0: açık ve net bir ifadesi söz konusu değildir dedi. Bir süredir açılan soruşturmayla gündemde olan Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 40 kişi farklı tarihlerde tutuklandı. İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi kararıyla derneğe kayyum atandı ve tüm faaliyetleri durduruldu. Kısa bir süre önce de derneğin mal varlıklarının kullanımı ve hesaplarına ilişkin bir kayyum ataması yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğu belirlenen çok sayıda isim ifade verdi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'le birlikte 9 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.
1: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek bu suçlamalarla tutuklandı.
2: 2 haftalık süre içerisinde gerekli itirazlarımızı yapacağız. Ve biz ümitliyiz çünkü dosya içerisinde bize sorulan ve cevaplayamadığımız hiçbir şey olmadı.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada zanlıların çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurduğu belirtiliyordu. İnşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İlkay Çiçek ve 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. CHP Genel Merkezi de İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu açıklamasında süreç CHP tüzüğünün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir dedi.
0: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
3: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri. HTS kayıtlarıyla MASAT raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğünü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için kapsamlı arama çalışması yürütülüyor. Soruşturmada Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe de gözaltına alındı.
3: 16 Temmuz sabahı Marmaris'teki dağlık bölgeye kaçtı. Şükrü Seymen, Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Silahları gömdükten sonra arazide dağıldık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ mensubu Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi verdi.
4: 16 Temmuz'da saat 6 sıralarında Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladık. Şükrü Seymen o sırada Gökhan Sönmez Ateş'i aradı, ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Seymen herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi. Silahları gömdük ve arazide dağıldık.
3: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı firari eski yüzbaşının ifadesinde gömüldüğünü iddia ettiği silahlar için harekete geçti. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat personeliyle jandarma komando timleri bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. 155 personel, 23 direktör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı çalışma yapılıyor. Ayrıca Burkay Karatepe'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıdan alınan örneklerde DNA karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılıyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe, sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl saklandığına dair bilgiler de verdi. Afyonkarahisar'da babasının kiraladığı evde 7 yıl saklandığını anlattı. Parası bitince kameralara yakalanmamak için geceleri çöplerden hurda topladığını söyledi. MİT Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edildi. Dijital materyallerdeki incelemelerde Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı otelde ve Eskişehir'deki evinde 3 adet telefonla 2 sim karta el konuldu.
0: Çarşamba günü İstanbul Şişli'de sokak ortasında Müge Şahin'i öldüren Nazir Ilgın firarda. Katil zanlısının sicili hayli kabarık. Üstelik 6 yıl önce yaptıklarıyla yaşananlar da yine birbirine çok benzer.
5: Gözümün içine baktı. Beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı. Hani öldürecekti beni de.
6: Al şimdi getirdim.
7: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ama ne yaşadıkları durum ne de çaresizlikleri bir türlü anlaşılamadı.
5: Meleğim kanalı kızım, toprağın altına gitti.
7: 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. 2 gün sonra boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü. Zanlının ilk saldırısının ardından serbest kalmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Ceylan Hemşire olayı kendisine gidildiği zaman nasıl salınabilir cümlesinden sonra zaten kendisi gözaltına alındı. Orada da biz bu dosyada Cumhurbaşkanımızın yardımlarıyla en azından hayata tutunduk.
7: Zanlı 14 yıl ceza alsa da denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktı. Ceylan Hemşire gibi saplantı haline getirdiği Müge Şahin'e de aynı zorbalıkları yaptı. Çarşamba günü de genç kadını sokağın ortasında öldürüp kaçtı.
8: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Ve tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
7: Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan Hemşire'nin de tek istediği katil zanlısı Nazir Ilgın'ın bir an önce yakalanması.
0: İran'la Umman Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için yoğun diplomasi çabalarını sürdürüyor. ABD'li bir yetkili taraflara yakın zamanda anlaşmaya varabileceğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan yetkili taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini söyledi. Aynı yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını iddia etti. ABD'nin temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. İran'dan da görüşmelere dair açıklama var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi. ABD Senatosu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Senatör, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil pek çok ismi hedef alan yaptırımlara 11'e karşı 86 oyla onay verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoz aktardı.
9: ABD Senatosu Rusya'ya ağır yaptırım öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Rusya'ya yaptırım tasarısının sponsoru, en büyük destekçisi ve hazırlayan isimlerden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dı. 86'ya karşı 11 oyla kabul edilen partiler üstü yasa tasarısı Rus petrolü ve doğal gazını satın almaya devam eden ülkeleri hedef alıyor. Amaç Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna Savaşı'nı finanse eden gelirlerden mahrum bırakmak. Senatör Graham'in cenaze töreni için geçen hafta Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hem ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüş hem de Kongre'de her iki siyasi partiden Kongre üyeleriyle bir araya gelmişti. Hatta Senato'nun bu kapsamlı yasa tasarısı içinde yaptığı ilk usul oylamalarını da izleyici locasından takip etmişti Zelenski. Tasarıyı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'le birlikte hazırlayan Demokrat Partili Senatör Richard Blumenthal, bugün Başkan Zelenski Ukrayna'dan, Putin ise Moskova'dan bizi izliyor dedi. Bugün Ukrayna halkına yalnız değilsiniz diyoruz ve Vladimir Putin'e de Ukrayna'yı fethedemeyeceksin mesajını veriyoruz diye konuştu. Senato'nun bu tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etmiş olması 4 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirmeye yönelik şimdiye kadar yapılan en önemli girişimlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Senatör Graham'ın adını taşıyan bu yaptırım paketi başkana Rus petrolü ve doğal gazını en fazla satın alan 5 ülkeye ki buna Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Ancak doğal gazının %15'inden daha azını Rusya'dan ithal eden ve bu ithalatı da azaltmaya yönelik bazı adımlar atan ülkeler için de bazı istisnalar öngörülüyor. Tasarı Putin'e üst düzey Rus askeri ve siyasi yetkililere, Rus finans kuruluşlarına ve Rus enerji projelerine yaptırımların uygulanmasını da içeriyor.
0: Rusya Karadeniz'de iki kuru yük gemisini hedef aldı. Gemilerin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için Karadeniz'de kullanılan liman altyapısıyla silah ve askeri malzeme taşıdığı öne sürüldü. Saldırıya dair açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan deniz araçlarına yönelik saldırılara devam ettiği aktarıldı. Karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla Yuzhny Limanı'nda Ukrayna ordusu için ayrılan akaryakıt depolarının hedef alındığı belirtildi. Rus haber ajansı TASS'a göre ise Ukrayna ordusu Kırım'ı hedef aldı. Kırım valisi Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Kerç kentinde bir apartmana isabet ettiğini duyurdu. Saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Merkez Bankası rezervleri sert düşüşlerin ardından yeniden yükseliyor. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar artışla 164 milyar dolara çıktı.
3: Merkez Bankası rezervleri toparlanıyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervi yılın ilk aylarında 220 milyar dolara yaklaşarak rekor kırmıştı. Ancak savaşın ardından tablo değişti. 70 milyar dolar eriyen rezervler 150 milyar doların altına kadar düştü. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar arttı, yeniden 164 milyar doları gördü. Merkezin rezervlerinin büyük kısmı altın. Bu yüzden fiyat oynaklığı tutarı doğrudan etkiliyor. Şubat ayı altın rezervi 136 milyar doları görmüş, sonrasında 94 milyar dolara kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta ise yeniden 100 milyar doları aştı. Öte yandan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yabancılar 7 hafta sonra hisse sattı. Hisseden 31 Temmuz haftasında 185 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yabancı yatırımcı aynı hafta tahvilde ise 277 milyon dolarlık alım yaptı.
10: Şimdi bakıldığı zaman dolar da kuvvetli. Başta Nasdaq olmak üzere işte muhteşem yedili diyoruz. Onların yanına yaklaşan trilyon dolarlık değerlemelere ulaşan şirketler var. Şimdi buralarda yeterli fırsatlar varken işte ana para riskini de alması gereken gelişen piyasalara yönelim nispeten sınırlı kalıyor. Olduğu zaman da işte Güney Kore gibi, ondan sonra Çin

0: Henüz 15 yaşındaydı Mehmet. Kahramanmaraş'ta reklam panoları imal eden bir iş yerinde çalışıyordu. Panolarla birlikte kamyonetin kasasında giderken yola düştü, hayatını kaybetti. Mehmet Ertutan bu yıl çalışırken ölen 38. çocuk.
1: Bugün çocuk işçiliğine söz ederken sadece rakamlardan değil, yarım kalan çocukluklardan ve ellerinden alınan yaşam haklarından bahsediyoruz. Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
0: Çocuklar okulda, parkta, oyun alanlarında olmaları gereken yaşlarda riskli iş yerlerinde çalışıyorlar.
1: Yaşamını yitiren biz her iki çocuktan birinin tarlada, bahçede ya da mevsimlik tarım işçiliğinde çalışırken öldüğünü görüyoruz. Trafik servis kazalarının özel bir durumu var. Bunlar resmi olarak iş kazası bile sayılmıyor. Trafik kazası olarak geçiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yaklaşık %15 ile %20'si de sanayide meydana geliyor. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
0: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
2: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların sayısında ciddi bir yükseliş var. Üstelik bu çocukların yarısı hiçbir suçlama yöneltilmeden hapiste tutuluyor. İnsan hakları örgütleri tepkili.
0: İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinli çocukların sayısı bir yılda keskin bir artış gösterdi. Ocak 2025'te bu sayı 103 iken Mart 2026'da 191'e yükseldi. Üstelik Filistinli çocukların yarısı özel bir uygulamayla hapiste tutuluyor. İdari gözaltı uygulaması altındaki kişiler herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın süresiz olarak tutulabiliyor. İsrail'in güvenlik tehditleri sebebiyle gerekli olduğunu iddia ettiği uygulamada gözaltındaki kişilere haklarındaki suçlamalar ya da mahkemeye sunulan kanıtlarda tebliğ edilmiyor. Veriler Filistinli çocukların giderek daha fazla bu uygulamaya tabi tutulduğunu gösteriyor. 2025'in başında çocukların üçte biri bu uygulamayla hapiste tutuluyordu. Mart 2026'da bu oran neredeyse yarıya yükseldi. Uygulama kapsamında bir yıldan fazla süredir hapiste tutulan çocukların sayısı da 8 kat artmış durumda. Bu sayı Mart 2025'te 6 iken Mart 2026'da 50'ye yükseldi. Çocukların gözaltına alınmasına karşı Ebeveynler adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Titi Carmen, Filistinli çocuk mahkumlarla ilgili bilgileri endişe verici olarak niteledi. Carmen, İsrail'de ve dünyanın geri kalanında çocukların yaz tatilinin keyfini çıkarırken, Filistinli çocukların yetişkinlerinki kadar zorlu koşullarla hapishanelerde tutulduğunu vurguladı.
2: Evet, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak olan çerçeve yasanın komisyondaki görüşmeleri sürüyor. Tabii dün saat 15.30'da başladı ve yaklaşık 12 saati geride bıraktı. Şimdi Özgür Akbaş bu görüşmeleri takip eden isim Ankara'dan bize son durumu aktaracak. Zaman zaman da kavgaların olduğunu gördük. Özgür, neler söyleyeceksin?
3: Canan, zaman ilerledikçe, saat dilimi arttıkça burada gerilim de artıyor elbette. Çünkü milletvekillerinin de artık yorgunluk seviyesi de yükseldi. Bu nedenle artık en ufak bir olayda bile sinirler geriliyor. Şimdi son olay aslında İYİ Parti ile Milliyetçi Hareket Partileri arasında yaşandı ama onun öncesinde hemen gitmek lazım. Çünkü 11. saat geride kaldığında komisyon başkanı Cüneyt Yüksel artık kanun teklifinin tüm üzerine görüşmelerin tamamlanmasını istedi ve maddelere geçmek istedi. Ancak o sırada İYİ Partililer hala konuşmak istediklerini ifade ediyorlardı ve bu yönde zaten başkanlığa müracaatları olduklarını da anlattılar. Ancak hep aynı şeylerin tekrar edildiğini vurguladı komisyon başkanı Cüneyt Yüksel. Tabii bu tartışmaların fitilini ateşledi bir anda, çünkü İYİ Partililer konuşmak istediklerini, bunu engellenemeyeceğini ifade ettiler ve bir anda ortalık karıştı. İYİ Parti milletvekili Rıdvan Uzun işte adil davranın diye bağırdığını duyduk. O sırada işte Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Kırcal'ın üzerine yürüdüğünü de gördük. Neyse ki araya tabii İYİ Parti özellikle grup başkan vekilleri araya girdi. Uğur Poyraz'ın devreye girdiğini gördük ve diğer milletvekilleri de araya girdiler ve olay

0: daha büyük bir kavgaya ulaşmadan önlenmiş oldu. Sonrasında Cüneyt Yüksel bu konuşmalara izin verdi. Yani teklifin geneli üzerine görüşmeler şu an itibariyle devam ediyor. O devam ederken bu kez Ayşe Türkeş konuşuyordu. Ayşe Türkeş'in bazı ifadeleri bu kez Milliyetçi Hareket Partisi tarafından tepkiyle karşılandı. O sırada yine sinirler gerildi ve bu kez Milliyetçi Hareket Partisi'nden Levent Bülbül ile İYİ Partililer arasında bir gerilimin yaşandığını, birbirlerinin üzerine doğru yürüdüklerini gördük. Zaten görüntülere de bu yansıdı. Şimdi ara verildi görüşmelere. Biraz daha sakinliğin sağlanması tabii isteniyor. Oldukça yoruldu milletvekilleri. Çünkü 12. saat geride kaldı. Daha geneli üzerine görüşülüyor. Maddelere geçilmedi. Yani uzun soluklu görüşmeler olacağı zaten belliydi. Çünkü çok kritik, çok önemli bir düzenleme. Terörsüz Türkiye bu 2 yıllık sürecin yasal altyapısını oluşturacak 12 maddelik bir düzenleme. Henüz genel üzerine görüşmeler tamamlanamadı. Bir ara verildi. Bundan sonraki süreçte artık yavaş yavaş maddelere geçilmesi bekleniyor Canan.
1: Peki Özgür Akbaş'a teşekkür edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı bize çerçeve yasanın komisyon görüşmelerine ilişkin son durumu. Maddelere geçilecek, ardından eğer teklif komisyondan geçerse Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek, genel kurulun gündemine gelecek pazartesinden itibaren diyelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da konuştu. İsim vermeden Ahbap Derneği'ni eleştiren Bakan Kurum, milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir dedi. Bakan Kurum yeniden inşa edilen tarihi Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimini de yaptı.
2: Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'daydı. 6 Şubat depremlerini hatırlatarak isim vermeden Ahbap Derneği'ni eleştirdi. Milletin asıl güvencesi devlettir dedi.
2: Zaman hepimize bir kez daha göstermiştir ki en zor zamanımızda sığınacağımız yegane liman milletimizin en büyük güvencesi güçlü devlettir. Geçici hevesler, popülist rüzgarlar değil, devletimizin o çınarlar gibi köklü kalıcı kurumlarıdır.
3: Bakan Kurum, depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen tarihi Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimini de yaptı.
2: Sadece bu ticaret merkezimizin yatırım değeri yaklaşık 3,5 milyar lira. Her detayını da işte aslında uygun bir şekilde nakış gibi işledik.
1: Beyaz Perde'den ve müzikten bir haber dosyasıyla veda edeceğiz sizlere. Birçok film aslında akıllarda onu var eden müzikleriyle de kalıyor. Ples Johnson'dan Cahit Berkay'a kadar birçok film müziğini, hatta ilk notasını duyar duymaz hatırladığımız ve bizi anılarımıza götüren o unutulmaz film müzikleriyle bir zaman yolculuğuna çıkalım. Ardından saat başında da burada olacağız.

0: Bazen tek bir nota yeter. Bir saksafon sesiyle Pembe Panter'in peşine düşer. Bir melodiyle okyanusun derinliklerinde görünmeyen bir tehlikeyi hissederiz. Unutulmaz filmlerin tema müzikleri yıllar geçse de ilk duyulduğu andaki etkiyi yaratmayı sürdürüyor. Şüphesiz bu unutulmaz film müzikleri arasında 1963 yapımı Pembe Panter'in müziği ilk akla gelenlerden. Besteci Henry Mancini tarafından yazılan, geçtiğimiz günlerde 94 yaşında kaybettiğimiz Amerikalı saksafon sanatçısı Plas Johnson'ın ses verdiği melodi, sinema tarihinin en ikonik melodilerinden biri oldu. Elbette bir başka unutulmaz melodi James Bond serisine ait. İlk kez Dr. No filminde duyulan tema Monty Norman tarafından bestelendi. Jaws filmi için John Williams'ın hazırladığı basit ama giderek hızlanan ritmiyle iki notalık tema sinema tarihinde görünmeyen tehlikenin sembolüne dönüştü.
1: The good. The bad.
0: İtalyan besteci Ennio Morricone ise iyi kötü çirkin filmi için ıslık, insan sesi ve elektrik gitarı bir araya getirerek western müziğini adeta baştan yazdı. Tema bugün hala kovboy filmleriyle özdeşleşen melodilerin başında geliyor.

0: my father. Men are coming here to kill him.
1: 1972 yapımı The Godfather, baba için Nino Rota tarafından bestelenen melankolik temada mafya sinemasının en güçlü müzikal simgelerinden biri oldu. İkonikleşen bir başka film teması ise bizi uzayın derinliklerine götüren Star Wars serisinin John Williams imzasını taşıyan görkemli müziği. Unutulmaz film müzikleri denince Mission Impossible'ı es geçmek olmaz. Simple game. Rocky. Aslan Kral, Harry Potter, Karayip Korsanları, Titanic, Amelie, film müzikleri deyince akla gelen diğer ikonik filmlerden. Elbette Türk sinemasında da birçok film unutulmaz müzikleriyle hatırlanıyor. Cahit Berkay'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filmi için bestelediği tema, Yeşilçam'ın en duygusal melodilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Cahit Berkay'ın Devlerin Aşkı, Çiçek Abbas ve Dila Hatun gibi filmler için hazırladığı müzikler de unutulmazlar arasında. Babam Sınıfı serisinin Melih Kibar imzalı müzikleri de sinemamızın en neşeli, en tanınan melodilerinden. Müziği ve şarkılarıyla akla gelen bir başka unutulmaz film Eşkıya. Erkan Oğur imzalı müzikler filmin dramatik yapısını güçlendirerek klasikler arasına girdi.

0: Babam ve Oğlum filmi için Evantia Rebutsika'nın keman ağırlıklı besteleri, filmin duygusal etkisini artıran en önemli unsurlardan biri oldu. Diğer filmlerinde de müzikler gizli başrollerden biriydi hep.
1: Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın.
0: Tarzan Özpetek sinemasında da müzik ve şarkılar hep önemli oldu.
1: Başımı omzuna yaslamaya.
0: Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele serisine Kardeş Türküler'in hazırladığı müziklerse filmin sıcak atmosferinin ayrılmaz bir parçası oldu. Teknoloji değişiyor, sinema dönüşüyor ama aradan yıllar geçse de film müzikleri ilk birkaç notası duyulduğu anda bizi aynı sahneye, aynı duyguya, aynı hikayeye götürüyor. Belki de sinema ve müziğin sırrı burada saklı.

0: NTV Radyo Yakın Plan başlıyor.
1: Merhaba, Yakın Plan'la karşınızdayız. Bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Bu üç ülke arasında bir anlaşma imzalandı. Bir savunma ittifakını öngören anlaşma, ismi Mekke Anlaşması. Üç ülkeden yapılan ortak bir açıklama da var. Bu açıklamada anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı ki özellikle bu kısım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da vurgulandı. Sonra yaptığı açıklamada imzayı bizzat atan isim Türkiye adına. Ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı da hükme bağlandı. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesini de öngörülüyor. Epey kapsamlı olduğunu düşünüyoruz, anlıyoruz ve bu haliyle anlaşmanın yalnızca üç ülke arasındaki askeri işbirliği değil de yeni bir bölgesel güvenlik sisteminin habercisi olduğu yorumları öne çıkıyor. Tek tek konuşacağız, konuklarımıza soracağız. Ve tabii terörsüz Türkiye sürecindeki o kritik kavşak. Dönülüyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, yasa teklifi, 12 maddelik çerçeve yasa teklifinden söz ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na geldi. Şu anda hala da Adalet Komisyonu'nda çalışmalar devam ediyor. İyi Parti görüşmelerin mecliste tören salonunda yapılmasını istedi. Hatta Meclis TV ve resmi internet sitesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin canlı yayınlanması yönünde de başkanlığa, meclis başkanlığına başvurdu. Bu görüşmelerin başında da bazı gerginlikler çıktı komisyonda. Adalet Komisyonu toplantılarını sürdürüyor. Toplantılarda zaman zaman takip ediyoruz NTV olarak. Gerginlik de yaşanıyor. Bütün komisyon toplantılarında olduğu gibi. Bu akşam Yakın Plan'da 3 kıymetli konuğum var. Profesör Doktor Şakir Dinçşahin, İstanbul Gedik Üniversitesi ve İhsan Aktaş Genel Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Profesör Doktor Rüstem Erkan, Dicle Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle Mekke Anlaşması ile ilgili başlamak isterim. Önemli bir anlaşma. Ben anonsu yaparken bunun yalnızca askeri bir anlaşma olmanın ötesinde bir anlam taşıdığını söyledim. Bunu aslında bugün yapılan uluslararası yorumlara, analizlere dayanarak da söyledim. Yani kendi yorumum değildi. Pek çok özellikle Avrupa kaynaklı yorumlar yapılmıştı. Bölgedeki güç dengesini değiştireceği bu anlaşmanın ve eğer aktif ve başarılı bir şekilde uygulanırsa bölgede yaşayanlar için farklı getirileri olacağı yönünde. İhsan Aktaş, sizinle başlayalım. Orta Doğu'da yeni ittifak arayışları mı var? Bu onun bir göstergesi mi oluyor?
2: Yani şöyle, aslında baktığınız zaman yani küresel jeopolitik kökten değişti. Bir defa Ukrayna-Rusya savaşı bir taraftan devam ediyor. Diğer taraftan İsrail-Gazze saldırılarıyla beraber aslında bir yönüyle sınır tanımazlığını da ortaya koydu. Yani Gazze saldırıları, işgali ya da bir taraftan Lübnan işgali, diğer taraftan Suriye'ye atmış olduğu adımlar. Daha sıcak bir savaşta nedir? Yani ABD, İsrail ve İran savaşı. O da şunu ortaya çıkardı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin trilyon dolarlarca para alarak Körfez ülkelerini ve Suudi Arabistan'ı koruyamadığı ortaya çıktı. Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın yanı başında bir şey var. Yemen'de bir sorun var. Hatta biraz daha konuyu büyütecek olursak, mesela İsrail'in Somaliland'ı tanıması döneminde 20'ye yakın İslam ülkesi Dışişleri Bakanı Ürdün'de bir araya geldi. Toplu halde kınamada bulundular. Aslında şöyle, son birkaç yıla bakacak olursanız, yani bölgesel ittifak arayışları, yani sadece bu bölgeyle ilgili değil, birçok alanda sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu da sanki, yani bunu insanın söylemeye dili varmıyor ama, dünyada büyük bir savaş çıkma öncesinde aslında bütün devletler sanki yeni yeni ittifaklara yöneliyorlar. Fakat burada Türkiye'nin pozisyonu bütün şeylerden farklı. Nihayetinde imparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz ve bu son 25 yılda da Türkiye yan gelip yatmadı. Mesela bu ittifak bugün, yani bu savunma ittifakı konuşuldu. Hı hı. Masaya oturuldu. Ya şöyle bir Türkiye hayal edin. Mesela altyapısını tamamlamış, ulaşım altyapısını, sağlık altyapısını, eğitim, savunma sanayi alanında önemli devrimler yapmış ve enerji politiğini düzene koymuş bir Türkiye. Masaya oturduğunuzda aslında bir anlam ifade ediyorsunuz tarihsel kimliğinizle. Diğer taraftan Pakistan'a baktığınız zaman Pakistan'ın bir yanında Hindistan'da ihtilafları var. Hindistan acaba ABD'nin yanında mı duracak, Çin'in yanında mı duracak? O da çok önemli bir şey. Ve İran aslında ABD'ye karşı direnmekle beraber biraz da bu savaştan zımmen başarıyla çıkmasının vermiş olduğu motivasyonla aslında bir yönüyle Körfez ülkeleri için de tehdit olduğunu ortaya koydu. Peki Türkiye burada nasıl bir pozisyonda oturuyor? Şimdi Türkiye'nin Balkanlar...
1: Ona birazdan geçelim mi? Bir tur, bir değerlendirme alayım.
2: O zaman birkaç cümleyle toparlayayım. Şimdi şeyin, Pakistan'ın nükleer altyapısı var. Türkiye'nin savunma sanayi gücü var ve tarihsel misyonu var. Suudi Arabistan'ın da bu tür konuları, yani işte savunma sanayinden diğer alanı destekleyecek bir ekonomisi var. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ı da tek başına bir ülke olarak görmemek lazım. Belki bunun altında Körfez ülkelerini de şey yapmak lazım. Burada en fazla etkilenecek bence bu ittifakta Suriye doğrudan etkilenecek ve Irak doğrudan etkilenecek.
1: Yani olumlu
2: bu ittifak
1: anlamda.
2: Olumlu anlamda etkilenecek. Çünkü Suriye üzerinde sanki böyle zımmen bir Türkiye'nin yanında Suudi Arabistan rekabeti, yani Katar Türkiye'ye karşı Suudi rekabeti var gibiydi. Mesela şöyle düşünün. Sudan'da da ya da işte Libya'da da mesela Mısır-Türkiye rekabeti var gibiydi. Ama şöyledir, ittifaklar genişleyince artık o rekabet halinde çalışan ülkeler bu sefer tehlikenin büyüklüğünü gördükleri zaman hem kendi güvenlikleri için hem de bölge güvenliği için birlikte çalışabiliyorlar. Bu karşıt bir organizasyon değil. Aslında bu şöyle, teker teker her ülkenin kendi güvenliğini merkeze alarak bölgesel bir pakt oluşturmak olarak da bu meseleye bakabiliriz. Ben böyle bir sürece gidileceğini düşünüyordum. Ha, Mısır bugün mü katılır, yarın mı katılır?
1: Başka yani, katılacaklar da olabilir.
2: Ya, mutlaka olur. Yani ileride mesela Türk Devletler Topluluğu'nun burayla ilgili tutumu ne olur? Bakıp göreceğiz ama çok önemli, anlam ifade eden bir ittifak. Ya başka ülkeler birbirleri arasında ittifak yapabilirler ama Türkiye gibi güçlü bir ülke, Pakistan gibi stratejik bir ülke ve Suudi Arabistan gibi, yani Suudi Arabistan Yarımadası'nın büyüklüğünü biliyorsunuz. Körfez ülke, ürettikleri ekonomiyi görüyoruz. Dolayısıyla bu dünyada konuşulmayı hak eden bir ittifak zaten imza töreninden şu ana kadar dünya kadar yorumlar yapıldı.
1: Hem de nasıl? Evet. Epey bir yorum yapıldı.
2: Bir de gerçekten Şuna da alıştık artık. Yani Türkiye bir adım attığı zaman bütün dünyanın Türkiye'yi konuşmasına da biz alışmış olduk artık.
1: Peki, şimdi siz vurguladınız. Bu ittifakta işte Türkiye ordusuyla, güçlü ordusuyla öne çıkıyor. Zaten NATO'da da ikinci ordu. Pakistan işte bir nükleer güç olarak öne çıkıyor. İslam dünyasının tek nükleer gücü. Suudi Arabistan da zaten işte bir ekonomi merkezi, Körfez'deki gibi öne çıkıyor. Bu ittifakta şimdi aslında Körfez İşbirliği Konseyi diye bir konsey de vardı. Fakat oralarda herhalde bir istenen düzeyde sonuç üretemedi mi, yoksa tam da acaba bugün İran'ın, bugün İsrail'in, bugün Amerika'nın bölgeyle ilgili pozisyonlarının yarattığı gerginlik üzerine bir zaruretten mi doğdu sizce?
3: Bunun önemli etkisi var bu ittifakın kurulmasında. Çünkü tarihsel bağlam olarak baktığımızda İran'la bir savaşın, iyi kötü bir savaşın sürdüğü, ondan sonra işte Hürmüz Boğazı'nın kapandığı, petrol krizlerinin yaşandığı bir ortamda ve Körfez ülkelerinin İran tarafından bombalandığı bir ortamda Amerika bir müttefik olarak bölge ülkelerinin gözünde düştü. Neden düştü? Çünkü en büyük koruyucuları olarak bölgedeki ülkeler, büyük bir orduları yok. Temel gelirleri burada çıkarttıkları petrole dayanıyor. Ve bu rantın bir ölçüde de Amerika ile paylaşılmasına dayalı bir sistem var idi. Ama Amerikalılar kendi üzerlerine, yani koruma görevini, bodyguardlık görevini...
1: Üstlerini boşaltmaya başladılar.
3: Buradaki Amerikan üsleri güvenlik sağlamak bir tarafa, güvenlik riski olmaya başladı bölge ülkeleri için. O bakımdan yeni bir, ne diyelim, ittifak arayışı bölge ülkeleri içerisinde doğdu. Yani bir tuzağa düşmemek için ittifak ikilemi deniyor bunu uluslararası ilişkilerde. Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la başladı. Bu üçüyle başlaması da...
1: Geçen yıl Pakistan, Suudi Arabistan zaten bir anlaşma imzalamıştı.
3: Neden
1: Türkiye'yi şimdi dahil etmek istediler ya da Türkiye neden şimdi dahil olmak istemiş olabilir?
3: Aslında ikili bu anlaşmalar var. Pakistan'la Suudi Arabistan arasında Eylül 2025'te var. Ama Pakistan'la Türkiye arasında onlarca yıldır devam eden bir işbirliği, anlaşma, bir stratejik ortaklık var. Bize en yakın ülke hangisidir diye sorarsanız sokaktaki vatandaş belki ilk önce Kıbrıs'ı söyler, sonra Azerbaycan'ı söyler. Ama Pakistan bunlardan hiçbir şekilde geri kalmaz. Bir stratejik ortak olarak Türkiye'ye destek vermek konusunda hem vatandaş seviyesinde hem de karar alıcılar seviyesinde Pakistanlılar Türkiye'nin en yakın, en ciddi dostlarıdır. Bu bakımdan hem Suudi Arabistan'la Pakistan arasında hem Pakistan'la Türkiye arasında ikili anlaşmalar vardı. Şimdi bunu üçlü hale getirmiş olduk.
1: Şimdi evet, Pakistan'da Türkiye arasında anlaşmalar var ama şimdi en son İran'la Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki anlaşmada Pakistan 8000'e yakın askerini gönderdi. Çeşitli hava
3: uçaklar gönderdi. Doğru.
1: Gönderdi.
3: Doğru. Ama yani şimdi onlar yeni başladılar. Ama ben hatırlıyorum, yani bizim harp okulunda 80'li yıllardan itibaren, hatta çocukluğumda o Pakistan şarkılarını bile hatırlıyorum. Askerler yetiştirilirdi, subaylar yetiştirilirdi. Onlardan bir kısmı gittiler, general oldular Pakistan'da. Ben Boğaziçi'nde okurken sınıfımızda Pakistanlı öğrenciler vardı. Onların bir kısmı dönmüştür diye düşünüyorum.
2: Özellikle hava kuvvetlerinde, yani bir NATO konsepti düzeyinde tabii. Türkiye'de eğitim alan havacılar.
1: Tarihsel arka planı güçlü
3: tabii.
1: Diyorsun.
3: Tabii.
1: Yani. Pakistan, Türkiye özellikle.
3: Evet, yani 2025'te bir anlaşma imzalamamış olabiliriz ama yani 10 yıllardır diyebileceğim bir ortaklık var.
4: 74'te Kıbrıs Savaşı'nda ilk açık desteği veren ülke Pakistan hocam. Evet,
3: tabii 74'te ilk açık desteği veren. Daha geriye gidelim mi? Kurtuluş Savaşı'na. Tabii.
4: Hindistan coğrafyası o zaman.
3: O zaman Hindistan coğrafyası ama Hindistan Müslümanları, yani önemli bir kısmı şimdi Pakistan'da. Onlar Kurtuluş Savaşı'na da ciddi destek verdiler. Bunu söylemek lazım. Şimdi peki bunu kurmak, buna niyet etmek bir şey. Bunun kurumsallaşması başka bir şey. NATO'ya henüz bir alternatif mi? Değil. NATO'nun gücü...
1: Öyle bir iddiası var mı?
2: Yok.
1: Peki, emin misin?
2: Yok. Her ittifak bence kendi içinde ele alınmalı diye düşünüyorum.
3: Ama bunun güçlenmesi...
1: Ama öyle yorumlayanlar var. İsrail tarafı herhalde İslam NATO'su falan gibi isimler takmak
3: bu doğru için, değil. Henüz mümkün de değil. Evet. Mümkün olması için yani daha
1: başka
3: geniş katılım olması lazım.
1: Başka bazı katılımların olması lazım.
3: Yani ortak planların, ortak tatbikatların, ortak komuta merkezlerinin bunların zaman içerisinde oluşması lazım. NATO'da bu merkezler, karargahlar, üsler hepsi var. İran bir füze gönderdiğinde NATO unsurları Türkiye'de herhangi bir yer vurulmadan önce o şeyi İran füzesini yakalayıp vuruyorlar ve bu bir ortak mekanizmanın parçası. Nükleer konusunda çok hevesli yorumlar işittim ben. Evet. Evet, yani tamam, Pakistan bir nükleer güç. Ama üzgünüz, Türkiye hala NPT, yani nükleer silahlanmanın yayılmasına karşı olan protokolün bir imzacısı. Onun için o nükleerler orada kalacaklar. Bir belirsizlik bıraktılar mı anlaşmada? Evet, var. Nükleer belirsizlik var. Bu Türkiye lehine, ama bunu çok abartmamak lazım. Yani artık Pakistan sayesinde biz de nükleer güç olduk demek yanlış olur, doğru olmaz.
1: Peki Irak ve Suriye'deki o stratejik boşlukları doldurması ihtimali var mı? Bu yeni anlaşmanın İhsan Aktaş'ın da söylediği gibi hani en çok oradan bir fayda görülecek diye.
3: Bir de başka bir Aziz İhsan Aktaş var değil mi? Neyse, ona da belki...
2: Biz abi henüz Aziz olamadık ya. Biz normal İhsan Aktaş'ız.
3: Şöyle olabilir. Yani hem Suriye'de hem İran istikrarlı istikrara kavuşmasında hem de Lübnan'ın istikrara kavuşmasında önemli bir rol oynayabilir bu ittifak. Ama yani çok da bir anda bunların hepsinin olacağını söylemek mümkün ve doğru değil. Her seferinde bir adım atmak lazım. Önce emekleyip sonra ayağa kalkıp yürüyüp sonra koşacağını düşünmek gerekiyor. Yani istikrar getirmesi için ya da bu üç ülkenin arzu ettiği caydırıcılığı sağlaması için bölge ülkelerinin katılması, katılmaya heves etmesi, kendilerini bu ittifakın içerisinde bir güvenlik şemsiyesi altına almaları mümkün olabilir. Bir sonraki turda konuşacağız biliyorum ama hemen onu, o yorumu da söylemek isterim. Bu anlaşmanın işte içeride yapılan, mecliste yapılan yasa taslağıyla benzer zamana denk gelmesi de belki tesadüf değildir. Çünkü bölgesel güç olma iddiasında iseniz o zaman ilk önce içeride ne diyelim terör unsurlarının tamamen pasifleştirilmesi ve ülkenin istikrara kavuşturulması gerekir ki bölgesel bir güç haline gelin. İşte içeride yasa, dışarıda bu ittifak, pakt belki bir ikili pakettir. Bir arada düşünülmüş, tasarlanmış ve denk getirilmiş bir şey olabilir. Tesadüf de olabilir. Eğer tesadüfse bile anlamlı bir tesadüf olduğunun
1: güzel,
3: altını
1: güzel
3: çizeyim.
1: Güzel denk gelmiş diyorsun.
3: Evet, eğer iyi denk gelmiş.
1: Peki. Sayın Erkan, şimdi İran, Suudi Arabistan'a veya Hindistan, Pakistan'a ola ki saldırdı diyelim. Bu anlaşma gereğince Türkiye'nin bu iki ülke lehine nasıl bir pozisyon olacak? En çok bu soruluyor.
4: Şimdi Seda Hanım, yani bugün ilk bizim basında bu antlaşmada İsrail'in çok rahatsız olduğu yönünde haberler çıkıyordu. Hatta tedirgin olduğu yönünde haberler çıkıyordu. Ama İhsan Bey'in de burada açıklaması, burada çok İsrail değil de İran öne çıkıyor gibi görülüyor. Ben o görüşte değilim. Yani bu antlaşmanın hedefi İran'a karşı bir blok oluşturmak.
2: Kesinlikle İran değil ve hiçbir ülke değil.
4: Değil yani hiçbir ama ülkenin akla olmadığı İran yönünde gibi geliyor. Tabii her ülkenin burada sorumlu olduğu ülkeler farklı. Yani Pakistan denince tabii burada Hindistan akla gelir.
1: Evet.
4: Fakat bir antlaşmanın doğru, yani uluslararası antlaşmalara da uygun olması lazım. Bunun Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden herhalde hareket edilip bu antlaşma yapılacak. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi, Birleşmiş Milletler üyesi olan bir ülkeye saldırı olduğu zaman kendine savunma hakkı var. Burada üç ülke kendini birlikte savunacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat burada bir ülkenin mutlaka saldırıya uğraması, kendisinin bir yere saldırması değil. Yani savaş ilan etmesi değil. Şimdi Körfez ülkeleri diyoruz ama yakın zamanda aslında biz Katar'la Arabistan'a karşı bir işbirliği yapmıştık hatırlarsak eğer. Katar'a büyük bir kuşatma başlatılmıştı. Mısır ve Suudi Arabistan tarafında Türkiye Katar'la bir işbirliği yapmıştı. Dolayısıyla bu antlaşmanın çok böyle büyüyüp diğer Körfez ülkeleri ya da İslam ülkelerini kapsayacağını düşünmüyorum ben. Fakat şu yani
1: ekonomik olası katılımlar kimlerden olabilir?
4: Yani işte Mısır bilmiyorum. Mısır biraz şeydir. İslam ülkeleri içerisinde bir abi rolü şeyinde vesaire. Kendisi eğer buradan gelip antlaşmaya sonradan katılır mı? Lider olur mu? Onu bilemiyorum.
1: Mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn İbrahim anlaşmalarını imzaladı.
4: Şimdi işte bir de böyle bir problem var. Yani Arabistan, Suudi Arabistan işte bu Gazze meselesinden sonra bu İbrahim antlaşmalarını imzalarsa o zaman bu acaba ittifak yapmış olan ülkelerin konumu ne olur? Yani Türkiye ile Pakistan'ın. Dolaylı olarak
2: Suudi Arabistan şartını koştu. İki devlet çözüm olmadan Gazze'deki işgal bitti.
4: Yani onu bilemiyorum.
2: Son çok 1,5-2 yıldır Suudi Arabistan politikaları neredeyse
3: normalleşmeye dondurdu.
4: Şey gibi değil tabii. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi değil. Onun için bu diğer yani o küçük fakat ekonomik olarak güçlü Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ittifakın dışında kalacağını düşünüyorum. Fakat bu ittifakın yani askeri şeyi dışında ekonomik şeyi de çok önemli. Yani ekonomiler artık büyük ölçüde bu savunma sanayi ya da işte silah sanayisi üzerine kuruluyor. Zaten bu antlaşmada ortak üretimden söz ediliyor. Silah sanayinin gelişmesinde vesaire. Zaten hepsiyle bir ekonomik işbirliği yani hem Suudi Arabistan'la hem Pakistan'la ekonomik aynı olarak ilişkiler vardı. Fakat burada askeri ilişkileri geliştirmek, iyileştirmek. Şimdi yakın zamanda NATO toplantısı işte Türkiye'de yapıldı, Ankara'da yapıldı. Şimdi Türkiye NATO ülkesi fakat Suudi Arabistan, Pakistan NATO ülkesi değil ama NATO ülkeleriyle ilişkileri çok iyi. Yani ABD ile burada ilişkisi kötü olan bir ülke yok. Her üç ülkenin de yani Türkiye.
1: Bu durumda bu olan bitenin ABD...
4: ABD, Batı blokuna vesaire karşı gibi değerlendirmeyi ben şu an çok erken buluyorum. Şey de değil, yani Batı blokuna bir meydan okuma da değil. Ama ileride ne olur bilmiyorum. Yani Doğu bloku içerisinde bir batıya meydan okuma gibi şeklinde. O aşamaya gelindiği zaman tabii başka baskılar görür. Dolayısıyla bu bölgesel olarak önemli tabii. Yani bölgesel dengeler de çok önemli. Ama bu bölgede de bu üç ülkeye çok meydan okuyacak ülke yok. Yani Pakistan'ın Hindistan dışında bir şeyi yok. İran'la ben Türkiye'nin sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani yaşamadık zaten yıllardır da bir sorun yok. Dolayısıyla bölge ülkelerinin yani komşu ülkelerin de bu antlaşmada tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yok diye düşünüyorum.
1: Türkiye'nin de bu güvenlik ortamında farklı işbirliği seçeneklerini oluşturmaya çalıştığı, çeşitlendirmeye çalıştığı herhalde sonucu.
4: Yani belki şey olabilir, yani ileride Azerbaycan dahil olabilir. Sadece bir böyle körfez ülkeleri şey değil de daha bir Türk Cumhuriyetlerinde de katılanlar olabilir diye düşünüyorum. İşte Suriye normalleştiği zaman en yakın katılma ihtimali olan ülke, kendi güvenliği açısından da bu önemli olur. Suriye bunun içerisinde yer alabilir. İşte ama o zaman da bir Irak-Suriye gerginliği belki artabilir bu tür şeyde. Dengeler hassas, değişebilir her an. Onun için ama bu şu an işte en istikrarlı görünen ülke gibi. Şöyle şimdi Afganistan'la Pakistan arasında bir çatışma durumu zaman zaman var. Şimdi burada işte Pakistan Afganistan'ın saldırdığını iddia ediyor kendisini. Hatta içindeki bazı militanları desteklediğini. Şimdi bu durumda Afganistan bize saldırıyor diye bir karar alırsa Arabistan ve Türkiye müdahale edecek mi? Ben bunun yani büyük bir güç karşısında ancak bu ittifakın devreye gireceğini düşünüyorum. Böyle Afganistan'a müdahale edebilecek vesaire gibi ya da Yemen'e müdahale edecek gibi bir durumun ortaya çıkmayacağını düşünüyorum.
1: Yani Hindistan olur mu?
4: Hindistan olursa evet. Hindistan olursa Hindistan'a karşı zaten ilk bir çatışma döneminde Türkiye açık desteğini vermişti. Bu yakın zamandaki çatışma döneminde Hindistan gibi ülkelere karşı bence burada ciddi bir destek olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Bu konudan devam edelim ama kısa bir ara verelim şimdi.
0: Yakın plan devam edecek. Hava durumu.
5: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. İstanbul 33, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, İzmir, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Hava durumu.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği komisyonda görüşmeler devam ediyor. Teklifin sabaha karşı kabul edilmesi öngörülüyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri toplantı salonu önündeki bu görüntülerle başladı. Toplantı saatinden önce gelen İyi Parti milletvekilleri kapı kapalı olunca dışarıda bekledi. Kapı açılınca milletvekilleri yerlerini aldı ve toplantıya geçildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır.
1: Teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken, İyi Partililerin itirazlarıyla tansiyon yükseldi.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım. Tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben pabuç bırakmam.
1: Zaman zaman gerilimlerin yaşandığı komisyonda Yeni Parti, İyi Parti ve Deva Partisi anayasaya aykırılık önergesi de verdi. Ancak önerge yapılan görüşmelerin ardından kabul edilmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde komisyonda bir kez daha tansiyon yükseldi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlayarak maddelere geçmek istedi. Söz haklarının kısıtlandığını iddia eden İyi Parti milletvekilleri komisyon başkanına tepki gösterdi. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Komisyonda kabul edilmesi halinde teklif pazartesi günü genel kurulda ele alınacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Iğdır'da konuşan Bakan Gürlek provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti. Adalet Bakanı aynı zamanda faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak da kararlılık mesajı verdi.
4: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajlarını Iğdır'dan verdi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Provokasyonlara rağmen süreçte sona gelindiğini vurguladı.
4: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle, milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türgü, gönüllü el ele kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu güzel yarınlar açtınız.
5: Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Zaman aşımı vurgusu yaparak kararlılık mesajı verdi.
4: Zamanı geçmiş olması faillere güvence sağlamaz, hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
0: Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek çok önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.
5: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
6: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
5: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
7: Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
5: Ankara'da kaynaklar Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
0: 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi.
8: Sudan çıkmış balık gibi oldum. 14 ay oldu, 430 günü geçti. Ailemizden, sevdiklerimizden, avcılardan uzaktayız.
9: Aziz İhsan Aktaş davasında 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Silivri'deki Marmara Cezaevinden çıkan Çaykara'yı sevenleri bekliyordu.
8: Tahliye kararı çıktı, biz de televizyonlardan öğrendik. Mutluyuz tabii, öncelikle bunu heyecan içerisindeyiz. Ailemize kavuşacağımız için, eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, avcılara kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum.
9: Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de yine sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından 12 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: 30 ilde düzenlenen DAEŞ operasyonlarında 104 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DAEŞ'e üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların süreceği belirtildi. İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için yoğun diplomasi çabalarını sürdürüyor. ABD'li bir yetkili tarafların yakın zamanda anlaşmaya varabileceğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan yetkili taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini söyledi. Aynı yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını iddia etti. Amerika'nın temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. İran'dan da görüşmelere dair açıklama var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşgavi, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran ve Umman arasında görüşmeler sürüyor. Ancak Arap arabulucular İran'daki sertlik yanlılarının anlaşmayı baltalamasından endişeli.
5: İran'da sertlik yanlılarının artan nüfuzu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlaşmasını sekteye uğratabilir. Bu tespit Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. Gazete, müzakerelere katılan İranlı temsilcilerin ülkelerinde giderek daha fazla sertlik yanlılarının eleştirilerine maruz kaldıklarına dikkat çekti. İranlı diplomatların ülkelerini satmakla bile suçlandıkları belirtildi. İranlı bir milletvekili Hüseyin Ali Hacı Deligani, korkuyla hareket etmekle suçladığı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın azledilmesi için gerekli belgeleri topladığını söyledi. Dini lider Hamaney'le akrabalık bağı bulunan Muhammed Bakır Arazi ise ılımlı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan hükümetini bitirmek amacıyla Tahran'a yürüyüş yapılması çağrısında bulundu. Hamaney'in ofisi daha sonra bu açıklamaları bölücü nitelikte olduğu gerekçesiyle reddetti. Farklı gruplar arasında yaşanan bu tartışmaların ülkede son sözü söyleyen dini lider Müşteba Hamaney'in kamuoyunun karşısına çıkmamasıyla daha da şiddetlendiğine dikkat çekindi. Pezeşkiyan'ın acilen diplomatik uzlaşıya varılması gerektiğini anlatmak amacıyla Hamaney'de görüşme ayarlamak için istifa tehdidinde bulunduğu belirtildi. Hamaney'in görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor. Pezeşkiyan bu hafta içinde dini liderle iletişim kurmanın çok zor olduğunu söylemişti.
0: Rusya'nın NATO'nun kararlılığını ölçmek için ittifakın doğu kanadındaki bir ülkeye sınırlı bir işgale girişebileceği iddia edildi. Putin'in böyle bir saldırıyla NATO'yu parçalamayı planladığı ileri sürüldü.
5: Rusya, Doğu Avrupa ülkelerini sınırlı bir işgale girişebilir mi? Amerikan istihbarat birimlerine göre bu sorunun yanıtı evet. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşırken böylesi bir adım atmayacağına inanılıyordu. Ancak bu kanı son dönemde değişti. Putin'in Ukrayna Savaşı'nda istediği sonuçları elde edemediğine ve zafer kazanmak için ülkesinde baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Amerikalı yetkililer Putin'in köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hale geleceği görüşünde. İttifakın doğu kanadındaki herhangi bir ülkeye kılık değiştiren silahlı Rus askerlerinin sevk edilebileceği düşünülüyor. Siber saldırı düzenlenmesi de olasılıklar arasında görülüyor. Amerikan istihbaratı böyle bir saldırının bu sonbaharda 2029 yılına kadar düzenlenebileceği öngörüsünde bulundu. Rusya'nın böyle bir saldırı düzenlemesi halinde üyeleri kolektif savunma yükümlülüğü altına sokan NATO'nun 5. maddesinin devreye sokulması gerektiği belirtildi. Ancak 5. maddenin NATO'nun siber veya hibrit tehditlere vereceği yanıt konusunda net olmadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkililere göre böylesi bir saldırıyla Putin NATO'yu parçalamayı hedefliyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'nun güvenilirliğini sarsarak Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ittifak üyelerinden koparmayı amaçladığını savundu.
0: Gazze Barış Kurulu bölgedeki ilk inşaat ihalesini askeri üst projesi için Amerikalı şirkete verdi. 150 kişilik askeri tesisin Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilmesi planlanıyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında kurduğu Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini 150 kişilik bir askeri üs için hazırlıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kurul, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat ihalesini Louisiana merkezli bir şirkete verdi. Arkel International isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü. Haberde adı açıklanmayan bir barış kurulu yetkilisine göre kurulda Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyor. Henüz nihayete erdirilmeyen bir sözleşmeye göre 150 kişilik askeri tesis Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilecek. Üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak. Tesisin bölgeye konuşlandırılması hedeflenen uluslararası istikrar gücüne lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Yapımı planlanan üs, Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği %60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölgede oluşturmuş durumda. Barış Kurulu'na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı, Gazze için bir uluslararası istikrar gücü kurulmasını onaylamıştı. Kuzey Afrika ülkesi Fas, küçük bir birlik sözü verdi ancak uluslararası istikrar gücünün yasal çerçevesi henüz netleşmedi. Konuşlanmanın ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
0: Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope Ankara'daydı. Türkiye'nin göçmen politikası, Suriyeli sığınmacıların durumu ele alınan başlıklar arasındaydı.
5: Göç yönetimi, göçmenlere ayrılacak kaynaklar ve istihdam. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope'un Ankara ziyaretinde bu başlıklar masadaydı.
10: Hükümet kanadından oldukça üst düzey temsilcilerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Ziyaretlerde politika, istihdam, çalışma ve işçilerin durumu gibi konuları istişare etme fırsatını elde ettik. Türkiye'nin jeopolitik ortamda oynadığı rol göz önüne alındığında bölgedeki istikrarı daha ileri bir noktaya götürmesiyle ilgili ilişkilerimizin derinleşeceğini inanıyoruz.
5: Pope, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'la görüştü. Türkiye'nin göçmenlere yönelik politikalarının örnek teşkil ettiğini söyledi.
10: Suriyelilerin istihdam ortamlarına erişimi olması çok önemli. Kendilerini hazır hissettiklerinde ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönüşün ortaya konulabilmesi de oldukça önemli bir konu. Türkiye'nin ortaya koyduğu süreçler bizim karşımıza iyi örnekler olarak çıkıyor.
5: NTV'ye konuşan Pop, ziyaretleri sırasında Gazze ve Sudan'daki durumun masaya yatırıldığını da belirtti.
10: Gazze ve Sudan gibi dünyada oldukça kırılgan hassas grupların yaşadığı bölgeler için nasıl bir insani müdahale oluşturabiliriz? Finansal açıdan nasıl bir destek sunabiliriz bu bölgelere? Bu konularda istişare ettiğimiz konular arasındaydı.
0: Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevden ayrılıyor. Aran, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı olacak. Banka Genel Müdürlüğü'ne Aran'ın yerine Cahit Çınar getirilecek.
11: Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevden ayrılıyor. Banka, kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamayla üst yönetimle değişikliğe gidildiğini bildirdi.
12: Sayın Bakanım, kıymetli konuklarımız,
11: Hakan Aran'ın görevden ayrılacağı, yerine bankanın genel müdür yardımcısı Cahit Çınar'ın atanacağı belirtildi. Aran'ın görevi bırakacağı tarih ise 31 Ağustos olarak duyuruldu. Hakan Aran görev değişikliği sonrası Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'de yönetim kurulu başkanlığını üstlenecek. Aran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel müdürlük görevim sona ererken bunun bir ayrılık değil, İş Bankası grubu içinde yeni bir bayrak değişimi olduğunu vurgulamak isterim," dedi. İş Bankası'nın ikinci yüzyılında da güçlü kurum kültürü ve değerleriyle yoluna başarıyla devam edeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Aran, İş Bankası'nda 1990 yılında çalışmaya başladı. 2008 yılında genel müdür yardımcılığına atandı. Nisan 2021'de de genel müdürlük pozisyonuna getirildi. Yeni genel müdür Cahit Çınar ise 1991 yılında banka bünyesine katıldı. 2018 yılında genel müdür yardımcılığına atandı. 1 Eylül'den itibaren ise bankanın yeni genel müdürü olacak.
0: Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında dijital dönüşüm ve yapay zeka işbirliği protokolü imzalandı. Amaç milyarlarca veri ve kelimeden oluşacak dev bir Türkçe veri tabanı oluşturmak.
5: Türk dilinin doğuşundan bugüne kadar yazılı olarak ortaya konmuş tüm veriler Havelsan tarafından oluşturulacak sisteme işlenecek. Türkçenin dijital alandaki gücü artırılacak. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı.
13: Havelsan'ın büyük veri ve yapay zeka alanındaki yerli teknolojileriyle hayata geçirilen bu çalışma sayesinde ise Türk Dil Kurumu'nun dijitalleşme hedeflerine katkı sunulacak.
14: Milyarlarca veriden, kelimeden, etiketten oluşacak bir Türkçe veri tabanını Havelsan ekibiyle birlikte yapmaktan çok büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz.
5: Projede Türk Dil Kurumu'nun kurumsal analiz ve araştırma süreçlerine hız kazandırılacak. Türkçenin doğru, etkin ve yaygın kullanımını destekleyen dijital hizmetler geliştirilecek. İşbirliğinin temel teknolojik altyapısını Havelsan tarafından geliştirilen Orion Büyük Veri Sistemi platformu oluşturacak. Projenin ilerleyen aşamalarında ise Havelsan'ın yerli ve milli yapay zeka platformu

0: termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular Kireçburnu sahilinde serinlemek için denize girdi.
1: Serinlemek için çok iyi burası.
2: Amcalarınız bize burada yüzmeyi öğretti. Biz de burada devam ediyoruz. Seviyoruz burayı.
3: Çok keyifli, çok güzel. Ne çok soğuk ne de serinlemeyecek kadar ılık. O yüzden buranın denizi bana ideal. Bir de tuzu. Ege, Akdeniz falan çok daha tuzlu oluyor. Burası çok keyifli, çok güzel.
4: Bak, şehir yanıyor. Biz de buraya kendimizi attık, serinlemeye çalışıyoruz.
0: Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
5: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
0: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Uzmanlar kronik hastaların, yaşlıların ve hamilelerin sıcak havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
6: Ağustos ayı ile birlikte incir hasadı başladı. Bazı illerde verim beklentinin çok üzerinde.
7: Ege ve Akdeniz'de incir hasadı başladı. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonu tamamlandı. İlçede beyaz ve siyah incir toplama mesaisine geçildi. 10 bin dekar alanda üretilen incirlerden bu yıl 90 bin ton verim bekleniyor.
8: 2026 yılının ilk incirine başlamış bulunmaktayız. Fiyatımız 200 TL'den başlamıştır. Bu sene incirlerimizde çok zayiat var, dökülme var.
7: Mersin'in aksine Aydın'da incir bu yıl bol. Bu nedenle fiyatı bahçede 50 liraya kadar düştü.
9: Yani 60'ın altına inmediği sürece ortalama evet. Osurun 70-80'i bulur.
7: İncir hasadı Ekim ayına kadar devam edecek.
6: Aspendos'ta devam eden kazılarda boyu 2 metreyi aşan 1800 yıllık bir heykel grubuna ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, heykellerde sağlık tanrısı Asklepios'la oğlu ve yardımcısı Telesporos'un birlikte betimlendiğini açıkladı. Bu iki isim antik çağda hekimliği ve tedavinin tamamlanmasıyla iyileşmeyi sembolize ediyor. Bakan Ersoy, Roma İmparatorluk dönemine ait eserin tiyatro caddesi üzerindeki yıkıntılar arasında bulunduğunu söyledi. Heykel grubunun milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin ediliyor. İstanbul'da Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Yarı finalleri Burhan Felek Spor Kompleksi'nde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2027 Avrupa oyunlarının provasını yaptıklarını söyledi.
10: Tarihinde ilk defa ülkemizde yapılan bir Avrupa şampiyonası. Tabii bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de 2027 Avrupa oyunlarının bir provası. Avrupa şampiyonasında sporcularımızı da izliyorsunuz. Hep birlikte takip ediyoruz. Finallerimiz var. 22 ülke, 153 sporcunun katıldığı bir organizasyonda hep birlikteyiz. Modern Pentatlon tabii ülkemizin madalya umutlarının en çok yaşandığı branşlardan bir tanesi. İlkeyi zaten biliyorsunuz olimpiyatlarda hep bir noktaya kadar getirip son anda madalya umudunu kaybettiği bir dönemde yaşadık.
6: Müzik dünyasından bir gelişmeyle devam edelim. Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy ödülleri için bu yıl Türkiye'den sanatçılar da oy verecek. Edis, Sıla, Berk Demir, Büşra Kayıkçı ve Toygar Işıklı'nın da aralarında bulunduğu 12 isim bu yıl itibariyle Grammy jürisine seçildi. Peki bu nasıl gerçekleşti? Haberimizde izleyelim.
11: The Grammy goes to...
12: Güzel haber çabuk yayıldı. Müzik dünyası birçok Türk sanatçının Grammy müzik ödüllerinde bu yıl oy vereceği haberine uyandı. Edis, Sıla, Mert Demir, Toygar Işıklı ve Büşra Kayıkçı Grammy ödülleri için oy veren üye olarak Recording Academy'ye kabul edildiğini duyurdu. Peki bu başarı nasıl geldi? Ödüllerde kapsayıcı

0: bağımsızlığı ve çeşitliliği artırmak için ilk adımlar 2018'de atıldı. Müzik endüstrisindeki dönüşümlere ayak uydurmak için oylama, jürilik ve ödül kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu genişleme ile sisteme 4000'den fazla müzik profesyoneli davet edildi. Bu genişleme Türkiye'deki müzik sektörüne de yeni bir kapı açtı. Oy veren üye olmak üzere başvurularını yapan Edis, Sıla, Mert Demir, Büşra Kayıkçı ve Toygar Işıklı gerekli şartları yerine getirdi ve ödüller için oy verme hakkı kazandı. Bir gün olursun. Grammy için her müzisyen oy veren üye olamıyor. Öncelikle aktif müzik üreticisi olmak ve iki müzik profesyonelinin referansını almak şart. Sonra da akademinin resmi başvuru ve kabul şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Adaylar hakem heyeti tarafından değerlendiriliyor. Kabul edilenlere resmi katılım daveti gönderiliyor. Daveti alan kişi yıllık 150 Amerika Birleşik Devletleri doları üyelik aidatını ödeyerek üyeliğini aktifleştiriyor. Türk müzisyenlerinin Grammy jüri üyeliği yolculuğu aslında bu yıl başlamadı. Caz müzisyeni Ferit Odman bu hakka sahip olan ilk ve en kıdemli Türk üye. 2010 yılından beri üye olan Odman, gelişmelerin ardından X hesabında mesaj paylaştı. Los Angeles'ta yaşayan ve dünyaca ünlü Wednesday dizisinin müzikleriyle Grammy ödüllerine doğrudan aday gösterilen Esin Aydıngöz de oy verebilen üyeler arasında. Geçmiş dönemlerde yapımcı Arif Mardin'le Atlantic Records'ın kurucuları Ahmet ve Nesuhi Ertegün de akademide üst düzey görevlerde bulunmuş ve ödüller kazanmıştı. Bu yıl 69. kez düzenlenecek Grammy ödülleri 7 Şubat 2027'de Los Angeles'ta sahiplerini bulacak.
1: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci sınırın her iki tarafında da beklentileri arttırdı. Serhat, yani sınır kenti olup da sınırı kapalı tek şehir Kars'ta birçok sektör potansiyel ticaret artışından umutlu. İki ülkenin iş insanları arasındaki görüşme trafiği de hızlandı. Bu haberle veda edeceğiz ve gelişmelerle saat başında tekrar burada olacağız.
2: Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşmesi sınır kentlerinde yakından izleniyor. Kars da o inlerden biri. Sınır kapılarının açılmasıyla bölgede ticaretin artacağına dair büyük beklenti var.
3: Kars, Türkiye'nin en doğusunda, Ermenistan'la sınırda yer alan ve tarih boyunca Kafkasya ile Anadolu arasında geçiş noktası olmuş bir yer. Kentte hayatı zorlaştıran uzun ve sert iklim koşulları, kış turizmine bağlı olarak ekonomik bir fırsata dönüşmüş gibi görünüyor. Ama belli ki yeterli değil. Çünkü Kars hala Türkiye'de en çok göç veren illerden biri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2025'te Kars'tan 14.201 kişi ayrıldı. Kars'ta yerel yetkililer ve iş insanları Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine olumlu yaklaşıyor. Kapıların açılmasının yaratacağı potansiyel ekonomik kazanımla göçü de engelleyebileceği düşünülüyor.
2: Kars, Türkiye'de sınırı kapalı olan tek il. TÜİK verilerine göre özellikle eğitim, istihdam ve ekonomik nedenlerle büyük şehirlere gidenlerin sayısı dönenlerden çok fazla. Üstelik uzun yıllardır böyle. Ancak normalleşme sürecine girilmesiyle şehirde turizm, restorasyon, lojistik, gıda, inşaat, tekstil gibi sektörlerde dikkate değer bir hareketlilik var. Tüm hazırlıklar doğrudan ticaret için. İş insanları arasındaki görüşme trafiği de yoğun. Haziran'da Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Ermenistan İş İnsanları toplantısı düzenledi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, sınırların açılması ve doğrudan ulaşımın yeniden sağlanmasıyla bölgeden göçün önüne geçilebileceğine inanıyor.
4: Tekstil, maden, inşaat malzemeleri, gıda, içecek, bitki, çiçek üzerine burada görüşmeler, bir türlü görüşmeler yapıldı ama gerçekten bir türlü görüşmeler yapıldı. Böyle çok iyi bir etkileşim oldu. Birçok firmamız birçok firmayla görüşmeleri halen devam ediyor.
2: İş insanları arasındaki bir sonraki toplantı ise Eylül'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak. Ancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın taraflardan iki talebi var.
4: Ermenistan tarafında bir forum yapılacak. Bize bunlarla ilgili bütün davetiyeler geldi. Biz de bunu Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na ilettik. Yalnız hem ben Ermenistan tarafına şöyle bir şey sundum Şah. Dedim ki bir, bana sayı kısıtlaması yapmayacaksın, bu bir. Ben burada talebe çıkacağım. Kars'ta kaç kişi gelmek isterse ben bu talebe ilişkin oraya bilgi vereceğim, bu bir. İkincisi, dedim ki eğer ki bizi Kars'ı Erivan'da görmek istiyorsanız biz Doğu Kapı'dan geçeceğiz. Bu benim iki tane şartım. Döndüm, aynı şartlarımı, söylediklerimi Türkiye tarafında da Türk Dışişleri Bakanlığı'na ilettim.
2: Karslılar artık sınırı yürüyerek geçmek istiyor. Ve bu ihtimalin artık çok daha yüksek ve yakın olması bölge halkını heyecanlandırıyor.
5: Yıllardır sınırların açılması için birçok defa imza kampanyaları düzenledik. Ortak projeler yaptık Ermenistan'daki televizyon kanallarının bazılarıyla. Ama şu an işte son aşamaya gelindi.
6: Kapıların açılması elimiz adına çok iyi bir şeydir. İyi olmasının sebebinin biri nedir? Mahsulümüzü. Ürettiğimiz zaman kendimiz satabiliriz. Yani en azından araziye mahsul vermeyiz. Dönüşümlü bir alışveriş olur yani. Çok iyidir bunun olması. Elbette ki insanlarla yüz yüze görüştüğün zaman, birebir konuştuğun zaman elbette ki o diyalog gün geçtikçe gelişir, ilerler. Siz oraya giderseniz onlar buraya gelirler. Yani en azından bir alışveriş dönemi oluşur.
7: En son şehir. Buradan başka şehir yoktu. Onun en son şehri. Bundan sonra bu kapının açılması bölge halkına büyük bir umuttur. Küçücük bir canlılık olduğu zaman aha kapı açılacak herhalde. Böyle bir canlılık hemen insanlar geliyor. Acaba bir şey mi var? Kapıyla ilgili bir şey mi var diye.
2: Ermenistan tarafı da sık sık sınırı açma çalışmalarının sürdüğünü vurguluyor.
8: Türkiye ve Ermenistan olarak bizim sanayi ve ticarette işbirliği yapabilmemiz için büyük imkanlarımız var. Buradan Avrupa'ya ulaşan bir ticaret söz konusu olacak. Şu anda zaten mevcut olan olumlu gelişmeler bizim ticari ilişkilerimizin ilerlemesini sağlayacaktır.
2: Normalleşme adımları çerçevesinde Ermenistan-Türkiye Ortak Çalışma Grubu, Kars'taki Ani Köprüsü'nün restorasyonu için ikinci toplantısını da yaptı. Taraflar İpek Yolu üzerinden tarihi köprünün ortak yenilenmesi ve teknik detaylarını konuşuyor.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Bugün atılan imzayı konuşuyoruz. Türkiye ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile Suudi Arabistan ve Pakistan'la Türkiye arasında bir anlaşma imzalandı. Onun olası sonuçları ile ilgili değerlendirmeler alıyorum konuklarımdan ve oradan devam edelim. Şimdi belki de en son Sayın Rüstem Erkan söyledi, Azerbaycan olabilir diye. Sizce yani bu büyümeye müsait bir katılım, eğer öyle olursa, yani gerçekten Azerbaycan, belki Katar ya da işte Ürdün gibi Kuveyt gibi ülkeler katılım gösterirse, bu bir İslam dünyası için bir ortak kolektif savunma ve kurumsal bir boyuta gider mi?
2: Ya Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı iken ben Daily Sabah'ta birkaç yazı kalem aldım arka arkaya. Acaba İslam dünyasının 4-5 büyük ülkesi arasında saldırmazlık paktı imzalanabilir mi? Yani şöyle düşünün, işte Suudi Arabistan, İran, Türkiye, Mısır, Pakistan. Hadi Endonezya'yı da ekleyin. Yani Nijerya belki olabilir. Şimdi saldırmazlık anlaşması ileride savunma anlaşmasını da getir. Mesela şöyle düşünün. Mesela İsrail'in ya da ABD'nin işte İran şeyi nereden çıktı saldırısı? Bir resim yansımıştı yaklaşık bir yıl önce. Çin devlet başkanı bir yanına Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nı almıştı. Öbür tarafta da İran Dışişleri Bakanı'nı. İkisinin yakınlaşmasına dönük bir hamle yapmıştı. Şimdi İran'la Suudi Arabistan'ın problemsiz olduğunu düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'de varlığının anlamı kalmıyor. Yani o yakınlaşma mesela ABD için büyük risk. Burada belki işin daha soft yürümesinin, yani şuradan bakmamız lazım. Mesela Türkiye tarihsel misyonundan ve tarihsel gücünden dolayı adım attığı zaman başta Yunanistan olmak kaydıyla böyle bir Avrupa karşıtı, Batı karşıtı şablonu hemen oluşturuluyor. İsrail de bu konuda çok çabalıyor. Fakat baktığınız zaman bugün mesela biz NATO üyesi bir ülkeyiz ve bu ülkelerin hiçbirisinin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri kötü değil. Yani belki uzun vadede şuna da bakmak lazım. Acaba NATO'ya karşı ya da Batı'ya karşı bir blok mu, yoksa bölgedeki ülkelerin kendi geleceğini, kendi savunmasını, kendi güvenliğini kendi eliyle ele alma meselesi mi? Hatta belki de bu tutum Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine de olabilir. Yani nihayetinde onlar işte petrol karşılığı ya da orada biriken sermaye karşılığı sadece silah satıyorlar. Aslında güvenlik inşa etmiyorlar. Şimdi mesela İHA ve SİHA teknolojilerinde Amerika Birleşik Devletleri bizden geri değil. İsrail de geri değil. Fakat bir, teknolojileri pahalı. İki, onlar silah sattığı ülkelerle paydaş olmuyorlar. Mesela şöyle düşün. Amerika Birleşik Devletleri istemiş olsaydı bugün Suudi Arabistan ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri olabilirdi. Yeteri kadar uçağa sahipler, yeteri kadar silaha sahipler, istediği kadar donanıma sahipler. Peki karşılığı ne? Sıfır. O zaman şu anlama geliyor. Bu bütün savunma sanayi satışları sadece dolar almak için ya da petrolün parasını eritmek için. O zaman konu Türkiye olunca, bir, Türkiye güçlü bir ordusu var, tarihsel misyonu var ve Türkiye tezlerini düşmanlık üzerine kurmuş bir ülke değil. Yani şöyle düşünün, Suriye'de bir çatışma oldu. İran ve Rusya geldi. Yani oranın kaderine çöktü. ABD geldi. 60'a yakın ülke Türkiye'nin dostlarıydı. Fakat her biri sömürgeci bir mantıkla geldi ve Türkiye paydaş olarak sürece girdi ve paydaş olarak devam ediyor. Libya'da da biz paydaş olarak Libya'nın yanına girdik ve orada kalacağız. Dolayısıyla aslında hem ittifak yapan ülkeler hem büyük güçler Türkiye'nin bu tutumunu da gözlemliyor. Aslında burada da yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletli ve hakkaniyetli tutumu bir bakıma bu tür ittifakların da zeminini oluşturuyor. Şimdi şöyle düşünün, o kadar böyle zıt konular var ki, işte Katar'la Suudi Arabistan çatıştığı zaman Katar'ın yanında yer aldık. Ama muhtemelen şu an hem Katar hem Suudi Arabistan oradaki çatışmanın devam etmemesinden memnundur. Diğer taraftan İran bir problem midir? Yani ben de bu işte Türkiye şurayla savaşır mı? Şu ülke için şu savaşa girilir mi? Ben böyle var olan krizler ve peşin savaşlara girilmeyeceğini düşünüyorum.
1: Yani Sayın Erkan'ın dediği gibi, yani böyle küçük meseleler için bu bu adımlar atılmaz ama ne olursa Hindistan'la ilgili bir şey de olabilir yani, gibi bir yorum yaptı. Sizin yani o açıdan yorumunuz.
2: Evet, ben de şöyle bakıyorum. Mesela bugün atılan bir adım yarın ne kadar güçleneceğini, ne kadar büyüyeceğini kestiremiyoruz. Ha eğer böyle doğrudan ABD'ye karşı, doğrudan şuna karşı, buna karşı ya da doğrudan İran'a karşı bir konumlanma olsa kendi içinde bir sürü problem barındırabilir. Hı hı. Ama biz bileceğiz ki şimdi hem Suudi Arabistan hem Pakistan Asya'da. Suudi Arabistan kendi bölgesinde, Körfez'de, aynı zamanda Afrika'da, Suriye ve Irak'ta, Lübnan'da etkisi olan, Türkiye sayılamayacak kadar çok bölgede etkisi olan. Bence bu ittifaklar her ülkeyi kendi pozisyonunda güçlendireceği gibi, hı hı, nüfuz alanlarında da ortak güce dönüşebilir. Ben Suriye ile mesela Irak'ı düşünün. İran'ın nüfuz alanı, Türkiye'nin nüfuz alanı, hı hı, ekonomik olarak ve Arap olmaktan dolayı Suudi Arabistan'ın da ABD ile beraber Irak'ta bir etkisi var. Ha demek ki burada masaya oturulduğu zaman bir defa Irak'ta Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nüfuzu genişleyecek. İran'ın tepki göstermesi doğrudan bence savaşlarla ilgili değil, kendi nüfuz alanlarının daralmasıyla ilgili. Hatta şöyle olsun, yani yarın bu ittifakın bir parçası Mısır olsun, hı hı, daha ileriki yıllarda da İran olsun. Bu terörist Türkiye sürecine ben bir film verirken Pezeşkiyan'ın bir cümlesini kullanmıştım. Diyor ki biz düşmanlarımızı kendi komşularımız zannediyorduk diyor. Oysa gördük ki bizim düşmanlarımız emperyalistlermiş. Aslında bunu kendi yönetimine söylüyor. Türkiye'ye söylemiyor, başkasına söylemiyor. Dolayısıyla mesela şöyle bakalım. Bugün mesela bir ittifakın kapısı aralandı ama birkaç ay önce Hicaz Demiryolu imzası atıldığında, hı hı, bir anda Arap dünyasında, Körfez'de, Afrika'da, hı hı, o kadar büyük ses getirdi ki. Hatta ben şöyle düşündüm. Ya mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Kral Selman'la beraber o imzayı atmak isterdi. O kadar gündem oldu dünyada. Hı hı. Bir de şu var, mesela Türkiye'de yatırımlar, açılışlar, uluslararası ittifaklar, enerji yolları, o kadar çok hikaye var ki. Ama mesela Suudi Arabistan'ın böyle onlarca başlık hikayesi yoktu. Hicaz Demiryolu imzası atıldığında, hı hı, sanki böyle ihtilal olmuş kadar büyük bir sevinç oldu Arap dünyasında. Bir taraftan Hicaz Demiryolu, diğer taraftan kalkınma yolu, diğer taraftan işte Hürmüz'ü alternatif olarak enerji yolları. Yani tek başına silah ve savunma üzerinden kurulu bir düzen değil, aynı zamanda bir ekonomik ve istikrar düzeni de çağrıştıran bir şey. Hı hı. Burada mutlaka Pakistan'ın katkıları olacak konular var. Türkiye'nin, peki, çokça başlığı var. Suudi Arabistan'ı da bence tek başına petrodolu olarak düşünmemek lazım. Hı hı. Geniş coğrafyasıyla, jeopolitik konumuyla Suudi Arabistan da yani bu üçlü arasında denk bir ülke olarak sayabiliriz. Ha, yarın şu kabiliyeti de gelişirse, Türk ordusunun yani, hı hı, sadece ABD'nin kullanılmayan silah vermesiyle değil de hem teçhizatta hem ordunun gelişmesinde, hı hı, orada etkin bir ordu ortaya çıkarsa bu çok büyük bir kazanım olur Suudi Arabistan için. En azından şunu söyler, ben bir savaşa girdiğimde, başıma bir hal geldiğinde başımı kaldırıp da ABD ne zaman gelecek, ne zaman beni koruyacak diye bakmaz. Kendi, hı hı, ülkesini müttefikleriyle beraber savunacak hale gelir. Yani şöyle, peki, arkadaşlarımız da takdir ederler. Körfez ülkelerinin ve Suudi Arabistan'ın düştüğü durum çok zor ve kötü bir durum. Hiçbir üniter devlet bu duruma düşmek istemez. Ya İsrail'i düşünün. Katar ABD'nin müttefiki. Adamın canı sıkıldığı zaman doğrudan Katar'daki devlet yönetim binalarını bombalayabiliyor. İran Suudi Arabistan'ı bombaladığı zaman Amerika Birleşik Devletleri kendi üslerini koruyamıyor. Bu bir ülke için içine düşen durum çok kolay bir durum değildir. Dünyada nasıl biliniyor? İşte dünyanın en çok nakit parası olan, en çok petrolü olan ülkesi Suudi Arabistan. Ama böyle bir devletin çaresizlik içine düştüğünü düşünün.
1: Evet.
2: Türkiye, İsrail bazen Türkiye'yi tehdit ediyor, bazen tartışmalar var. Sokaktaki bir insan bile diyor ki ya tamam, İsrail Türkiye ile ilgili bir savaşı başlatabilir ama bu savaşı kendi iradesiyle bitiremez. Yani böyle bir savaş olursa Türkiye, bunu bir vatandaş özgüvenle söyleyebiliyor ama, peki, şu an Körfez ülkeleri pozisyonda değil. Ben bu şeyin, ittifakın güçleneceğini, genişleyeceğini, hı hı, ve temel misyonunun da karşıtlık üzerine kurulmaması bence çok kıymetli taraf olduğunu düşünüyorum.
1: Ona bir vurgu var zaten yapılan, evet, açıklamalarda özellikle. Peki bu Birleşmiş Milletler'in 51. şartıyla NATO'nun 5. maddesini çok çağrıştıran bir madde olması tartışılıyor. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Farkı var mı NATO'nun 5. maddesinden özellikle bu anlaşmanın? Ya da bir zorluk çıkarır mı yani bu
3: çıkarmaz. Farkı var mı? Farkı şu. NATO'nun bu maddesi daha önce uygulandı. Yani işte Kore'de, orada. Yani NATO bu ittifakını ne kadar sağlam olduğunu test etti, onayladı. Şimdi burada bir ittifak kurduk. Ama bunun ne kadar güçlü bir ittifak olduğunu ilk krizde anlayacağız. Bu bir fırsat getiriyor bize. Üç ülke bir araya geldiğinde bir caydırıcılık yaratıyorlar. Bu ittifakın getirdiği ne diyelim fırsat. Ama bunun getirdiği bir maliyet de var. İşte Pakistan hatırına Hindistan'la, işte ne bileyim Suudi Arabistan hatırına İran'la çatışmaya girme gibi bir maliyetle de karşılaşabiliriz. Ama olmak zorunda mı? Yani böyle bir uluslararası anlaşma imzalandı ve diyelim ki Hindistan'la Pakistan arasında bir çatışma çıktı. Biz Türk askerini hemen sorgusuz sualsiz gönderecek miyiz? Hayır. Yine o aşamada ulusal karar alma mekanizmaları, siyasi mekanizma devreye girer. Ve mecliste işte asker gönderme kararıydı vesaireydi, tartışılır, konuşulur. O ondan sonra yapılır. Şimdi madem Pakistan örneğini verdik, Pakistan bunu yaptı mesela. Ne zaman yaptı? Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki anlaşma, biz geçen seneki anlaşmayı söyledik ama onların da uzun bir geçmişi var aslında bu askeri ittifak konusunda. Ve Suudi Arabistan Yemen'de 2015 yılında sorunlarla karşılaştığı vakit Pakistan'dan askeri yardım istedi. Pakistan mecliste görüştü ve bu sefer yapamıyoruz dediler. Yani bu ittifakların kurulması önemli bir şey ama ittifakın askeri bir ittifak olarak hakikaten cepheye çıkması başka bir şey. Ama bunun bir de İhsan abinin söyledik mi, bir de şey boyutu var, savunma sanayi boyutu var. Ve bu bir kriz çıkmadan da gözle görülür bir şekilde test edilebilir, onaylanabilir ve neticeleri, meyveleri toplanabilir bir şey. Nasıl? Biliyoruz ki Pakistan üretici olarak, yani silah üreticisi olarak bir hayli mesafe kat etmiş durumda ve bunu ucuz bir şekilde yapıyor. Türkiye'de işte İHA'lar, SİHA'lar, tanklar, işte deniz, ne diyelim, adını unuttum.
2: İDA'lar.
3: İDA'lar.
2: İnsansız deniz araçları diye.
1: Hatta İDA diye mi kısaltılıyor İDA. Onlar?
2: SİDA da diyorlar, silahlı.
1: İnsansız deniz araçları.
3: Henüz uçak gemisi üretmiyoruz ama platform buldum. Deniz platformları üretiyoruz. İşte Suudi Arabistan'da sermaye var. Pakistan'da bir üretim bandı var. Türkiye'de bir know-how var ve bunlar birleşebilir. Ve böylece bu üç ülke bir arada ortaklaşa üretim yaparlarsa önemli bir ihracatçı da, ihracatçı haline de gelebilirler. Bununla beraber güvenliği de temin etmeye başlayabilirler bölgede. Yani bir taraftan Amerikalıların yaptığı gibi silah satarken bir taraftan güvenliği de tesis ediyor olabilirler. Amerikalılar demişken Amerikan karşıtlığına dair benim hiçbir şüphem yok. Değil. Amerikan karşıtı değil. Bu Amerika'nın bölgedeki çıkarlarıyla birebir uyumlu bir ittifak. Hem Suudi Arabistan, hem Türkiye, hem Pakistan. Biz zaman zaman küçük büyük krizler yaşasak da Birleşik Devletler'le, Trump'ın özellikle son zamanlarda söylediği gibi çok önem verdiği değerli bir müttefikiyiz. Amerika'nın da geçmişten bu yana aslında önemli bir müttefikiyiz. Her ne kadar inişlerimiz, çıkışlarımız olmuş olsa bile. Amerika neden böyle bir şey yapıyor? Amerika yapıyorsa bir şeyi daha eklemesi lazımdı. Mısır'ı. Hocam bahsetti. Aslında Mısır var mekanizmada. Dörtlü görüşmeler uzunca süredir yapılıyor. Ben mesela 2026 Haziran'da Amman'da yapıldı. Kahire'de bir araya geldiler değil mi? Adnan, Hakan Fidan Kahire'ye gitti. Amman'da Ağustos ayında yapılan görüşmeler var. Dörtlü mekanizma diye geçiyor. Ve Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Mısır var. Mısır buna dahil olmadı. Acaba niye dahil olmadı? Emin değiliz. Bir neden Mısır'ın daha fazla yükü var sırtında. Sudan var, Libya var. Etiyopya'yla her an çatışmaya girebilir orada yapılan barajdan dolayı.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'yle biraz ekonomik yakınlığı
3: doğru.
2: var.
3: İsrail'le yaptığı 1979 barış anlaşması var. Bir angajmana uzak duruyor olabilir bölge ülkeleriyle vesaire vesaire. Onun en düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bir ikinci mesele, tamam biz Türkiye ile Mısır ilişkileri tekrardan normalleştirmeye başladı. Ama böyle bir pakt imzalayacak kadar dostane bir hava oluştu mu? Belki henüz oluşmamıştır.
1: Peki, İşleri düzelttik. Yunanistan'la bir deniz yetki anlaşmaları vardı mesela. Belki Yunanistan'la ilgili mesele.
3: Bizim Mısır'la aramızın kötü olduğu döneme denk geldi. Sokaklarda Rabia yapılan ve işte Mursi'ye rahmet okunan, Sisi'ye de tam tersi sözler sarf edilen bir dönemimiz var. Ondan dolayı onların da bize büyük bir tepkisi vardı. Neredeyse hasmane bir, değil dostane, hasmane bir ilişki gelişmişti Mısır hükümeti ile Türk hükümeti arasında. Ama bu aşılıyor. Bu aşılıyor. Aşıldığı vakitte Mısır'ın öncelikli olarak yine bir Amerikan müttefiki olarak bu grup içerisinde yer almasını beklerim ben. Amerikalılar peki niye bu bölgedeki müttefiklerini bir araya getirmeye çalışıyorlar? Çünkü bölgedeki ülkelerin, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın ve Türkiye'nin bölgede kendi kendini, bölgenin istikrarlı hale gelmesi, kendi yağında kavrulması Amerika'nın müthiş işine gelir.
1: Çünkü bir yandan İsrail'le İbrahim Anlaşmaları olsun istiyor.
3: Tabii. Bütün İsrail'i de rahatlatır bu.
2: Bilinç altında İsrail'i dengelemek de olabilir. Ben.
3: İsrail'i dengelemek
1: yani,
3: olabilir mi?
1: Bir durum
3: emin değilim.
1: Yani.
3: İsrail'i rahatlatır bu. Çünkü İsrail güvenlik tehdidi hissettiği için, beni yok etmek istiyorlar gibi bir paranoyaya kapıldığı için her yere saldırıyor. Eğer İsrail'i, bak orada sen güvendesin, biz burada kendi başımıza istikrarı sağlıyoruz ve kimseyle de bir derdimiz yok, bu ona gösterilirse Amerika hem İsrail saldırganlığından dolayı bölgede bulunuyor, rahatça çıkabilir. Birincisi. İkincisi, çıktığı vakit Amerika'nın önceliği Orta Doğu'da kalmak değil. Amerika'nın önceliği Rusya ile uğraşmak değil. Amerika'nın en büyük rakibi Çin. Çin'e yüzünü çeviremedi. Son 10 senedir tüm yorumcular, uluslararası ilişkiler hocaları hep söylüyorlar. Aslında hedef Çin'di. Çin ama olmuyor. Neden? Çünkü bir şekilde Orta Doğu, ya İsrail onu çekiyor buraya, ya Rusya, Ukrayna vesaire onu buraya çekiyor. Hem maliyetli hem de gerçek stratejik çıkarlarını koruyamadığı bir konuma geliyor. O bakımdan Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı, Pakistan'ı ve Mısır'ı bir araya getirip bölgenin istikrarlı, huzurlu, barış içerisinde olması Amerika'nın büyük çıkarına gelir, çıkarlarına hizmet eder. Onun çıkarına hizmet etmesi kötü bir şey değil, bizim de çıkarımıza hizmet eder. Amerika için iyi olan şey her zaman bizim için kötü değildir. Burada mesela çıkarlarımız örtüşüyor. Biz de bölgenin ve Türkiye'nin güçlü ve huzurlu, istikrarlı olmasını istiyoruz. Ama bekleyip görmek lazım. Bunun testi de zannediyorum bir krizle, yani askeri bir krizle, ya da umuyorum ki askeri bir krizle değil de sanayi sektöründeki işbirliğiyle ve kurulan ortaklıklarla olur bu üç, hatta dört ülke arasında diyeyim.
1: Şimdi en çok işte Türkiye'nin bu bir NATO ülkesi olarak bu anlaşmada varlığı, yani birbirinin alternatifi bir oluşum olmadığına.
3: Bu işte NATO'nun sentosu oluyor.
1: Evet, işaret ediliyor. Şimdi bir yandan da NATO üyesi bir ülke var, örneğin Yunanistan. Yunanistan'ın da Amerika ile, Fransa ile savunma anlaşmaları var. Yani böyle iki, İsrail'le var. Dolayısıyla aslında buradan en çok tepkinin Yunanistan'dan ve Tel Aviv'den gelmesi de şaşırtıcı değil herhalde.
4: Şimdi ben burada Mısır üye olabilir dedim. Ama acaba Mısır'ın niyet isteğiyle mi üye olmamak, yoksa bu üç ülke mi Mısır'ın üyeliğini istemedi? O konuda
1: belli bir noktaya kadar, ama Sayın Dinşahin dediği gibi var. Beraber hareket edildi. Evet, dörtlü.
4: Çünkü bakın, yani Mısır'ın ilişkileri İsrail'le ne kadar iyi olursa olsun, ama Mısır'ın İsrail'le çatışma potansiyeli her zaman vardır. Eskiden çatıştı zaten. Yani Nasır döneminde büyük savaş dediğimiz İsrail-Arap Savaşı'nda. Ama yani Mısır'ın girmesi bir ölçüde İsrail'i daha sıkıştırmış olur. Onun için bu antlaşmaya uluslararası kuruluşlar, ABD vesaire desteğini sürdürmesi için bence Mısır'ı bu antlaşmanın dışında tutar. Yani Mısır girdiği zaman Mısır artık şeye karşı, İsrail'e karşı üstünlük sağlamış duruma gelmiş olur. Zaten Mısır'ın bir askeri gücü var, nüfus gücü var. Ama bu antlaşmayla beraber aynı zamanda işte dolaylı nükleer silaha da sahip olmuş olur. Birçok hava gücüne de sahip olur. Azerbaycan'ı onun için söyledim. Azerbaycan'ın İsrail'le ilişkilerinde bir problem yok. İlişkileri yakın. Onun için öyle genişleyebilir. Burada hep İsrail'i şeyi düşünmek lazım. Ne kadar gerginlik görülse de bütün ilişkilerde aslında İsrail'i çok rahatsız etmeme gibi bir hedef var. Ama şu beni asıl yani rahatsız eden, şimdi dünyada böyle bir askeri paktlar, savaş vesaire giderken hepimiz de onu destekliyoruz. Çok iyi gidiyor vesaire gidiyor diyoruz. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldığında 92'de Varşova Paktı da ortadan kalktığında o zaman en çok tartışılan NATO kendini feshedecek mi, ortadan kalkacak mı? Ama gelinen süreçte bakın yani bir pakt yok, Varşova Paktı diye bir pakt yok Batı bloku karşısında. Ama dünyada en çok konuşulan silahlanma, askeri paktlar vesaire. Kimin sözüydü yazar, Rus yazar? Yani duvarda bir silah asılıysa Çehov'un değil mi?
1: Evet.
4: Bir ileriki sahnelerde mutlaka patlar, kullanılacak. Patlar. Şimdi dünyada bu kadar askeri paktlar, bu kadar silahlanma vesaire varsa bunlar da mutlaka kullanılacak. Yani
3: silah sanayi var hocam.
4: Böyle bir silah sanayi. Yani dünya ekonomileri giderek silah sanayisi üzerine şekilleniyor. Oysa Varşova Paktı'ndan sonra yani Sovyetlerin dağılmasından sonra şu tartışılıyordu. Artık en karlı olan şey silah sanayisi olmayacak. Yeni bilgi teknolojileri olacak. Bilgi toplumu olacak. İşte dijital alandaki gelişmeler olacak diye. Dünya böyle 5-10 yıl bunu tartışmış oldu. Ama yeniden büyük silah sanayisine dönüşmüş oldu. Ülkelerin gücü de ekonomisi de bununla ölçülüyor. Bu bir gün işte bir felakete götürecek. Kimin ne elinde patlayacak, ne olacaksa bir biraz şeye getirmek lazım.
1: Yani programın başında Sayın Aktaş zaten onu söyledi. Bir
4: şeye getirmek lazım herkesin. Yani tamam ülkeler savaş kendi zenginliğini, diye. Ülkesini koruma gücü olmalı. Ama bunun dışında da dünyanın bu eskiden buna dehşet dengesi denirdi. NATO ile Varşova Paktı arasındaki. Dünyanın da bu dehşet dengesinden bir çıkarak böyle insanlık üzerinde yürümesi lazım. Yani 2-3 gün önce gördük işte Fas'tan şeye geçişleri değil mi? İspanya'ya geçişleri. Yani bir İspanya'nın oradaki bir adasına.
1: Evet.
4: Yani dünyada bir yoksulluk var, eşitsizlik var. İnsanlar fırsat bulduğu zaman ölümüne denizde geçebiliyor.
1: Öyle Gazze'yi görüyoruz yıllardır.
4: Evet, Gazze aynı durumda. Afrika'nın birçok ülkesi aynı durumda. Biraz insanlığın buraya bakması gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece güç, savaş vesaire üzerine değil. Dünyada barışı da. Sağlamanın evet. yolu sadece güçlü silah vesaire değil. Ekonomik refahla barış sağlanabilir. Eşitlik de bir ölçüde sağlanabilir ve doğu toplumlarının yoksullaştırılan, sömürülen bu doğu toplumlarının ekonomik refaha kavuşmasıyla hem göç önlenir. Askeri güçle göç önleyemezsin. Yani göçü ne yapacaksın? Milyonlar harekete geçtiği zaman şey mi, nükleer silah mı kullanacaksınız? Dolayısıyla bu doğu toplumlarının refahını artıracak politikalara, önderliklere, paktlara ihtiyaç var. Sadece askeri paktlara değil, dünyada insani paktlara, dünyadaki eşitsizliği azaltacak ilişkilere, paktlara ve bu konuda geliştirecek politikalara ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Evet, hep tartışıyoruz ya Birleşmiş Milletler neden yeterince işlevsel olamıyor diye. Belki de
4: Birleşmiş Milletler'in aslında bu tür şeyleri var, yapıları var, alanları var ama bu alanlarda hiçbirinde bir faaliyet gösteremiyor.
1: Evet.
4: Bu olmadığı sürece de dünya, bakın Pakistan 250 milyona ulaşan bir ülke. Yani Pakistan 250 milyonluk ülke ama bir askeri alanda da çok güçlü bir ama bir refah ülkesi değil.
1: Evet.
4: Yani Pakistan'da da ciddi yoksulluk var. 1,5 milyarlık Hindistan'ı düşünün. Askeri alanda o da dev bir ülke. Nükleer enerjiye sahip. Büyük şirketleri de var ama kendi içerisinde nereden bak. Yani şöyle bir ülke 300-400 milyon yoksul olan bir ülke. Yine 100 milyonlarca da zengin olan bir ülke.
1: Evet, 1,5 milyar olunca.
4: Yani dolayısıyla bu ülkelerin kendi içinde de şey var. Türkiye dünyanın doğusuyla batısı arasında da bir sorun var. Bu dünyaya yeni bir gözle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şu mesele bakın. Yani bu 60'lı 70'li yıllar hatta 80'li yıllar Avrupa dediğimizde hep sosyal refah konuşuluyordu. Sosyal refah devleti, sosyal güvenlik şey vesaire. Ama o zamanki bütün hakikaten toplumda bir refah yarattılar. Bütün mesele o dönem aslında bir sosyalizmin yayılmasını önlemek için bu refahlar evet. ortaya getirilmiş. Sovyetler Birliği'nden sonra ne oldu? Bugün Avrupa'daki siyasi mücadele hepsi verilmiş olan hakları geri almak üzerine. Ama dünyanın buna ihtiyacı var bence. Yeniden bir dünyadaki bütün ülkelerde bir refahı konuşmayı, sosyal güvenliği konuşmayı, iyi yaşamı konuşmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum.

0: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bağın nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. İstanbul 33, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, İzmir, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 5.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler sırasında tansiyonun yükseldiği anlar da oluyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri toplantı salonu önündeki bu görüntülerle başladı. Toplantı saatinden önce gelen İyi Parti milletvekilleri kapı kapalı olunca dışarıda bekledi. Kapı açılınca milletvekilleri yerlerini aldı ve toplantıya geçildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır.
1: Teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken, İyi Partililerin itirazlarıyla tansiyon yükseldi.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım. Tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
1: Zaman zaman gerilimlerin yaşandığı komisyonda Yeni Parti, İyi Parti ve Deva Partisi anayasaya aykırılık önergesi de verdi. Ancak önerge yapılan görüşmelerin ardından kabul edilmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde komisyonda bir kez daha tansiyon yükseldi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlayarak maddelere geçmek istedi. Söz haklarının kısıtlandığını iddia eden İyi Parti milletvekilleri komisyon başkanına tepki gösterdi. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Komisyonda kabul edilmesi halinde teklif pazartesi günü genel kurulda ele alınacak.
0: Ve Mekke anlaşması, bu anlaşmaya yönelik Ankara'dan yapılan değerlendirmelere bakalım. Atılan imzaların özellikle bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağı yorumu ön plana çıkıyor.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu söyledi.
5: Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara yapacağı katkıya dikkat çekti.
6: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır, dedi. AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da, güvenlik ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı ileri seviyeye taşıyacak anlaşmanın barış, istikrar ve ortak güvenliğe önemli katkılar vereceğini söyledi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın korunması, güvenliğin ve refahın sağlanması için ilkeli ve kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.
0: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'le birlikte 9 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.
7: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek bu suçlamalarla tutuklandı.
8: 2 haftalık süre içerisinde gerekli itirazlarımızı yapacağız. Ve biz ümitliyiz çünkü dosya içerisinde bize sorulan ve cevaplayamadığımız hiçbir şey olmadı.
7: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada zanlıların çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurduğu belirtiliyordu. İnşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İlkay Çiçek ve 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. CHP Genel Merkezi de İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu açıklamasında süreç CHP tüzüğünün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir dedi.
0: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Özcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
9: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri. HTS kayıtlarıyla MASAT raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
0: Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün 232 belediye başkanının CHP'den istifa ederek partilerine katıldığını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Tüzün, CHP'den seçilmiş 19 il belediye meclis başkanının 17'sinin yeni partiye üyelik için başvurduğunu söyledi. İstifa etmeyen 2 il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta karar verecektir. Adıyaman Belediye Başkanının Abdurrahman Tutdere CHP'de kalmayı tercih etmiştir. Onun tercihine de biz saygı duyuyoruz dedi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna büyük şehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrası karar vereceklerdir yanıtını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları için de kendilerinin böyle açık ve net bir ifadesi söz konusu değildir dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı.
9: 16 Temmuz sabahı Marmaris'teki dağlık bölgeye kaçtı. Şükrü Seymen, Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Silahları gömdükten sonra arazide dağıldık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ mensubu Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi verdi.
10: 16 Temmuz'da saat 6 sıralarında Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladık. Şükrü Seymen o sırada Gökhan Sönmez Ateş'i aradı, ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Seymen herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi. Silahları gömdük ve arazide dağıldık.
9: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı firari eski yüzbaşının ifadesinde gömüldüğünü iddia ettiği silahlar için harekete geçti. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat personeliyle jandarma komando timleri bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. 155 personel, 23 direktör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı çalışma yapılıyor. Ayrıca Burkay Karatepe'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıdan alınan örneklerle DNA karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılıyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe, sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl saklandığına dair bilgiler de verdi. Afyon Karahisar'da babasının kiraladığı evde 7 yıl saklandığını anlattı. Parası bitince kameralara yakalanmamak için geceleri çöplerden hurda topladığını söyledi. MİT Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edildi. Dijital materyallerdeki incelemelerde Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı otelde ve Eskişehir'deki evinde 3 adet telefonla 2 sim karta el konuldu.
0: Bir süredir açılan soruşturmayla gündemde olan Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 40 kişi farklı tarihlerde tutuklandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla derneğe kayyum atandı ve tüm faaliyetleri durduruldu. Kısa bir süre önce de derneğin mal varlıklarının kullanımı ve hesaplarına ilişkin bir kayyum ataması yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğu belirlenen çok sayıda isim de ifade verdi. Çarşamba günü İstanbul Şişli'de sokak ortasında Müge Şahin'i öldüren Nazir Ilgın firarda. Katil zanlısının sicili ise kabarık. Üstelik 6 yıl önce yaptıklarıyla bugün yaşananlar da birbirine çok benzer.
11: Baktı, beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı, hani öldürecekti beni de.
12: Altı yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ama ne yaşadıkları durum ne de çaresizlikleri bir türlü anlaşılamadı.
11: Meleğim kınalımızım, toprağın altına gitti.
12: 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü. Zanlının ilk saldırısının ardından serbest kalmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti.
13: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Ceylan Hemşire olayı kendisine gidildiği zaman nasıl salınabilir cümlesinden sonra zaten kendisi gözaltına alındı. Orada da biz bu dosyada Cumhurbaşkanımızın yardımlarıyla en azından hayata tutunduk.
12: Zanlı 14 yıl ceza alsa da denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktı. Ceylan Hemşire gibi saplantı haline getirdiği Müge Şahin'e de aynı zorbalıkları yaptı. Çarşamba günü de genç kadını sokağın ortasında öldürüp kaçtı.
13: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
12: Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan Hemşire'nin de tek istediği katil zanlısı Nazir Ilgın'ın bir an önce yakalanması.
0: Mersin'de 21 yaşındaki genç yol kenarında araçtan mal indirirken süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Üstelik sürücü kaçmak isterken yayayı bir kez daha ezdi. Hastanede tedavisi süren Onur Erciyas yaşadıklarını NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
9: Son sürat gelen araba çarptı, saniyeler içinde savruldu. İddiaya göre çarpan sürücü yardım etmek yerine kaçtı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay 2 Ağustos Pazar günü Mersin'de yaşandı. Ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım eden Onur Yalçın Erciyas'a o esnada yolda seyreden bir araba hızla çarptı. Şiddetli çarpmanın sonucu 21 yaşındaki genç savruldu. Ona çarpan aracın sürücüsü ise kaçmaya çalıştığı esnada bir kez daha Erciyas'a çarptı.
14: Ne yaptın oğlum, nasılsın?
15: Arkadan araba vurdu işte, çok hızlıydı. Bir anda yere düştüğümüz iki ayağım kırık, ikisinde platin var. Sol ayağımı hiçbir şekilde hissetmiyorum. Bir göğsüm kırık, burnum kırık, karşım kırık.
16: Şu anda sağlık durumunuz nasıl ve bundan sonra nasıl bir tedavi süreci sizi bekliyor?
15: Hiçbir şekilde geri dönmedi, hiçbir şekilde aramadı, hiçbir şekilde bir şey yapmadı. Şu an dışarıda bir ton ağrılarım var ama şu an belirtmeye çalışıyorum. Ve konuşurken de nefesini daralıyor, göğsünü ağrıyor. Benden bir senemiş aldı.
9: Aydın'ın iddiasına göre çarpıp kaçan, ancak aracı bozulunca yakalanan sürücü ifade verdikten sonra serbest kaldı.
17: Dedim ben bu adamın her türlü cezayı hak ettiğini biliyorum ve de ne gerekiyorsa yapmasın dedim sonuna kadar. İnanın 2 senede kalkamazlar yani.
0: Erzurum'da dere yatağından hafriyat alınması sonucu oluşan gölet bir çocuğun ölümüne neden oldu. Su birikintisine giren 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz yaşamını yitirdi. Aynı gün içinde Kayseri, Diyarbakır ve Tekirdağ'dan da boğulma haberleri geldi.
9: Hafriyat çalışması sonrası oluşan su birikintisine girdi. 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz hayatını kaybetti. Olay Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ertuğrul Akyüz halı sahada futbol oynadıktan sonra arkadaşlarıyla dere yatağına gitti. Burada daha önce hafriyat alındığı için gölet oluşmuştu. Suya giren Ertuğrul bir süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşları çabaladı ama onu kurtaramadı. Çocuklar çevre yoluna çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler iş makinesiyle kanal açarak su seviyesini düşürdü. Ertuğrul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 13 yaşındaki Eda Nur Çenge, ailesiyle piknik yapmak için Kapuzbaşı Şelalede'ne gitmişti. Küçük kız dengesini kaybedip dereye düştü. Çocuğun cansız bedeni bulundu. Eda Nur'dan geriye olaydan kısa süre önce çektirdiği fotoğraf kaldı. Bir boğulma haberi de Diyarbakır'dan geldi. Bağları ilçesinde sulama kanalına düşen 24 yaşındaki Muhammed Çiçek akıntıya kapıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de göle giren Ali Karakan gözden kayboldu. Arama çalışmaları gece boyunca sürdü. 48 yaşındaki Karakan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
0: ABD Senatosu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Senato, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil pek çok ismi hedef alan yaptırımlara 11'e karşı 86 oyla onay verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
18: ABD Senatosu Rusya'ya ağır yaptırım öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Rusya'ya yaptırım tasarısının sponsoru, en büyük destekçisi ve hazırlayan isimlerden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dı. 86'ya karşı 11 oyla kabul edilen partiler üstü yasa tasarısı Rus petrolü ve doğalgazını satın almaya devam eden ülkeleri hedef alıyor. Amaç Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna Savaşı'nı finanse eden gelirlerden mahrum bırakmak. Senatör Graham'in cenaze töreni için geçen hafta Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hem ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüş hem de Kongre'de her iki siyasi partiden Kongre üyeleriyle bir araya gelmişti. Hatta Senato'nun bu kapsamlı yasa tasarısı içinde yaptığı ilk usul oylamalarını da izleyici locasından takip etmişti Zelenski. Tasarıyı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'le birlikte hazırlayan Demokrat Partili Senatör Richard Blumenthal, bugün Başkan Zelenski Ukrayna'dan, Putin ise Moskova'dan bizi izliyor dedi. Bugün Ukrayna halkına yalnız değilsiniz diyoruz ve Vladimir Putin'e de Ukrayna'yı fethedemeyeceksin mesajını veriyoruz diye konuştu. Senato'nun bu tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etmiş olması 4 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirmeye yönelik şimdiye kadar yapılan en önemli girişimlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Senatör Graham'in adını taşıyan bu yaptırım paketi başkana Rus petrolü ve doğalgazını en fazla satın alan 5 ülkeye ki buna Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Ancak doğal gazının %15'inden daha azını Rusya'dan ithal eden ve bu ithalatı da azaltmaya yönelik bazı adımlar atan ülkeler için de bazı istisnalar öngörülüyor. Tasarı Putin'e, üst düzey Rus askeri ve siyasi yetkililere, Rus finans kuruluşlarına ve Rus enerji projelerine yaptırımların uygulanmasını da içeriyor.
0: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların sayısında ciddi bir yükseliş var. Üstelik bu çocukların yarısı hiçbir suçlama yöneltilmeden hapiste tutuluyor. İnsan hakları örgütleri ise tepkili.

0: fazla süredir hapiste tutulan çocukların sayısı da 8 kat artmış durumda. Bu sayı Mart 2025'te 6 iken Mart 2026'da 50'ye yükseldi. Çocukların gözaltına alınmasına karşı Ebeveynler adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Titi Carmen, Filistinli çocuk mahkumlarla ilgili bilgileri endişe verici olarak niteledi. Carmen, İsrail'de ve dünyanın geri kalanında çocukların yaz tatilinin keyfini çıkarırken, Filistinli çocukların yetişkinlerinki kadar zorlu koşullarla hapishanelerde tutulduğunu vurguladı.
1: Avrupa'da bu yıl yaşanan yıkıcı orman yangınlarının yol açtığı ekonomik zarar ve kayıpların 19 milyar euroyu aştığı tahmin ediliyor. Küresel çapta hava tahmin hizmeti veren Amerikan merkezli AccuWeather tarafından yapılan hesaplamalara göre Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında 530 bin hektardan fazla alan kaybedildi. Yangınlardan en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya ve Fransa geliyor. Ön tahminlere göre yangınlardan toplamda 15,6 milyarla 19,1 milyar euro arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı değerlendiriliyor. Maliyet, acil durum müdahale giderleri, kısa ve uzun vadeli sağlık etkilerinin yanı sıra günlük yaşam ve ekonomik faaliyetlerdeki aksaklıkları kapsıyor. Merkez Bankası rezervleri sert düşüşlerin ardından yeniden yükseliyor. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar artışla 164 milyar dolara çıktı.
0: Merkez Bankası rezervleri toparlanıyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervi yılın ilk aylarında 220 milyar dolara yaklaşarak rekor kırmıştı. Ancak savaşın ardından tablo değişti. 70 milyar dolar eriyen rezervler 150 milyar doların altına kadar düştü. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar arttı, yeniden 164 milyar doları gördü. Merkezin rezervlerinin büyük kısmı altın. Bu yüzden fiyat oynaklığı tutarı doğrudan etkiliyor. Şubat ayı altın rezervi 136 milyar doları görmüş, sonrasında 94 milyar dolara kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta ise yeniden 100 milyar doları aştı. Öte yandan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yabancılar 7 hafta sonra hisse sattı. Hisseden 31 Temmuz haftasında 185 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yabancı yatırımcı aynı hafta tahvilde ise 277 milyon dolarlık alım yaptı.
2: Şimdi bakıldığı zaman dolar da kuvvetli. Başta Nasdaq olmak üzere işte muhteşem yedili diyoruz. Onların yanına yaklaşan trilyon dolarlık değerlemelere ulaşan şirketler var. Şimdi buralarda yeterli fırsatlar varken işte ana para riskini de alması gereken gelişen piyasalara yönelim nispeten sınırlı kalıyor. Olduğu zaman da işte Güney Kore gibi, ondan sonra Çin gibi hani biraz daha o yüksek teknolojiye daha yakından dokunabileceği taraflara yabancı yatırımcı gidiyor.
1: Bir çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mehmet Ertutan, Kahramanmaraş'ta kamyonet kasasından yola düşerek öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verisine göre Mehmet bu yıl ölen 38. çocuk işçi.
0: Henüz 15 yaşındaydı Mehmet. Kahramanmaraş'ta reklam panoları imal eden bir iş yerinde çalışıyordu. Panolarla birlikte kamyonetin kasasında giderken yola düştü, hayatını kaybetti. Mehmet Ertutan bu yıl çalışırken ölen 38. çocuk.
3: Bugün çocuk işçiliğine söz ederken sadece rakamlardan değil, yarım kalan çocukluklardan ve ellerinden alınan yaşam haklarından bahsediyoruz. Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
0: Çocuklar okulda, parkta, oyun alanlarında olmaları gereken yaşlarda riskli iş yerlerinde çalışıyorlar.
3: Yaşamını yitiren biz her iki çocuktan birinin tarlada, bahçede ya da mevsimlik tarım işçiliğinde çalışırken öldüğünü görüyoruz. Trafik servis kazalarının özel bir durumu var. Bunlar resmi olarak iş kazası bile sayılmıyor. Trafik kazası olarak geçiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yaklaşık %15 ile %20'si de sanayide meydana geliyor. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı sistem yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
0: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
1: İstanbul Tuzla'da bir şantiyede yangın çıktı. Duman kilometrelerce uzaktan görüldü. İşçilerin kaldığı iki katlı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanan yok. Alevlere müdahale edildi. Şantiyeden yükseldi.

0: Yükselen siyah duman İstanbul'un farklı bölgelerinde de görüldü. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek, şüpheli durumları karakola bildirecek.
1: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 il valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da konuştu. İsim vermeden Ahbap Derneği'ni eleştiren Bakan Kurum, milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir dedi. Bakan Kurum yeniden inşa edilen tarihi Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimini yaptı.
2: Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'daydı. 6 Şubat depremlerini hatırlatarak isim vermeden Ahbap Derneği'ni eleştirdi. Milletin asıl güvencesi devlettir dedi.
2: Zaman hepimize bir kez daha göstermiştir ki en zor zamanımızda sığınacağımız yegane liman milletimizin en büyük güvencesi güçlü devlettir. Geçici hevesler, popülist rüzgarlar değil, devletimizin o çınarlar gibi köklü kalıcı kurumlarıdır.
1: Bakan Kurum, depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen tarihi Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimini de yaptı.
2: Sadece bu ticaret merkezimizin yatırım değeri yaklaşık 3,5 milyar lira. Her detayını da işte aslında uygun bir şekilde nakış gibi işledik.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Kimi zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, nüktedan, mizah dolu hikayeler yazar ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'a bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat İçinde bulunduğu toplum, Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini, özellikle 1870 hareketi, ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder, bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel, ana, altta yatan cereyan, bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında, bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adamdı, çok dindar bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız. tiyatro ilk oynandığı zaman. Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra. Sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında çok genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü bir temel bir büyük bir hastalığı var o dönemde tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen, neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı. Şimdi aslında Çehov yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm. Yani orada en baskın tiyatro üslubu. Naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi, tiyatro Bühne gibi, Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, tiyatro Liberté gibi. Ama Çehov'un yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Çoğun bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi en önemli yaptığı şeylerden biri, yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarımda bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi. Özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de Çehov aslında bunun rengi noktası haline geliyor. Ve buradan entelektüel olarak bu soruyu sorduğumuz her dönemde her yazar ondan etkileniyor. Tabii ki Çehov üslubu dediğiniz şey biraz tartışmalı. Çünkü Çehov üslubu diye Türkiye'de uygulanan ya da dünyada bazı yerlerde algılanan şey Stanislavski'nin Martı yorumunun biçimi aslında. Yani Çehov üslubu denen şey Martı yorumunu Stanislavski'nin yorumladığı biçimden bahsediyoruz. Çehov oynamak diye. Çehov buna şiddetle karşı. Benim oyunlarım bu değil diyor. Yani sonra Stanislavski de aslında kendi yoluna çekiyor. Vişne Bahçesi'ne Stanislavski onun istediği gibi koyuyor. Her ne kadar mektuplarında bu bir komedidir diyor, o da bir trajedi diyor, bu da bütün entelektüeller tarafından bilinir ama mektupların gerisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Çehov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde Türkiye'de her zaman klasik görüş Martın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Çehov'un istediği gibi Moskova Sanat Tiyatrosu'nu Olga Niper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Çehov'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Çehov'un Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var, dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Çehov'lar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Çehov'lar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni, 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim, ben çok anlamıyorum bunu. Ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp çoğu perişan edebiliyor her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı kanısında.
2: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlatıyor.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar falan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çekidüzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yer çekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor ama. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Puşkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey. İltifat ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Ha, birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatro yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu yani Stanislavski'si ve Nemerich Denchenko ve Olga Niper oradaki oyuncular onun yakın çevresi oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var. Birbirlerini çok etkiliyorlar. Çok etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde bunu birçok oyunda da söylüyor. Çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi. Geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Isaac Levitan. Fakat insanoğlu onun içinde bu çok küçük Lofahi'nin hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Korlenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorin, onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Çerkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Çerkovski'ye adıyor Çehov. Bilebildiğim kadarıyla bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Çerkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

Aslında Çehov'un 500'e yakın hikayesi var. Bunlar devamlı basılıyorlar. Dünya edebiyatında hala hangi kitapçıya gitseniz Çehov'un hikayelerini görebilirsiniz. 7-8 tane kısa oyunu var ki en önemlisi Ayı, Teklif, Evlenme Teklifi, Jübile gibi. Ama 5 tane de büyük oyunu var. Onu belki de en etkili, en çok tanıdığımız ya da bildiğimiz tiyatrocular açısından 5 büyük oyunu. İşte Ivanov, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Benim için en beğendiğim, en sevdiğim, en etkileyen diye bir şey yok aslında. Çehov'un bütün oyunları benim için son derece ustaca yazılmış. Yetkin eserler, çok yetkin eserler. Onun için son yaptığım Vanya Dayı'yı biraz bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya Dayı'ya. Vanya Dayı aslında çok basit bir hikaye içeriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya Dayı'nın. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya Dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya Dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminde yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebryakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya Dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir şu üç kişi. Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu, bu bağı koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereyi rüzgarla atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrov Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun içlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çehov o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrov Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebryakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrov'tan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor. Çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrov'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünün tam ayrılığında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit bir hikaye anlatıyor. Ama burada temel olarak insan durumunu, insanın varoluşsal konumunu, insanın umudunu yitirmesini, umut arayışını bize bütün insanlık boyutuyla anlatıyor Çehov. Çehov aslında bizim kendimizdir. Bunu hala sürdürüyor 21. yüzyılda. Çehov biziz. Bu biz derken bütün insanlığı kastediyorum. Kültür farkını ortadan kaldırmış ve o öze ulaşmış bir yazardır. Bu bakımdan çok etkili buluyorum Çehov'u.

0: Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı.
1: Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında bulunmaktadır.

0: Ülkesi sana. Burası NTV Radyo. Saat 6.
1: Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği komisyonda görüşmeler devam ediyor.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri toplantı salonu önündeki bu görüntülerle başladı. Toplantı saatinden önce gelen İyi Parti milletvekilleri kapı kapalı olunca dışarıda bekledi. Kapı açılınca milletvekilleri yerlerini aldı ve toplantıya geçildi.
3: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır.
2: Teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken, İyi Partililerin itirazlarıyla tansiyon yükseldi.
4: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım. Kim ister bunu? Tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
2: Zaman zaman gerilimlerin yaşandığı komisyonda Yeni Parti, İyi Parti ve Deva Partisi anayasaya aykırılık önergesi de verdi. Ancak önerge yapılan görüşmelerin ardından kabul edilmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde komisyonda bir kez daha tansiyon yükseldi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlayarak maddelere geçmek istedi. Söz haklarının kısıtlandığını iddia eden İyi Parti milletvekilleri komisyon başkanına tepki gösterdi. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Komisyonda kabul edilmesi halinde teklif pazartesi günü genel kurulda ele alınacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Iğdır'da konuşan Bakan Gürlek provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti. Adalet Bakanı Gürlek faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak da kararlılık mesajı verdi.
5: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajlarını Iğdır'dan verdi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Provokasyonlara rağmen süreçte sona gelindiğini vurguladı.
5: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle, milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türgü, gönüllü el ele kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu güzel yarınlar açtınız.
6: Bakan Gürlek faili meçhul cinayetlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Zaman aşımı vurgusu yaparak kararlılık mesajı verdi.
5: Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz, hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
1: Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.
6: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
7: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
6: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
8: Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
6: Ankara'da kaynaklar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt NTV yayınında değerlendirdi.
9: Bir başka zamanın da ifade şeklinde ifade edebiliriz. Fakat esas olarak aslında bu ifadenin anlaşmada yer aldığı haliyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Orada yer alan ifadeler, temel hedef tabii ki caydırıcılık, bu açıkça ifade ediliyor. Fakat bu caydırıcılığın nasıl sağlanacağı ve ifade ettiğiniz maddeye ilişkin anlaşmada yer alan ifadeler, kelimeler, hani çok teknik detaylara belki girmemek, boğulmamak daha doğru olacak. Sonuçta ortada çok temelli bir niyet beyanı var. Fakat caydırıcılığın kuvvetlendirilmesi ve ortak olarak harekete geçilmesi yönündeki niyet şeklinde ifade ediliyor. Dediğim gibi bir de bunun pratikte gerçekleşmesi için gerekli mekanizmaların kurulması gerekir. Yani şu anda bu üç ülkeden herhangi biri, Suudi Arabistan olması şart değil, herhangi bir saldırıya uğradığında buna nasıl cevap üretileceği noktasındaki pratik düzeyde henüz bir mekanizma, herhangi bir kurumsal yapılanma oluşturulmadı. Dolayısıyla bu imza altına alınan metin başlangıç aşamasını ifade eden çok temel ve fakat aslında her üç ülkenin de geleceğe dönük ve belki de hızlıca şahit olacağımız bir artık bundan sonraki sürecin ilk adımı olarak ve hatta biraz daha vulgarize bir ifadeyle bölgesel yeni güvenlik mimarisinin de ilk adımı olarak değerlendirilebilir. Ve sadece askeri bir metin, bir savaşa hazırlık niyeti ile ortaya konulmuş bir irade değil bu. Hürmüz Boğazı'nın statüsünün sarsılması ve her an kapanma riskiyle karşı karşıya olması aynı zamanda enerji güvenliğini de, enerji tedarik yollarının ve hatlarının güvenliğini de artık neredeyse askeri güvenlik kadar ön plana çıkarmış durumda. Dolayısıyla bölgesel güvenlik mimarisinden kastımız yalnızca bir sınır güvenliği ve askeri anlamdaki güvenliği değil, bu yeni arayışları da kapsayan bir güvenlik anlayışını temsil ediyor diyebiliriz. Yine şunu ifade etmemiz gerekir. Bu anlaşma çok somut bir ülkeyi tehdit olarak göstererek yapılmadı. Yani konvansiyonel savunma anlaşmaları ve paktları genellikle somut bir tehdide karşı. Mesela NATO biliyorsunuz Sovyetler kaynaklı tehditlere karşı oluşturuldu. Fakat bu anlaşma Orta Doğu bölgesinin güvenliğini esas alarak aslında ortaya konuldu. Ve bir prensip olarak Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacak herhangi bir aktöre de kapıların açık olduğu bir başlangıç olarak ifade edilebilir. Türkiye dışındaki diğer ülke ve bundan sonra katılması muhtemel, yani katılması için beklenti oluşan, ismi geçen ülkelere baktığımızda dediğim gibi Türkiye hariç hiçbirisi NATO üyesi bir ülke değil. Dolayısıyla hani NATO'nun içinden çıkmış paralel bir yapı olarak değerlendirilmesi mümkün değil aslında. NATO'nun 5. maddesiyle işte az önce değerlendirdiğimiz anlaşmanın kısmını da karşılaştırdığımızda evet, arada nüans farklılıkların olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü NATO'nun 5. maddesi çok açık bir şekilde üye ülkelerden birine yapılmış bir saldırının bütün üyelere yapıldığı ve buna asker mukabili şeklinde bir karşılık verileceği açıkça ifade ediliyor. Fakat bugün yayınlanan metnin en sonunda yer alan ve biraz da NATO'nun 5. maddesiyle karşılaştırılan ifade dediğim gibi bir nüans farklılığı taşıyor. Ve bu ifade böylesi bir saldırıya karşı kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini ve yine diğer ülkelere karşı, herhangi bir ülkeye karşı yapıldığında diğer ülkelere de yapıldığı şeklinde değerlendirileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla burada bir çelişkiden ziyade veyahut da bir paralellikten ziyade aslında biraz da günümüzün koşulları, anlaşmayı ortaya çıkaran süreç ve tabii ki bu yapının çok yeni bir yapı olmasını hesaba katarak nüanslar itibariyle ayrıştığını ifade etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani Amerika-İran savaşı bize şunu gösterdi. Bir kere herhangi bir ülkenin bütün güvenliğini tek bir güce dayandırması, bu Amerika bile olsa, artık güvenliğin sağlanması noktasında yetersiz kalıyor. Ve özellikle Körfez ülkeleri bunu Amerika-İran savaşında test ettiler ve gördüler. Dolayısıyla her bir ülkenin güvenlik kaynaklarını çeşitlendirmeye dönük arayışı devam ediyor. Aslında bu anlaşma da bu arayışın bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu anlaşmalar rahatsız olan, bu anlaşmaya katılma potansiyeli olan ülkelere baktığımızda, şimdi ilk açıklamalara ve ilk değerlendirmelere baktığımızda tabii ki anlaşmadan yana hani tedirginlik, rahatsızlık yaşayabilecek ülkeler olarak İsrail, İran olarak ön plana çıktı. Ve tabii ki İsrail'le son zamanlarda çok yakın ilişkiler kuran Hindistan'ın da ismi zikredilmeye başlandı. Hatta İsrail, Hindistan'ın bu eksene karşı daha da derinleşmesine yönelik beklentiler konuşuluyor. Bir başka beklenti İran'ın doğrudan olmasa bile dolaylı yollarla bu anlaşmanın ortaya koyduğu savunmayı test etmesine dönük bir senaryo konuşuluyor. Fakat şunu ifade edelim hem de diğer sorumuzla bağlantılı olarak. Bir kere bu anlaşma çok açık ve çok somut bir prensip üstüne kuruldu. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması ve devam ettirilmesi. Dolayısıyla bu perspektifi paylaşan, bu perspektife katkı yapacak olan bütün ülkelere ben kapının açık olacağını düşünüyorum. Fakat öte yandan bu perspektife karşı, yani bölgesel istikrarı bozucu, bölgesel barışı sürekli baltalamaya dönük adımlar atan ülkelerin ise zaten bu anlaşmanın temelindeki prensiple çeliştiğini ifade edebiliriz. Haliyle birçok ülkenin belki de prensip olarak bu anlaşmaya katılmasını bekleyebiliriz. Yani işte hani bu üç ülkenin birlikte müzakere ettiği Mısır'dan tutun da Katar gibi, Kuveyt gibi diğer Körfez ülkeleri başta olmak üzere yine İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinden birçok ülkenin bu anlaşmaya katılıma kapının açık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu anlaşmadan da rahatsız olabilecek ülkeler zaten bölgesel barış ve istikrarı öncelemeyen, hatta bunu baltalayan ülkelerin de olması bir tesadüf değildir.
1: 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykar'a tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi.
10: Sudan çıkmış balık gibi oldum. 14 ay oldu, 430 günü geçti. Ailemizden, sevdiklerimizden, avcılardan uzaktayız.
7: Aziz İhsan Aktaş davasında 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykar'a tahliye edildi. Silivri'deki Marmara cezaevinden çıkan Çaykar'ı sevenleri bekliyordu.
10: Tahliye kararı çıktı, biz de televizyonlardan öğrendik. Mutluyuz tabii, öncelikle bunu heyecan içerisindeyiz. Ailemize kavuşacağımız için, eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, avcılara kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum.
7: Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de yine sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından 12 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: 30 ilde düzenlenen DAEŞ operasyonlarında 104 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DAEŞ'e üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların süreceği belirtildi. İstanbul'da 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken cezaevindeki örgüt üyelerinin verdikleri talimatlarla faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler 4 cinayet ve 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor.
6: Casper'lar suç örgütü üyeleri cezaevindeyken de dışarıyla bağlantılarını kesmedi. Faaliyetlerine devam ettiler. Bunun üzerine İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon'un da aralarında olduğu 20 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler 4'ü cinayet, 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Şüphelilerden 72'sinin yaşı 18'den küçük. Tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar vermeyle suçlanıyorlar. Suç örgütünün eylemleri için özellikle de cezaevinden yeni çıkan ve paraya ihtiyacı olan çaresiz kişileri ağına düşürdüğü, 15-25 yaş aralığındaki şüphelileri farklı eylemlerde kullandığı, örgüt yöneticilerinin teknik takibe takılmamak için yabancı ülke kodlu hatları kullandığı tespit edildi. Çete, araç için birçok firmayı hedef aldı. Türlü yöntemlerle firma sahiplerine gözdağı veriliyordu. Tehditlere boyun eğmeyenlerin ise iş yerleri kurşunlanıyordu. Tetikçilerin maske ve kapüşon taktığı, eylemlere çalıntı ve plakası sökülmüş motosikletlerle gittiği tespit edildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
1: Önlem alınmadan kullanılan haşere ilaçları bir ölüme daha neden oldu. Çanakkale'de komşusundaki ilaçlamadan zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha İstanbul'a sevk edildi ancak kurtarılamadı. Annesi ise yoğun bakımda. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Hekimler ve ilaçlama uzmanları özellikle sanayi ve zirai tipteki zehirlerin insanlar için de ölümcül olduğuna dikkat çekiyor.
7: Hava yoluyla iğne deliğinden bile geçebilir, tüm bir apartmana yayılabilir. O zehire maruz kalan kişi birkaç saatte hayatını kaybedebilir. Hatalı ilaçlama yaklaşık 10 ay önce gurbetçi böcek ailesini hayattan kopardı. 5 Ağustos akşamı bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, yan komşusunun evinde yaptırdığı haşere ilaçlaması sonrası öldü. Çocuğun annesi ise yoğun bakımda. Her iki olayda da olağan şüpheli insanların bulunduğu ortamlarda kullanılmaması gereken alüminyum fosfit isimli zehir.
11: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
7: Alüminyum fosfit isimli ilaç yasal olarak yetkisi bulunmayan kişilere satılmıyor. Hekimlerse olası zehirlenmelerde acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.
12: göz bebeklerinin küçülmesi, vücut sıvıların artması, işte ağızlarda çok fazla salivasyon dediğimiz salgının artması, gözyaşı salgısının artması, ishal gibi, kas seyirmeleri ve biliş bulanması, nefes darlığı gibi hayatı tehdit edecek problemlere sebep olabilirler. Eğer kapalı bir ortamda bulunuyorsa o ortamdan hastayla beraber kendimizi uzaklaştıracağız. Elbiseleri çıkartmadan önce de koruyucu ekipmanlar kullanmamız, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanmamız gerekiyor.
7: Çanakkale'de yaşanan zehirlenme olayı sonrası ilaçlama yaptıran ev sahibiyle uygulamayı yapan şirket sorumlusu tutuklandı.
1: İranlı umman Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için yoğun diplomasi çabalarını sürdürüyor. ABD'li bir yetkili tarafların yakın zamanda anlaşmaya varabileceğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan yetkili taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini söyledi. Aynı yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını iddia etti. ABD'nin temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. İran'dan da görüşmelere dair açıklama var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşgavi, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran ve Umman arasında görüşmeler sürüyor. Ancak Arap arabulucular İran'daki sertlik yanlılarının anlaşmayı baltalamasından endişeli.

0: ılımlı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan hükümetini bitirmek amacıyla Tahran'a yürüyüş yapılması çağrısında bulundu. Hamenei'nin ofisi daha sonra bu açıklamaları bölücü nitelikte olduğu gerekçesiyle reddetti. Farklı gruplar arasında yaşanan bu tartışmaların ülkede son sözü söyleyen dini lider Müşteba Hamenei'nin kamuoyunun karşısına çıkmamasıyla daha da şiddetlendiğine dikkat çekindi. Pezeşkiyan'ın acilen diplomatik uzlaşıya varılması gerektiğini anlatmak amacıyla Hamenei'de görüşme ayarlamak için istifa tehdidinde bulunduğu belirtildi. Hamenei'nin görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor. Pezeşkiyan bu hafta içinde dini liderle iletişim kurmanın çok zor olduğunu söylemişti.
1: Rusya'nın NATO'nun kararlılığını ölçmek için ittifakın doğu kanadındaki bir ülkeye sınırlı bir işgale girişebileceği iddia edildi. Putin'in böyle bir saldırıyla NATO'yu parçalamayı planladığı ileri sürüldü.
0: Rusya, Doğu Avrupa ülkelerini sınırlı bir işgale girişebilir mi? Amerikan istihbarat birimlerine göre bu sorunun yanıtı evet. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşırken böylesi bir adım atmayacağına inanılıyordu. Ancak bu kanı son dönemde değişti. Putin'in Ukrayna savaşında istediği sonuçları elde edemediğine ve zafer kazanmak için ülkesinde baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Amerikalı yetkinler Putin'in köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hale geleceği görüşünde. İttifakın doğu kanadındaki herhangi bir ülkeye kılık değiştiren silahlı Rus askerlerinin sevk edilebileceği düşünülüyor. Siber saldırı düzenlenmesi de olasılıklar arasında görülüyor. Amerikan istihbaratı böyle bir saldırının bu sonbaharda 2029 yılına kadar düzenlenebileceği öngörüsünde bulundu. Rusya'nın böyle bir saldırı düzenlemesi halinde üyeleri kolektif savunma yükümlülüğü altına sokan NATO'nun 5. maddesinin devreye sokulması gerektiği belirtildi. Ancak 5. maddenin NATO'nun siber veya hibrit tehditlere vereceği yanıt konusunda net olmadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkililere göre böylesi bir saldırıyla Putin NATO'yu parçalamayı hedefliyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'nun güvenilirliğini sarsarak Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ittifak üyelerinden koparmayı amaçladığını savundu.
1: Gazze Barış Kurulu bölgedeki ilk inşaat ihalesini askeri üs projesi için ABD'li şirkete verdi. 150 kişilik askeri tesisin Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilmesi planlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında kurduğu Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini 107 kişilik bir askeri üs için hazırlıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kurul, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat ihalesini Louisiana merkezli bir şirkete verdi. Arkel International isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü. Haberde adı açıklanmayan bir barış kurulu yetkilisine göre, kurulla Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyor. Henüz nihayete erdirilmeyen bir sözleşmeye göre 150 kişilik askeri tesis Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilecek. Üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak. Tesisin bölgeye konuşlandırılması hedeflenen uluslararası istikrar gücüne lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Yapımı planlanan üs Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği %60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölgede oluşturmuş durumda. Barış Kurulu'na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı Gazze için bir uluslararası istikrar gücü kurulmasını onaylamıştı. Kuzey Afrika ülkesi Fas küçük bir birlik sözü verdi ancak uluslararası istikrar gücünün yasal çerçevesi henüz netleşmedi. Konuşlanmanın ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
1: Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope Ankara'daydı. Türkiye'nin göçmen politikası, Suriyeli sığınmacıların durumu ele alınan başlıklar arasındaydı.
0: Göç yönetimi, göçmenlere ayrılacak kaynaklar ve istihdam. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope'un Ankara ziyaretinde bu başlıklar masadaydı.
2: Hükümet kanadından oldukça üst düzey temsilcilerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Ziyaretlerde politika, istihdam, çalışma ve işçilerin durumu gibi konuları istişare etme fırsatını elde ettik. Türkiye'nin jeopolitik ortamda oynadığı rol göz önüne alındığında bölgedeki istikrarı daha ileri bir noktaya götürmesiyle

0: ilgili ilişkilerimizin derinleşeceğine inanıyoruz.
1: POP, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'la görüştü. Türkiye'nin göçmenlere yönelik politikalarının örnek teşkil ettiğini söyledi.
0: Suriyelilerin istihdam ortamlarına erişimi olması çok önemli. Kendilerini hazır hissettiklerinde ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönüşün ortaya konulabilmesi de oldukça önemli bir konu. Türkiye'nin ortaya koyduğu süreçler bizim karşımıza iyi örnekler olarak çıkıyor.
1: NTV'ye konuşan POP, ziyaretleri sırasında Gazze ve Sudan'daki durumun masaya yatırıldığını da belirtti.
0: Gazze ve Sudan gibi dünyada oldukça kırılgan hassas grupların yaşadığı bölgeler için nasıl bir insani müdahale oluşturabiliriz? Finansal açıdan nasıl bir destek sunabiliriz bu bölgelere? Bu konularda istişare ettiğimiz konular arasındaydı.
2: Sıcaklık artışı Ağustos ayında etkisini göstermeye başladı. Nem oranının da artmasıyla güneşin altındaki sıcaklık 39 dereceyi buldu. Hem Türkiye'de hem de İstanbul'da hava nasıl olacak? Orman yangını riski devam ediyor mu? NTV ekibinden Sena Gürbıyık sordu. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan yanıtladı.
3: İstanbul'da geride bıraktığımız hafta oldukça sıcak geçti. Özellikle bugün için uzmanların uyarıları vardı. En sıcak günlerden birini yaşayacağımız konusunda. Yanımızda meteoroloji editörü Dilek Çalışkan var. Kendisine soracağız. Dilek Hanım, şimdi aslında bu hafta sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkmış durumda. Peki bu sıcaklıklar daha ne kadar sürecek? Bunu öğrenelim sizden.
4: Temmuz ayını gayet iyi geçirmiştik aslında. Birkaç gün sıcaklık yükselmişti. Çoğunlukla 27-28'ler civarındaydı sıcaklıklar. Ama bu hafta artık hem sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı hem de nemin yüksek olması İstanbul'da konforsuz, sağlıksız, bizi çok rahatsız eden bir havaya neden oldu. Bugün sıcaklık İstanbul'da, Tuzla'da, Beylikdüzü tarafında, Fatih'te 36 dereceye kadar yükseldi. Ama hissedilen sıcaklık birçok noktada, özellikle Boğaz hattında, Sarıyer'de, Beykoz'da, Zekeriyaköy'de 36-37 derece. Çünkü nem oranı yüksek. Geceleri %95-97'lere çıkarken gündüzde %60-70'ler civarında. O nedenle de bu nefes almayı zorlaştıran bir hava var ve bu böyle devam edecek. Yani önümüzdeki haftada sıcaklıklar yüksek olacak. 32-34'leri rahatlıkla bulacak. Ama pazardan itibaren pazar ve pazartesi Poyraz'ın hızında artış var. Daha kuvvetli esecek. Evet, bu bizi rahatlatır gibi olacak ancak bu Poyraz nemli eseceği için bir taraftan yine de rahatsızlık verecek. Serinlik sağlamaya çalışacak ama nemli eseceği için yine de biz rahatsız olacağız önümüzdeki günlerde de. Pazar günü kısa süreli yağmur geçişleri olabilir hem İstanbul'da hem Marmara bölgesinde. Yani şunu söyleyebiliriz. Ağustos'un ilk iki haftası bu yazın en sıcak günleri. Hem sıcaklık yüksek hem de buna nem ekleniyor. O nedenle oldukça bunaltıcı bir hava var.
3: Şimdi elimizde termometre de var aslında. Burada güneşin altındayız. Normalde sıcaklık için 30 derecenin üzerinde dedik ama güneşin altında şu anda sıcaklık 39 dereceyi bulmuş durumda. Özellikle nemle beraber de bu sıcaklığın oldukça hissedilir bir vaziyette olduğunu belirtelim. Şimdi tabii aslında bu sıcaklıklarda dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de orman yangınları. Şunu da soralım size aslında. Orman yangınlarına ilişkin bir uyarı var mıdır Türkiye genelinde? Hangi bölgeler risk altında?
4: Kuzeyde özellikle Kuzey Ege ve Marmara'da orman yangını tehlikesi yeniden artacağı günlerdeyiz. Çünkü pazardan itibaren pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Bugünlerde biraz daha hafiflemişti rüzgar, daha orta seviye ve sertti ama kuvvetini arttıracak. Yine aynı bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Akdeniz'de nem çok yüksek. O yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım. Hissedilen sıcaklık bugün Adana'da sıcaklık 35'ti. nem %60'tı. Hissedilen sıcaklık 44 dereceydi bu gölgedeki sıcaklık. Ve bugünlerde ülke genelinde aslında güneşe çıkmamak gerekiyor, güneşlenmemek gerekiyor. Neden? Sıcaklıklar ne diyoruz? Hissedilen sıcaklıklar 36. Yani güneşin altında buna en az 10 derece eklemeniz gerekiyor termometre sıcaklığına. Diyelim ki termometre sıcaklığı 35-45 derece güneşin altı. Hatta biraz daha uzun kalırsanız o 55-60'a kadar çıkıyor. Ne kadar kaldığınızla da alakalı. Yani güneşe çıkmamak lazım. Çok yorulmamak lazım. Çünkü birçok yerde nem çok yüksek. Bol sıvıyla besleneceğiz. Hafif yiyecekler yemek gerekiyor. Yani bu günleri böyle atlatmak gerekiyor. Her zamanki gibi hayatımıza her zaman davrandığımız gibi devam etmemek gerekiyor. Biraz değiştirmek gerekiyor. Önümüzdeki haftanın da böyle olacağını tekrar edelim.
3: Yayın konuğumuz NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'dı. Aslında sıcaklıkları biz Ağustos ayı başından itibaren oldukça hissediyoruz. Ve dolayısıyla da aslında uyarıları da oldu kendisinin. Bu noktada İstanbul'da da serinlemek isteyenlerin denizi tercih ettiğini ve sahillere akın ettiğini söylemek mümkün. Bu sıcaklıkların da Ağustos ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
2: LGS'de birinci nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek.
1: Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için şans sürüyor. İlk nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
5: 2025'te kendi iline yerleşen öğrenci yüzdesi 92,22. Yani %8 küsur farklı ilde tercih yapmış. Farklı ile tercih yapmış. Bu yıla baktığımızda merkezi sınava giren öğrencilerin %7,07'si. Yani %7'si. Demek ki %1'lik düşüş var. Farklı ili tercih etmiş. Bu şu anlama geliyor. Demek ki ekonomik neden tercihler de etkiliyor. Aynı şey nakit sürecinde de gerçekleşecek. Öğrenciler ve ebeveynler yerleştikleri okuldan ayrılmayı çok düşünmüyorlar. Dolayısıyla daha önceki yıllardaki gibi öyle nakit sürecinde farklı bir oranla karşılaşmayacağız. Şu anda yerleştirme oranı 95,76. Bu oran 96,5'u geçmez.
1: Birinci nakil döneminden istediği sonucu alamayanlar için ikinci şans devam ediyor. Uzmanlara göre liste stratejik yapılırsa yerleşme ihtimali yükseliyor.
6: Herkes biraz daha istediği yere gitmiş olduğu için yer değiştirme oranı birinci nakillere göre çok daha küçük oluyor. Ama bu da bir fırsat. O yüzden birinci nakillerde yerleşememiş olan öğrencilerimizin mutlaka ikinci nakilleri de deniyor olmaları gerekiyor. Kontenjanlarda da özellikle gözde okullarda, en çok tercih edilen okullarda da belli daralmalar ve azalmalar oldu. O yüzden tercih ederken mutlaka kontenjanları da dikkate almaları gerekiyor.
1: 10 Ağustos'ta başlayacak ikinci nakil süreci 12 Ağustos'a kadar devam edecek. 14 Ağustos'ta ise sonuçların açıklanması bekleniyor.
2: Kamu alacaklarının yapılandırılmasında avantajlı şartlar için başvurular 31 Ağustos'ta bitiyor. 72 aya varan taksit, yıllık %29 tecil faizi ve 10 puan indirim imkanı sunuluyor.
7: Kamu borcunda düşük faiz avantajı için süre doluyor. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu. Yapılandırma yapmak isteyenler 31 Ağustos'a kadar başvururlarsa uygun faiz oranından yararlanabilecek. Borç ödemede 7 yılı bulan taksit, yıllık %29 tecil faizi ve belirli koşullarda 10 puan indirim gibi şartlar sunuluyor. Taksit imkanı, mali durumu uygun olanlarda 36 ay, belirli kriterleri sağlayanlarda 48 ay, en zor durumdaki borçlularda 72 ay olabiliyor. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 31 Ağustos'a kadar başvurmayanlar daha sonra da yapılandırma hakkına sahip ancak faiz oranı yeni ayda %39'a yükselecek. Vergi borcunda ilk taksit Eylül'de ödenecek. İlk ödemesini yapanların icra ve haciz işlemleri durdurulacak. Özel tüketim vergisi ve 2026 yılı ilk çeyrek geçici vergiler ise yapılandırma kapsamında değil.
2: Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevden ayrılıyor. Aran, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı olacak. Banka Genel Müdürlüğü'ne Aran'ın yerine Cahit Çınar getirilecek.
8: Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevden ayrılıyor. Banka, kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamayla üst yönetimle değişikliğe gidildiğini bildirdi.
9: Sayın Bakanım, kıymetli konuklarımız.
8: Hakan Aran'ın görevden ayrılacağı, yerine bankanın genel müdür yardımcısı Cahit Çınar'ın atanacağı belirtildi. Aran'ın görevi bırakacağı tarih ise 31 Ağustos olarak duyuruldu. Hakan Aran görev değişikliği sonrası Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'de yönetim kurulu başkanlığını üstlenecek. Aran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel müdürlük görevim sona ererken bunun bir ayrılık değil, İş Bankası grubu içinde yeni bir bayrak değişimi olduğunu vurgulamak isterim dedi. İş Bankası'nın ikinci yüzyılında da güçlü kurum kültürü ve değerleriyle yoluna başarıyla devam edeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Aran, İş Bankası'nda 1990 yılında çalışmaya başladı. 2008 yılında genel müdür yardımcılığına atandı. Nisan 2021'de de genel müdürlük pozisyonuna getirildi. Yeni genel müdür Cahit Çınar ise 1991 yılında banka bünyesine katıldı. 2018 yılında genel müdür yardımcılığına atandı. 1 Eylül'den itibaren ise bankanın yeni genel müdürü olacak.
2: Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında dijital dönüşüm ve yapay zeka işbirliği protokolü imzalandı. Amaç milyarlarca veri ve kelimeden oluşacak dev bir Türkçe veri tabanı oluşturmak.
1: Türk dilinin doğuşundan bugüne kadar yazılı olarak ortaya konmuş tüm veriler Havelsan tarafından oluşturulacak sisteme işlenecek. Türkçenin dijital alandaki gücü artırılacak. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı.
10: Havelsan'ın büyük veri ve yapay zeka alanındaki yerli teknolojileriyle hayata geçirilen bu çalışma sayesinde ise Türk Dil Kurumu'nun dijitalleşme hedeflerine katkı sunulacak.
11: Milyarlarca veriden, kelimeden, etiketten oluşacak bir Türkçe veri tabanını Havelsan ekibiyle birlikte yapmaktan çok büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz.
1: Projede Türk Dil Kurumu'nun kurumsal analiz ve araştırma süreçlerine hız kazandırılacak. Türkçenin doğru, etkin ve yaygın kullanımını destekleyen dijital hizmetler geliştirilecek. İşbirliğinin temel teknolojik altyapısını Havelsan tarafından geliştirilen Orion Büyük Veri Sistemi platformu oluşturacak. Projenin ilerleyen aşamalarında ise Havelsan'ın yerli ve milli yapay zeka platformu MAN sisteme entegre edilecek. MAN sayesinde yapay zeka destekli dil teknolojileri ve akıllı karar destek mekanizmaları Türk Dil Kurumu'nun kullanımına sunulacak.
2: Ağustos ayı ile birlikte incir hasadı başladı. Bazı illerde verim beklentinin çok üzerinde.
7: Ege ve Akdeniz'de incir hasadı başladı. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonu tamamlandı. İlçede beyaz ve siyah incir toplama mesaisine geçildi. 10 bin dekar alanda üretilen incirlerden bu yıl 90 bin ton verim bekleniyor.
12: 2026 yılının ilk incirine başlamış bulunmaktayız. Fiyatımız 200 TL'den başlamıştır. Bu sene incirlerimizde çok zayiat var, dökülme var.
7: Mersin'in aksine Aydın'da incir bu yıl bol. Bu nedenle fiyatı bahçede 50 liraya kadar düştü.
13: Yani 60'ın altına inmediği sürece ortalama evet. Osurun 70-80'i bulur.
7: İncir hasadı Ekim ayına kadar devam edecek.
2: Hayvancılıkta dijital takip dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle hayvanlar doğumdan kesime kadar anlık olarak izlenebilecek.
14: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenli elektronik küpe izleme sistemini tanıttı. İlk olarak Kars'ta uygulanmaya başlanan sistemde hayvanlar doğduğu andan itibaren dijital ortamdan takip edilebilecek. Böylece her hayvanın dijital bir kimliği olacak.
14: Özellikle sahte ve kayıp küpe sorununu da böylece tarihe karıştırmış olacağız. Devletimizin de denetim gücünü artıran, tüketicilerimizin de güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayan bir metodoloji böylece başlamış olacak.
1: Yumaklı, uygulamayla üretimde verimin artacağına da dikkat çekti.
14: Her şeyden önce et üretiminde hastalıkların ve kayıpların azaltılması, kayıtlılığın güçlenmesiyle beraber ıslah çalışmaları, süt ve et veriminde artış. Bunlar elde edeceğimiz kazanımlardan sadece birkaç tanesi.
2: ABD Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini ekledi. ABD Başkanı nesli tükenmekte olan türlere sağlanan korumayı kaldırdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre politikalarında radikal bir dönüm noktası yaşanıyor. Trump yönetimi yarım asırlık nesli tehlike altında olan türler yasasının koruma tedbirlerini gevşeten yeni kuralları yürürlüğe koydu. Kararla birlikte 1600'den fazla türün yaşam alanındaki sanayi kısıtlamaları kaldırıldı. Yok olma tehdidi altındaki türlerin yaşam alanları, petrol sondajı, madencilik ve inşaat faaliyetlerine açılmış oldu. Değişimin merkezinde yasadaki zarar verme kavramının yeniden tanımlanması yatıyor. Bir başka deyişle canlıların yaşadığı doğal alanların sanayi faaliyetleriyle yok edilmesi artık yasa dışı sayılmayacak. Karara çevre örgütleri sert tepki gösterdi. Trump ise eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Eski kuralları ekonomiyi kelepçeleyen bürokratik engeller olarak nitelendirdi. Trump paylaşımında radikal çevrecilerin madencilik, enerji ve tarım projelerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Amerikalı işçileri koruyoruz. Hayvanları değil, Amerikan istihdamını öncelikli kılıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Yapay zeka bu kez kod değil, canlı bir virüs yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bakterileri öldüren virüsler yeni bir tedavi mi yoksa biyolojik tehdit mi? Ayrıntılara bakalım.
1: Tıpta yeni bir devrim mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Yapay zeka sıfırdan ürettiği virüslerde bakterileri öldürmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bilim insanları ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerine benzer bir yaklaşımı genetik yapı taşları üzerinde kullandı. EVO1 ve EVO2 olarak adlandırılan yapay zeka modelleri, virüsler, bakteriler, bitkilerden ve insanlardan alınan genetik kodlar üzerinde eğitildi. Ardından yapay zekadan yalnızca belirli bakteri türlerine hedef alan bakteriyofaj adı verilen bir virüs türü üretmesi istendi. Bilim insanları yapay zekanın tasarladığı 302 virüsün tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterilerini öldürmede etkili olduğu görüldü. Tüm genetik haritası yapay zeka ile oluşturulan virüslerin bakterileri enfekte etmek için tasarlandığı, insanlara herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Gelişme, yapay zeka güvenlik tartışmalarını daha da alevlendirdi. Teknolojinin kötü amaçlarla son derece ölümcül ve tedavisi olmayan yeni hastalıklar yaratmak için kullanılabileceği ifade ediliyor.
2: Evet, Temmuz ayında Beyaz Perde'de rekorlar kırıldı. Bu rekorları kıran filmlerden biri de Örümcek Adam'dı. 2002'de başlayan Örümcek Adam macerası yeni bölümüyle devam ediyor. İlk filmden bu yana hikayede de birçok şey değişti. Biz de bu filme mercek tuttuk. Hazırladığımız haberle size veda edeceğiz. Saat başından itibaren de Deniz Kilislioğlu sizlerle olacak.
15: Spider-Man. Marvel sinematik evreninin genç yüzü Örümcek Adam'ın birbirinden renkli maceraları 14 yıldan bugüne sinema perdesine yansıtılıyor.
16: genetically enhanced super spiders.
15: Yıl 2002. Peter Parker okul gezisi sırasında bir örümcek tarafından ısırılır ve olanlar olur.
17: Are you alright?
18: I'm fine.
15: Sam Raimi'nin yönettiği ilk Örümcek Adam macerasında Peter süper güçlerini keşfeder ve amcasının kaybıyla mücadele eder. Büyük gücün getirdiği büyük sorumluluklar ve aile olgusu ilk filmin yapı taşlarını oluşturdu. Ve tabii ki aşk. Tobey Maguire'a başrolde Kirsten Dunst eşlik etti.
19: Spider-Man.
15: Filmde özgür dijital kameralar, örümcek adamın kostümündeki ışık yansımaları gibi birçok teknolojik gelişmeden yararlanıldı. Peter'ın Mary Jane'in düşen yemek tepsisini ve yiyecekleri havada yakaladığı sahnede Maguire'ın eline yapıştırıcı sürüldü ve sahne tam 156 tekrarda çekildi. Yıl 2004. Yönetmen koltuğunda yine Sam Raimi, başrolde ise Maguire ve Dunst ikilisi yeni maceranın yıldızları sayılabilirdi. Ancak ikinci filmde yıldızlaşan Alfred Molina tarafından canlandırılan kötü adam Doktor Octopus oldu. Çılgın profesör, canlı gibi görünen ahtapot kolları, karakterinin derinliği ve tabii ki Molina'nın performansı gibi nedenlerle zirveye yerleşti. Peter Parker'ın gündelik hayatıyla süper kahramanlık arasında denge kurmaya çalıştığı ikinci film, en iyi görsel efekt dalında Oscar ödülü kazandı. Yıl 2007. Üç kişilik dev kadroyu görmeye alışan seyirci bu kez kötü adamı çok sevecekti. James Franco'nun hayat verdiği Harry Osborn ilk filmde babasını öldüren örümcek adamdan intikam almak için and içti. Filmde kötülerle mücadele eden kahramanımız bir yandan da içindeki kibri ve karanlığı da keşfetti. Üçlemenin en yüksek bütçeyle çekilen üçüncü filmi 895 milyon dolarla en yüksek gişe hasılatına da ulaştı. ...2012 ve 2014'te Andrew Garfield'ın süper kahramanı canlandırdığı iki film daha çekildi. Hikayede çokça karakter, birçok yan hikaye ve aceleci bir tavır izleyen seyirci iki filme de geçer not vermedi.
20: Wait a minute. You guys aren't the real Avengers.
15: Takvimler 2017'yi gösterdiğinde Amerikan kültürünün kahramanı Örümcek Adam'ı bir İngiliz'in oynayacağı gerçeğiyle yüzleşen sinema severler kısa zamanda bu sevimli İngiliz genç aktörü bağırlarına bastı.
21: That's where you operate. All right.
22: It's not a hug. I'm just grabbing the door for you.
23: All right, kid. Good luck out there.
15: Örümcek Adam eve dönüşte genç, canlı, iyi niyetli bir lise öğrencisi Demir Adam'dan aldığı mentörlükle hayatta kalmayı öğrendi, gelişti ve büyüdü.
21: You're not ready yet. You're the Spider-Man.
20: No, I'm not.
15: İngiliz bir örümcek adam, Zendaya'nın oynadığı siyahi bir sevgili, Filipin asıllı bir yakın arkadaşın yer aldığı oyuncu kadrosu sinemada ırksal çeşitliliğe dair de bir şeyler söylüyordu.
21: I will kill you and everybody you love. Spider-Man.
15: Hemen iki yıl sonra vizyona giren Örümcek Adam Evden Uzak'ta filminde rota Avrupa'ya çevrildi.
21: What do you want, Peter?
15: Klasik Örümcek Adam filmlerinin aksine hikaye New York gökdelenlerinde değil, Venedik, Prag, Berlin ve Londra gibi ikonik başkentlerde geçti.
21: Sometimes people die.
15: Iron Man'in ölümünü atlatmaya çalışan Peter, aynı zamanda aşık bir genç adam olacaktı.
0: ever my life has felt normal.
15: 2019'da serinin Eve Dönüş Yok isimli halkasında Holland ve Zendaya'nın birliktelikleri gün yüzüne çıktı. Seyirci ikilinin sahnelerine daha içten gözlerle baktı. Çoklu evrenin kapılarının açıldığı filmde yanlışlıkla diğer evrenlerdeki örümcek adamlar Peter'ın evine geldi. Üç örümcek adam düşmanlarını iyileştirecek panzehirleri hazırlamak için okul laboratuvarında bir araya geldi. Bu sahnede meşhur internet akımı olan birbirini gösteren örümcek adamlar canlandırıldı.
4: I was in the Avengers.
18: The Avengers?
4: Yeah.
18: That's great.
15: Peter Parker eskisi gibi neşeli değil. Yapayalnız ve karamsar. Tom Holland'ı dördüncü kez Örümcek Adam karakteriyle gören seyirci bu yeni filmin etkisinden kurtulamamış görünüyor. Eleştirmenlerden tam not alan Örümcek Adam yepyeni bir gün, 1 milyar dolara yaklaşan hasılatıyla tüm zamanların en yüksek hasılata ulaşan filmleri listesinde ikinci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise yine bir Marvel filmi olan Avengers Endgame var. Film ülkemizde 800 bine yakın bilet satarak gişenin ilk sırasındaki yerini aldı.
4: Go home!
15: 225 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 2 saat 25 dakikalık filmi diğer 3 filmden ayıran bazı özellikler var.
4: Excuse me, Dr. Banner. I need your help.
19: What did you say your name was?
15: Peter Parker'ın yaşadığı yoğun yalnızlık ve psikolojik baskı güçlerinde kontrolsüz ve tehlikeli bir fiziksel evrimi tetikliyor. Doktor Ahtapot ya da Thanos gibi fiziksel olarak dövüşebileceği düşmanlar yerine bu kez insanların zihinlerine atlayabilen mistik bir düşmanla savaşıyor.
24: We are faced with a danger that we can't control.
15: Yapay zeka ile oluşturulan yüksek teknoloji ürünü kostüm yerine Peter, kendi elleriyle diktiği basit kumaştan kostümüyle sahaya çıkıyor. Peter'ın en yakın dostlarının beyni yıkandığı için varlığından habersizler. Peter, sevdiği kadının hayatına başka birinin girdiğine tanık oluyor.
24: Even if it breaks Peter Parker's heart.
15: Bu tek başına karakterin yeni karanlık hikayesinde Holland'a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
26: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bal nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli. Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde karayel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış, pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
25: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
0: Türkçemizde iki ünsüz ya da sessiz harf yan yana gelmez biliyorsunuz. Peki böyle sözcükler yok mu? Olmaz olur mu? Dolu. Doğal olarak hepsi yabancı sözcük. İşte K ve L seslerinin ince ve kalın olarak söylenmesinin bir cilvesi daha bu iki sesin ard arda geldiği sözcüklerde görülüyor. Yine örneklerden yararlanalım. Şimdi vereceğimiz örneklerin hepsi Fransızcadan girmiş dilimize ve L'lerin hepsi ince halleriyle söyleniyor. Klakson ya da korna, daha çok motorlu taşıtlarda kullanılanı. Daha yeşil ışık yanmadan klakson çalıyorlar. Klarnet, halk ağzında gırnata denen üflemeli bir çalgı. Ustası çaldı mıydı şu klarnetin tadına doyum olmaz. Klas, üstün yetenekli, birinci sınıf, usta. Takımın en klas oyuncusu o. Klasik, türünde en güzel örnek kabul edilen, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini kaybetmeyen eser. Shakespeare, klasik İngiliz tiyatro yazarlarının en ünlüsüdür. Klasör, yazılı kağıtları düzenli bir biçimde korumak için kullanılan telli kap. Doğru olup olmadığını kontrol etmek için ilgili klasörü açtı. Klavye, piyano, org ve benzeri çalgılarda ya da daktilo bilgisayar gibi alet ve cihazlarda tuşların bulunduğu kısım. Üzerine su dökülünce klavyeyi değiştirmek zorunda kaldım. Kleptoman, kleptomaniye yakalanmış kimse, yani hırsızlık hastası. Adam kleptoman, her girdiğimiz mağazada bir şeyler çalacak diye yüreğim ağzıma geliyor. Klima, kapalı yerlerde istenen iklim şartlarını sağlayan cihaz. Klima taktırmazsak bu yazı çıkaramayız, ben sana söyleyeyim. Klinik, hastaların bakıldığı, muayene edildiği yer. Klinik belirtiler bir hastalığın teşhisi için her zaman yeterli olmayabilir. Klostrofobi, kapalı yer korkusu. Ben burada bir saat daha kalırsam klostrofobi tanısıyla hastaneye yatırırlar. Başında K sesi olmasına karşın ardından gelen L sesinin yumuşattığı sözcüklerimizi bir anımsayalım mı? Klakson, klarnet, klas, klasik, klasör, klavye, kleptoman, klima, klinik, klostrofobi. Klaksonların yerli yersiz çalınmadığı bir şehirde yaşamak dileğiyle.
25: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat

0: Merhaba, günaydın. Saat 7. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini söyledi. Ancak savaşın sürmesi olasılığına da hazırız dedi. ABD'li yetkililer ise Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği görüşünde.
1: Elbette.
2: Düşmanlarımızın hesapları ülkemizin çökeceği yönündeydi ve bu bağlamda bir şeyler yapılabileceğini söylediler. Ancak süreç istedikleri gibi ilerlemedi. İran halkı bizimle kaldı.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülke medyasında yayınlanan özel röportajında ABD ile mutabakatın uygulanmasını istediğini söyledi. Ancak savaşın devam etmesinden de kaçınmayacaklarının altını çizdi. Pezeşkiyan teslim olmayacağız dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa anlaşma için son aşamalara gelindiği ifade ediliyor. Wall Street Journal gazetesi İran'ın Umman'la yapmak istediği anlaşmanın ABD'yi Körfez bölgesinden tamamen uzaklaştırmak için bir fırsat olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan ABD eski istihbarat subayı Jonathan Penikoff, Trump ne yaparsa yapsın, temel sonuç İran'ın boğaz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak dedi. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını duyurdu. ABD'nin temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. İran'dan da görüşmelere dair açıklama var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşgavi, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Öte yandan rotalar belirlenmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nda tankerler sıkışmış durumda. İran ve Umman gemilere izin verileceğini söylese de boğazda demirli gemiler görüntülendi.
0: Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek çok önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzaladı.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
5: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
4: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
6: Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
4: Ankara'da kaynaklar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve düzenleme teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Görüşmeler sırasında tansiyonun yükseldiği anlar da oldu.
1: Neden açılmıyor? Çeyrek açacaklar.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri toplantı salonu önündeki bu görüntülerle başladı. Toplantı saatinden önce gelen İyi Parti milletvekilleri kapı kapalı olunca dışarıda bekledi. Kapı açılınca milletvekilleri yerlerini aldı ve toplantıya geçildi.
7: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır.
3: Teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken, İyi Partililerin itirazlarıyla tansiyon yükseldi.
8: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım. Kim ister tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben pabuç bırakmam.
3: Zaman zaman gerilimlerin yaşandığı komisyonda Yeni Parti, İyi Parti ve Deva Partisi anayasaya aykırılık önergesi de verdi. Ancak önerge yapılan görüşmelerin ardından kabul edilmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde komisyonda bir kez daha tansiyon yükseldi. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlayarak maddelere geçmek istedi. Söz haklarının kısıtlandığını iddia eden İyi Parti milletvekilleri komisyon başkanına tepki gösterdi. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Komisyonda kabul edilmesi halinde teklif pazartesi günü genel kurulda ele alınacak.
0: Bu saat itibariyle komisyonda görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. 15. saatteler milletvekilleri hala teklifi görüşüyorlar. Dolayısıyla oradan gelecek yeni bilgileri de paylaşmayı sürdüreceğiz. Çocuk suçlulara yönelik düzenlemeleri öngören yasa teklifinin 6 maddesi daha Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre aile hukukundan doğan bakım, eğitim ve destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı kadını çaresiz duruma terk eden 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali halinde ebeveynlere verilecek ceza 2 katına kadar artırılacak. Her tür bıçak ile diğer kesici, delici veya bereleyici aletlerin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'le birlikte 9 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı var.
9: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek bu suçlamalarla tutuklandı.
10: 2 haftalık süre içerisinde gerekli itirazlarımızı yapacağız. Ve biz ümitliyiz çünkü dosya içerisinde bize sorulan ve cevaplayamadığımız hiçbir şey olmadı.
9: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada zanlıların çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurduğu belirtiliyordu. İnşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İlkay Çiçek ve 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. CHP Genel Merkezi de İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu açıklamasında süreç CHP tüzüğünün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir dedi.
0: Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün 232 belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek partilerine katıldığını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenledi Tüzün. CHP'den seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin yeni partiye üyelik için başvurduğunu söyledi. İstifa etmeyen iki il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta karar verecek. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere CHP'de kalmayı tercih etmiştir dedi. Tercihlerine saygı duyduklarını söyledi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorusuna büyük şehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içerisinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları içinde kendilerinin böyle açık ve net bir ifadesi söz konusu değildir diye de ekledi. Mersin'de 21 yaşındaki genç yol kenarında araçtan mal indirirken süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Üstelik sürücü kaçmak isterken yayayı bir kez daha ezdi. Hastanede tedavisi süren Onur Ercihaz yaşadıklarını NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
4: Son sürat gelen araba çarptı, saniyeler içinde savruldu. İddiaya göre çarpan sürücü yardım etmek yerine kaçtı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay 2 Ağustos Pazar günü Mersin'de yaşandı. Ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım eden Onur Yalçın Erciyas'a o esnada yolda seyreden bir araba hızla çarptı. Şiddetli çarpmanın sonucu 21 yaşındaki genç savruldu. Ona çarpan aracın sürücüsü ise kaçmaya çalıştığı esnada bir kez daha Erciyas'a çarptı.
11: Ne yaptın oğlum, nasılsın?
12: Arkadan araba vurdu işte, çok hızlıydı. Bir anda yere düştüğümüz iki ayağım kırık, ikisinde platin var. Sol ayağımı hiçbir şekilde hissetmiyorum. Göğsüm kırık, burnum kırık, karşım kırık.
13: Şu anda sağlık durumunuz nasıl ve bundan sonra nasıl bir tedavi süreci sizi bekliyor?
12: Hiçbir şekilde geri dönmedi, hiçbir şekilde aramadı, hiçbir şekilde bir şey yapmadı. Şu an dışarıda bir ton ağrılarım var ama şu an belirtmeye çalışıyorum. Konuşurken de nefesim daralıyor, göğsüm ağrıyor. Benden bir senemiş aldı.
4: Ailenin iddiasına göre çarpıp kaçan, ancak aracı bozulunca yakalanan sürücü ifade verdikten sonra serbest kaldı.
14: Dedim ben bu adamın her türlü cezayı hak ettiğini biliyorum ve de ne gerekiyorsa yapmasın dedim sonuna kadar. İnanın 2 senede kalkamazlar yani.
0: Bir çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mehmet El Tutan, Kahramanmaraş'ta kamyonet kasasından düşerek öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre Mehmet bu yıl ölen 38. çocuk işçi.
4: Henüz 15 yaşındaydı Mehmet. Kahramanmaraş'ta reklam panoları imal eden bir iş yerinde çalışıyordu. Panolarla birlikte kamyonetin kasasında giderken yola düştü, hayatını kaybetti. Mehmet El Tutan bu yıl çalışırken ölen 38. çocuk.
15: Bugün çocuk işçiliğine söz ederken sadece rakamlardan değil, yarım kalan çocukluklardan ve ellerinden alınan yaşam haklarından bahsediyoruz. Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
4: Çocuklar okulda, parkta, oyun alanlarında olmaları gereken yaşlarda riskli iş yerlerinde çalışıyorlar.
15: Yaşamını yitiren biz her iki çocuktan birinin tarlada, bahçede ya da mevsimlik tarım işçiliğinde çalışırken öldüğünü görüyoruz. Trafik servis kazalarının özel bir durumu var. Bunlar resmi olarak iş kazası bile sayılmıyor. Trafik kazası olarak geçiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yaklaşık %15 ile %20'si de sanayide meydana geliyor. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı sistem yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
4: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek, şüpheli durumları karakola bildirecek.
4: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 in valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
0: Altın fiyatı son günlerde yükselse de Şubat'ta gördüğü rekor seviyesinden hala çok uzakta. Rakamlar gösteriyor ki yastık altı altın birikimi 5 ayda ciddi oranda eridi.
4: Yastık altı altın 5 ayda 175 milyar dolar eridi. Türkiye'de yatırım tercihlerinde ilk sırada altın geliyor. Araştırmalara göre tasarruf yapanların yarıya yakını altını tercih ediyor. Kesin tespit yapılamasa da yastık altında 4000 tondan fazla altın birikiminin olduğu düşünülüyor. Bankalarda tutulan altın miktarının ise 600 tonu geçtiği belirtiliyor. İran savaşı altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Savaş başladığında 8000 lirayı aşan gram altın 6000 liralara kadar düştü.
16: Şüphesiz o geçtiğimiz yılki coşku bu sene yok. Ondan önceki yılda oldukça hızlı bir trend göstermişti. Biz buna momentum diyoruz, hareketlenme gücü. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra büyük merkez bankaları ve fonlarının likide dönme ihtiyacıyla sert düzeltmeler oldu.
4: QNB ekonomistlerinin hesaplamasına göre altın stoku Şubat'tan bu yana toplam 155 milyar dolar azaldı. Yani yatırımcının birikimi eridi. Buna karşın toplam altın birikiminin değeri 560 milyar dolar civarında.
0: Önceliği sömiye oldu, ardından akciğer nakline ihtiyaç duydu. Hem uygun donör bulundu hem de nakil başarıyla tamamlandı. Ebru Küçükyurt başka birinin akciğeriyle 33 yaşında yeni hayatına başladı, yeniden nefes aldı. Melike Şahin ve Burak Sevinç'in özel haberi.
17: Sakin bitiyor.
18: Öksür, derin nefes al, öksür.
4: Ebru Küçükyurt'un 7 yıl sonra aldığı ilk derin nefes. Üstelik başka birinin akciğeriydi.
17: Ebru bir şeyler söyler misin lütfen? Sesini duymak istiyorum.
18: Merhaba.
17: Merhaba diyen de ilk kişi sensin kız.
4: 2018 yılında lösemi oldu. Kemik iliği nakliyle iyileşti. Ardından lösemi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon nedeniyle akciğeri hasar gördü. İlik nakli sonrası organ nakli zordu. Nakil listesine girebilmek için bile çabaladı. Beklerken İzmir'de akciğer nakli merkezi kapandı.
19: O dönem benim için çok kötüydü yani. Çok zor toparladım kendimi. Ben en son buraya bir böyle pamuk ipliğine bağlı bir umutla geldim. Benim son kapımdı burası.
4: Yıllarca beklediği haber 13 Temmuz'da geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organ bağışı kararı alarak Ebru Küçükyurt'a yeni bir hayat şansı verdi.
19: Bana ikinci bir şans bahşettiler. Yani o kadar buradaki asıl kahramanlar onlar. Benim içimde onların emaneti. Ben de ölene kadar her doğumda onları anacağım.
20: Düşünün, bir lösemi gibi ağır bir hastalığı organ nakliyle yeniyorsunuz ve lösemi sonrası nadir gelişen bir komplikasyon. Akciğeriniz hasarlanıyor ve tekrar organ nakline ihtiyaç duyuyorsunuz. İkinci kez organ nakli oluyor. Büyük bir şans Ebru için.
18: Hayalinizde ne var? Benimki kadar güzelini yaşamışsınız.
4: İnşallah. Ebru Küçükyurt kimya öğretmeni. Öğrencilerine geri dönmek istiyor. Ama önce daha çok istediği başka bir şey var.
19: Gülmek. Ben gülemiyordum. Gülünce atak geçiriyorsun. Öksürmeye başlıyorsun. Benim yanımda kimse espri yapmıyordu. En çok gülmeyi özledim.
4: Akciğer nakli yalnızca kadavradan yapılabiliyor. Bu nedenle organ bağışı hayati önemde.
20: Pandemi öncesi yılda 30 akciğer nakli yapıyorduk. Maalesef pandemi sonrası rakamlarımız çok düştü. Bu yıl çok çarpıcı bir istatistikle karşı karşıyayız. İlk 6 ay sadece 1 akciğer nakli yapabildik ve son 1 ayda 4 akciğer nakli yaptık. İnanılmaz çarpıcı bir istatistik.
4: Akciğer nakli şu anda yalnızca İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılabiliyor.
0: Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı transfer etmesinin ardından gözler şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara çevrildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini NTV'ye anlattı.
2: Şu an ana gündem hep 10 numara diyorduk biz. Evet, 10 numara gündemi hala devam ediyor ama Rafael Leao oyuncu an itibariyle aslında Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. 10 milyon euro artı bonuslarla beraber kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelecek. Şu anki plan o. Dursun Özbey'in de çok istediği bir isim var. O da Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov. Çok fazla 10 numara ismi çıktı. Çok fazla 10 numaraya belki teklif yaptı Galatasaray. Ama yaklaşık 20 gündür 10 numara konusunda bütün mesaiyi Batrakov'a harcıyorlar. Yaklaşık 2 aydır Dušan Vlahović'i bekliyorlar ama Dušan Vlahović menajeri 2 aydır mesai yapıyor. Nasıl Beşiktaş 2 aydır neredeyse Dušan Vlahović'i bekliyor. Aynı şekilde Vlahović'in menajeri de 5 büyüklükte oyuncusunu götürmek için ek mesaide. İşte en son Juventus'a görüştü. Atletico Madrid'le şimdi görüşme halindeler. Yani bütün kapıları çalıyor amiyane tabirle ama bir türlü Dušan Vlahović o istediği net maaşı veren bir takım bulamadı kendisini. Romelu Lukaku yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimali de belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezon içerisindeyiz. Nereye gider bilmiyorum şu anda. Beşiktaş'a önerildiği gibi çünkü Fenerbahçe'ye de önerildi. Aynı şekilde. O yüzden orada da bir Lukaku'yu cebimizde tutmakta fayda var. Fenerbahçe'de

Önümüzdeki günlerde biraz daha sık duyabiliriz. Bunu söyleyeyim sana. Onun dışında Lukaku ismi Fenerbahçe'de duyabileceğimiz bir diğer isim. Ueda ismi Dirk Kuyt. Burada bu isme dikkat, çünkü biliyorsun Hollanda'da bir şatın hocasıydı ve Hollanda ligini Eredivisie'yi avcunun içi gibi biliyor. O yüzden Ueda önerisi de ondan geldi aslında. O da Fenerbahçe'nin listesinde, ama ben bu listeye başka isimlerin de eklenmesini bekliyorum kısa süre içerisinde.

0: caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Sevgili caz severler, Fred Hirsch günümüzün en iyi piyanistlerinden. Bill Evans stilinin devamı olan Hirsch, Jackie Byard'ın öğrencisi. Solo piyanistinin yanı sıra iyi bir eşlikçi. Örneğin şarkıcı Nancy King, Norma Winston, Janis Siegel ve Kurt Elling'de düet kayıtları var. 6 Ocak 2023'te yayınlanan Alive at the Blue Vanguard albümündeki düet arkadaşı ise basçı ve şarkıcı Esperanza Spalding. 19-21 Ekim 2018'de Village Vanguard Jazz Kulübü'nde kaydedilen albümde Spalding'i yalnızca vokalde duyuyoruz. Konserden dinleyeceğimiz ilk parça Egberto Gismonti'nin bestesi Loro.
2: La de du de la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. That's how birds talk. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. That's the part you don't hear usually. We're slowing it down for you, you know. This is actually an exact transcription of bird. Singular.

0: NTV Radyo.
1: Vokalde Esperanza Spalding, piyanoda Fred Hirsch, Alive at the Village Vanguard albümünde seslendirdi. Egberto Gismonti'nin bestesi Loro. 2018 yılının Ekim ayında Village Vanguard Jazz Kulübü'nde kaydedilen albümü dinlemeye devam ediyoruz. Hirsch'ün Norma Winston'la yazdığı A Wish.

A Wish, Norma Winston'ın bestesiydi ve Esperanza Spalding, Fred Hirsch düetiydi. Alive at the Village Vanguard albümünden dinledik. Piyanist Fred Hirsch daha önce 2003 yılında şarkıcı Norma Winston'la Songs and Lullabies albümünü yayınlamıştı. Bazı parçalarda ikiliye vibrafoncu Gary Burton katılıyordu. Albümden önce Fred Hirsch'ün Echoes adlı bestesini Winston'ın yazdığı sözlerle ve Spirits adıyla dinliyoruz.

0: Spirits. Piyanoda Fred Hirsch, vibrafonda Gary Burton, vokalde Norma Winston, Songs and Lullabies albümünde seslendirdi ve albümden dinlediğimiz son parçaydı. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Sıra dışı hayatlar.
2: Ben Çağla Kıcır. 17 Şubat 2005 yılında dünyaya geldim. İskenderun doğumluyum. Opera sanatçısıyım. Sopranoyum. Az gören bir birey olarak dünyaya geldim. 4,5 aylıkken annemle babam benim göz takibi yapmadığımı, insanlarla göz teması kuramadığım ilerleyen yaşlarda da bunu fark etmişler. Doktorlar bana göremez demişler ama ben görmemi aslında 2,5 yaşındayken kazanmışım. Önce ışık algısı gelmiş. Ondan sonra insanların yüzünü yavaş yavaş her şeyi görmeye başlamışım. Tabii benim görmem kanal görme. Yani ben yalnızca 15 santimlik bir bölüm görebiliyorum. Ondan sonrası benim için yok. Öncelikle operayı nasıl keşfettiğimle ilgili hikayemi anlatmak istiyorum. Çocuk korosundaki aldığım eğitimlerden yaklaşık bir 3 yıl sonra 7. sınıfta işte bir gün dersteyiz. Bizim o zamanki müzik hocamız da Hüseyin Haydar Arslan opera şan bölümü mezunuydu Ankara Üniversitesi. Dedi ki bir dersinde işte herkes İstiklal Marşı'nı yani hep beraber okuyalım dedi. Okuduk, tek tek okuduk İstiklal Marşı'nı herkes bireysel olarak okudu. Daha sonra sıra bana geldi. Ben de okudum ve dedi ki seninle hemen çalışmalara başlayacağız dedi. Sonra beni yanına oturttu dersten bir gün sonra. Bana soprano nedir, alto nedir, tenor nedir, ses kaç yaşına kadar gelişir eder. Bunların hepsini tek tek anlattı. Bariton, bas nedir hepsini tek tek söyledi. Koro'daki soloları aldıktan sonra Fatma Bildiren öğretmenimin çok yakından tanıdığı arkadaşı Gazi Üniversitesi'nden emekli profesör Suna Çevik Hoca ile tanıştırdı beni. Bir gün bizim sınıfımıza geldiler. Fatma Bildiren Hoca dedi ki Çağla sen şu solonu bir söylesene. Söyledim ve Suna Çevik Hoca o kadar hayran kaldı ki bu performansı göstermek gerçekten olağanüstü bir şey. Daha sonra Suna Çevik Hoca tabii beni çok beğeniyordu ve müzik zekası denilen bir şey var. Onun bende çok gelişmiş olduğunu ve onun anlattığını hemen uyguladığımı söylüyordu. Daha sonra da Suna Hoca'nın öğrencisi tenor Bülent Bezdüz'le tanıştım. Ombra Maifu adlı bir arya var. Barok dönemine ait bir eser. Bestecisi Handel Ombra Maifu. Bunu ben Suna Çevik Hoca'ya attım ve Suna Hoca buna hayran kaldı. Ve daha sonra da şan pedagogu Mustafa Yurdakul Hoca'ya attı. Ben o kaydı yaptığımda 16 yaşındaydım. Piyano eğitimini de Figen Serbest Hocam'dan aldım. Aslında müzik alanında benim kendimi keşfetmem hep 7. sınıfta gerçekleşti. Yani 7. sınıf basamak benim için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Hayatın her alanında yani sadece müzikle ilgili değil, maddi manevi her alanda. Dolayısıyla bu sayıyı ben çok seviyorum 7. Yine 7. sınıftayken Ankara Devlet Opera ve Bale'nin gençlik korosuna sınavla girdim ve birinci olarak o koroyu kazandım. Çok böyle ilginç bir anım var, anlatmak istiyorum. Ankara Devlet Opera ve Çok Sesli Gençlik Korosu'nda soprano alto bölümü yapılıyordu, seçimi yapılıyordu. Hocalar tek tek egzersiz yaptırıyorlar ki öğrenci hangi partide sesle, hangi partisyonda. Ben başladım egzersize, konuşuyor herkes. Sonra ben böyle bir yüksek bir tona çıktım. Bir anda böyle var ya bütün bir sınıf, bütün öğrenciler, herkes sustu. Piyanist orada egzersiz çalmayı bıraktı. Ve büyük bir alkış koptu salonda. Nereye çıktığımı tam hatırlayamadım. Sanırım mi bemole kadar çıkmıştım. Nota olarak, teknik olarak söylüyorum. Ve o anda aslında bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Ve tabii ki öğretmenlerimin de sayesinde kendimi geliştirdim. Geliştirmeye de devam etmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi ileride çok iyi bir soprano sanatçı olacağıma da inanıyorum. Opera sadece şarkı söylemek değil. Yani özellikle baktığımız zaman görme engelli birinin sadece şarkı söyleyebilir eğer usta görmüyorsa ya da benim gibi çok az görüyorsa. Zaten onun içinde ayrı bir alan var, konser şarkıcılığı. Opera sanatçılığı daha farklı bir şey. Yani tamamen sahnedesiniz, tiyatral bir ortam var. Koşmanız gerekiyorsa koşacaksınız, zıplamanız gerekiyorsa zıplayacaksınız. Şarkı söylerken gerekirse abartmıyorum aşağı bile yuvarlanacaksınız. Şarkı söylemek değil sadece. Onunla beraber birçok hareketi aynı anda yapabilmektir opera. Dolayısıyla kolay bir şey değil. Şimdi maalesef toplumumuzda da çok iyi hocalarımızın olmasına rağmen ne yazık ki toplumun bazı kalıp yargıları onlara da sıçramış vaziyette. Sen yapamazsın, engellisin. Açıkçası şimdiye kadar hiç bununla karşılaşmadım çok üzgün. Ama bazen girdiğim yetenek sınavlarında bu oldu. Hocalar biraz böyle tereddütlü yaklaştılar. Hani çünkü sonuçta onlar açısından baktığımız zaman hani opera alanında bir öğrenci getirmek, özellikle görme engelli bir öğrenci getirmek çok büyük fedakarlık ister. Korkuyorlar. Yani biz bu çocuğu nasıl yetiştireceğiz diye düşünüyorlar. Dolayısıyla ben de böyle ufak tefek bu tür şeylerle karşılaştım ama inanın bana hiçbiri beni yolumdan çevirmedi. Aksine ben daha da güçlendim ve bu sayede açıkçası girmek istediğim okula da azmedip çalışıp girdim ve kazandım. Benim bu zamana kadar bu müzik camiasında, özellikle operada dinlediğimde etkilendiğim pek çok opera sanatçısı oldu. Bazı sanatçılar da var ki hayat hikayeleriyle ve bu hayattaki bir takım zorluklara rağmen bu kadar güzel işler başarmaları beni ayrıca mutlu ediyor. Bunlardan bir tanesi Andrea Bocelli. Andrea Bocelli'yi ben ilk Time to Say Goodbye seriyle tanıdım. Sarah Brightman'la beraber söylüyor. Onun da sesi 7 oktav. Büyük bir ses. Time.

Hatta Luciano Pavarotti ölmeden önce Andrea Bocelli için demiş ki, bundan sonra benim varisim Andrea Bocelli'dir demiş yani onun için. Andrea Bocelli'nin görme engelli olduğunu onu dinledikten sonra öğrendim. Yani Andrea Bocelli'nin ben görme engeliyle tanımadım aslında ilk başta. İlk başta sesiyle tanıdım. Tabii onun da pek çok zorlu şeyi olmuş süreci ama yani açıkçası görme engeli olması ve bunun yanı sıra sesinin çok güzel olması ve bana da aynı şeylerin söylenmesi sanki beni onunla eşleştirdi. Bana yapamazsın diyen bazı insanlara da yani Andrea Bocelli çok büyük bir delil oldu benim için.

0: Şimdi notaların yeri bir kere ben müzikle uğraştığım için her zaman çok farklı. Özellikle görme engelim de olduğu için az görüyorum ama yine de bir görme engelim var. Bundan dolayı da aslında dışarıdaki her sesin benim için ayrı bir anlamı var. Çok daha özel, derin bir anlamı var. Tabii ben bunu fark ettim. Zaten müzik hocam yani ilk başta da ben daha çok küçükken Çağla'nın çok üniversite düzeyinde bir kulağı var demişti. Absolut kulak. Dolayısıyla absolutler her şeyi duyabiliyorlar. Her notayı işte hiç hatasız duyabiliyorlar. Bir kuş sesi, bir diş fırçası, bir elektrikli süpürge ya da işte fırının sesi. Rüzgar sesinin bile hangi notadan olduğunu duyabiliyorlar. Mesela şu an dedim, C'den dedim. Dedim mesela C. Yani orta C'den dedim. Onu bile duydum yani. Şöyle oldu. Ben bir şey fırçalarken eğer benim fırçamın pili varsa R oluyor. R diyez yani R diyeze kadar gidiyor fırçamın pili varsa. Mesela eğer fırçamın pili bitiyorsa mesela fırça böyle başlıyor R diyor. Sonra R do si oluyor. Si'ye kadar geliyor. Bazen si bemol oluyor. Mesela si bemole kadar geliyor fırçamın pili bitiyorsa. Zaten si bemol son nota. Eğer çok daha zorlarsam la bemole kadar geliyor. Zaten ondan sonra fırça çalışmamaya başlıyor. Kuş seslerinin de benim için büyük bir anlamı oluyor. Bazı kuşlar hakikaten mesela biz şan dersi alırken öğretmenlerimiz bize hep der ki kendini bir kuş gibi düşün. Böyle tik tik tik ciyak ciyak hatta böyle ciyak ciyak öt derler bize. Bülbül gibi şakı derler. Şimdi tabii burada benim o avantajım daha yüksek oluyor. Çünkü ben kulaklarım aslında kulaklarımla her şeyi yaptığım için hissetmek, algılamak, onları zihnimde canlandırmak gibi her türlü sesi duyabilmek çok güzel bir şey ama şöyle bir şey de var. Eğer absolut kulaksanız, absolutseniz mesela bir eserdeki bir bozukluk sizi öyle bir rahatsız eder ki böyle. Bende oluyor mesela. Yanlış bir şey olduğu zaman böyle huzursuz oluyorum. Yani absolut olmak aslında hani o açıdan çok da şey bir şey değil. Hani her şeyi duyuyorsunuz çünkü. Ben mesela gece kalkıyorum gece yarısı buzdolabı böyle. Sol. Sol, sol diye ötüp ötüp duruyor böyle sürekli. Hani onu sürekli duymak da aslında birazcık zorluyor. Hani çünkü her şeyi duymak. Ama bir bakıma hakikaten çok güzel bir şey. Yani bu yeteneğin bahşedilmesi Allah tarafından. Çünkü bu herkese nasip olan bir şey değil. Bana hep soruyorlar. Diyorlar ki görme engelin senin için bir dezavantaj mı? Evet ben diyorum ki tabii ki az görmek her türlü bakımdan dezavantaj gibi görünse de aslında benim için de avantaj. Çünkü birincisi insanların yaptıkları kötü şeyleri görmüyorum. İkincisi belki de diyorum bu olmasaydı böyle bir müzik yeteneğine sahip olamayabilirdim diyorum. Böyle bir kulağa sahip olamayabilirdim diyorum ve böyle güzel insanlar tanıyamayabilirdim diyorum yani. O açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Çağla Kıcır görme biçimini ve ses algısını operaya ilgisinin nasıl başladığını, hedefini NTV Radyo dinleyicileri için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Engelsiz.
1: Engelsiz.
2: Ben Ayşe Sudem Akçam, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın bir parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabalamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
3: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli, Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde karayel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış, pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Burası NTV Radyo. Saat

0: Merhaba, saat 8 gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreciyle başlayacağız. Çerçeve Yasa Adalet Komisyonu'nda dün öğleden sonradan bu yana görüşülüyor. Hala da devam ediyor komisyonda görüşmeler. Milletvekilleri arasında zaman zaman da tartışmalar oldu. Şu anda neredeyiz? Özgür Akpaşa'ya soracağız. Parlamento muhabirimiz gece boyu mecliste geçirdi. Komisyonu takip etti. Uzun bir mesai oldu Özgür. Öncelikle şunu sorayım. Şu anda hangi aşamadayız? Kaçıncı maddedeyiz? Ondan sonra tartışmaları ayrıca konuşalım.
1: Evet, uzun soluklu olmasını zaten bekliyorduk. Çünkü çok çok önemli bir yasa teklifi. 2 yıldır sürdürülen terörsüz Türkiye hedefinin hukuki altyapısını oluşturmak üzere oluşturulan bir kanun teklifiydi bu. 12 maddeden oluşuyor. Ve kanun teklifinin görüşmelerine geçilmesi süreci bile aslında zorluklarla başladı. Neden? Çünkü komisyon salonu küçük. Ve tüm siyasi partiler katılım göstermek istiyorlardı. Gazeteciler yoğunluklu bir şekilde izlemek istediler görüşmeleri. Bu yüzden aslında düne dönecek olursak, dün saat 15.30'da başladı komisyon görüşmeleri. Ve o görüşmelerin başlangıcında zaten tansiyon yükselmişti. Sonrasında görüşmelere geçildi. Aslında sakin havada geçiyordu görüşmeler. Geneli üzerine çok uzun soluklu bir süreç yaşandı. Çünkü İyi Parti konuşmak istiyordu. İyi Parti şiddetle tabii karşı çıkıyor bu teklife. Bu süreci de uzatabilmek adına, yani muhalefetin getirdiği tüm o unsurları kullanmak istedi. Bu yüzden de tüm milletvekilleriyle konuştular. Ama sadece onlar değil elbette. Yeni Parti'nin de, aynı şekilde Deva Partisi'nden de bu sürece ilişkin, özellikle anayasaya aykırılık içerdiğine ilişkin vurgular vardı. Bu noktada şunu çok net söyleyebiliriz. Bu görüşmeler sürecinde muhalefet bu düzenlemenin bir genel af, bir özel af anlamı taşıdığını ifade etti sürekli. Bunu hep ileri sürdüler. Ancak hem AK Partili kurmaylar, hem Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları, hem DEM Partililer bunun bir genel af olmadığını, bir özel bir af içermediğini, bir cezanın ertelenmesi, bir infaz düzenlemesi olduğunu vurguladılar. Bunu bütün bu saate kadar yaşanan gelişmeler aslında tüm bunun üzerine kuruluydu. Önce imza sahibi olan milletvekillerine söz verildi. İşte ilk olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuştu. Sürecin herhangi bir pazarlık sonucu ortaya çıkmadığını ifade etti. Bu süreç bir pazarlık ya da alver sürecinin neticesinde ortaya çıkmamıştır dedi. Ardından Fethi Yıldız konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Sonrasında Gülistan Koçyiğit. Onların açıklamaları tabii oldukça önemliydi. Özellikle Gülistan Koçyiğit'in ifadeleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti ve Abdullah Öcalan'a teşekkür etti. İşte Abdullah Öcalan'a teşekkür edince biraz tansiyon yükseldi. Sonrasında tabii yine konuşmalar devam etti. İyi Partililer her maddede söz aldılar ama onun öncesinde 3 anayasaya aykırılık önergesi vardı. O önergeler reddedildi. Geneli üzerine görüşmeler uzayınca bu kez başkan devreye girdi. Cüneyt Yüksel, Adalet Komisyonu Başkanı girdi ve bir önce maddeleri artık geçilmesi gerektiğini, çünkü hep aynı şeylerin tekrarlandığını söyledi. Ama o maddelere geçilmesini de İyi Partiler istemedi. Çünkü daha konuşma yapmak istediklerini vurguladılar. Orada da bir sinirlerin gerildiğini belirtelim. Şu an için düzenlemenin 8. maddesinde komisyon ve 8. madde üzerinde görüşmeler devam ediyor Deniz.
0: 12 maddelik bir düzenleme, ki 2 maddesi yürürlükle ilgili olarak. Dolayısıyla şimdi artık yavaş yavaş belki de sona geliniyor ama biraz bahsettin. Ağırlıklı olarak genel af çerçevesinde tartışmalar yürüdü. Zaman zaman Öcalan'ın ismi zikredilince tansiyon yükseldi. Böyle kaç saat oldu? 10-15-16 saattir devam ediyor görüşmeler. En çok tansiyonun yükseldiği noktalar hangileriydi? Özgür, bir kez daha senden alalım.
1: Şimdi 17 saati aştı yanlış hesaplamıyorsam. Çünkü dün 15.30'da başladı. Yani saat 8.30'da 18 saati bulacağız zannedersem. Tabii yorgunluk da var milletvekillerinin üzerinde. Gece saatlerinde tartışmalar büyüdü. Hatta milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Hangi zaman diliminde oldu? İşte Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel teklifin artık tümünün üzerine görüşmelerin tamamlanması ve maddelere geçilmesi gerektiğini ifade ettiğinde bir anda tansiyon yükseldi. Çünkü İYİ Partiler daha konuşma yapmak istediklerini söylediler. İşte o sırada Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel'in üzerine yürüyen bir İYİ Partili vardı. İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz bir anda çok öfkelenerek kendi sırasından çıktı ve Adalet Komisyonu yönetiminin oraya doğru Cüneyt Yüksel ve yönetimde yardımcısı Orhan Kırcalı'nın olduğu noktaya doğru ilerledi. Neyse ki araya yine İYİ Partililer girdi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz'ın girdiğini çok net gördüm ben orada. Ve diğer milletvekilleri girdi ve o yumruklu kavga engellenmiş oldu. Aslında tüm bu 18 saatlik süreç boyunca en hararetli an o andı. En tansiyon yükseldiği an o andı. Hemen sonrasında yaklaşık işte bir 10-15 dakika sonra Cüneyt Yüksel aslında bu gerilimin sona ermesi adına İYİ Partililere söz vermeye devam etti. Daha doğrusu geneli üzerine İYİ Partililer konuşmalarını sürdürdüler. O sırada Ayüce Türkeş konuşmacıydı. Ayüce Türkeş'in de Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik bazı eleştirileri vardı. O eleştirilere de Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarafından bir tepki geldi. Levent Bülbül'den tepki geldi. Ve yine orada tansiyon yükseldi, sinirler gerildi ve karşılıklı ayaklandı iki taraf milletvekilleri de, İYİ Partililer ve Milliyetçi Hareket Partililer. Hatta Levent Bülbül'ün de İYİ Partili milletvekilinin üzerine, Burak Dalgın'ın üzerine yürüdüğünü gördük. Neyse ki o kavgada temas olmadan engellenmiş oldu. Sonrasında artık komisyon çalışmalarına bir sükunet geldi. Ve ardından da zaten maddelere geçildi. Birinci madde 14 saatlik mesainin ardından kabul edildi. Ve şu anda işte 18. saate girmek üzereyiz. 8. maddenin görüşmeleri yapılıyor. Bundan sonraki süreçte genel kurul aşaması olacak Deniz.
0: Bir de tabii Özgür orada hem NTV için bilgi paylaşırken sosyal medyada da an be an gelişmeleri takip ediyor ve yazıyorsun. Bir de Demirtaş polemiği yaşandı sanırım. Ona ilişkin ayrıntılar neydi?
1: Evet o da ilginçti aslında çünkü o sırada konuşma yapan isim Yeni Parti adına Grup Başkan Vekili Murat Emir'di. Murat Emir süreci eleştirdi bir yandan. Çünkü bu düzenlemenin, bu yasa teklifinin son derece özensiz, içinde fahiş hatalar bulundurulan bir teklif olduğunu ifade etti. Ve o sırada Selahattin Demirtaş'a konuyu getirdi. Anayasaya biraz saygılı bir İdare olsaydı Selahattin Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi dedi. Ve aslında orada Cumhur İttifakı'ndan bir tepki gelir diye bekleniyordu komisyon salonunda ama bir anda DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Uluç bir anda ayağa kalkarak ve yüksek sesle Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi, o bizim yoldaşımız diye bağırdı. Ve aslında komisyonda herkes bir şaşırdı bu tepkiye. Ama tabii Saruhan Uluç da aslında şunu kastediyor. Daha önce dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine onay vermişti Cumhuriyet Halk Partililer. Ta o sürece gönderme yapıyor. 2017'ye gönderme yapıyor Saruhan Uluç. O dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı Selahattin Demirtaş cezaevinde olmazdı diyor. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir tutumu olmuştu. Bu yüzden böyle bir tartışmada yaşandı DEM Partililerle CHP aslında. Daha doğrusu Saruhan Uluç'un böyle bir tepkisi oldu. Yani bir tartışma değildi aslında bu. Saruhan Uluç'un sadece böyle bir tepkisi oldu. Şunu belirtelim, Yeni Parti nasıl bir tavır sergiliyor? Yeni Parti'de Sezgin Tanrıkulu net bir şekilde bu yasa teklifine çok net bir şekilde destek olduğunu ifade etti. Ama bir yandan da Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül anayasaya aykırılık içerdiğine ilişkin bir önerge sundu Yeni Parti adına. Yani Yeni Parti'de milletvekilleri serbest bırakılmış durumda. Bir yandan anayasaya aykırılık içerdiğini ifade eden milletvekilleri var ama diğer yandan da Sezgin Tanrıkulu gibi bu teklife açıktan desteğini veren milletvekilleri de olduğunu belirtelim.
0: Özgür, bir de merak ettiğimiz nokta, şimdi bazı eksiklikler, eklemeler olabilirse bunlar komisyonda görüşülebilir deniyordu. Tekliften, yani teklif maddelerine bir değişiklik önergesi ya da değişen bir madde oldu mu? Hani ona ilişkin bir not var mı? Yoksa aynen teklif geldiği gibi devam ediyor ve o şekilde mi kabul ediliyor?
1: Teklif üzerine uzun soluklu bir çalışma yapılmıştı. Çok da hassas bir çalışma yaptı AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylar. DEM Partili milletvekilleri de aslında bu çalışmanın paydaşıydı. Bu noktada evet, komisyon aşaması çok çok önemlidir ve o değişim olacaksa orada olur genelde. Ama bir değişim olması beklenmiyor. Zaten en önemli maddeler de kabul edildi. Özellikle 7. madde çok çok önemliydi. Bu sistemle ilgili, bu teröristsiz Türkiye sürecinin teyit ve tespit mekanizması ile ilgili çok önemli bir kurul kuruluyor. O da kabul edildi. Bundan sonra artık bir değişiklik beklenmiyor ama tabii siyaset bu. Her an her türlü değişim, bir gelişme olabilir. Yani komisyonda olmasa dahi genel kurul aşamasında da bir önergeyle değişikliğe gidilebilir. Ancak bu kanun teklifinde mutabık kalındığını biliniyor. Mutabık kalındığı biliniyor. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pek çok kez sunuldu bu kanun teklifi. Bu yüzden artık yeni bir değişikliğe gidilmesi çok da beklenmiyor Deniz.
0: Son olarak da şunu sorayım. Şimdi biz yayına başlarken 8. madde görüşülüyordu. Birazdan bitecek. Önümüzdeki bir saat, bir iki saat içerisinde, bu belki o kadar bile sürmeyecek ama bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yani komisyondan sonra ne zaman genel kurula gelmesi bekleniyor teklifin?
1: Şimdi evet, bir saat içinde bitebilir bu düzenleme, bu kanun teklifi komisyondan geçebilir. O zaman zaten planlanan şu, pazartesi günü bu teklifin Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması yönündeydi planlama. İşsizlik gereği de 48 saatin beklenmesi gerekiyor. Az önce saate baktım, saat 8'i çeyrek geçiyor. İşte 9.30-10 gibi tamamlansa görüşmeler, pazartesi günü itibariyle çok rahat bir şekilde bu görüşmeler yapılabilir. 48 saat geçmiş olacak. Zaten beklentiler de bu yöndeydi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir düzenleme var Meclis Genel Kurulu'nda. Dün tamamlanamadı. Bugün onun tamamlanması bekleniyor. Ardından gaziler ve şehit yakınlarıyla ilgili 9 maddelik düzenleme var. Onun görüşmelerine geçilecek. Uluslararası sözleşmeler var. Onlar da ele alındıktan sonra son olarak pazartesi günü bu önemli, kritik 12 maddeden oluşan düzenlemeyi, bu çerçeve yasayı Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Temel yasa olarak ele alınacak. Yani bu temel yasa uygulaması oldukça önemli. 2 bölüm halinde, 6'şer madde şeklinde 2 bölüme ayrılacak ve genel kurulda böyle alınacak. Pazartesiden salıya bağlayan sabaha kadar görüşülerek salı sabahı bu düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve artık yasalaşması bekleniyor. Böyle bir hedefin de olduğunu belirtelim deriz.
0: Yasalaşmadan da meclis tatile girmeyeceğini biliyoruz ama ondan sonra da herhalde meclis kapanacak. Bu düzenlemenin geçmesiyle birlikte beklenti o yönde. Özgür Akbaş, dün saat 15.30'dan beri komisyonda ve takip ediyor süreci. Gelişmeleri de ondan aldık, ayrıntılı konuştuk. Hem tartışmaları hem bundan sonraki süreci komisyon boyutunda izlenimlerini bizimle paylaştı. Biz devam edelim. Adalet Bakanı'nın açıklamalarıyla Akın Gürlek bu teklifle ilgili Iğdır'da konuştu. Provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti. Tabii Akın Gürlek'in son dönemde önemli bir gündem maddesi faili meçhul cinayetler. Bununla ilgili olarak da kararlılık mesajı verdi.
2: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajlarını Iğdır'dan verdi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Provokasyonlara rağmen süreçte sona gelindiğini vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle, milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türgü, gönüllü el ele kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu güzel yarınlar açtınız.
3: Bakan Gürlek faili meçhul cinayetlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Zaman aşımı vurgusu yaparak kararlılık mesajı verdi.
2: Zamanı geçmiş olması faillere güvence sağlamaz, hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
0: Dünün önemli haberlerinden biriydi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzaladı. Bölge açısından, küresel güvenlik açısından önemli, dikkat çeken, tüm dünyanın da gözünü çevirdiği bir anlaşma oldu. Suudi Arabistan'da imzalandı. Önce bir o anlaşma ne getiriyor ayrıntılarına bakalım. Sonrasında da tepkileri aktaracağız. Anlaşmayla artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak bir mücadele zemini oluşturulması hedefleniyor. Bu üçlü, yani ekranlarda da görüyorsunuz, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin liderlerinin attığı imzalar sonrasında yapılan anlaşma şunu öngörüyor. Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. Başka ülkelerin katılımlarına açık bir anlaşma ve bir savunma ittifakı olduğunun özellikle altı çiziliyor. Bunu da not etmiş olalım. Mekke anlaşmasına yönelik Ankara'dan gelen yorumlara ayrıca bakalım. Atılan imzaların bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağı yorumu öne çıkıyor.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu söyledi.
5: Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara yapacağı katkıya dikkat çekti.
6: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır dedi. AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da güvenlik ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı ileri seviyeye taşıyacak anlaşmanın barış, istikrar ve ortak güvenliğe önemli katkılar vereceğini söyledi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın korunması, güvenliğin ve refahın sağlanması için ilkeli ve kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.
0: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon yapıldığı, gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı var ve o isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
3: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri. HTS kayıtlarıyla MASAK raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
0: İstanbul'da 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken cezaevindeki örgüt üyelerinin verdikleri talimatlarla faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine 20 ilde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili de yeni bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler 4 cinayet ve 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor.
3: Casper'lar suç örgütü üyeleri cezaevindeyken de dışarıyla bağlantılarını kesmedi. Faaliyetlerine devam ettiler. Bunun üzerine İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon'un da aralarında olduğu 20 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler 4'ü cinayet, 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Şüphelilerden 72'sinin yaşı 18'den küçük. Tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar vermeyle suçlanıyorlar. Suç örgütünün eylemleri için özellikle de cezaevinden yeni çıkan ve paraya ihtiyacı olan çaresiz kişileri ağına düşürdüğü, 15-25 yaş aralığındaki şüphelileri farklı eylemlerde kullandığı,

0: Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 40 kişi farklı tarihlerde tutuklanmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla derneğe kayyum atandı ve tüm faaliyetleri durduruldu. Kısa bir süre önce de derneğin mal varlıklarının kullanımı ve hesaplarına ilişkin bir kayyum ataması yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğu belirlenen çok sayıda isim de ifade verdi. Önlem alınmadan kullanılan haşere ilaçları bir ölüme daha sebep oldu. Çanakkale'de komşusundaki ilaçlamadan zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha İstanbul'a sevk edildi ancak kurtarılamadı. Annesi ise yoğun bakımda. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Hekimler ve ilaçlama uzmanları özellikle sanayi ve zirai tipteki zehirlere dikkat çekiyor.
1: Hava yoluyla iğne deliğinden bile geçebilir, tüm bir apartmana yayılabilir. O zehire maruz kalan kişi birkaç saatte hayatını kaybedebilir. Hatalı ilaçlama yaklaşık 10 ay önce gurbetçi böcek ailesini hayattan kopardı. 5 Ağustos akşamı bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, yan komşusunun evinde yaptırdığı haşere ilaçlaması sonrası öldü. Çocuğun annesi ise yoğun bakımda. Her iki olayda da olağan şüpheli insanların bulunduğu ortamlarda kullanılmaması gereken alüminyum fosfit isimli zehir.
2: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçilebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
1: Alüminyum fosfit isimli ilaç yasal olarak yetkisi bulunmayan kişilere satılmıyor. Hekimlerse olası zehirlenmelerde acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.
3: Göz bebeklerin küçülmesi, vücut sıvıların artması, işte ağızlarda çok fazla salivasyon dediğimiz salgının artması, gözyaşı salgısının artması, ishal gibi, kas seyirmeleri ve biliş bulanması, nefes darlığı gibi hayati tehdit edecek problemlere sebep olabilirler. Eğer kapalı bir ortamda bulunuyorsak, o ortamdan hastayla beraber kendimizi uzaklaştıracağız. Elbiseleri çıkartmadan önce de koruyucu ekipmanlar kullanmamız, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanmamız gerekiyor.
1: Çanakkale'de yaşanan zehirlenme olayı sonrası ilaçlama yaptıran ev sahibiyle uygulamayı yapan şirket sorumlusu tutuklandı.
0: Erzurum'da dere yatağından hafriyat alınması sonucu oluşan gölet bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Su birikintisine giren 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz yaşamını yitirdi. Aynı gün içinde Kayseri, Diyarbakır ve Tekirdağ'dan da boğulma haberleri geldi.
4: Hafriyat çalışması sonrası oluşan su birikintisine girdi. 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz hayatını kaybetti. Olay Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ertuğrul Akyüz halı sahada futbol oynadıktan sonra arkadaşlarıyla dere yatağına gitti. Burada daha önce hafriyat alındığı için gölet oluşmuştu. Suya giren Ertuğrul bir süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşları çabaladı ama onu kurtaramadı. Çocuklar çevre yoluna çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler iş makinesiyle kanal açarak su seviyesini düşürdü. Ertuğrul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 13 yaşındaki Eda Nur Çenge, ailesiyle piknik yapmak için Kapuzbaşı Şelalelerine gitmişti. Küçük kız dengesini kaybedip dereye düştü. Çocuğun cansız bedeni bulundu. Eda Nur'dan geriye olaydan kısa süre önce çektirdiği fotoğraf kaldı. Bir boğulma haberi de Diyarbakır'dan geldi. Bağları ilçesinde sulama kanalına düşen 24 yaşındaki Muhammed Çiçek akıntıya kapıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de göle giren Ali Karakan gözden kayboldu. Arama çalışmaları gece boyunca sürdü. 48 yaşındaki Karakan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Bu tasarı hayatını kısa süre önce kaybeden Lindsey

0: Graham'ın anısına kabul edildi. Neden böyle ayrıntıları Begüm Ersoy Dönmez aktardı. NTV Washington muhabiri, ayrıntılarına bakalım.
1: ABD Senatosu Rusya'ya ağır yaptırım öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Rusya'ya yaptırım tasarısının sponsoru, en büyük destekçisi ve hazırlayan isimlerden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dı. 86'ya karşı 11 oyla kabul edilen partiler üstü yasa tasarısı Rus petrolü ve doğal gazını satın almaya devam eden ülkeleri hedef alıyor. Amaç Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna Savaşı'nı finanse eden gelirlerden mahrum bırakmak. Senatör Graham'in cenaze töreni için geçen hafta Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hem ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüş hem de Kongre'de her iki siyasi partiden Kongre üyeleriyle bir araya gelmişti. Hatta Senato'nun bu kapsamlı yasa tasarısı içinde yaptığı ilk usul oylamalarını da izleyici locasından takip etmişti Zelenski. Tasarıyı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'le birlikte hazırlayan Demokrat Partili Senatör Richard Blumenthal, bugün Başkan Zelenski Ukrayna'dan, Putin ise Moskova'dan bizi izliyor dedi. Bugün Ukrayna halkına yalnız değilsiniz diyoruz ve Vladimir Putin'e de Ukrayna'yı fethedemeyeceksin mesajını veriyoruz diye konuştu. Senato'nun bu tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etmiş olması 4 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirmeye yönelik şimdiye kadar yapılan en önemli girişimlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Senatör Graham'in adını taşıyan bu yaptırım paketi başkana Rus petrolü ve doğalgazını en fazla satın alan 5 ülkeye, ki buna Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere, gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Ancak doğal gazının %15'inden daha azını Rusya'dan ithal eden ve bu ithalatı da azaltmaya yönelik bazı adımlar atan ülkeler için de bazı istisnalar öngörülüyor. Tasarı Putin'e, üst düzey Rus askeri ve siyasi yetkililere, Rus finans kuruluşlarına ve Rus enerji projelerine yaptırımların uygulanmasını da içeriyor.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan sonra bir sonraki adımı ne olacak? Her zaman bu merak ediliyor. NATO'nun kararlılığını ölçmek için ittifakın doğu kanadındaki bir ülkeye sınırlı bir saldırı, bir işgal yapabilir mi? En büyük soru işaretlerinden biri bu. İddialar o yönde. Putin'in böyle bir saldırıyla NATO'yu parçalamayı planladığı ileri sürülüyor.
2: Rusya, Doğu Avrupa ülkelerini sınırlı bir işgale girişebilir mi? Amerikan istihbarat birimlerine göre bu sorunun yanıtı evet. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşırken böylesi bir adım atmayacağına inanılıyordu. Ancak bu kanı son dönemde değişti. Putin'in Ukrayna savaşında istediği sonuçları elde edemediğine ve zafer kazanmak için ülkesinde baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Amerikalı yetkililer Putin'in köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hale geleceği görüşünde. İttifakın doğu kanadındaki herhangi bir ülkeye kılık değiştiren silahlı Rus askerlerinin sevk edilebileceği düşünülüyor. Siber saldırı düzenlenmesi de olasılıklar arasında görülüyor. Amerikan istihbaratı böyle bir saldırının bu sonbaharda 2029 yılına kadar düzenlenebileceği öngörüsünde bulundu. Rusya'nın böyle bir saldırı düzenlemesi halinde üyeleri kolektif savunma yükümlülüğü altına sokan NATO'nun 5. maddesinin devreye sokulması gerektiği belirtildi. Ancak 5. maddenin NATO'nun siber veya hibrit tehditlere vereceği yanıt konusunda net olmadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkililere göre böylesi bir saldırıyla Putin NATO'yu parçalamayı hedefliyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'nun güvenilirliğini sarsarak Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ittifak üyelerinden koparmayı amaçladığını savundu.
0: Gazze Barış Kurulu bölgedeki ilk inşaat ihalesini askeri üs projesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden bir şirkete verdi. 150 kişilik askeri tesiste FAS askerleri konaklayacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında kurduğu Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini 107 kişilik bir askeri üs için hazırlıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kurul, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat iadesini Louisiana merkezli bir şirkete verdi. Arkel International isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü. Haberde adı açıklanmayan bir barış kurulu yetkilisine göre kurulda Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyor. Henüz nihayete erdirilmeyen bir sözleşmeye göre 107 kişilik askeri tesis Fas askerlerin konaklaması için inşa edilecek. Üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak. Tesisin bölgeye konuşlandırılması hedeflenen uluslararası istikrar gücüne lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Yapımı planlanan üs, Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği %60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölgede oluşturmuş durumda. Barış Kurulu'na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı, Gazze için bir uluslararası istikrar gücü kurulmasını onaylamıştı. Kuzey Afrika ülkesi Fas, küçük bir birlik sözü verdi ancak uluslararası istikrar gücünün yasal çerçevesi henüz netleşmedi. Konuşlanmanın ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
0: Gazete manşetlerine ve ilk sayfalarına bakalım. Bugün neredeyse tüm gazetelerin manşeti dün Mekke'de atılan o imza. Sabah gazetesi Mekke'den dünyaya tarihi mesaj başlığıyla, manşetiyle duyuruyor bunu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma paktına imza attı deniyor. Siyonist saldırganlık ve gerilimin arttığı bölgede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan kritik hamle diyor gazete. Üç ülke Mekke'de savunma anlaşması yaptı. Tarihi adım Ankara, Orta Doğu'da güvenlik mimarisini yeniden inşa ediyor şeklinde yorumlandı. Anlaşmanın en önemli maddesi üç devletten birine gerçekleştirilecek saldırının hepsine yapılmış sayılacağı hükmü bu başa çekiliyor. Mekke paktı dünyada yankı uyandırdı başlığının hemen yanını okuyalım. Yabancı ajanslar, medya kuruluşları nasıl görmüş? AFP, Türkiye'nin NATO üyesi, Pakistan'ın da İslam dünyasının tek nükleer silahlı devleti olması dikkat çekici diyor. BBC, İngiliz BBC, ABD ve İran savaşının gölgesinde önemli bir savunma anlaşması imzalandı deniyor. Reuters, artık 3 devletten birine yapılmış saldırı hepsine yapılmış sayılacak. Financial Times ise şu yorumu yapıyor. 3 ülke istikrarsızlığı önlemek ve işbirliğini derinleştirmek istiyor deniyor haberde. Devam edelim Milliyet gazetesiyle. Bu haberin başlığı Milliyet gazetesinde manşeti Orta Doğu'da yeni güç merkezi. Farklı farklı boyutlarını okuyarak aktaralım. Çünkü bütün gazetelerde aslında temelde aynı ama belli noktaları manşete bir küçük kutu olarak çekmiş gazeteler. 400 milyon nüfuslu blok bölümünün altını okuyalım. Üç ülkenin toplam nüfusu 400 milyona yakın. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye askeri lojistik tecrübe ve gelişmiş savunma sanayi ile öne çıkıyor. Suudi Arabistan petrole dayalı önemli bir finansal güce sahip. Pakistan Müslüman dünyasının tek nükleer gücüne sahip ve büyük bir ordusu var deniyor. Hemen altta manşet haberinin hemen çaprazında yine büyük görülmüş ormanda insanlar var başlığı da önemli. Fotoğraf kareleriyle birlikte İstanbul'un en önemli oksijen kaynakları arasında yer alan Belgrad ve Kemerburgaz ormanları duyarsız vatandaşların geride bıraktığı atıklar nedeniyle çöplüğe döndü deniyor. Kentin en önemli oksijen kaynaklarından olan bu ormanlar, çevre bilincinden yoksun kişilerin saçtığı çöplerle adeta birer açık hava katı atık tesisine dönüşmüş durumda. Plastik ve evsel atıklarla cam kırıkları bazı noktalarda üst üste yığılmış, bazı alanlarda ise orman zeminine yayılmış. Kirlilik ve sıcak hava nedeniyle sinek istilası var deniyor. Kırık camlar da ayrıca orman yangınları için büyük bir tehlike. Bunu da hatırlatmış olalım. Dolayısıyla oradaki ormanlardaki vahim tabloyu fotoğraf kareleriyle haberleştiriyor Milliyet. Yargıtay'dan primle çalışanlara müjde haberini de okuyalım. Dikkat çekici bir haber. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi prim sistemiyle çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme satış hedeflerine bağlı olarak ödenen ve miktarı dönemlere göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin hesaplanmasında dikkate alınması gerektiğine hükmetti deniyor. Çerçeve yasa maratonu başladı. Haberi etekten görülmüş. Biz de uzun uzun Özgür Akbaş'la son durumu konuşmuştuk. Hala görüşmeler devam ediyor komisyonda. 17. saatteyiz. Artık yavaş yavaş 12 maddelik teklifin sonuna doğru geliniyor. Komisyondan geçmesi bekleniyor önümüzdeki saat içerisinde. Mekke'de yeni bir güç doğdu. Hürriyet'in kullandığı manşet, seçtiği manşet. Erdoğan'ın açıklamaları amaç savaş değil huzur, refah, istikrar başlığını atıyor. Uygulama nasıl olacak bölümü en çok merak edilen konu. Örneğin Pakistan uzun bir zamandır Hindistan'la mücadele halinde, yer yer çatışmalar oluyor. İran, Suudi Arabistan'da Amerikan üslerini vuruyor. Dolayısıyla böyle bir çatışma halinde Türkiye oraya asker gönderir mi? Türkiye çatışmanın içine çekilir mi gibi pek çok soru işareti varken yetkililere göre anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmiyor yorumu habere iliştirilmiş. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararları anayasal düzenle ulusal karar mekanizmalarına göre alınacak deniyor haberde. Bunu da aktarmış olalım. Çünkü uygulama en önemli nokta, merak edilen. Mekke İttifakı başlığını atıyor Yeni Şafak gazetesi. İslam dünyasının en güçlü birliği kuruldu deniyor. NATO'ya alternatif değil bölümünü okuyalım. Hiçbir ülkeyi hedef almadığını, 3 liderin imzaladığını diğer gazetelerden paylaşmıştık ama anlaşma 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin de geliştirilmesini öngörüyor. Taraflar Mekke Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef almadığına ve ittifaka önümüzdeki dönemlerde yeni katılımların olabileceğine dikkat çekti. Güvenlik kaynakları da bu bölgesel ortaklığın Türkiye'nin NATO üyeliğine bir alternatif olmadığını söyledi deniliyor. Bir dikkat çeken isim dünyanın gündeminde bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyasetçi. Mısır kökenli Amerikan vatandaşı ama Michigan'da yaşıyor ve dikkat çeken bir zafer kazandı. Halk sağlığı uzmanı Abdül El Sayed'in Demokrat Parti Senato ön seçiminde Yahudi lobisinin desteklediği Hale Stevens'ı yenmesi deprem etkisi yarattı deniyor. El Sayed'in başarısı güçlü lobi ve parti elitlerinin desteğinin artık yetmediğini gösteriyor. Bağımsız senatör Bernie Sanders zaferi ABD siyasetindeki en olağanüstü seçim zaferlerinden biri olarak niteledi. Genç bir isim, ailesi göçmen bir isim. Dikkat çeken kampanyaları var. Danslarla çok enteresan bir kişilik, onu aktaralım. Ama aynı zamanda da halk sağlığı uzmanı olması, yani bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin en temel sorunlarından biri o sağlık sistemiyle ilgili olarak çalışması ona büyük oranda fayda sağlıyor gördüğümüz kadarıyla seçim kampanyalarında. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti teklif, yani terörle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyona gelen teklif sonuçta af manşetiyle duyuruluyor. Birçok milletvekilinin görmeden imzaladığı yasa taslağı tartışılıyor deniyor. Yeni açılım sürecini yasal zemine taşıyacak olan çerçeve yasa taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Komisyonu'nda ki görüşmeleri usul tartışmalarıyla başladı. Teklifin af olmadığını savunan AK Partililere muhalefet sonuçları bakımından af düzenlemesi karşılığını verdi. MHP'li Fethi Yıldız'ın terör örgütünün silah bıraktığı yönündeki açıklamalarına itiraz eden İyi Partililer hani nerede silahlar diye sordu. Yıldız, Cumhuriyet'in laik ve üniter yapısının hedef alınmadığını söyledi. Demli Gülistan Kılıç, teklif için başlangıç noktası dedi. Hemen sürmanşette de yine kapatabilirsem. Suudi Arabistan'da yeni askeri güç ittifakı şeklinde duyuruluyor. Dün Mekke'deki anlaşma. Yemen'de çatışmalar yayılıyor haberine de bakalım. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan yanlısı Yemen hükümet birliklerine yönelik saldırıları yoğunlaştı. Yemen'deki hükümet güçlerine bağlı en az 58 askeri öldüren Husiler dün de Mağrib kentini hedef aldı. Çatışmaların yayılmasından endişe ediliyor deniyor haberde. Akşam gazetesi Mekke İttifakı başlığıyla manşetiyle duyuruyor haberi. Tekrar etmeyelim. Çerçeve yasaya 24 saat mesai yine etekten görülmüş. Terör Türkiye süreciyle ilgili teklif. Burada Kuşadası'nda 3. dalga Tezcan'a vurdu. Bülent Tezcan'ın kızı ve damadıyla ilgili bütün süreç aktarılıyor. Marmaris'te ihanet keşfi haberini de okuyalım. Burkay Karatepe, Başkan Erdoğan'a suikast girişiminin ardından uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatı armut alan ve içmelere gömdüklerini anlattı diyor gazete. Suikast timindeki FETÖ'cü hain silahları gömdükleri yerlerini söyledi deniyor. Bölgede arama tarama çalışmaları yapıldığının haberini veriyor gazete. Posta gazetesine bakıyoruz. İntihar mektubu çeteyi çökertti. Nasıl olmuş? Ayrıntılar şöyle. Elazığ'da borçları nedeniyle intihar eden bir kişi, geride kendisini bu noktaya getiren tefecilerin isminin de bulunduğu bir mektup bıraktı. Polis tefecilik çetesinin 1 milyar liralık mal ve para varlığını yönettiğini belirledi. Şafak operasyonuyla yakalanan çete üyelerinden 6'sı tutuklandı deniyor haberde. Ve 3 ülke tek cephe bu haberi bu şekilde manşete taşıyor. Türkiye Mekke'deki zirvede 3 ülke ortak savunma anlaşması imzaladı deniyor. Son bir haber Göbek'te. Okullara erken müdahale teklifi. Okullar herhangi bir saldırı riskini tespit edecek olan erken uyarı sistemleriyle donatılacak deniyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu bu konuyu gündemine almış durumda. Okullarda ayda en az bir defa kriz tatbikatı yapılacak. Saldırılara karşı 4 bakanlık işbirliğine gidecek. Dijital risklere karşı da dijital devriye polisleri görevlendirilecek deniyor.
3: NTV Radyo.
4: Doğa takvimi. Bugün 8 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün kedilerin ve ayıların günü. Kedilerin koku alma ve işitme duyusunun çok güçlü olduğu bilinir. Dikkatle izlerseniz kulaklarını kafasından bağımsız olarak 180 derece döndürebildiğini de fark edersiniz. Böylece çok iyi duyar ve bu avlanırken ona büyük avantaj sağlar. Zarif, çevik hareketlerini, olağanüstü denge kurmasını kulaklarına ve tabii kuyruğuna borçludur. Kedi ayrıca iletişim biçimi olarak da kulaklarını kullanır. Mesela kendisini tehdit altında veya rahatsız hissettiğinde kulaklarını yatırır. Ya da canı oyun oynamak istediğinde ilgisini göstermek için kulaklarını dikleştirebilir, farklı yönlere oynatabilir. Peki kedi mırıltısının iyileştirici olabildiğini duydunuz mu? Yapılan çalışmalar kedinin mırıltısının ürettiği titreşimlerin kemiklerinin büyümesini ve onarımını desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kedi mırıltısının frekansı 25 ila 150 Hz arasındadır. İşte bu frekans aralığının kemik büyümesini ve iyileşmesini desteklediği belirtiliyor. Mırıltı ayrıca stresi azaltmaya ve rahatlatmaya da yardımcı olabilir. Bugün aynı zamanda Uluslararası Ayı Günü. Ayıları korumak, farkındalığı artırmak, ayı ticaretine son vermek amacıyla Dünya Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilen bir gün. Dünya Kedi Günü ve Uluslararası Ayı Günü kutlu olsun.
4: Doğa Takvimi.
3: reklam.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Neden
8: Neden?
9: Kalp sağlığı için su içmek hayati önem taşıyor. Çünkü su, kalbin çalışma yükünü doğrudan etkileyip daha verimli çalışmasını sağlıyor. Peki bu nasıl oluyor? Su içmek neden kalp için bu kadar önemli? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes anlatıyor.
10: Suyu doğru içmemiz gerekiyor. Bu susuzluğumuzu suyla gidermemiz gerekiyor. Çay, kahve içerek susuzluğu giderirsek eğer ya da şekerli içecekler, bu istediğimiz neticeyi vermez. Üstelik çay, kahve aynı zamanda İdrar söktürücü özelliğiyle olduğu için daha da fazla su kaybetmenize sebep olur. Aşırı su kaybıyla birlikte bu sefer tam tersi, özellikle tansiyon hastalarında, özellikle de idrar söktürücü tansiyon ilacı kullanan hastalarda bu daha da bariz ortaya çıkar ve ani tansiyon düşüklükleri görebiliriz bu sefer. Su kaybıyla birlikte bu kanın pıhtılaşma özelliği de artıyor ve bu pıhtıyla damarların tıkanması daha da kolaylaşıyor. Kalp damarlarında olursa bu enfarktüs olarak görüyoruz ama aynı tıkanıklık beyin damarlarında da olabiliyor. Vücudun her yerinde olabiliyor. Bu su kaybını karşılamazsak kanın akışkanlığının da azaldığını ve pıhtılaşmaya daha meyilli olduğunu biliyoruz. Özellikle bu konuda bazı kalp hastalıkları var ki pıhtılaşmaya meyilin fazla olduğu durumlar. Özellikle bu hastaların bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor.
9: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
3: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Hava durumu.
11: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. İstanbul 33, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, İzmir, Denizli boyunca 36-38 derecelerdi. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
3: Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: dakika.
1: Artık teklifle ilgili sunumlar yapıldı. Zaman zaman gerilim bu 17 saat boyunca yükseldi. Özellikle muhalefetin genel olarak ki İyi Parti özelinde söyleyebiliriz bunu. Bunun bir genel af niteliğinde olduğunun altını çiziyordu eleştirileri ve ağırlıklı olarak da tepkisi bunaydı. Bu anlamda usul tartışmaları da yapıldı Adalet Komisyonu'nda ama AK Parti ve MHP teklifin genel af içermediğini, bir ceza infaz düzenlemesi olduğuna dönük olarak yorumları ağırlıklı olarak paylaştı. Dolayısıyla uzun bir süreçten sonraki yaklaşık 7. saatte İlk maddenin görüşmelerine geçilebildi, oylamasına geçilebildi. Dolayısıyla epey uzun, zorlu ve zaman zaman da tartışmaların yükseldiği bir süreçti. DEM Partili milletvekilleri özellikle Cumhurbaşkanı'na, MHP Genel Başkanı'na ve ondan sonra Öcalan'a teşekkür edince yine İyi Partili milletvekillerinin büyük tepkisine sebep olduğu, özellikle Öcalan'a teşekkür edilmesi, zaman zaman dediğimiz gibi gerilimin yükseldiği 17 saatlik bir maratondan bahsediyoruz ve bu saat itibariyle, saat 9 itibariyle artık süreç yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Şimdi bundan sonra ne olacak kısmını da çok kısa aktarmak gerekecek. Bundan sonra 48 saatlik bir süre var genel kurula inmesi için komisyondan bu teklifin. Bu anlamda bir iç tüzük gereği ama bir taraftan da zaten beklenti bu yöndeydi. Çünkü 48 saat geçti. 48 saat geçmesi gerekiyor. 48 saat geçtikten sonra genel kurula gelecek ve orada yine görüşmeler yapılacak. Bir son durumu alalım. Milletvekilleri de aldı mı? Öykü Tüccar telefon hattımızda, canlı ya da Öykü, mecliste bizi bekliyorsun. Komisyonda aldı mı? Nedir oradaki son durum?
2: Evet, dün saat 15.30'da başlamıştı komisyon görüşmeleri. Tam 18.5 saat sonra teklif komisyon tarafından onaylandı. Oldukça sancılı bir süreçti. Zira muhalefetin teklife itirazları vardı. Özellikle İyi Parti bir nevi komisyon sürecine tıkamak için yapabileceği her türlü hamleye başvurdu. Bunlardan da ilki aslında Özgür Akbaş bütün gece kendisi buradaydı, o anlara tanıklık etti. Bunlardan ilki aslında İyi Parti'nin komisyondaki tüm vekilleriyle konuşma talebinde bulunmasıydı. Gece boyu konuşmaları sürdürerek aslında teklifte yer alan maddelerin oylanması sürecine geciktirebilecekleri kadar geciktirdiler. Bir yıldırma politikası bile izlediklerini hatta söyleyebiliriz. Ve zira gecenin artık ilerleyen saatlerinde gerginlikler de çıkmaya başlamıştı komisyonda. İki defa aslında tansiyon yükseldi, bunu biliyoruz. Bunlardan ilki aslında komisyon başkanı Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelerin uzaması üzerine artık yeter, hep aynı şeyler konuşuluyor diyerek maddelere geçmek istemişti. Saatler o zaman 11 saati geride bırakmıştı komisyon çalışmasında. Başkandan gelen bu talep İyi Parti tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İyi Parti milletvekili Rıdvan Uz, Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Orhan Kırcalı'nın üzerine yürümüştü. Orada yine bir yumruklu kavga çıktı ve bu da salondaki milletvekilleri tarafından önlenmişti. İyi Parti ve MHP'li Levent Bülbül görüntüsünün ise ayrıntısı şöyle. Ayrıca Türkeş konuşmasında Bahçeli hakkında bir takım ifadelerde bulundu. Bu ifadeler MHP'liler tarafından çok ciddi bir tepkiyle karşılandı. Bülbül masaya vurdu, ne yapıyorsun diye tepki gösterdi. Ve bir nevi de ayağa kalkarak İyi Partili bir diğer vekilin üzerine yürüdü. Yine bu tansiyonda salondakilerin çalışmalarıyla, çabalarıyla dindirildi ve ardından da oylama süreçleri başladı. Geçtiğimiz saat diliminin başında saatler 8'i gösterdiğinde Özgür Akbaş yayın yaparken 8. maddenin oylamasına geçilmişti. Ancak geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde 4 madde daha hızlı bir biçimde onaylandı. İyi Parti vekilleri bu sürece itiraz ettiler. Hatta öyle ki 12. maddenin onaylanmasının ardından genel oynamaya geçilmeden önce İyi Parti milletvekilleri salonu terk ettiler. Onlar gece boyu kendi imkanlarıyla da komisyon salonundan sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmışlardı. O kameralarını da alıp salonu terk ettiler tepki olarak ve ardından da genel oylamaya geçildi ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak olan çerçeve yasa teklifi komisyon tarafından kabul edildi. Peki önümüzdeki süreçte ne olacak? Şimdi TÜZİ'ye göre artık bir 48 saat geçmesi gerekiyor ki genel kurula gelebilsin bu komisyondan geçen yasa teklifi. Bu da demek oluyor ki bizler pazartesi günü genel kurulda bu teklifin ele alındığını göreceğiz. Saat 14 itibariyle genel kurulun açılmasını bekliyoruz. Sabaha kadar da sürse hedef aslında yine bugün olduğu gibi, yani dünden bugüne sarkan komisyon görüşmelerinde olduğu gibi kanun teklifini genel kuruldan da aralıksız bir mesaiyle hızla geçirmek. Yine temel yasada iki bölüm halinde de ele alınmasını bekliyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Dün öğleden sonra saat 15.30'da başlamıştı komisyon görüşmeleri. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı aslında bu hafta birçok gelişmenin yaşandığı oldukça bir önemli bir hafta oldu. Önce çerçeve yasa meclise sunuldu. Ardından dün itibariyle komisyona taşındı. Komisyon aralıksız bir mesaiyle, tam 18,5 saat süren bir mesaiyle şu anda teklifi kabul etti. Komisyondan geçti bu teklif. Süreç boyunca ifade ettiğim gibi muhalefetin, özellikle İyi Parti'nin itirazları oldu. Bu itirazlar neydi? Öncelikle genel af içerdiğine yönelik bir itirazları vardı. Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürüyorlardı. Yine aynı şekilde anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu öne sürüyordu itiraz eden taraflar. AK Parti ve MHP cephesinde ise bu teklifin aslında bir af içermediği kesin bir dille ifade edilerek bu itirazlara da karşı çıkılmıştı. Gece boyunca İyi Parti tüm komisyona katılan tüm milletvekilleriyle konuşma talebinde bulunarak süreci uzatabildiği kadar uzatmak, komisyonu tıkamak istedi. Hatta Ayyüce Türkeş Taş bu neden bir günde geçmek zorunda bu teklif bu komisyondan diyerek aslında İyi Parti'nin bu süreci uzatmak istediğini de dile getirmiş oldu. Ancak İyi Parti'nin tüm bu yöndeki çabalarına rağmen bu süreç sonuca ara vermeden sonuca erdirildi ve tam 18,5 saat sonra genel bir oylamayla 12 maddede komisyon tarafından kabul edildi. Şimdi önümüzde genel kurula geleceği o süreç var. Onun için de gözlerimiz pazartesi gününde olacak. Saat 14 itibariyle genel kurulun açılmasını ve teklifin bu genel kurulda görüşülmesini ve aynı genel kurul kapsamında da artık bir sonuca ulaşarak yasalaşmasını bekliyoruz.
1: Öykü Tüccar aktardı. Süreç yasa teklifi komisyondan geçti. 18. saate yaklaşırken özellikle altını çizelim. Geneli üzerindeki görüşmeler sırasında İyi Parti milletvekilleri salondan ayrıldı. Tepkileri zaten bütün gece boyunca devam etmişti. Komisyonda teklifin görüşmelerine başlandığı andan itibaren usul tartışmalarıyla, bunun bir af düzenlemesi olduğuna ilişkin tezleriyle bütün komisyonda görüşlerini aktardı. Ama diğer taraftan da AK Parti, MHP, DEM Parti.
0: NTV Radyo.

0: Bir genel olarak bakalım. Teklif pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak ama ne getiriyor, şu ana kadar neler yaşandı, ayrıntılarına bakalım.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri toplantı salonu önündeki bu görüntülerle başladı. Toplantı saatinden önce gelen İyi Parti milletvekilleri kapı kapalı olunca dışarıda bekledi. Kapı açılınca milletvekilleri yerlerini aldı ve toplantıya geçildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır.
1: Teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken, İyi Partililerin itirazlarıyla tansiyon yükseldi.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
4: Kim ister bunu?
3: Tahakküm zincirleri, kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
1: Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK, KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart, MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin de cezai sorumluluğu olmayacak.
0: İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtti. Ancak savaşın sürmesi olasılığına da hazırız dedi. ABD'li yetkililer Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği görüşünde.
5: Elbette.
6: Düşmanlarımızın hesapları ülkemizin çökeceği yönündeydi ve bu bağlamda bir şeyler yapılabileceğini söylediler. Ancak süreç istedikleri gibi ilerlemedi. İran halkı bizimle kaldı.
7: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülke medyasında yayınlanan özel röportajında ABD ile mutabakatın uygulanmasını istediğini söyledi. Ancak savaşın devam etmesinden de kaçınmayacaklarının altını çizdi. Pezeşkiyan, teslim olmayacağız dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa anlaşma için son aşamalara gelindiği ifade ediliyor. Wall Street Journal gazetesi İran'ın Umman'la yapmak istediği anlaşmanın ABD'yi Körfez bölgesinden tamamen uzaklaştırmak için bir fırsat olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan ABD eski istihbarat subayı Jonathan Penikoff, Trump ne yaparsa yapsın, temel sonuç İran'ın Boğaz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak dedi. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını duyurdu. ABD'nin temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. İran'dan da görüşmelere dair açıklama var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşgavi, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Öte yandan rotalar belirlenmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nda tankerler sıkışmış durumda. İran ve Umman gemilere izin verileceğini söylese de Boğaz'da demirli gemiler görüntülendi.
0: Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.
8: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
4: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
8: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
1: Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
8: Ankara'da kaynaklar Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
0: Bu anlaşma NATO'ya bir alternatif mi oluyor? Anlaşmanın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddiaları vardı. Bununla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. Ayrıntılarını paylaşalım. İddiaların tamamen gerçek dışı olduğu söyleniyor ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir ifadesi kullanıldı açıklamada. Anlaşmanın Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefik taahhütleriyle çelişmediği, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Ortak savunma anlaşmasının saldırgan bir askeri blok olmadığı, caydırıcılığı arttırmayı hedeflediği de vurgulandı. Çocuk suçlulara yönelik düzenlemeleri de öngören yasa teklifi görüşülüyor. Meclis Genel Kurulu'nda 6 maddesi daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre aile hukukundan doğan bakım, eğitim ve destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı kadını çaresiz duruma terk eden 6 aydan 2 yıla kadar hapiste cezalandırılacak. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali halinde ebeveynlere verilecek ceza 2 katına kadar arttırılacak. Her tür bıçakla diğer kesici, delici veya bereleyici aletlerin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak. İzmir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'le birlikte 9 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.
5: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek bu suçlamalarla tutuklandı.
9: 2 haftalık süre içerisinde gerekli itirazlarımızı yapacağız. Ve biz ümitliyiz çünkü dosya içerisinde bize sorulan ve cevaplayamadığımız hiçbir şey olmadı.
5: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada zanlıların çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurduğu belirtiliyordu. inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İlkay Çiçek ve 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. CHP Genel Merkezi de İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu açıklamasında süreç CHP tüzüğünün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir dedi.
0: Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün 232 belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek partilerine katıldığını açıkladı. Mecliste basın toplantısı yapan Tüzün, CHP'den seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin yeni partiye üyelik için başvurduğunu söyledi. İstifa etmeyen 2 il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta karar verecektir dedi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise CHP'de kaldı. Yapılan açıklamada onun tercihine de saygı duyuyoruz denildi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleriyle görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna büyük şehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içerisinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir yanıtı verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları için de kendilerinin böyle açık ve net bir ifadesi söz konusu değil dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğünü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için de arama çalışması yapılıyor.
8: 16 Temmuz sabahı Marmaris'teki dağlık bölgeye kaçtı. Şükrü Seymen, Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Silahları gömdükten sonra arazide dağıldık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ mensubu Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi verdi.
10: 16 Temmuz'da saat 6 sıralarında Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladık. Şükrü Seymen o sırada Gökhan Sönmez Ateş'i aradı, ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Seymen herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi. Silahları gömdük ve arazide dağıldık.
8: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı firari eski yüzbaşının ifadesinde gömüldüğünü iddia ettiği silahlar için harekete geçti. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat personeliyle jandarma komando timleri bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. 155 personel, 23 direktör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı çalışma yapılıyor. Ayrıca Burkay Karatepe'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıdan alınan örneklerle DNA karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılıyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe, sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl saklandığına dair bilgiler de verdi. Afyonkarahisar'da babasının kiraladığı evde 7 yıl saklandığını anlattı. Parası bitince kameralara yakalanmamak için geceleri çöplerden hurda topladığını söyledi. MİT Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edildi. Dijital materyallerdeki incelemelerde Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı otelde ve Eskişehir'deki evinde 3 adet telefonla 2 sim karta el konuldu.
0: Mersin'de 21 yaşındaki genç yol kenarında araçtan mal indirirken süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Üstelik sürücü kaçmak isterken yayayı bir kez daha ezdi. Hastanede tedavisi süren Onur Ercihaz yaşadıklarını NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
8: Son sürat gelen araba çarptı, saniyeler içinde savruldu. İddiaya göre çarpan sürücü yardım etmek yerine kaçtı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay 2 Ağustos Pazar günü Mersin'de yaşandı. Ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım eden Onur Yalçın Erciyas'a o esnada yolda seyreden bir araba hızla çarptı. Şiddetli çarpmanın sonucu 21 yaşındaki genç savruldu. Ona çarpan aracın sürücüsü ise kaçmaya çalıştığı esnada bir kez daha Erciyas'a çarptı.
11: Ne yaptın oğlum, nasılsın?
12: Arkadan araba vurdu işte, çok hızlıydı. Bir anda yere düştüğümüz, iki ayağım kırık, ikisinde platin var. Sol ayağımı hiçbir şekilde hissetmiyorum. Göğsüm kırık, burnum kırık, karşım kırık.
13: Şu anda sağlık durumunuz nasıl ve bundan sonra nasıl bir tedavi süreci sizi bekliyor?
12: Hiçbir şekilde geri dönmedi, hiçbir şekilde aramadı, hiçbir şekilde bir şey yapmadı. Şu an dışarıda bir ton ağrılarım var ama şu an belirtmeye çalışıyorum. Konuşurken de nefesim daralıyor, göğsüm ağrıyor. Benden bir senemiş aldı.
8: Ailenin iddiasına göre çarpıp kaçan, ancak aracı bozulunca yakalanan sürücü ifade verdikten sonra serbest kaldı.
11: Dedim ben bu adamın her türlü cezayı hak ettiğini biliyorum ve de ne gerekiyorsa yapmasın dedim sonuna kadar. İnanın 2 senede kalkamazlar yani.
0: Bir çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mehmet El Tutan, Kahramanmaraş'ta kamyonet kasasından yola düşerek öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre Mehmet bu yıl ölen 38. çocuk işçi.

0: özel bir durumu var. Bunlar resmi olarak iş kazası bile sayılmıyor. Trafik kazası olarak geçiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yaklaşık %15 ile %20'si de sanayide meydana geliyor. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
1: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
2: İstanbul Tuzla'da bir şantiyede yangın çıktı. Can kaybı yok. İşçi barınakları tamamen yandı. Duman kilometrelerce uzaktan görüldü. İşçilerin kaldığı iki katlı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye geldi. Can kaybı ya da yaralanan yok. Alevlere müdahale edildi. Şantiyeden yükselen siyah duman İstanbul'un farklı noktalarından görüldü. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle arama yapabilecek, şüpheli durumları karakola bildirecek.
1: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 il valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetleri de bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
2: Çarşamba günü İstanbul Şişli'de sokak ortasında Müge Şahin'i öldüren Nazir Ilgın firarda. Katil zanlısının sicili kabarık. 6 yıl önce yaptıklarıyla bugün yaptıkları aslında birbirine de çok benzer.
3: Gözümün içine baktı, beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı hani öldürecekti beni de.
4: Al şimdi getirdim.
5: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ama ne yaşadıkları durum ne de çaresizlikleri bir türlü anlaşılamadı.
3: Meleğim kanalı kızım, toprağın altına gitti.
5: 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü. Zanlının ilk saldırısının ardından serbest kalmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Ceylan Hemşire olayı kendisine gidildiği zaman nasıl salınabilir cümlesinden sonra zaten kendisi gözaltına alındı. Orada da biz bu dosyada Cumhurbaşkanımızın yardımlarıyla en azından hayata tutunduk.
5: Zanlı 14 yıl ceza alsa da denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktı. Ceylan Hemşire gibi saplantı haline getirdiği Müge Şahin'e de aynı zorbalıkları yaptı. Çarşamba günü de genç kadını sokağın ortasında öldürüp kaçtı.
6: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Ve tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
5: Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan Hemşire'nin de tek istediği katil zanlısı Nazir Ilgın'ın bir an önce yakalanması.
2: 6 yılı aşkın süredir Türkiye'nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini savundu. Soruşturmayı yürüten savcılık

0: Olayın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerden oluşan 108 kişilik bir şema sundu.
1: Gülistan Doku dosyası yıllarca organize şekilde örtbas edildi. Dosya yeni başlıyor, 108 kişilik bir örtbas listesi verdik. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le Gülistan'ın telefonuna müdahale eden bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi. Savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle ilgili bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
2: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yöndedir.
1: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Güley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
2: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz korucu başı tutuklandı, Fatih. Ve korucu başına sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
1: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
0: Altın fiyatı son günlerde yükselse de Şubat'ta gördüğü rekor seviyesinden hala çok uzakta. Rakamlar gösteriyor ki yastık altı altın birikimi 5 ayda ciddi oranda eridi.
3: Yastık altı altın 5 ayda 175 milyar dolar eridi. Türkiye'de yatırım tercihlerinde ilk sırada altın geliyor. Araştırmalara göre tasarruf yapanların yarıya yakını altını tercih ediyor. Kesin tespit yapılamasa da yastık altında 4000 tondan fazla altın birikiminin olduğu düşünülüyor. Bankalarda tutulan altın miktarının ise 600 tonu geçtiği belirtiliyor. İran savaşı altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Savaş başladığında 8 bin lirayı aşan gram altın 6 bin liralara kadar düştü.
4: Şüphesiz o geçtiğimiz yılki coşku bu sene yok. Ondan önceki yılda oldukça hızlı bir trend göstermişti. Biz buna momentum diyoruz, hareketlenme gücü. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra büyük merkez bankaları ve fonlarının likide dönme ihtiyacıyla sert düzeltmeler oldu.
3: QNB ekonomistlerinin hesaplamasına göre altın stoku Şubat'tan bu yana toplam 155 milyar dolara azaldı. Yani yatırımcının birikimi eridi. Buna karşın toplam altın birikiminin değeri 560 milyar dolar civarında.
0: Merkez Bankası rezervleri sert düşüşlerin ardından yeniden yükseliyor. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar artışla 164 milyar dolara çıktı.
3: Merkez Bankası rezervleri toparlanıyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervi yılın ilk aylarında 220 milyar dolara yaklaşarak rekor kırmıştı. Ancak savaşın ardından tablo değişti. 70 milyar dolar eriyen rezervler 150 milyar doların altına kadar düştü. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar arttı, yeniden 164 milyar doları gördü. Merkezin rezervlerinin büyük kısmı altın. Bu yüzden fiyat oynaklığı tutarı doğrudan etkiliyor. Şubat ayı altın rezervi 136 milyar doları görmüş, sonrasında 94 milyar dolara kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta ise yeniden 100 milyar doları aştı. Öte yandan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yabancılar 7 hafta sonra hisse sattı. Hisseden 31 Temmuz haftasında 185 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yabancı yatırımcı aynı hafta tahvilde ise 277 milyon dolarlık alım yaptı.
5: Şimdi bakıldığı zaman dolar da kuvvetli. Başta Nasdaq olmak üzere işte muhteşem yedili diyoruz. Onların yanına yaklaşan trilyon dolarlık değerlemelere ulaşan şirketler var. Şimdi buralarda yeterli fırsatlar varken işte ana para riskini de alması gereken gelişen piyasalara yönelim nispeten sınırlı kalıyor. Olduğu zaman da işte Güney Kore gibi, ondan sonra Çin gibi hani biraz daha o yüksek teknolojiye daha yakından dokunabileceği taraflara yabancı yatırımcı gidiyor.
0: Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici mühimmat Tolun P atış testlerini başarıyla geçti. Testlerden yeni görüntüler paylaşıldı.
3: Zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun P mühimmatı göreve hazır. Aselsan yeni test görüntülerini paylaştı. Test atışlarında Bayraktar Akıncı, Tolun P güdümlü mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisiyle Tolun P, yeraltı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarları için özel olarak geliştirildi. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Tolun P bu özellikleriyle insansız hava araçlarının operasyonel gücünü artırıyor. Akıncı TİHA gibi platformlara çoklu adetlerde yüklenebiliyor. Böylece tek bir salvo atışıyla birden fazla hedef eş zamanlı olarak imha edilebiliyor.
0: Rusya, Karadeniz'de iki kuru yük gemisini hedef aldı. Gemilerin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için Karadeniz'de kullanılan liman altyapısıyla silah ve askeri malzeme taşıdığı öne sürüldü. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan deniz araçlarına yönelik saldırılara devam ettiği belirtildi. Karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla limanda Ukrayna ordusu için ayrılan akaryakıt depolarının hedef alındığı duyuruldu. Rus haber ajansı TASS'a göre Ukrayna ordusu Kırım'ı hedef aldı. Kırım valisi Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Kerç kentinde bir apartmana isabet ettiğini duyurdu. Saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde temiz mahkemesi Trump yönetiminin Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde karar verdi. Bölge mahkemesinin aldığı bu karar Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatının durdurması gerektiği anlamına geliyor. Mahkemenin 3 yargıcından ikisi Trump'ın Beyaz Saray'a bu tür bir salon inşa edilebilmesi için önce Kongre'den onay alması gerektiğini vurgulayarak inşaatın durdurulması gerektiğine hükmetti. Mahkeme yönetimin ABD Yüksek Mahkemesi'ne temiz başvurusunda bulunabilmesi için kendi kararını 2 hafta süreyle askıya alacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise karara tepkili, kararın bozulması gerektiğini savunuyor. Trump temiz başvurusu yapacak. Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağ görüşlü De La Espriella olduğu cumhurbaşkanı yemin etti. Kalabalıklar arasında bir yemin töreni oldu. Kongre başkanının başkanlık kuşağını kendisine takdim etmesinin ardından yeni cumhurbaşkanı 2026-2030 dönemi için görevi resmen devraldı. Yemin töreninde Trump'ın desteğini alan bir diğer lider, Arjantin Cumhurbaşkanı Milei'nin de bulunması dikkat çekti. Yemin töreni Kolombiya tarihinde ilk kez başkent Bogota'nın dışındaydı. Yeni Cumhurbaşkanı seçim yarışını eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun desteklediği solcu adaya karşı kazanmıştı. O aday ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlere müdahale ettiğini de savunmuştu. Arjantin'de de eylemler sürüyor. Ülkede geleneksel iş ve emeğin koruyucusu günü yürüyüşü düzenlendi. Buenos Aires'te sokaklar doldu. Hükümetin toprak yasasına karşı çıkanlar barış, ekmek, toprak, ev ve iş yazılı dev bir pankartla protesto gösterisi yaptı.
6: Önce polis protestocularla çatışmış, sokaklar savaş alanına dönmüştü. Bu kez festival gibi bir yürüyüş düzenlendi. Arjantinliler, Aziz Cacheteno adına düzenlenen geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu gününde hükümetin politikalarını davullarla ve eğlencelerle eleştirdi.
7: Arjantin'de iş bulmak giderek zorlaşıyor. Sadece iş kaybı değil, aynı zamanda çalışan da geçinemiyor. Ben bir çalışan olarak ailemin beslenmesini karşılamakta zorlanıyorum.
6: Arjantinliler barış, emek, toprak, ev ve iş yazılı dev bir pankartla yürüdü. Yürüyüşe binler katıldı. Yürüyüş Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin reformlarına karşı protestoya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Milei, göreve geldiğinden bu yana ülkede enflasyonu düşürmek için sosyal yardımları kısıtlayan önlemler alıyor. Çalışma reformuyla çalışanların işten çıkarılmasını kolaylaştıran ve grev haklarına sınırlamalar getiren bir yasayı geçirmişti. Şimdi ise kiracıların tahliyesini ve Arjantin vatandaşı olmayanların ülkede arazi alımını kolaylaştıran yasa tasarısıyla tepkilerin hedefinde.
0: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların sayısında yükseliş var. Üstelik bu çocukların yarısı hiçbir suçlama yöneltilmeden hapiste tutuluyor. İnsan hakları örgütleri bu uygulamaya tepkili.
3: İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinli çocukların sayısı bir yılda keskin bir artış gösterdi. Ocak 2025'te bu sayı 103 iken Mart 2026'da 191'e yükseldi. Üstelik Filistinli çocukların yarısı özel bir uygulamayla hapiste tutuluyor. İdari gözaltı uygulaması altındaki kişiler herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın süresiz olarak tutulabiliyor. İsrail'in güvenlik tehditleri sebebiyle gerekli olduğunu iddia ettiği uygulamada gözaltındaki kişilere haklarındaki suçlamalar ya da mahkemeye sunulan kanıtlarda tebliğ edilmiyor. Veriler Filistinli çocukların giderek daha fazla bu uygulamaya tabi tutulduğunu gösteriyor. 2025'in başında çocukların üçte biri bu uygulamayla hapiste tutuluyordu. Mart 2026'da bu oran neredeyse yarıya yükseldi. Uygulama kapsamında bir yıldan fazla süredir hapiste tutulan çocukların sayısı da 8 kat artmış durumda. Bu sayı Mart 2025'te 6 iken Mart 2026'da 50'ye yükseldi. Çocukların gözaltına alınmasına karşı Ebeveynler adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Titi Carmen, Filistinli çocuk mahkumlarla ilgili bilgileri endişe verici olarak nitelendirdi. Carmen, İsrail'de ve dünyanın geri kalanında çocukların yaz tatilinin keyfini çıkarırken, Filistinli çocukların yetişkinlerinki kadar zorlu koşullarla hapishanelerde tutulduğunu vurguladı.
0: Yapay zeka bu kez kod değil, canlı bir virüs yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bakteri öldüren bu virüsler yeni soruları da gündeme getirdi.
3: Tıpta yeni bir devrim mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Yapay zeka sıfırdan ürettiği virüslerde bakterileri öldürmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bilim insanları ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerine benzer bir yaklaşımı genetik yapı taşları üzerinde kullandı. EVO1 ve EVO2 olarak adlandırılan yapay zeka modelleri virüsler, bakteriler, bitkilerden ve insanlardan alınan genetik kodlar üzerinde eğitildi. Ardından yapay zekadan yalnızca belirli bakteri türlerine hedef alan bakteriyofaj adı verilen bir virüs türü üretmesi istendi. Bilim insanları yapay zekanın tasarladığı 302 virüsün tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterilerini öldürmede etkili olduğu görüldü. Tüm genetik haritası yapay zekayla oluşturulan virüslerin bakterileri enfekte etmek için tasarlandığı, İnsanlara herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Gelişme, yapay zeka güvenlik tartışmalarını daha da alevlendirdi. Teknolojinin kötü amaçlarla son derece ölümcül ve tedavisi olmayan yeni hastalıklar yaratmak için kullanılabileceği ifade ediliyor.
0: Havaysan ile Türk Dil Kurumu arasında dijital dönüşüm ve yapay zeka işbirliği protokolü imzalandı. Amaç milyarlarca veri ve kelimeden oluşacak dev bir Türkçe veri tabanı oluşturmak.
3: Türk dilinin doğuşundan bugüne kadar yazılı olarak ortaya konmuş tüm veriler Havelsan tarafından oluşturulacak sisteme işlenecek. Türkçenin dijital alandaki gücü artırılacak. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı.
8: Havelsan'ın büyük veri ve yapay zeka alanındaki yerli teknolojileriyle hayata geçirilen bu çalışma sayesinde ise Türk Dil Kurumu'nun dijitalleşme hedeflerine katkı sunulacak.
9: Milyarlarca veriden, kelimeden, etiketten oluşacak bir Türkçe veri tabanını Havelsan ekibiyle birlikte yapmaktan çok büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz.
3: Projede Türk Dil Kurumu'nun kurumsal analiz ve araştırma süreçlerine hız kazandırılacak. Türkçenin doğru, etkin ve yaygın kullanımını destekleyen dijital hizmetler geliştirilecek. İşbirliğinin temel teknolojik altyapısını Havelsan tarafından geliştirilen Orion Büyük Veri Sistemi platformu oluşturacak. Projenin ilerleyen aşamalarında ise Havelsan'ın yerli ve milli yapay zeka platformu MAN sisteme entegre edilecek. MAN sayesinde yapay zeka destekli dil teknolojileri ve akıllı karar destek mekanizmaları Türk Dil Kurumu'nun kullanımına sunulacak.
0: Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevden ayrılıyor. Aran, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin yönetim kurulu başkanı olacak. Banka Genel Müdürlüğü'ne ise Aran'ın yerine müdür yardımcısı Cahit Çınar getirildi.
1: Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran görevden ayrılıyor. Banka, kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamayla üst yönetimde değişikliğe gidildiğini bildirdi.
10: Sayın Bakanım, kıymetli konuklarımız.
1: Hakan Aran'ın görevden ayrılacağı, yerine bankanın genel müdür yardımcısı Cahit Çınar'ın atanacağı belirtildi. Aran'ın görevi bırakacağı tarih ise 31 Ağustos olarak duyuruldu. Hakan Aran görev değişikliği sonrası Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'de yönetim kurulu başkanlığını üstlenecek. Aran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genel müdürlük görevim sona ererken bunun bir ayrılık değil, İş Bankası grubu içinde yeni bir bayrak değişimi olduğunu vurgulamak isterim dedi. İş Bankası'nın ikinci yüzyılında da güçlü kurum kültürü ve değerleriyle yoluna başarıyla devam edeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Aran, İş Bankası'nda 1990 yılında çalışmaya başladı. 2008 yılında genel müdür yardımcılığına atandı. Nisan 2021'de de genel müdürlük pozisyonuna getirildi. Yeni genel müdür Cahit Çınar ise 1991 yılında banka bünyesine katıldı. 2018 yılında genel müdür yardımcılığına atandı. 1 Eylül'den itibaren ise bankanın yeni genel müdürü olacak.
11: NTV Radyo. Reklam.
12: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
13: Lösev hayat verir.
14: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
15: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. Kilometrelerinde ve Samsun-Çarşamba yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
17: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün üzerinde düşüneceğimiz ilk sözcük cahil. Arapça cehil ya da cehaletten geliyor. Bilgisizlik, bilmezlik, habersizlik anlamında. Söylenişinde yalnızca a'yı uzatıyoruz. Cehalet. Bakın Tarık Buğra ne yazmış? Açlık gidecek, cehalet gidecek, benizler kanlanacak, tabiat yemlenecek, emir altına alınacaktı. Cehalet kökünden gelen cahilde de a uzun söyleniyor. Cahil, türlü anlamları var. Okuyarak bilgisini ilerletmemiş, öğrenim görmemiş, okumamış bilgisiz kimse anlamı ağırlıklı olarak kullanılanı. İkrar verdi cahil gönlüm inandı, seherin yelleri esti gelmedi demiş Karacaoğlan. İkrar vermek, söz vermek anlamında. Sözünü tutmayan bir yar söz konusu demek ki. Bilmeyen, habersiz kimselere de cahil deniyor. Reşat Nuri Güntekin'e kulak verelim. Hani eskiden cahillere davul tozuyla minare gölgesinden ilaç yapıp paralarını alıverenler varmış. Cahil cühela da bütün cahiller cahillerin hepsi demek. Cahil cühela gelmiş buraya toplanmış. Argo'da boş, bomboş, bilgisiz cahil kişiler tın tın diye anılır. Eçhel ya da eçhel denir de eskiden. Aşırı derecede cahil, çok bilgisiz kimselere. Adam akıllı cahiller içinde eçhel min karagöz, yani karagözden daha cahil denirmiş. Ben bilmiyordum ama pek hoşlandım bu deyişten. Fahri Celal'den bir alıntı yapalım. Damatta iş güç yok, şöyle bir malumatını yoklayayım dedim. Eçhel min karagöz. Cahilce ya da cahilane deyimlerimiz vardır. Yani cahil olana yakışır şekilde. Aman amcacığım, bir cahilliktir ettik, bağışla gitsin. Buradaki kullanımı bilmeden yanlış bir iş yapmak. Ve cahiliye, cahile ait, cahile yakışır anlamında olduğu gibi, Arapların İslamiyet'ten önceki karanlık, sapıklık ve cahillik devirlerine ait anlamındadır. Geldik çattık bir programın daha sonuna. Cahillerden ve onların yaptıklarından korunmanız dileklerimizle hoşça kalın.
11: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
18: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
19: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
11: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
20: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
11: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Deniz suyu sıcaklığı arttı. Kilyos, Gelibolu, Ayvalık, Datça'da 26, Dikili'de 27, Çeşme'de 23, Kuşadası'nda 25, Bodrum'da 24, Fethiye'de 28, Antalya ve İskenderun'da 31 derece.
23: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
24: Müzik arası.

Ondan sonra ay hala sert, hala sert dersiniz. Sonra bir bakarsınız ki çoktan geçmiş bitmiş, içi kapkara olmuş. Şimdi tabii cinsine göre de değişiyor. Ama ben hemen size bir tüyo vereyim. Eğer sert avokado alırsanız ne yapacaksınız? Onu pirincin içinde bekleteceksiniz. Hem çok güzel olgunlaşacak hem de hiçbir şekilde çürümeyecek. Ama şimdi artık hazır avokado püreleri de oluyor. Donmuşu da satılıyor. Küp küp olsun, yarım yarım olsun. Dolayısıyla hele bir de öyle hazır avokado almak.

0: Çıkıdık diye devam ediyor. Hemen kırkırlangıcı bir kere daha çalacağım. Şimdi çalı kamışçılarında aynı bölümü çalıyorum. Çok ilginç yani. Ve kırkırlangıcından zaten bahsetmiş Kuzey Cem'de. Onun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 türü kaydettiğini söylüyor. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç bir çalışmadan bahsedeceğim sana. Çalı kamışçılığı ile ilgili. Fransa'da anlamışlar ki bu koşu herkesi taklit ediyor. O zaman biz bunu bir banda alalım demişler. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakikalık uzun ses kayıtları yapmışlar. Ve oturup üşenmeyip Afrikalı ornitologların da bilgilerinden faydalanarak tüm sesleri analiz etmişler. Teker teker mümkün mertebe ayırt etmişler. Şimdi burada 4 tane ses var, birini tespit ettik. Diğer üçünü bilmiyoruz ne olduğunu. Ve Afrika'da sonra bu türlerin yayılış alanlarına bakmışlar. Ve bu yayılış alanı haritalarına, şimdi var ya mesela bilmem ne kuşu sadece işte Senegal ve Ghana bölgesinde var. İşte öbürüne bakıyorsun Nijerya ve Kamerun'da var. İşte diğerine bakıyorsun Fas ve bilmem ne de var. Bütün bu yayılış haritalarını üst üste koymuşlar. Kesişim noktalarında kuşun göç rotası ortaya çıkmış. Yani tamamen matematiksel güzel bir yöntemle kuşun göç rotasını ortaya çıkarmışlar. Kendi sesiyle ele vermiş göç rotasını.
1: Yani kuşun göçünü bilmiyorlarmış ve sesiyle aslında bu rotayı tespit etmiş.
0: Aynen öyle, tam dediğin gibi. Çok güzel bir çalışma ya, çok büyük bir çalışma. Çok ciddi tecrübeli kuşçulara ihtiyaç var. Ama ne kadar çok tür tespit ettiğini ve bu taklit ettiği türlerin dünyanın öbür tarafında başka türler olabileceğini de ortaya koyuyor. Yani bizim de duyduğumuz göçmen bir kuşun taklitçiliği eğer söz konusuysa bazı türlerin Afrika türü olma ihtimali de çok yüksek.
1: Ya daha önce hiçbir bölümümüzde aslında konuşmadığımız bu bahsettiğin hikayede kuş seslerinin bilim insanları için ne kadar değerli bir veri kaynağı olduğunu tekrar gösteriyor diyebiliriz.
0: Evet, bence iki noktada çok önemli kuş sesleri. Birinci konu şu, gerçekten bu hayvanlar yavaş yavaş doğadan kayboluyorlar ve bunu belgelememiz lazım. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Eskişehir'de balıkçının sesini kaydetmemiz, üveyik sesini kaydetmemiz lazım. Çünkü ileride olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Olmadığında bir argüman olarak bakın burada bu sesler vardı, şimdi bu sesler kayboldu. Yani bir doğadaki gidişatı ve değişimi çok güzel ortaya koyuyor ve buna karşı bir harekete geçmemiz gerektiğinde de çok güçlü bir argüman oluşturuyor. İkincisi de bu evrimsel mesele. Yani bu kuşları anlayarak nasıl iletişim kurduklarını, nasıl geliştiklerini, nelere ihtiyaç duyduklarını, neler hissettiklerini, diğer hayvanlarla nasıl etkileşim içinde olduğunu da çok güzel anlatıyor. Bence çok ilginç bir konu.
1: Bu ilk söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Yani eBird'de de Macaulay'de genelde tek kuşun sesine kayıt olarak giriyoruz. Ama belki de habitatların da yani bir alana gittik, sulak alana gittik. Oradaki tüm sesleri de kaydetmek belki hani 20 yıl sonra tekrar kaydettiğimizde o sesin o tarihte azaldığını da göstermemize de olanak sağlayabilir gibi hissediyorum. Bir ortam sesi kaydeden ya da onu uygulamaya yükleyen birileri var mı? Bir kuş gözlemcileri var mı? Onu da merak ettim sen bunu söylediğinde.
0: Var. Hem eBird kütüphanesinde hem de Zenocanto sitesinde. ZenoXENO diye yazılıyor. Zenocanto sitesi de Leiden Doğa Tarihi Müzesi Naturalis'in önderliğinde kurulmuş Avrupa merkezli bir platform. eBird ise global bir platform. Merkezi Cornell Üniversitesi'nde Amerika'da. İkisinin de Townscape isimli ses manzarası diye tercüme edebileceği bir kategorisi var. Orada istiyorsan bir tür tanımlamadan kalabalık bir kuş sesi korosunu kaydedip onu o şekilde yükleyebiliyorsun.
1: Bunu hiç bilmiyordum. Dinleyicilerimizden de çoğu bilmiyor olabilir. Buna bir bakmakta fayda var. Teşekkürler. Son bir eklemen var mıydı? Seni bölmüş oldum galiba.
0: Kuş sesleri çok ilginç. Gerçekten bu konuda da çok meraklı insanlar var. Çok hızlı bir şekilde Peter Bosman'dan bahsetmek istiyorum. Biz daha önceden kayıtlarında kullandık. Belçikalı ve dünyada herhalde 8 veya 9 bin tür kuşun hepsinin sesini kaydetti. Elinde bir mikrofon ve kayıt aleti bütün dünyayı geziyor. Kuş seslerinin ne kadar önemli olduğunu onun bu çalışmasıyla da vurgulamak istedim.
1: Çok güzel. Ondan da bahsetmiş olduk.
0: Bu programda dinlediğiniz kuş seslerinden sığırcı Jorge Leitao Portekiz'de ve Enes Kasapoğlu Konya'da. Alakargayı Leona Mukay Antalya'da. Çahini Jorge Letao Portekiz'de. Boğmaklı Toygarı Arnold Vandenberg Adana'da. Akkuyruk Sallayanı Mario Alonso İspanya'da. Sakayı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da.

0: Çalıkamışçınlı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Kırlangıcını Ensar Ertekin Bursa'da kaydettiler. E-Bird'in Kuş Sesi Kütüphanesi Macaulay Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta taklitçi kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu ve kuş sesli günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. İstanbul 33, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, İzmir, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11. Gelişmelerle karşınızdayız. Bir yeni bilgiyle başlayacağız. Faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak dosyalar açılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iki dosyayla ilgili daha ayrıntı var. Bununla ilgili olarak bir bağlantı yapacağız. Ankara'dan Öykü Tüccar'dan alacağız. Nedir Öykü? Bu aydınlatılan iki dosya.
1: Evet, faili meçhul suçları aydınlatma daire başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İki dosyada da önemli gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek intihar ve kaza süsü verilen iki dosyaya dair yeni gelişmelerin olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. O dosyalara bakalım. Dosyalardan ilki Van'da 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki bir çocuğa ilişkin dosya. Damla Nur Sarıhan'ın ölümüne intihar süsü verildiği tespit edildi. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması gibi hususlar yeniden titizlikle incelendi ve olay sonrası iletişim kayıtları değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve şu an itibariyle, yani dün itibariyle aslında, Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zaman operasyonlarda bu olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer dosya ise aslında daha da küçük yaştaki bir çocuğa ilişkin. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar bu yıl Ocak ayında Afyonkarahisar'da hayatını kaybetmişti. Yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Ancak burada da yapılan araştırma sonrasında aslında yüksekten düşme, yani kaza süsü verildiği tespit edildi. Yine otopsi bulguları ve şüpheli ifadeler arasındaki çelişkiler derinleştirildi ve delillerin karartıldığı kanısına varıldı. Bu kapsamda da hem üvey baba hem üvey dede tutuklandı. Baba çocuğu kasten öldürme ve eziyetten suçlanıyor. Üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından ötürü tutuklandı. Anne hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bu iki önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Gürlek o paylaşımına, adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir notunu düştü.
0: Öykü Tüccar ayrıntıları paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren görüşme sonrasında kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
3: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
2: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik, teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
4: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
5: Kim ister?
4: Tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
2: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim, Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart, MGK'nın terör örgütünün fesline ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izle ve komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dün Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Önemli bir anlaşma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları attı dün. Anlaşmayla artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak bir mücadele zemini oluşturulması hedefleniyor. Bu üçlü anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı işlenecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak ittifak bir savunma ittifakı olarak da ifade ediliyor. Bu anlaşmaya Ankara'dan gelen yorumları, yapılan açıklamaları aktaralım. Neler söylenmiş bakalım.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu söyledi.
6: Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir.
5: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara yapacağı katkıya dikkat çekti.
7: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır dedi. AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da güvenlik ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı ileri seviyeye taşıyacak anlaşmanın barış, istikrar ve ortak güvenliğe önemli katkılar vereceğini söyledi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın korunması, güvenliğin ve refahın sağlanması için ilkeli ve kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.
0: Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz çıkmazı var. Boğaz'ın yeniden gemi trafiğine açılması için müzakereler sürüyor. Kıyıdaş ülke Umman da bu görüşmelere dahil. İran ve Umman bu boğazın nasıl açılacağını konuşuyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtti. Ancak savaşın sürmesi olasılığına da hazırız dedi. Amerikalı yetkililer ise Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği görüşünde.
8: Düşmanlarımızın hesapları ülkemizin çökeceği yönündeydi ve bu bağlamda bir şeyler yapılabileceğini söylediler. Ancak süreç istedikleri gibi ilerlemedi. İran halkı bizimle kaldı.
9: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülke medyasında yayınlanan özel röportajında ABD ile mutabakatın uygulanmasını istediğini söyledi. Ancak savaşın devam etmesinden de kaçınmayacaklarının altını çizdi. Pezeşkiyan teslim olmayacağız dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa anlaşma için son aşamalara gelindiği ifade ediliyor. Wall Street Journal gazetesi İran'ın Umman'la yapmak istediği anlaşmanın ABD'yi Körfez bölgesinden tamamen uzaklaştırmak için bir fırsat olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan ABD eski istihbarat subayı Jonathan Penikoff, Trump ne yaparsa yapsın, temel sonuç İran'ın boğaz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak dedi. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını duyurdu. ABD'nin temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. İran'dan da görüşmelere dair açıklama var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşgavi, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Öte yandan rotalar belirlenmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nda tankerler sıkışmış durumda. İran ve Umman gemilere izin verileceğini söylese de Boğaz'da demirli gemiler görüntülendi.
0: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme Trump yönetiminin Kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde bir karar verdi. Buna ilişkin ayrıntıları da paylaşalım. Washington Bölge Mahkemesi'nin aldığı bu karar Donald Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatını durdurması gerektiği anlamına geliyor. Mahkemenin 3 yargıcından ikisi Trump'ın Beyaz Saray'a bu tür bir salon inşa edebilmesi için önce Kongre'den onay alması gerektiğini vurguluyor. İnşaatın durdurulması gerektiğine ayrıca hükmetmiş durumda mahkeme. Mahkeme yönetimin ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunabilmesi için de kendi kararını 2 hafta süreyle askıya alacağını belirtti. ABD Başkanı karara tepkili, kararın bozulması gerektiğini savundu. Ayrıca Yüksek Mahkeme'ye temyiz başvurusuna da hazırlanıyor.
10: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
11: adında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oyuncu Çolpan İlhan'ın doğum günü. NTV Radyo'da yayınımız İz Bırakan Kadınlar dizisinin Çolpan İlhan bölümüyle devam ediyor.
2: İz Bırakan Kadınlar. Çolpan İlhan, tiyatro ve sinema oyuncusu. 1936-2014 yılları arasında yaşadı. Oyuncu Sadri Alışık'ın eşi, şair Atilla İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan'ı yönetmen senarist Biket İlhan anlatıyor.
3: Çolpan İlhan sinemamızda alışılmış Alaturkalığın karşıtı, Alafrangalığın öncülüğünü yapmıştır. Yani Alafrangalığın temsilcisi diyebiliriz onun için. Burçak Evren'in tabiriyle nankör roller diye tanımlanan karakterleri canlandırmış ve buna rağmen izleyiciye kendini kanıtlamış ve kabul ettirmiştir ve çok da sevilmiştir. Şimdilerde bile herkes her rolü biliyorsunuz kabul etmiyor ve altından kalkamıyor. Bu çok önemli bir şeydi. O dönemde onun yaşında çok genç bir yaşta henüz akademide okurken, Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken böyle bir şeye kalkışması, böyle bir karaktere bürünmesi çok önemliydi. Ailesi ileri görüşlü insanlardı. Babası Bedri Bey aslında avukattır ama Anadolu'nun birçok yerinde, daha sonra da İzmir'de işte kaymakamlık yapmış, vali muavinliği yapmış. Ama çocuklarına çok düşkün, annesi de öyle. Aynı zamanda tabii benim de kayınvalidem Perihan Hanım. Çocuklarına çok serbestiyet tanımışlardı diyeyim. Çolpan da bu anlayışla, özellikle de iki abisi var, biri Cengiz İlhan, o da avukattı, biri de Atilla İlhan, bildiğiniz gibi Atilla ile daha yakın olmuşlar ve İstanbul'da birlikte kalmışlar ve onun çok etkisinde kalmış. Çünkü Atilla işte Fransa'ya gitmiş gelmiş, onu yönlendirmiş bir kişiydi. Bu nedenle de belki Türk sineması gibi değil de daha çok Fransız sinemasının etkisinde kalmış gibi görüyorum ben Çolpan İlhan'ı. Anadolu'nun birçok yerinde bulunmuşlar aileyle. Orada işte ilkokul, ortaokul ve en sonunda Balıkesir Lisesi'nde okumuş. Ama daha sonra İstanbul'a gelmek istemiş ve Kanlıca Kız Lisesi'nde yatılı olarak okumuş. Çünkü ancak İstanbul'da sinema ve tiyatro imkanı vardı. Daha sonra da Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyor, resim bölümüne, ama bununla yetinmek istemiyor. Tiyatroda okumak istiyor. Onun üzerine Atilla araştırıyor ve belediye tiyatrosu, yani şehir tiyatroları herhalde şu andaki, onun gece eğitimi de olduğunu öğreniyorlar ve oraya da devam ediyor. Akademideyken arkadaşlarıyla bir amatör grup kuruyorlar ve tiyatro yapmaya başlıyorlar. Çolpan hemen sivriliyor orada. Tiyatrolara çağırıyorlar bazı roller için. Bir Antigone oynuyor Çolpan. Ondan sonra işte Yeşilçam'dan bazı kişiler, ya bu kızı bir yerde oynatsak falan. O sırada da Şakir Sırmalı bir film çekmek istiyor, Kamelyalı Kadın. Ve orada oynamasını istiyor başrolde. Fakat aile de ona okul bitmeden hiçbir şekilde bu işlere girmesini istemiyorlar. Bunun üzerine işte abisiyle Atilla ile İzmir'e dönüyorlar. Orada baba bir tek şey soruyor, başarabilir mi diyor. Atilla da diyor ki ben inanıyorum, başarır diyor. O zaman tamam yapsın diyor ve böylelikle sinemaya da girmiş oluyor. İlk sinemaya adım atışı Kamelyalı Kadın'la başlıyor. Mesela Zümrüt diye bir filmde oynuyor. Ver Elini İstanbul var, Bir Şoförün Gizli Defteri var, Atıf Yılmaz'ın çektiği, orada da bir genel ev kadını canlandırıyor. Zaten asıl şöhret olması da Bir Şoförün Gizli Defteri filmiyle oluyor. Tabii bu arada bu filmlerde çalışırken Sadri abiyle de, Sadri Alışık'la da tanışıyorlar. Yani zaten tiyatro provalarında falan birbirlerini görmüşler ama aralarında herhangi bir şey yok. Derken işte Zümrüt'te bir arada oluyorlar. Kalpaklılar diye tarihi bir film, orada birlikte oluyorlar. Ve derken yine Atilla İlhan'ın o zaman Ali Kaptanoğlu adıyla yazdığı senaryo. Öyle bir film, Yalnızlar Rıhtımı, 59 yılında, bunu da Lütfü Akat çekiyor. Orada artık bayağı Sadri Alışık'la yani evlenme noktasına geliyorlar diyebilirim. Zaten 60 yılında da Kerem doğuyor, Kerem Alışık. Bilmem, herkes hatırlamaz mutlaka ama 61 yılında başlayan ve neredeyse 20 yıla yakın süren bir radyo tiyatrosu, Arkası Yarın diye bir Uğurlu Giller serisi vardı. Uzun yıllar herkes bunun tiryakisi olmuştu. İşte orada Çolpan İlhan, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Kamuran Yüce, Şükran Güngör falan hepsi bu radyo tiyatrosunda çalışmışlardır ve çok uzun sürmüş, çok tutmuş bir işti. Daha sonra hatta 80'li yılların sonunda sanıyorum dizisini de yapmaya başladılar ama Çolpan onda oynamadı. Şimdi o dönemlerde, filmlerde biliyorsunuz, Yeşilçam dönemi diyeyim, dublaj vardı. Yani şimdiki gibi sesli çekilemiyordu zaten. Ve dublajı da özellikle bu starların çok önemli tiyatro oyuncuları, aktörleri konuşurdu. Ama Çolpan asla kimseye kendisini konuşturmadı ve dublajını da kendi yapardı. Zaten Sadri abi de öyleydi. Onlar hep kendilerini konuştular. Çok da tipik bir sesi vardı. Hemen tanınan bir sesti. Dediğim gibi o dönemde böyle bir şey yoktu. Bunun da bir öncülerinden de diyebilirim. Evet, bazı filmlerden aldığı oyuncu ödülleri var. En önemlisi devlet sanatçısı ünvanını almıştı. 98 yılı sanıyorum. Bir de onun dışında büyük festivallerden, İstanbul Festivali olsun, Adana Festivali, Antalya Altın Portakal olsun, hepsinden onur ödülleri almıştı. Bu da çok önemli bir şey. Tabii mutlu oluyordu ama çok hani hayatında ben ödül alayım diye yaptığı bir şey yoktu. Ama elbette yani bir şeyin değerlendirmesi herkesi mutlu eder. Şimdi 70'li yıllarda biraz sinema, Yeşilçam sekteye uğruyor. Yani işte seks filmleri çıkıyor ortaya, türkücü filmleri falan. Ve birçok aktör, aktris uzaklaşıyor sinemadan diyebilirim. Çolpan da bunların içinde elbette. Butik yapmaya karar veriyor. Avrupa'ya gidiyor, özellikle İtalya'ya. Alışverişler yapıyorlar, getiriyorlar ve onları satıyordu. Ve derken annesinin makinesini, dikiş makinesini eve koyuyor ve model üretmeye başlıyor. İşte sonunda da Rumeli Caddesi'nde hala var olan moda evi diyeyim, atölyeyi kuruyor ve orada bu çalışmalarını sürdürüyor ve gerçekten de çok iyi müşterileri oldu ve bundan keyif aldı. Yani sonuna kadar keyif alarak yaptı bu işi. Tabii bunu yaparken daha sonraları biliyorsunuz dizi oyunculuğu da yaptı, tiyatrolara da gitti, oyunlar oynadı, dersler verdi. Yani sadece atölyeyle yetinmedi yine ama o işi de çok severek yaptı. Şimdi de orada çalışan işçilerine bıraktı Kerem atölyeyi, onlar sürdürüyorlar. Sadri abinin ölümü meselesi var. Onu kaybettikten sonra çok büyük bir boşluğa düştü. Ve onun adını da yaşatmak onun için çok değerli bir şeydi. Ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'ni kurdu. İşte oğluyla birlikte hala Kerem sürdürüyor aynı şeyi. Turnelere de çıktılar. Turneye giderken hep ya yorulma falan diyordu Kerem ona. O yine de hani uçakla gitmek yerine ekiple birlikte otobüse binip onlarla birlikte turnelere gidiyordu. Yani insanı çok rahatlatan bir kişiliği vardı Çolpan'ın. Tabii özellikle Sadri Alışık'a ve Kerem'e karşı, hele ki Kerem'e çok çok aşırı bir düşkünlüğü vardı. Hatta zaman zaman Sadri abinin kıskandığını bilirim. O derece düşkündü Kerem'e ve hep böyle sürdü bu. Arkadaşlarına çok bağlıydı. Çolpan böyle tenha yerlere ya da yalnız kalmayı seven biri değildi. Hep isterdi ki etrafında insanlar olsun, dostları olsun, arkadaşları olsun ve müthiş sofralar kurulurdu evinde, devamlı misafirleri olurdu. Çok iyi hatırlıyorum, bir gün dedi ki bana, ya dedi, şu Elimde anahtarla eve girmeyi hiç sevmiyorum. Ben geldiğimde evde birileri beni karşılamalı. Tatil yapmayı pek bilen biri değildi. Sevmezdi de zaten tatil anlayışı. Mesela Boğaz'ı çok severdi. Önceleri işte Çengelköy'de, daha sonra Kanlıca'da ev kiraladılar. Kendisi vali konağında Nişantaşı'nda oturuyordu biliyorsunuz. Bütün yaz boyunca 5-6 ay oraya her gün işten sonra gider gelirdi. Oraya gitti mi o onun için büyük bir tatildi. İşte Boğaz'ın kenarında akşamları dostları gelir, sofralar kurulur. Yani güzel şeyler yaşattı. Hem kendi yaşadı hem bizlere de yaşattı diyebilirim. Cinsiyet ayrımcılığı anlamında bir şey yaşadığını pek sanmıyorum. Çünkü bu bir kişilik meselesi bence. Çünkü her zaman...

Hep hedefleri olan ve hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insandı. O nedenle bir pişmanlığı olduğunu düşünmüyorum. Mesela Sadri abinin hastalığında başvurmadığı yer kalmadı. İşte oraya koştu, buraya gitti, işte Amerika'ya gidildi falan. Neticede onun çabalarıyla 5 yıl daha bir ömür kazandı Sadri Alışık. Şimdi herkes için güzel görünmek önemlidir. Elbette Çolpan için de önemliydi. Hem kendine hem karşısındakilere hem de izleyicisine saygılı bir kişiydi. O yüzden çok dikkat ederdi. Zaten çok yüksek bir estetik zevki vardı Çolpan'ın. Bu nedenle çok yakışanı bulur giyinirdi. Bir gün hiç unutmuyorum, Çolpan'a gittik Atilla'yla. Sıradan bir kıyafet giymiş üzerine, eşofman gibi, ama çok güzel, çok şık, yine de çok da yakışmış. Ay ne güzelsin Çolpan falan dedi Atilla. O da dedi ki, ya dökülüyorum abicim, yapma Allah aşkına dedi, ama çok güzel dökülüyorsun dedi. Yani gerçekten her anlamda çok şık bir kadındı. Yani Çolpan İlhan deyince aklıma asalet ve şıklık geliyor, onu böyle tanımlayabilirim.

0: Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan'ı yönetmen senarist Biget İlhan anlattı. Dünya Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 12. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Kara Kemal, Selçuk Kıpçak. Şehsuvar Sami'nin annesi Parla Şenol. Madame Melina, Füsun Kokucu. Kazım Bey, Ali Gül. Kitapçı, Aziz Acar. Basri Bey, Toprak Sergen. Mülazım Fuat, Umut Aksoy. Adam, Aziz Sarvan. Efektör, Cengiz Saral. Ses teknisyeni, Murat Çolak. Yönetmen, Aziz Acar. 1926, İstanbul Pera Palas Oteli. 5. gün, öğle saatleri.

0: Merhaba Ester. Yine öğleye doğru uyandım. Oda hizmetlisi kadın alıştı artık bu halime. Ne zaman fırsat bulursa o zaman temizliyor odayı. Sokaktaki afiyeler gibi oda yolumu gözlüyor işini yapmak için. Gerçi sokaktakiler hala yok ortalıkta. Gitgide daha çok inanıyordum Mehmet Esad'ın söylediklerine. Yine de emin olmak için Cezmi Bey'le buluşmayı beklemek lazım. O buluşmanın da olacağından şüpheliyim ya. O bizim tavşan yürekli Reşit'in benim gibi mimli bir adamı o kadim ihtiyatçıya götürmesini beklemek hayal olabilir. Cezmi yenildiğimizi hiçbir zaman kabul etmedi. 2 sene önce Kara Kemal'in söyledikleri hala aklımda.
1: Matrak adam şu bizim Cezmi. Aynı Enver Paşa gibi arzularını hakikat zannediyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın idarecisi değil de sanki Cumhuriyet'in valisiymiş gibi davranıyor. Polislerle, zabıtayla filan da öyle konuşuyor. Sanki askerliği sona ermemiş, sanki hala kendisi binbaşı, ötekiler de emir erleriymiş gibi. Fırsat bulursam İttihat ve Terakki'nin iktidarda olmadığını söyleyeceğim ona. Yoksa hem kendi başını belaya sokacak hem de etrafındakilerin.
0: Kara Kemal muhtemelen bizim emekli binbaşıyı ikaz edemeden öldürülmüştü. Belki o vazifeyi ifa etmek de bana düşecekti. Ama farklı bir Cezmi'yle de karşılaşabilirdim. Belki de İzmir suikastinden sonra o da değişmişti. Baksana, İttihatçıların gözünü budaktan sakınmayan fedaisi Mehmet Esat bile hükümet adına çalışmaya başladığını söylüyor. Dünya değişiyor, devir değişiyor. İnsanların değişmesi de normal değil. Yakında anlayacağız zaten. Mesele Reşit'i beni Cezmi'ye götürmesi için ikna etmekte. Gerçi buluşma teklifi ondan geldi ama dün gece yaşananlardan sonra her an cayabilirmiş gibi geliyor bana. Hem haksız da sayılmaz. Muhtemelen Cezmi de benim gibi takibat altındadır. Ama başımdaki bu muammayı çözmek için bu kadarını göze almak zorundaydım. Neyse, daha bu buluşmaya vakit var. Biz 1908 senesine dönelim yine. Ayrılmıştık. Hem de birbirimizi sevmemize rağmen. Sebebini elbette biliyordum. Birlikte olmamız imkansızdı. Elbette anlıyordum. Mesele aklın kabul ettiğini kalbe anlatmaktı. İşte ben onu beceremiyordum. Ayrılmıştık lakin sen her zaman, her yerde yanımdaydın. Sadece dava arkadaşlarımla birlikteyken zihnimi tümüyle vazifeme vererek senden kurtulabiliyordum. Çünkü kalp ağrısının tek çaresi her anının, her gününün dolu olmasıdır. Fakat olmuyordu. Vazifeler tamamlanınca, arkadaşlar uzaklaşınca, kendimle baş başa kalınca tekrardan başlıyordu o ıstırap. İçimdeki bu saklı kederi göremeyenler gülen yüzüme bakıp beni mesut zannediyorlardı. Bir çare anacığım da öyle zannetmişti işte. Ders adete gitmek için evden ayrılmadan evvel hayır duasını alıp elini öpmüştüm. O da saçlarımı okşayarak okuyup üflemişti.
2: 1908 Selanik.
3: Hayırlı olsun evladım. Demek Bab-ı Ali tercüme odasında çalışacaksın. Ne kadar büyük şeref. Demek devleti âliye babanı Fizan'a sürerek işlediği kusuru seni dersaadete yollayarak telafi etmek istiyor. Bu vazifeyi kabul ederek doğru olanı yapıyorsun. Başmuallim Emrullah Bey'in oğluna da bu yakışırdı zaten. Hem devlete kin güdülmez. Kısmet işte. Senin rızkında payitahttaymış evladım. Ne diyelim? Ayrılık oldu, ölüm olmasın.
0: Oysa ölüm de olacaktı. Zavallı anacığımın yaralı, yorgun yüreği, bir de bu hasreti kaldıramayıp bir gece ansızın duruverecekti. Ama daha o günlere çok vardı. Ders adete gelince Basri Bey Beşiktaş'ta Yıldız Sarayı'na kuş uçumu 300 metre uzaklıkta bir eve yerleştirdi beni. Ev o kadar yakındı ki saraya, takılmadan duramadım.
4: Ne o Basri Bey? Sarayı ele geçirmek icap ederse zorlanmayalım diye mi bu kadar yakını getirttiniz beni?
0: Latife bir yana, geniş ahşap merdivenleri olan bu iki katlı evi çok sevmiştim aslında. Küçük ama şirin bir de bahçesi vardı. Spiros adında bir berbere aitti burası ama berber 3 yıl önce vefat ettiği için karısı Madame Melina çekip çeviriyordu bu evi. Çok iyi bir kadındı Melina. En pes yemekler yapıyordu ama ağzından ev lafı çıkmasın küplere biniyordu.
5: Böyle büyük ev mi olur? Burası konak. Huzur içinde uyusun. Spiros az mı ter döktü yapılırken?
0: Daha ilk görüşte ısınmıştı kanım bu yaşlı tombul kadına. Gönlündekini saklamayan, ne düşünüyorsa pat diye söyleyen dobra insanlar vardır ya. İşte onlardandı Madame Melina. Her zaman sürmeli, iri mavi gözleri neşeliydi. Sadece rahmetli kocasını hatırladığında koyu bir hüzün basardı geniş yüzünü. Hiç çocukları olmamıştı. Belki de bu yüzden oğlu gibi sevdi beni. Ne yalan söyleyeyim, ben de sevdim onu. İkinci annem oldu. İstanbul'a tümüyle yerleştikten sonra hep bu evde kaldım. Ve sonunda altından hiçbir zaman kalkamayacağım büyük bir iyilik yaptı Madame Melina bana. Ölmeden önce bütün mirasını 1908 yılının sonbaharında bu eve kiracı olarak gelen o Selanikli delikanlıya bıraktı. Mektebi Sultani'de tahsil görürken İstanbul Cadde-i Kebir'den ibaretti benim için. Meşrutiyet senelerinde ise Beşiktaş ve Babali'den ibaret oldu. Evet, güya iş yerim Babali yokuşundaki Müsavat Neşriyat'ta mütercimlikti. Burası tabii ki paravandı. Kitap neşretmek haricinde her şey yapılıyordu. Ama yalandan da olsa sevdiğim bir mesleğin erbabı gibi görünmek yine de gurur veriyordu bana. Öyle ki bir gün dayanamayıp yayın evinde güya neşriyat sorumlusu olan Kazım Bey'e sordum.
4: Kazım Bey, tercüme edilecek bir roman yok mu? Boş vakitlerimde uğraşayım biraz. Hem de size neşredecek bir kitap bulmuş oluruz.
6: Başıma icat çıkarma Şeyh Suvar. Ben naşir değil, emekli askerim. Ne anlarım roman neşretmekten, matbaadan?
0: Ama vazgeçmedim. Beyazıt'ta sonradan ahbap olacağım bir kitapçıya dadandım. Bu feleğin çemberinden geçmiş cin gibi uyanık adamdan bana Fransızca kitaplar bulmasını istedim. Bana 3 gün sonra gelmemi söyledi ve hakikaten de 3 gün sonra gittiğimde Anatole France'ın Le Lys Rouge romanını uzattı bana.
7: Bu işinizi görür mü beyzadem? İsterseniz Victor Hugo'nun eserlerini getireyim ya da Stendhal'ın kitaplarını.
4: Teşekkür ederim. Elbette işimi görür.
0: Ve derhal Kırmızı Zambak adıyla tercüme etmeye başladım. Geceleri erkenden odama çekilip elimde kağıt kalem, gaz ışığında okuyup yazdığımı gören Madame Melina daha bir itibar göstermeye başlamıştı bana.
5: Aferin Şeyh Suvar Bey evladım. İyi ki sana kiralamışım odayı. Bak ne güzel kağıt kalem, hiç düşmüyor elinden.
0: Zavallı Madame Melina. Çok zor öğrenecekti cemiyetin fedailerinden biri olduğumu. Trablusgarp'a gittiğimde bile Müsavat Neşriyat'ın işleri için seyahat ettiğimi zannetti. Bana o kadar iyiliği dokunan bu kadına da yalan söyledim. Evet. Ama hakikati söyleseydim endişelenecekti. Üzülecekti. Belki de kırılacak. Eskisi kadar saygı duymayacaktı bana. Neyse ki benim müthiş romanlar yazacak, müstakbel bir muharrir olduğumu düşündü senelerce. Zaman zaman da azarlardı beni.
5: Tercüme tercüme, bu kadarı kafi. Artık kendi romanını yazmalısın. İsmin de tam muharrir ismi, Şeyh Suvar Sami. Ne güzel durur kitap kapağının üzerinde.
0: Son senelerde umudu azalsa da bana inanmaktan hiç vazgeçmedi. Anlayacağın sevgili Ester, benden başka herkes inanmıştı yazar olacağıma. Bense o en verimli çağlarımı siyasetin emrettiği vazifeleri icra etmekle geçiriyordum. Müsavat Neşriyat'ın asıl amacı cemiyete, dolayısıyla meşrutiyete karşı olanların tespit edilmesi, mümkünse yıldırılması, olmuyorsa tesirsiz hale getirilmesiydi. Evet, artık biz de başlamıştık jurnal toplamaya. Çünkü çok düşmanımız olduğuna inanıyorduk. Hem sarayda, hem hükümet makamında, hem de milletin arasında. Ama bunların içinde en fenası Abdülhamit'in hafiyeleriydi. Bu alçaklar güruhundan Fehim Paşa, Bursa'da halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Memleketin farklı şehirlerine sinsice yerleştirilmiş hafiyeleri bir bir ortaya çıkarıyor, bu nifak merkezlerini, bu şer odaklarını tek tek, isim isim, adres adres tespit ediyorduk. Vatana ihanetlerini hak ettikleri şekilde ödetiyorduk onlara. O yıl Aralık'ın ilk günlerinde bu güruhun belki de en alçağı olan İsmail Mahir Paşa'nın peşine düştük. Abdülhamit'in en güvendiği adamlardan biriydi. Eli kanlı arkadaşlarının akıbetlerini öğrendiğinden kendi başına gelecekleri de tahmin ediyor, konağına kapanıp burnunun ucunu dışarı çıkarmıyordu. Onu sokağa çekmek için bir tezgah kurduk. Yıldız Sarayı'ndan gönderilmiş gibi görünen şifreli bir telgrafla güya padişahın kendisini çağırdığını duyurduk. Başlarda kuşkulansa da sonunda yolladığımız telgrafa inanarak çıktı evinden. Aradığımız fırsat Sultan Mahmud'un türbesinin önünde ayağımıza gelmişti. Hak ettiği cezaya çarptırdık o mendeburu. Hayır, tetiği ben çekmedim. Sadece tertibat alan grubun içindeydim. Eminim bu satırları okurken insanların öldürülmesinden sevinç duymama hayret ediyorsundur. Ama unutma, çok değil, 6 ay önce İsmail Mahir Paşa gibi adamlar vatanın en şerefli, en yiğit oğullarına jurnallediler. Kimini ölüme, kimini sürgüne yolladıkları zabitlerin arasında cemiyete hiç bulaşmamış, suçu günahı olmayan insanlar dahi vardı. Aileleriyle birlikte hepsinin hayatlarını mahvettiler. Tıpkı benim aileme yaptıkları gibi. Tıpkı zavallı babama yaptıkları gibi. Yanlış anlama ister. Bu bir intikam oyunu değildi ama biz o gün kararlı olmasaydık bu adamlar tekrar kazanacaklardı. Meşrutiyeti başka türlü ayakta tutamazdık. Elbette bütün bu suikastler tereyağından kıl çeker gibi olmadı. Öyle ki sarayın en kurnaz hafiyelerinden Solak Kani'yi cezalandırırken az kalsın canımdan oluyordu. Aralık ayının ortalarına doğruydu. Yılın ilk karı düşmüştü der saadete. Aylardır Solak Kani'yi kolluyorduk. Ama herif öyle uyanık, öyle pire gibi çevikti ki bir kaybedersen bir daha bulana hak getire. Tam 9 kez atlattı bizi. Tam 9 kez izini kaybettirdi. Fakat sonunda kaldığı yeri tespit ettik. Eyüp'te mezarlıkların hemen arkasında aşı boyalı iki katlı ahşap bir ev. Devri istibdatta Solak Kani'ye ihbarcılık eden Lepşeker Seyfi adında bir tellağın evi. Bizim hafiyelerin günler süren tetkikleri neticesinde Solak Kani'nin çarşamba geceleri eve girip sabah ezanı okunurken çıktığını haber almıştık. Adamın defterini dürmek için kulağımız yolda, elimiz tetikte haber bekliyorduk. Bir hafta sonra geldi beklediğimiz jurnal. Malumat doğruydu. Haber kat'iydi. Bizim sinsi hafiye mezarlıkların arkasına saklanmış o eve girmişti. Ama çarşamba değil, cuma gecesi. Basri Bey, ben, bir de Münazım Fuat hemen Eyüp'e intikal ettik. 3 kişilik grubumuzun yeni üyesi bizim gibi Selanikli olan Fuat'tı. O kibirli Mehmet Esad'a hiç benzemiyordu. Son derece nazik bir insandı. Ne kadar cesurdu henüz bilmiyordum ama iyi bir edebiyat okuruydu. Enteresandır, asıl alakası tiyatroydu. Mehmet Esad gibi sanattan uzak, nobran bir zabitten sonra Fuat'ın ekibe katılması bir armağan gibi gelmişti bana. Sabah ezanı okunmadan Lepşeker'in evine 100 metre kadar mesafede bir tepenin ardına karargah kurduk. karargah kurduk dediğime bakma. Mezarlık bekçilerinin artık kullanmadığı ahşap bir kulübeye sığındık. Solak kani evden çıkarsa mecburen önümüzden geçecekti. Kağıt üzerinde hesaplarımız kusursuzdu. Ama sadece kağıt üzerinde. Üstelik kulübede ne bir soba vardı ne mangal. Havada inadına soğuk, inadına nemli.
4: Gidip basalım şu evi. Vallahi donup gideceğiz yoksa bu kulübede.
8: Donmayız. Zaten çok sürmez. Şimdi çıkar iblis dışarı. Sabah namazına giden cemaatin arasına karışmak mecburiyetinde.
4: Ya çıkmazsa? Ya uyku ağır basarsa?
8: Çıkar. Çıkacak. Abdülhamid'in en çok ihtimam gösterdiği husus hafiyelerin eğitimi, disiplini. Onları beynel milel prensiplere uygun şekilde yetiştirdi. O sebepten sarayın hafiyeleri her zaman disipline riayet eder.
4: Bir dakika. Solak çıkıyor galiba. Ama bu bir hanım. Baksanıza çarşaflı.
8: Ne hanımı Fuat? Anlamadın mı? Beklediğimiz herif bu. Solak Kani şu gelen çarşaflıdan başkası değil.
0: Şemsi Paşa'ya vuran mülazım Atıf'ın bir çarşafa bürünerek Resne'ye kaçışını hatırladım. Bizim kullandığımız bu metodu Yıldız'ın hafiyeleri niye kullanmasınlardı ki? Üçümüz birden silahlarımıza sarıldık ama kulübeden çıkmadık. Kani yol alsın, önümüze düşsün diye sabırla bekledik. Birkaç dakika sonra salınarak geçti önümüzden iblis. 5 metre kadar gittikten sonra Basri Bey'in talimatıyla Fuat'la ikimiz fırladık dışarı.
4: Kıpırdama! Kısmetin buraya kadarmış Solak Kani.
0: İkimizin de tabancaları üzerine çevrilmişti. Tetiğe dokunmamıza ramak kalmıştı ki bir silah patladı. Sırtımda bir yanma hissettim. O anda anladım patlayan tabancanın bizimkilerden biri olmadığını. Birden Basri Bey'in revolveri de konuşmaya başladı kulübenin penceresinde. Ben yere yığılırken önümüzdeki adam "Ay adam öldürüyorlar" diye çarşafını sıyırıp koşmaya başlamıştı. Çarşafın içinden çıkan Solak Kani değil, Lepşeker Seyfi'ydi. Solak Kani bizi fena faka bastırmıştı. Ayıldığımda hiç tanımadığım bir evdeydim. Başucumda daha önce görmediğim bir adamla Basri Bey vardı.
7: Uyanıyor. Söylediğim gibi birkaç güne kalmaz toparlar.
8: Geçmiş olsun Şehzvar. Nasılsın, iyi misin?
4: Sağ olun kumandanım. İyiyim. Fuat.
8: Merak etme Fuat da iyi. Senin yaran dışında bir sıkıntımız yok. Ama yakında iyileşecek.
0: İşte böyle Esterci. Acımasız olan biz değildik. Yaşadığımız dünya, yaşadığımız çağ, bütün bir insanlıktı. Biz bu vicdanını, bu merhametini yitirmiş dünyayı hale yola koymaya çalışıyorduk. Ama bu iş romanlarda anlatıldığı kadar kolay değildi. Mecburen kaba güce, silaha başvuruyorduk. Hem de kendi canımızdan olma pahasına.
2: Elveda güzel vatanım. 12. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz yazar Julian Barnes'ın Ayrılışlar isimli kitabı Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Serdar Rifat Kırkoğlu çevirmiş. Julian Barnes 1946 İngiltere Leicester doğumlu, Oxford mezunu. Sunday Times'ta, The Observer'da çalıştı, kitap ve televizyon eleştirmenliği yaptı, Takma adla polisiye romanlar yazdı. Dünya çapında tanınırlığı 1984'te yayınlanan Flaubert'in Papağanı isimli kitabıyla oldu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olan Julian Barnes, hem üretken hem de derinlikli bir yazar, roman ve hikayelerinde dünyanın ve insan hayatının aşktan ölüme bütün varoluşsal meselelerini edebi bir lezzetle işliyor. Ayrıntı Yayınları'ndan çok sayıda kitabı yayımlandı Barnes'ın. Bunlardan bazıları Flaubert'in Papağanı, Bir Son Duygusu, 10,5 Bölümde Dünya Tarihi, Aşk Vesaire, Manş Ötesi, Hayat Düzeyleri, Benimle Tanışmadan Önce, Korkulacak Bir Şey Yok. Julian Barnes'ın bir özelliği de kimi önemli tarihi kişilikleri, daha ziyade sanatçıları roman ya da hikayelerinin kahramanları haline getirmesi. Özellikle müzisyenler öne çıkıyor. Söz gelimi ilk öykü kitabı Manş Ötesi'ndeki Ses Karışması başlıklı hikayenin kahramanı İngiliz kompozitör Leonard Verity iken, Limon Masası'nda yer alan Sessizlik başlıklı hikayenin kahramanı ise Finli müzisyen Jean Sibelius'tu. Epey bir zaman önce bir başka kitabı Zamanın Gürültüsü vesilesiyle Julian Barnes'tan söz etmiştik köşedeki kitapçıda. Belki de hatırlarsınız, orada da ünlü Rus besteci Dmitri Shostakovich'in hayatı ve sanatını anlatıyordu. Ayrılışlara gelirsek, kitabın isminin de düşündürebileceği gibi Ayrılışlar bir veda kitabı. Şöyle ki, Julian Barnes bir süredir hasta. Kendisine nadir bir kan kanseri teşhisi kondu. Röportajlarında hastalığın şu an stabil olduğunu ve yaşamına devam ettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte Ayrılışların son kitabı olduğunu söyledi. Evet, Julian Barnes bu son kitabında bir kez daha hafızadan, hatıralardan, geçmişi aynen olduğu gibi yeniden kurmak için harcadığımız sonsuz çabalardan söz ediyor. Ama aynı zamanda da kendi hastalığının dokunaklı hikayesini bütün ilginç ayrıntıları ve aşamalarıyla bir bir anlatıyor. Ama sadece bunlardan ibaret değil Ayrılışlar. Ayrılışlar deneme, hikaye, günce, anı gibi doğrudan yazınsal formların yanı sıra sayısız anekdot, sosyolojik gözlem ve tıp alanına giren saptamalarla örülmüş bir metin. Edebiyat tarihinde roman türüne yaptığı özgün katkılarla tanınan İngiliz yazar Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Ayşe Deniz Hakyemez çevirmiş. Virginia Woolf 1882'de Londra'da doğdu. 19. yüzyıl İngiltere'sinin tanınmış yazarlarından Sir Leslie Stephen'ın kızıydı. Dolayısıyla daha küçük yaşlarda edebiyata karşı bir ilgi ve aşinalık geliştirdi. Virginia 1912 yılında Leonard Woolf ile evlendi. Karısına tapan Leonard onun için bir basım evi kurdu. Bu da Virginia Woolf'un yazdığı kitapları yayınlatması için bir fırsat oldu. Zira o yıllarda yayın evleri kadınların yazdığı kitapları yayımlamak konusunda hevesli değillerdi. Hayatının son döneminde giderek artan ruhsal sorunlarla uğraştı Virginia Woolf. Nihayetinde 1941 yılında intiharı seçti. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Gece ve Gündüz, Jacob'ın Odası, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri, Dalgalar, Perde Arası. Bugün bahsettiğimiz Kendine Ait Bir Oda, kadınlara özel iki üniversitede yaptığı konuşmalardan oluşmuş bir derleme. Bu konuşmalar feminist düşüncenin ilk dönem manifestoları niteliğinde. Kadınlar ve kurmaca yazın üzerine konuşma yapması için 1928 yılında Cambridge Üniversitesi'ne davet edilen Wolf, kadınların asırlara yayılan kültürel suskunluğu üzerine derinlikli bir sorgulamaya girişir. Kütüphanelerin raflarında rastladığı çeşitli yazarlar ve kitaplar arasında gezinirken, bir yandan kadınların tarih boyunca karşılaştığı engelleri, dışlanma biçimlerini keşfeder, diğer yandan kadın yaratıcılığı ve dehasının bütün bu engeller içinde nasıl filizlendiğini ortaya koyar. Şöyle denilmiş kitabın arka kapak yazısında: kendine ait bir oda, cesur önermeleriyle yalnızca edebiyat alanında değil, tarih ve sosyal bilimler alanında da yeni gündemler açmış, güncelliğini hiç yitirmeyen bir klasik. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Hava durumu.
3: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bal nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli. Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde kariyer sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saat 12 gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 17 saat süren bir görüşme maratonu oldu. Gece boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
1: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
4: Kim ister?
3: Tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
1: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öndürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meşhur cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
5: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
6: Faili meşru suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Bir çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mehmet El Tutan, Kahramanmaraş'ta kamyonet kasasından düşerek öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre Mehmet bu yıl ölen 38. çocuk işçi.
4: Henüz 15 yaşındaydı Mehmet. Kahramanmaraş'ta reklam panoları imal eden bir iş yerinde çalışıyordu. Panolarla birlikte kamyonetin kasasında giderken yola düştü, hayatını kaybetti. Mehmet El Tutan bu yıl çalışırken ölen 38. çocuk.
7: Bugün çocuk işçiliğine söz ederken sadece rakamlardan değil, yarım kalan çocukluklardan ve ellerinden alınan yaşam haklarından bahsediyoruz. Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
4: Çocuklar okulda, parkta, oyun alanlarında olmaları gereken yaşlarda riskli iş yerlerinde çalışıyorlar.
7: Yaşamını yitiren biz her iki çocuktan birinin tarlada, bahçede ya da mevsimlik tarım işçiliğinde çalışırken öldüğünü görüyoruz. Trafik servis kazalarının özel bir durumu var. Bunlar resmi olarak iş kazası bile sayılmıyor. Trafik kazası olarak geçiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yaklaşık %15 ile %20'si de sanayide meydana geliyor. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
4: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
0: İstanbul'da 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken cezaevindeki örgüt üyelerinin verdikleri talimatlarla faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine 20 ilde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili de yeni bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler 4 cinayet ve 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor.
4: Casper'lar suç örgütü üyeleri cezaevindeyken de dışarıyla bağlantılarını kesmedi. Faaliyetlerine devam ettiler. Bunun üzerine İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon'un da aralarında olduğu 20 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler 4'ü cinayet, 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Şüphelilerden 72'sinin yaşı 18'den küçük. Tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar vermeyi de suçlanıyorlar. Suç örgütünün eylemleri için özellikle de cezaevinden yeni çıkan ve paraya ihtiyacı olan çaresiz kişileri ağına düşürdüğü, 15-25 yaş aralığındaki şüphelileri farklı eylemlerde kullandığı, örgüt yöneticilerinin teknik takibe takılmamak için yabancı ülke kodlu hatları kullandığı tespit edildi. Çete, araç için birçok firmayı hedef aldı. Türlü yöntemlerle firma sahiplerine gözdağı veriliyordu. Tehditlere boyun eğmeyenlerin ise iş yerleri kurşunlanıyordu. Tetikçilerin maske ve kapüşon taktığı, eylemlere çalıntı ve plakası sökülmüş motosikletlerle gittiği tespit edildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
0: Liselere giriş sınavında birinci nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek.
4: Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için şans sürüyor. İlk nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
8: 2025'te kendi iline yerleşen öğrenci yüzdesi 92,22. Yani %8 küsur farklı ilde tercih yapmış. Bu yıla baktığımızda merkezi sınava giren öğrencilerin %7,07'si Yani %7'si. Demek ki %1'lik düşüş var. Farklı ili tercih etmiş. Bu şu anlama geliyor. Demek ki ekonomik neden tercihleri de etkiliyor. Aynı şey nakit sürecinde de gerçekleşecek. Öğrenciler ve ebeveynler yerleştikleri okuldan ayrılmayı çok düşünmüyorlar. Dolayısıyla daha önceki yıllardaki gibi öyle nakit sürecinde farklı bir oranla karşılaşmayacağız. Şu anda yerleştirme oranı 95,76. Bu oran 96,5'u geçmez.
4: Birinci nakit döneminden istediği sonucu alamayanlar için ikinci şans devam ediyor. Uzmanlara göre liste stratejik yapılırsa yerleşme ihtimali yükseliyor.
9: Herkes biraz daha istediği yere gitmiş olduğu için yer değiştirme oranı birinci nakillere göre çok daha küçük oluyor. Ama bu da bir fırsat. O yüzden birinci nakillerde yerleşememiş olan öğrencilerimizin mutlaka ikinci nakilleri de deniyor olmaları gerekiyor. Kontenjanlarda da özellikle gözde okullarda, en çok tercih edilen okullarda da belli daralmalar ve azalmalar oldu. O yüzden tercih ederken mutlaka kontenjanları da dikkate almaları gerekiyor.
4: 10 Ağustos'ta başlayacak ikinci nakil süreci 12 Ağustos'a kadar devam edecek. 14 Ağustos'ta ise sonuçların açıklanması bekleniyor.
0: Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan yabancılara verilen oturum izninin süresi uzatıldı. Gerekli şartları sağlayan yabancı mezunlar 2 yıl süreyle oturum izni alabilecek. Açıklama YÖK'ten yapıldı. Uluslararası mezunların kısa dönem ikamet izinlerini 1 yıl daha uzatabileceği açıklandı. Böylelikle normalde en fazla 1 yıl olan kısa dönem ikamet izni süresi toplam 2 yıla kadar çıkabilecek. Yükseköğretim Kurulu kararı üniversitelere de bildirdi. Uygulamadan yararlanmak isteyenler mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapabilir. Bu haberle birlikte noktaladık. Hoşçakalın.
10: NTV Radyo.
11: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli. Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde kareel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
12: Engelsiz. Ben Ayşe Sudem Akcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerinde 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası içinde vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş.
10: İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
13: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
14: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
15: Doğa takvimi. Bugün 8 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Bugün kedilerin ve ayıların günü. Kedilerin koku alma ve işitme duyusunun çok güçlü olduğu bilinir. Dikkatle izlerseniz kulaklarını kafasından bağımsız olarak 180 derece döndürebildiğini de fark edersiniz. Böylece çok iyi duyar ve bu avlanırken ona büyük avantaj sağlar. Zarif, çevik hareketlerini, olağanüstü denge kurmasını kulaklarına ve tabii kuyruğuna borçludur. Kedi ayrıca iletişim biçimi olarak da kulaklarını kullanır. Mesela kendisini tehdit altında veya rahatsız hissettiğinde kulaklarını yatırır. Ya da canı oyun oynamak istediğinde ilgisini göstermek için kulaklarını dikleştirebilir, farklı yönlere oynatabilir. Peki kedi mırıltısının iyileştirici olabildiğini duydunuz mu? Yapılan çalışmalar kedinin mırıltısının ürettiği titreşimlerin kemiklerinin büyümesini ve onarımını desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kedi mırıltısının frekansı 25 ila 150 Hz arasındadır. İşte bu frekans aralığının kemik büyümesini ve iyileşmesini desteklediği belirtiliyor. Mırıltı ayrıca stresi azaltmaya ve rahatlatmaya da yardımcı olabilir. Bugün aynı zamanda Uluslararası Ayı Günü. Ayıları korumak, farkındalığı artırmak, ayı ticaretine son vermek amacıyla Dünya Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilen bir gün. Dünya Kedi Günü ve Uluslararası Ayı Günü kutlu olsun.
15: Doğa Takvimi.
14: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
17: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
18: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
1: Merhaba, ben Ebru Akıcı. 19 yaşında tekerlekli sandalye serüvenim başladı. Biraz dramatik bir hikaye benimkisi. 19 yaşında benim yaşadığım toplumda, yani Güneydoğu'da, şu an azalmış olsa da maalesef hala var olan bir töre diyelim. Amcaoğluyla evlendirme mevzusu var. O dönem okuldan aldılar beni ve amcaoğlumla zaten evleneceksin. Herhangi bir eğitim almana gerek yok zihniyeti maalesef. Amcaoğlumla evlenmem gerektiğini söylediler. Tabii yani bugüne kadar hiç onlara ailede karşı çıkan hiç bir kadın olmamış. Ve maalesef istediklerini yaptırmışlar onlara. Hep mutsuz evlilikler yaşayan kadınlar ve onlardan doğan mutsuz çocuklar maalesef. Ben buna karşı çıkmak istedim. Hem kendim için hem benden sonrakiler için aslında. Bütün karşı çıkmalarıma rağmen aşire toplandı ve beni amcaoğluna verdiler diyeyim. Çünkü onların tabiriyle verdiler. Ben başkalarının kaderimi tayin etmesine izin vermedim. Evet, kötü bir yola başvurdum. Keşke daha farklı seçeneklerim olmuş olsaydı ama maalesef farklı seçeneklerim yoktu. Ne bir ekonomik özgürlüğüm vardı, ne maalesef eğitim alabilmiştim. Ekonomi üzerinde duramıyordum ve ben silahla kendimi vurdum 19 yaşında. Ölmedim, engelli kaldım. O süreçten sonra benim için, Ebru için, Hebun için farklı bir hikaye başlamıştı artık. Daha çok savaşacağım şey vardı artık. Hem Güneydoğu'da ataerkil toplumda zorluklarla yaşayan bir kadın olarak aynı zamanda kimliğimi bir de engelli kadın sıfatı eklenmişti. Ama Ankara'da 2004 yılında, yani engelli kaldıktan bir süre sonra GATA'da tekerlekli sandalye basketboluyla tanışmıştım. Ve evet, o günü anlamıştım aslında basketbolun benim hayatımdaki önemi. Ve ancak onunla tekrardan yaşama tutunabilirim. Çünkü bazen maalesef ki bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. O gün onun basketbol olduğunu anlamıştım. Ama maalesef yine babamın engeliyle karşılaşmıştım. İşte bu kadar erkekle nasıl oynarsın, oynayamazsın. Sonra artık belli yaşlara gelince, 29 yaşına gelince, hiçbir kahramanın, yani aslında kendi içimize döndüğümüz zaman bir kahramana ihtiyacımız olmadığını görüyoruz. Bunu keşfedebiliyoruz. Ama ben o zamanlar bunu idrak edemiyordum. Bu yüzden hep bir kahramana ihtiyaç duyuyordum. Biri gelse de beni bu odadan çıkarsa. Aslında içimdeki kendi kahramanımın kendim olduğunu öğrendim. Ve evet, karar vermiştim artık. Bu odadan çıkacaktım. Mardin'deki arkadaşım Selahattin, o dönemler onlardan, onunla da engelimiz arasında tanışmıştım. Yani bundan şu anki süreden 15 sene önce tanışmıştı kendisiyle. Bana Ebru, biz burada bir basketbol takımı kurduk ve benim hep hayalim olduğunu bildiği için Ebru gelsene, çıkıp gelsene dedi, burada yer ayarlayalım. Sen de burada basketbola başla. Hep çevrem şunu idrak edememişti, neden Mardin? Diyarbakır'dasın ve neden Mardin'den başlıyorsun? Aslında ben de nedenini bilmiyorum. Sadece o anda bir kapı arıyordum. Ve o ışık Selahattin'in bana söylediği sözlerdi. Ben de o ışığın peşinden gittim. Ve Mardin serüvenimde sevgili Ayhan Aktaş'la da tanışmıştık. Benim hikayemi, ya benim barışık olmadığım hikayemi dedim. Çünkü hep çekinirdi bana neden böyle engelli kaldığım sorulduğu zaman, ben hep kaza diye geçiştirirdim. Benim için kolay değildi bunu anlatmak. Ama o günü hiç unutmuyorum. O otel lobisinde sevgili Ayhan Aktaş'ın bakışlarını ve o samimiyeti hikayemi anlatmama ve benim bu yükten kurtarmama sebep oldu. Ona minnettarım. O da benim spor hayatıma dokunan kahramanlardan bir tanesi. Hikayemle barışmama vesile olan kişi diyebilirim bunun için. Ondan sonra artık hikayemden korkmadık. Korkma süreci bittikten sonra hayata daha iyi adapte oldum. Kadın katılımı çok azdı. Hatta hiç yoktu. O dönem başladığımda benim dışında bir kadın oyuncu yoktu Güneydoğu'da. Ben Mardin'deki kadın arkadaşlarla hep bir araya gelip onları da teşvik etmeye çalıştım. Hatta çoğu benimle birlikte antrenmanlara katılıyorlardı ama maalesef o aile engelini, o duvarı yıkamıyorlardı bir türlü. Ben bunu yıkacağımıza inanıyorum kadınlar olarak. O yüzden katılımın daha çok fazla olmasını istiyorum. Basketbolun yanı sıra hayatımda çok önemli bir yeri olan dans. Mehmet Arık arkadaşım sayesinde İzmir'de bir de dansı ekledim hayatıma. Zaten hep hayalimdi. Bunu gerçekleştirme fırsatı buldum İzmir'de. Pandemiden dolayı provalara ara verdik ama ileriki zamanlarda Ebru Akıcı'yı tekerlekli sandalye dansında da göreceğinizi umuyorum. Çünkü dansın peşini bırakmayacağım. Dans benim için çok farklı. Ruhumun huzur bulduğu ve özgür olduğu alanlardan bir tanesi diyebilirim. İzmir bana çok şey kattı, nezaketi kattı. İzmir'in benim hayatımda ayrıca farklı bir önemi oldu. Maalesef son İzmir depremine yakalananlardan bir tanesiyim ben de. Evimin 3. katında yakalandım. O gün hem çok korkunçtu ve ilk defa depremi yaşayan bir insanım ben. Bir de fiziki özelliğimden dolayı maalesef onda kaçabilme imkanım yoktu. Sadece o anda kendimi odamın bulunduğum evin dışına attığımı hatırlıyorum. Ve asansör çalışmıyor o anda ve ben koridorda beni de kurtarın dediğimi hatırlıyorum. Çünkü gerçekten bilinçsizce yapıyorsunuz bunu. Yani o anda herkes can havliyle kaçışıyor. 18-19 yaşlarında bir genç çocuk. O da üst kattan merdivenle aşağı doğru koşturuyorlardı. Ve orada burada kaldığım sitede çalışan iki arkadaş vardı. Hala sallanıyoruz. Yani durmuş ama hafif sallantılar var hala. O anda şey dedim, ben tekerlekli sandalyemi bırakırsam, tekerlekli sandalyem enkaz altında kalırsa ben sonradan ne yaparım düşüncesi. Yani o kadar çok hızlı düşünüyorsunuz ki o anda. Hani lütfen beni sandalyeyle indirir misiniz dedim. Orada o kadar merdiven başında bekleyen insanlar var ki hepsi benim inmemi bekliyor. Yani o kadar çok şey, yani o ölüm anında bile o kadar nezaketlilerdi ki ben onu hiç unutmayacağım ve o genci hiç unutmayacağım. Ona lütfen siz gidin dedim, beni bırakın çünkü inemiyoruz bir türlü. Beni indirmeyi başaramıyorlar o anda tekerlekli sandalyeyle. Lütfen inin dedim. Şey dedi bana, hayır abla seni almadan inmeyeceğiz. Öleceksek de birlikte ölelim dedi. Ben evet o anda o korkuyla onu anlamamıştım onun önemini ama aşağı indiğimiz zaman bu nasıl kıymetli bir şey olduğunu tekrar anlamıştım. İnsan olmanın kıymeti çok büyük ve bana tekrardan o çocuk, o genç, hiç hayatımın son gününe kadar unutmayacağım onu ve ona yardımcı olan burada çalışan abiyi de unutmayacağım.

0: boğazlayan ya da küf olan salçaların o kısımlarının alınıp kalanının kullanılması. Ancak uzmanlar salçanın küçük bir kısmı küflense dahi kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Peki neden? Gıda mühendisi Ebru Ak'ta anlatıyor.
1: Sanıyorum buzdolabında küflü salçayla karşılaşmamış olan hiçbir tüketici, hiçbirimiz yoktur. Bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Biraz saklama şartlarında hata yaptığımız için veya buzdolabı ortamımız çok iyi olmadığı için karşılaşabileceğimiz bir durum. Fakat burada en büyük yapılan hata küfü salçanın üzerindeki küfü sıyırıp gerisini tüketmektir. Maalesef bu şekilde yapmamak gerekiyor. Çünkü aslında biz o salçayı kurtardığımızı düşünürken aslında küflü bir gıda tüketmeye devam edebiliyoruz. Çünkü küf yapıları buzdağının suyun üzerinde kalan kısmı gibi düşünebilirsiniz. O beyazlıkların altında ipliksi yapılara sahiptir küfler ve salçanın içerisinde kolaylıkla aşağıya doğru ilerlemiş olabilir. O yüzden her ne kadar küfünü sıyırsanız da altındaki salçada hala küf olma ihtimali çok yüksektir. O yüzden de anında sizi belki zehirlemez ama zaman içerisinde bu toksinler vücudunuzda gelişerek farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Ama çoğu zaman hiçbirimiz de bizim yediğimiz salçadandır çıkarımını tabii yapamayız. Salçayı küflenmeden saklamanın aslında bazı ipuçları var. Öncelikle evet yüksek miktarlarda alırız genelde salçayı. Bunları daha küçük kavanozlara bölmek bir avantajdır. Çünkü salça her havayla temas ettiğinde veya içine her kaşık daldırıldığında dışarıdan bir spor, mikroorganizma alma ihtimali var. Dolayısıyla da orası bir gelişim ortamı olur mikroorganizma için. Bu yüzden küçük porsiyonlar yapmak önemli. Üzerine biraz yağ koymak her defasında bitkisel yağın yeğenlenmesi havayla temasını keseceği için bir avantaj. Fakat bunlar da aslında tek başına çözüm değil. En pratik çözüm bunları küçük parçalara bölerek buzdolabında, buzlukta dondurmak. Bir buzluğa da koyabilirsiniz. Buzdolabı poşetlerinde de dondurabilirsiniz. Böylelikle kullanacağınız kadar miktarı her defasında çıkartıp doğrudan yemeklerinizde kullanmak için oldukça avantajlı, gıda israfını da önleyecek güvenilir bir yöntemdir.
0: Gıda mühendisi Ebru Aktağ NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazır.

0: Kimi zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek, Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, müktedan, mizah dolu hikayeler yazar. Ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'la bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat içinde bulunduğu toplum,

Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini özellikle 1870 hareketi ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder. Bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel ana altta yatan cereyan bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir Serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adamdı, çok dindar bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız oluyor, ilk oynandığı zaman. Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü bir temel bir büyük bir hastalığı var o dönemde tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen, neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı.

0: Şimdi aslında Kehoe yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm. Yani orada en baskın tiyatro üslubu. Naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi tiyatro büyüğüne gibi Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, Tiyatro Liberté gibi. Ama Chauvin yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Chauvin bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi, en önemli yaptığı şeylerden biri, yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarımda bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu, tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi. Özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de çoğu aslında bunun rengi noktası haline geliyor. Ve buradan entelektüel olarak bu soruyu sorduğumuz her dönemde her yazar ondan etkileniyor. Tabii ki Chauvin üslubu dediğiniz şey biraz tartışmalı. Çünkü Chauvin üslubu diye Türkiye'de uygulanan ya da dünyada bazı yerlerde algılanan şey Stanislavski'nin Martı yorumunun biçimi aslında. Yani Chauvin üslubu denen şey Martı yorumunu Stanislavski'nin yorumladığı biçimden bahsediyoruz. Chauvin oynamak diye. Chauvin buna şiddetle karşı. Benim oyunlarım bu değil diyor. Yani sonra Stanislavski de aslında kendi yoluna çekiyor. Vişne Bahçesi'ne Stanislavski onun istediği gibi koyuyor. Her ne kadar mektuplarında bu bir komedidir diyor, o da bir trajedi diyor, bu da bütün entelektüeller tarafından bilinir ama mektupların gerisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Çahov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde, Türkiye'de her zaman klasik görüş Martın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Chauvin istediği gibi Moskova Sanat Tiyatrosu'nu Olga Nipper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Chauvin'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Chauvin'in Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var. Dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Chauvin'lar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Chauvin'lar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni, 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim, ben çok anlamıyorum bunu. Ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp çoğu perişan edebiliyor her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı kanısında.
1: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlatıyor.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar filan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çekidüzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yer çekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Pushkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey. İltifat ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Ha, birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatroya, yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu yani Stanislavski'si ve Lemarius Denchenko ve Olga Niper oradaki oyuncular onun yakın çevresi oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var. Birbirlerini çok etkiliyorlar. Çok etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde bunu birçok oyunda da söylüyor. Çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Isaac Levitan. Fakat insanoğlu onun içinde bu çok küçük Lofahi'nin hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Korlenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorin onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Çerkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Çerkovski'ye adıyor Çehov. Bile bildiğim kadarıyla bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Çerkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

Aslında Çehov'un 500'e yakın hikayesi var. Bunlar devamlı basılıyorlar. Dünya Edebiyatı'nda hala hangi kitapçıya gitseniz Çehov'un hikayelerini görebilirsiniz. 7-8 tane kısa oyunu var ki en önemlisi Ayı, Teklif, Evlenme Teklifi, Jübile gibi. Ama 5 tane de büyük oyunu var. Onu belki de en etkili, en çok tanıdığımız ya da bildiğimiz tiyatrocular açısından 5 büyük oyunu. İşte Ivanov, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Benim için en beğendiğim, en sevdiğim, en etkileyen diye bir şey yok aslında. Çehov'un bütün oyunları benim için son derece ustaca yazılmış. Yetkin eserler, çok yetkin eserler. Onun için son yaptığım Vanya Dayı'yı biraz bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya Dayı'ya. Vanya Dayı aslında çok basit bir hikaye geçiriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya Dayı'nın. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya Dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya Dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminde yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebryakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya Dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir şu üç kişi. Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu, bu bağı koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereyi üçlü atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrov Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun içlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çehov o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrov Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebryakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrov'tan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrov'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünün tam ayrılığında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit bir hikaye anlattık. Ama burada temel olarak insan durumunu, insanın varoluşsal konumunu, insanın umudunu yitirmesini, umut arayışını bize bütün insanlık boyutuyla anlatıyor Çehov. Çehov aslında bizim kendimizdir. Bunu hala sürdürüyor 21. yüzyılda. Çehov biziz. Bu biz derken bütün insanlığı kastediyorum. Kültür farkını ortadan kaldırmış ve o öze ulaşmış bir yazardır. Bu bakımdan çok etkili buluyorum Çehov'u.

Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: TV Radyo.
1: Herkese sanat. Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle. Gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Hava durumu.
8: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. İstanbul 33, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, İzmir, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
7: Hava durumu.
9: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 13. 13. saatin gündemiyle karşınızdayız. Dün geceden sabaha kalan bir mesai mecliste vardı. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin sonucu hala merak konusu. Pek çok başlık var. Önce bir özetleri verelim, sonra ayrıntılarla devam edeceğiz. Beklendiği gibi uzun bir mesai gerektirdi. Terörsüz Türkiye için yasa teklifi bütün gece görüşüldü ve meclis komisyonundan geçti. 17 saatlik uzun maratonda zaman zaman gerginlikler de hat safhaya çıktı. Şimdi gözler genel kurulda. Haftaya yine bu gündemle başlayacağız. Ama öncesinde hem dün gece yaşananları konuşacağız hem de bundan sonrasını bir konuğumuz olacak. Yine yılan hikayesine döndü. ABD anlaşmaya yakınız, olmazsa vururuz diyor ama ne anlaşmanın nihayetlendiğine dair bilgi geliyor ne de Amerika Birleşik Devletleri adım atıyor. İran'sa savaşı sürdürmeye hazır. Bütün bu açıklamaların perde arkasında görüşmeler sürüyor. Hürmüz Boğazı düğümünde neredeyiz aktaracağız. İki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Öldürüldüğü söyleniyordu. Bütün süreç öyle yürümüştü. O öldürüldüğü belirlenen iki kişi çocuk. Araştırmalar nasıl yürütüldü? Ekipler nasıl iz sürdü? Hepsini anlatan haberimiz de hazır. 13 bültenine başlıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. Yasal düzenleme, çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Hemen Ankara'ya gidelim. NTV muhabiri Öykü Tüccar. Komisyon geçtiği anlarda meclisteydi. Şimdi de yayında. Öykü, dün gece neler yaşandı?
1: Saat 15.30'da başlayan komisyon bugün sabah 9'a kadar neredeyse devam etti. Tam 17,5 saat süren bir mesaiden söz ediyoruz. Oldukça kalabalık bir salonda gerçekleştirildi görüşmeler. Hem sürece hem de teklife itiraz eden İyi Parti vekilleri daha toplantı başlamadan önce salonun önündeydi. Kapıların açılmasıyla birlikte ise çok sayıda kişi salona girmeye başladı. Hatta ilk defa tansiyonda bu esnada yükseldi. 27 kişiden oluşuyor Adalet Komisyonu. Ancak bu sayının çok daha fazla üzerinde kişi sayısıyla beraber salonda sabaha kadar süren bir mesai gerçekleştirildi. Gece boyunca birkaç defa tansiyonun yükseldiğine tanıklık ettik. Bu kapsamda aslında ilk söyleyebileceğimiz gerginlik MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın konuşması esnasında gerçekleşti. İyi Partili vekillerden itiraz sesleri yükseldi. Ancak olay daha büyümeden yatıştırıldı. Ancak artık gecenin ilerleyen saatlerinde komisyonun artık mesaisinin 11. saatinde bu kez yumruklu bir arbede yaşandı komisyonda. O da şu şekilde gerçekleşti. Aslında komisyona katılan bütün milletvekillerinin konuşma talebinde bulunma hakkı var. İyi Parti milletvekilleri de bir nebze olsun komisyonun akışını yavaşlatmak, tabiri caizse bu süreci tıkamak üzere tüm vekiller söz hakkı talep ettiler. Bu talepler karşılandı ancak komisyonun 11. saatinde hala maddeler görüşülmeye geçmeyince komisyon başkanı Cüneyt Yüksel bir tepki gösterdi ve görüşmelerin uzadığını belirterek maddelere geçmek istedi. İyi Partiler buna tepki gösterdi. İyi Parti milletvekili Rıdvan Uz, Adalet Komisyonu Başkan Yardımcısı Orhan Kırcal'ın üzerine yürüdü. Yumruklu bir kavgayı yine burada araya giren milletvekilleri yatıştırdı. Ve son olarak MHP'li Levent Bülbül ve Ayyüce Türkeş Taş arasında bir gerginlik yaşandı. O da İyi Partili Taş'ın konuşması sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik bazı ifadeleri oldu. Levent Bülbül masaya vurarak bu sözlere tepki gösterdi. Ardından da İyi Partili Burak Dalgın üzerine yürüyordu ki araya giren milletvekilleri bu gerginliği de büyümeden yatıştırdı. Sabaha doğru maddeler üzerinde görüşmeler başladı. Burada her maddeye İyi Parti'nin itiraz ettiğinin bir kez daha altını çizmekte fayda var. Ancak yapılan oylama sonucunda artık saatler 9'a yaklaşıyor. çalışırken 12. maddede onaylandı. Genel oylamaya geçilmeden önce de İyi Parti milletvekilleri tepki olarak salonu terk ettiler. Ardından da komisyonda bir oylama yapıldı ve orada bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla, yani yarısından fazlasıyla komisyon tarafından çerçeve teklif geçmiş oldu.
0: Öykü Tüccar dün gece yaşananları aktardı. Hafta başında genel kurula gelecek teklif ve orada görüşmeler sürecek ve artık hafta başı itibariyle yasalaşmasını bekliyoruz. Teklifin konuğumuzla konuşalım. Doktor Ufuk Uras, akademisyen yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: İzleyebildiniz mi komisyon görüşmelerini, tartışmaları? Beklediğiniz gibi mi oldu? Beklediğinizden sert mi geçti?
2: Bir bölümünü izleyebildim. Ruh sağlığım açısından o kadar uzun süre izleyebilme mümkün değil ama sonuçlarına bakıldığında hakikaten son derece hayırlı bir süreç. Önemli bir eşik aşılmış oldu. Bütün bu süreci kilitleme ve engelleme girişimleri boşa çıkarıldı. Genel olarak Türkiye kazandı diyebiliriz. Bunun kaybedeni yok. Bu süreç bölgede de barış açısından önemli adımlar, ilk adım olduğu için belki kaybedenin Netanyahu olduğu söylenebilir. Bir tarihi süreç içinden geçerken
0: kaybedeni
2: o sürecin önemini
0: duyamadım.
2: Netanyahu
0: dediniz.
2: Kaybedenin tamam. Netanyahu olduğu söylenebilir. Çünkü hakikaten tartışmalarda bazen inanmıyorum. Bu ülkenin temel kurumları, başta parlamento olmak üzere Milli Güvenlik Kurulu, istihbarat, güvenlik bürokrasisi, büyük bir zaaf, ihanet içinde olduğunu ima eden bakış açıları kabul edilebilir işler değiller. MGK denetiminden geçecek bir süreçte MGK bu işi başaramaz. Parlamento zaten bu süreci yönetemez anlamına gelecek yaklaşımların doğru olmadığını biliyoruz. Anayasaya aykırılık gibi tezler tarihsel olarak da biliyorsunuz doğru değil. Mustafa Kemal döneminde 1928 sürecinde de benzer bir adımlar atılmıştı. Nasıl Mustafa Kemal'in hukuka aykırı bir adım içinde olduğu söylenemezse bu yasal düzenlemenin kendisi de bir emme basma tulumbaya atılan konvansiyonun ilk adımı, yani önümüzdeki süreçte sonbaharla beraber hem bu süreç izlenecek meclis ve MGK ekseninde hem de bir dizi yeni yasal düzenleme, siyasi partiler yasası, seçim yasası ve giderek anayasa, yani son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Dünya çatışma çözümlerinde bile çok nadir gördüğümüz bir modelle karşı karşıya olduğunu söylenebilir.
0: Şimdi komisyonda tabii İYİ Parti'nin hep af niteliğinde bu düzenleme tepkilerine teklifi hazırlayan taraftan yanıt geldi. Bunun böyle olmadığı, bir ceza infaz düzenlemesi çerçevesinde olduğu ifade edildi. Siz de altını çizdiniz aslında. Ama bir önemli tartışma konusu da Selahattin Demirtaş meselesiydi. Bu tekliften yararlanabilecek mi, bu düzenlemeden yararlanamayacak mı tartışmaları içerisinde aslında Yeni Parti Grup Başkan Vekili'nin açıklamalarına Cumhur İttifakı'ndan tepki beklenirken DEM Parti yanıt verdi. O anı izleyebildiniz mi? Ona yorumunuz nedir?
2: İzledim. Serhan Oluç'un evet, müdahalesi son derece yerinde. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın bir pazarlık konusu olduğu iddiası hakikaten yakışıksız bir iddia. Birkaç nedenden dolayı, bir kere Selahattin Demirtaş'ın serbest kalabilmesi için bu yasaya da gerek yok. Yani uluslararası mahkemelerin kararlarını bulmak yeterli. Ayrıca bilgi kirliliği içerisinde bir siyasi yasaklama söz konusu değil. Çünkü yargı süreci bitmiş değil. O yüzden hani bunun üzerinden bir polemik yapılması. Üstelik bu polemiğin de yani zaten sürece destek veren bir siyasi partimizden gelmesi, ben de izlerken rahatsızlık duyarak izlemiştim. O yüzden müdahalesi olmayınca yerinde, tahmin ediyorum onlar da yaptıkları gafı, yanlışını fark etmişler.
0: Genel kurul aşamasına dair beklentiniz nedir?
2: Genel kurulda bir sorun çıkmaz. Daha hızlandırıcı bir süreç olur. İtirazlardan bir tanesi de biliyorsunuz çerçeve yasa diye bir yasa başlıyor olabilir mi? Ya insan bir yasanın adına bakmaz mı? Yasanın başlığı çerçeve yasa değil ki, bu kamuoyuna bir yönelik bir şey. Bir de komisyonda yapılan itirazlar, işte akademisyenler dinlense, şehit anaları dinlense falan, bunlar zaten TBMM çözüm komisyonunda yapılmış işlerdi. Ama İyi Parti orada biz yok bir daha olsun demesi, yani konuyu uzatmaktan başka bir şey değil. Genel kurulda daha tabii hızlı geçecek. Çünkü biliyorsunuz teklifle tasarı arasındaki fark, tekliflerin milletvekilleri tasarının hükümet tarafından gelmesi. Bazı belki müferit müdahaleler olabilir ama esas itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Kaplumbağaları biliyorsunuz kafasını çıkardığı zaman ilerler. Bir risk alınmış mıdır? Belki alınmış mıdır? Alınmıştır. Ama bu TBMM kararından sonra son derece hızlandırılmış bir sürecin içine gideceğiz. Bir şarkı vardı bilirsiniz, daha gidecek çok yolumuz var diye. Aslında uzun bir yolun ilk başlangıcı değil.
0: Şimdi o zaman madem siz açtınız, uzun yolun başlangıcı bu. Bundan sonra ara adımlar ya da o uzun menzilde varılacak nokta ne olacak? Onun öncesindeki ara adımlar ne olabilir? Beklentiniz nedir?
2: Şimdi biraz teknik meselelere kamuoyu çok sıkıştırılıyor. Ahali de yani buna sıkılıyor. Burada önemli olan siyasi kararların olması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekseriyetin bu meselede bir politik irade ortaya koyması son derece sevindirici. Takvimlendirme şöyle, yani 6 ay vesaire deniyor, bir yandan da Türkiye'nin önünde bir anayasa meselesi var. Yani aslında Cumhuriyet'in tamamlanması ve demokratik Cumhuriyet'in inşa meselesi bir yandan ilerleyeceği için bu takvim çok üzüleceğini zannetmiyorum. Bazı radikal ve marjinal kesimlerden deme yönelik de ya da Kürt hareketine yönelik de, hatta Öcalan'a yönelik de eleştiriler var. Onlara şu söylenebilir: bu 6 aylık sürede başvuru sizin iradenize bağlı. İstemezseniz başvurmazsınız ama belli ki bu böyle bir eğilim içerisinde olanlar son derece marjinal ve maalesef küresel güçlerin kolaylıkla etkisi altına girebilecek kesimler.
0: Sonunda varılacak yer anayasal değişiklik midir sizce?
2: Evet, evet odur. Buna yönelik bazı eleştiriler var. Numaralı cumhuriyet olur mu falan diye. Bunun numarayla falan ilgisi yok. Birinci grubun anayasası vardı. Sonra ikinci grubun anayasası ve rejimi oldu. Şimdi bir tür nasıl diyelim, karma ya da hibrit bir anayasa. Anayasanın demokratikleşmesine doğru gidiliyor. Bu konuda da çok enteresan çapraz mutabakatlar olacağını düşünüyorum ve referanduma gidildiğinde, biliyorsunuz bu yasanın da referanduma gidileceğini iddia edenler oldu. Şu yasaların gitmeyeceğini biliyoruz ama anayasal değişiklikte hakeza bu sürecin bir kere daha toplumun onayına sunulmuş olacak. Yine göreceğiz ki çok büyük ekseriyetle kabul görecek. Bütün bu tartışmaları zaten en büyük talihsizlik şehit aileleri üzerinden yapmak. Hiçbir şehit ailesi terörün devam etmesini, şiddetin devam etmesini istemez. O yüzden bu acıları tokuşturmak ya da bu acılar üzerine araçsallaştırarak siyaset yapmak doğru bir tutum değil zaten.
0: Demokratik anayasa çerçevesini çizer misiniz? Yani bununla hangi maddeler üzerinde tartışmamız gerekir önümüzdeki süreçte? Vatandaşlık tanımı mıdır ya da başka maddeler midir?
2: Tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı eksenindeki bir ara Sayın Devlet Bahçeli bununla ilgili bir tanım vermişti. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı üzerinden bazı değişiklikler gerekiyor ama unutmayalım, daha önce de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 64 madde hatırladığım kadarıyla değişmiş ama başkanlık meselesi nedeniyle tıkanmıştı. Dolayısıyla o değişiklikler de, makul değişiklikler de, onları da elde var bir haline getirmek gerek. Ama ilginç bir şekilde meclis başkanı dahil anayasa değişikliğinden çok yeni bir anayasa olarak meseleyi tarif ediyor. Kategorik olarak karşı çıkmamak lazım. Gelen metni görmek, o metin üzerinde müzakere yaparak hakikaten 12 Eylül rejiminin bu deli gömleğini artık topyekun iktidarıyla muhalefetiyle kurtulmamız gerekiyor.
0: Peki şöyle bir soru da sorayım. Şimdi genel kurul aşamasında kabul edildikten sonra yasalaşması öngörülüyor. Bundan sonraki süreçte bir tespit ve teşhis olacak. Bunu da Milli Güvenlik Kurulu bir karara bağlayacak ve aslında yasal düzenleme o zaman yürürlüğe girecek ve işte o bahsettiğimiz ceza infaz düzenlemeleriyle ilgili süreç öyle başlayacak. Siz o ara dönemin ne kadar olmasını bekliyorsunuz? Yani acaba ne kadar bir sürede silahların tamamen bırakılması, mağaraların boşaltılması gibi süreci görürüz? Beklentiniz nedir?
2: Yani 6 ay sözüne bakmayın. Bunu çok uzayacağını zannetmiyorum. Yani kış gelmeden birkaç ay içerisinde bu süreç tamamlanır. Sürecin teyidi ve tespiti o kadar zor bir şey değil. Şu andaki konuşmamıza dair olmak üzere uydu teknolojisiyle her şey izleniyor ve takip ediliyor. Bu barış süreci bölgesel barış da içerdiği için hızlandırılmış bir süreç olacak. Yani Suriye'nin sınır güvenliğinin Suriye merkezi devleti tarafından sağlanması çok önemliydi. Irak'taki kalkınma yolu projesi vesaire. Dolayısıyla meselenin bölgesel kısmını da hızlandıracak bir süreç olacak bu. Yani sonbaharın sonuna doğru büyük ölçüde tamamlanacağını varsaymakta fayda.
0: PKK, KCK ve bağlantılı irtibatlı örgütler olarak tanımlanıyor. Özellikle YPG'nin dışarıda tutulması ki çok uzun süre Türkiye'nin en büyük kırmızı çizgilerinden biriydi. Artık Suriye'de başka bir denklemin olmasına mı bağlıyorsunuz?
2: Tabii çünkü rahmetli Sırrı Süreyya Önder'e de bu soruyu sorduklarında herkesi kapsadığını söylemişti ama özgün farklılıklar var. Dolayısıyla Suriye bütünlüğü içerisindeki modelleme zaten Suriye Merkezi Hükümeti üzerinden bu değişim ve dönüşümü açık bir şekilde ifade ediliyor. En son Suriye ile yapılan resmi temasta bu bir kere daha teyit edildi. Her ülkenin tabii kendine özgü farklılıkları var ama Avrupa ayağı da dahil olmak üzere her özne bu büyük değişimin parçası. Ben merkez kaç eğilimlerin çok fazla şansı olacağını düşünmüyorum. Yani başka bir konuyu atlamak istemem ama ABD ve İran müzakeresi eğer Orta Doğu'da bir stabilizasyon sağlarsa vekalet güçlerin giderek sönümleneceği bir sürece doğru da gittiğimizi göreceğiz.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Doktor Ufuk Uras yayına katkı için. Devam edelim. Suudi Arabistan'daki dünkü tarihi imzalara bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adımdı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bir ortak savunma anlaşmasına imza atmıştı. Bunun da yankıları sürüyor aslında bugün. Anlaşma ne getiriyordu? Bir ayrıntılı bakalım.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
4: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
3: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
5: Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
3: Ankara'da kaynaklar Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
0: Bütün bu yeni güvenlik anlaşmaları tabii 7 Ekim sonrasında İsrail'in saldırıları Gazze'ye, özellikle Filistin'e ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a başlattığı savaşla birlikte şekilleniyor aslında. Bir türlü o savaş bitirilemedi. Hürmüz Boğazı kilitlenmiş durumda. Açmak için müzakereler devam ediyor ama bir türlü sonuçlanamıyor. İran'la Umman Boğaz'ın yeniden gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtti ama savaşın sürmesi olası da hazırız dedi.
6: Düşmanlarımızın hesapları ülkemizin çökeceği yönündeydi ve bu bağlamda bir şeyler yapılabileceğini söylediler. Ancak süreç istedikleri gibi ilerlemedi. İran halkı bizimle kaldı.
7: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülke medyasında yayınlanan özel röportajında ABD ile mutabakatın uygulanmasını istediğini söyledi. Ancak savaşın devam etmesinden de kaçınmayacaklarının altını çizdi. Pezeşkian, teslim olmayacağız dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa anlaşma için son aşamalara gelindiği ifade ediliyor. Wall Street Journal gazetesi İran'ın Umman'la yapmak istediği anlaşmanın ABD'yi Körfez bölgesinden tamamen uzaklaştırmak için bir fırsat olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan ABD eski istihbarat subayı Jonathan Penikoff, Trump ne yaparsa yapsın, temel sonuç İran'ın Boğaz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak dedi. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını duyurdu. ABD'nin temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. İran'dan da görüşmelere dair açıklama var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşgavi, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Öte yandan rotalar belirlenmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nda tankerler sıkışmış durumda. İran ve Umman gemilere izin verileceğini söylese de Boğaz'da demirli gemiler görüntülendi.
0: Bu arada yeni bir bilgi var bu konuyla ilgili olarak aktaralım. Çünkü küresel piyasaların da bir taraftan gözü kulağı burada. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü'nün yaptığı bir açıklama var. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlı olduğunu ifade ediyor. Konunun İran'la Umman arasındaki müzakerelerle bir ilgisi olmadığını da ifade ediyor. Bunu da aktarmış olalım. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, 232 belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek partilere katıldığını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Tüzün, CHP'den seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin yeni partiye üyelik için başvurduğunu söyledi. İstifa etmeyen 2 İl belediye başkanı vardı. Biri Bartın belediye başkanı. Onun önümüzdeki haftaya kadar karar vereceğini söyledi Tüzün. Adıyaman belediye başkanı Abdurrahman Tutdere ise CHP'de kalıyor. Bu tercihi de açıkladı. Onun tercihine saygı duyuyoruz ifadelerini kullandı. Ankara, İstanbul büyükşehir belediyeleriyle görüşme yapılıp yapılmadığı da soruldu Tüzün'e. Tüzün bu soruya büyükşehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içerisinde içerisinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın da bir süredir AK Parti'ye geçeceği iddiaları vardı. Bu iddialar içinde kendilerinin böyle açık ve net bir ifadesi söz konusu değildir dedi. Van ve Afyonkarahisar'da iki failin meşhur cinayet daha aydınlatıldı açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
8: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.

0: Gülistan Doku dosyası yıllarca organize şekilde örtbas edildi. Dosya yeni başlıyor, 108 kişilik bir örtbas listesi verdik. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le Gülistan'ın telefonuna müdahale eden bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi. Savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle ilgili bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
1: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yöndedir.
0: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Güley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
1: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz Korucubaşı tutuklandı, Fatih. Ve Korucubaşı'na sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
0: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
2: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu yapıldı. Aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu bazı aileleri tehdit eden 2 kişi tutuklandı. Diyarbakır Emniyeti dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen bir şebeke tespit etti. Şüphelilerin kamuoyunda büyük üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabayiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Zanlıların yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden aileleri zorbaladığı, şantaj ve tehditte bulunduğu tespit edildi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Diyarbakır'da son 7 ayda yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilanço açıklandı. Suç oranları geçen yıla göre düştü. Ayrıca olayları aydınlatma oranı %97'den 98'e yükseldi.
3: Hem suçla hem uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Rakamlar geçen yıla göre azaldı.
4: Bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları, bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz.
3: Diyarbakır'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıya vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti, çetelere yönelik sert mesajlar verdi.
4: Hiç kimse kendini kolluğun filan yerine koyarak bir takım planlamalar içerisinde hiç kimse yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur.
3: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Geçen yılın ilk 7 ayında 36 milyon kök kenevir imha edilmişti. Bu yıl başarılı operasyonlar sayesinde kenevir ekimi azaldı ve imha edilen miktar 4 milyon 700 bin köke düştü.
4: Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz.
3: Asayiş olaylarında da geçen yıla göre azalma var. 2025'in ilk 7 ayında 18.860, bu yılın aynı döneminde ise 17.759 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı ise %97'den %98'e yükseldi.
2: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi 10 Ağustos pazartesi günü bitiyor. Adayların bölüm ve okul heyecanı artık had safhada. Tabii günlerdir nelere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz tercih listesi hazırlarken. Biraz daha ayrıntılı konuşalım. Son virajda bir uzmana kulak verelim. Mehmet Tosun, eğitim uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
5: Merhabalar Deniz Hanım.
2: Şimdi pazartesi günü artık son tercih.

0: Yine hala yapmamışlara ne önerirsiniz? Oradan başlayalım.
1: Evet, hala tam olarak kesinleştirmemiş olanlara bir an önce ciddi şekilde hazırlıklarını tamamlamalarını kesinleştiririm. Öncelikle taslak listelerini bir kere hazırlasınlar. Evet, tamamen bir liste haline son dakikaya kadar dönüşebilir ama bir tercih havuzu şu anda hazır olmalı. Yani bölümler, üniversiteler, tercih edeceklerimiz tam olarak belli olsun. Sıraya koyma işi bir gün sonra da olabilir. Hatta son gün öğlene kadar bile sıraya koyarsanız bir problem yok ama bir havuz oluşmalı, bir liste oluşmalı, bütün seçenekleri kağıt üstünde görmek çok önemli. Çünkü soyut kalırsa, havada kalırsa, şu da olabilir, bu da olabilir gibi düşünülürse listeye gitmesi biraz daha uzun oluyor o işin.
0: Peki Muhammed Bey, o zaman şöyle sorayım, bir tercih havuzu yaptılar diyelim, sıralamayı sona da bırakabilirler dediniz. Sıralamayı yaparken nelere dikkat etmeleri gerekiyor?
1: En önemli konu burada aslında tercih sıralamalarına dikkat etmeleri. Yani kendi sıralamalarına hem yakın hem uzak olabildiğince istek sıralarına göre bir düzen yapmaları lazım. Şimdi bunu somut örnek üzerinden anlatalım. Diyelim ki öğrenci 100 bin sıralama elde etti. Sayısal, eşit ağırlık, sözel fark etmez. Bu öğrenci kesin olarak yerleşmek istiyorsa giderim dediği son yere kadar yazacak. Son yere kadar düşecek. Burası 200 bin civarında olabilir. Bu aralıkta işte 70 binlerden 60 binlerden önden deneyerek 200 bine kadar düştüyse öğrenci sonra artık sıralamalarla bir işi kalmıyor. Sıralamaları bir kenara bırakacak. Ondan sonra o koca havuza bakacak ve havuzdan diyecek ki ben en çok bunu istiyorum, en az bunu istiyorum. Onların arasında bir sıralama yapacak. Burada sıralamam ziyan olmasın diye istemediği bir yeri daha önde diye, daha yüksek puanlı diye öne yazması yapılabilecek en büyük hata olur. Bir de son günlerde tercih değişikliği yapılması, akla birden bambaşka bir fikrin gelmesi açıkçası öğrencileri yanlış tercihe doğru götürebiliyor. En başından beri bir ana plan varsa o ana plana sadık kalmak ve ona alternatifler üretmek çok daha doğru olacaktır. Son dakikaya kadar değişiklik hakkı var ama biz son dakika değişikliklerini çok sağlıklı bulmayız burada.
0: Peki bu anlamda bölüm mü, üniversite mi? Elbette ki kişinin ne istediği önemlidir ama genel olarak ağırlık hangisine gider?
1: Aslında ünvan kazandıran alanlar istiyorsa öğrenci, yani öğrenci doktor olacaksa, öğrenci öğretmen olacaksa, hemşire olacaksa, bu tür alanları tercih ediyorsa tabii ki öncelikle bölüm tercih edecek. Ama ünvan kazandıran alanlar değil de aslında bir bölüm mezunu olacaksa, işte iktisadi idariyde ya da bir mühendislikte tercih yapacaksa üniversite tercihi oldukça ön plana çıkar. Çünkü artık biliyorsunuz ki birçok bölümün mezunu farklı alanlara yönelebiliyor. Burada üniversitenin kazandıracağı beceriler, üniversitenin kazandıracağı çevre, iş çevresi, üniversitenin proje destekleri çok önemli noktalara öğrenciyi götürebiliyor. Öğrenci ünvan kazandıran, meslek kazandıran, sınırları belli olan, ne yapacağı tanımlı olan alanlarda tabii ki öncelikle bölüm tercihi yapmalı. Hukuk isteyen bir öğrenci daha iyi bu üniversiteyi çok istiyorum diye işletme tercihi yapmamalı ama işletme iktisat arasında kalmış bir öğrenci işletmeyi daha çok istiyorsa ama daha iyi üniversitede bir iktisat programına da yerleşebilecek durumdaysa bu tercihi yapabilir. Bundan yana çok fazla bir problem yok açıkçası. Bu sorunun tek net bir cevabı yok. Yalnız günümüzde şu bir gerçek ki bölümler arasında çok fazla geçiş var. Bu yüzden bölüm takıntısından birazcık kurtulmak lazım. Yani şimdi siz iletişim işi yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki iletişim fakültesindeki birçok bölüm aslında bir arada aynı yerde çalışıyor. Hatta birbirleri arasında bazen geçişlerde yaşayabiliyorlar. Şimdi bu durumda bir öğrencinin güçlü bir iletişim fakültesinde olması, staj imkanlarının daha fazla olduğu bir şehirde tercihte bulunması, bölümünden vazgeçerek belki çok daha doğru bir tercih olabilir onun için. Fakat diğer alanlarda çocuk doktor olmak istiyor, hemşire olmak istiyor. Onun için nerede okuduğundan daha çok bu bölümü okuması çok daha değerli olacaktır.
0: Peki. Kontenjanlar sanırım bu yıl düşürüldü. 47 bin gibi bir sayı var. Bunun olumsuz etkileri, dikkat edilmesi gereken boyutları neler?
1: Evet, o maalesef kontenjanların düşmesi öğrenciler açısından maalesef bir durum. Özellikle istihdam verileri dikkate alınarak YÖK tarafından 2 yıldır ciddi kontenjan düşüşleri yapılıyor. Bu geçen yıl çok daha yüksek sayıdaydı ve geçen yıl çok fazla öğrenci yanlış tercih yüzünden açıkta kalmıştı. Bu
0: geçen yıl kaçtı?
1: Kontenjan düşmesi oldu. Geçen yıl %20 seviyelerinde genelde bir kontenjan düşüşü vardı. Bu kontenjan düşüşleri de arka taraflardan değil ama ön taraflardan olunca çok can sıkıcı sıkıcı olabiliyor. Yani daha önce de YÖK kontenjanlarla ilgili değişimler yapıyordu ama arka sıralarda kalan, daha çok tercih edilmeyen, zaten boş kalan, göz ardı edilen programlardan yapıyordu bu kontenjan düşürmelerini. Hı-hı. Öğrencilerin sıralamalarını, bölüm sıralamalarını çok fazla etkilemiyordu bu. Ama geçen sene çok ciddi şekilde mesela İstanbul Teknik'ten, Boğaziçi Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik'ten, ODTÜ'den kontenjan düşürmeleri yapınca bu bir kelebek etkisiyle birlikte, çünkü buraları yazan öğrenciler aynı zamanda diğer üniversiteleri de yazıyor. Şimdi İTÜ'de kontenjan eksikliği yaparsanız İTÜ'ye giremeyen öğrenci Yıldız'a girecek, Yıldız'a giremeyen öğrenci Marmara'ya girecek gibi bir zincirleme etki oluyor, bir kelebek etkisi oluyor ve geçen sene bu yüzden bütün sıralamalarda öne doğru hareket gördük. Yani bir bölümün kontenjanının düşmesi sadece o bölümü ilgilendirmez. Çünkü bizde tercih bir bölüm üzerinden yapılmıyor. Öğrenci tıp yazıyor, diş hekimliği yazıyor, altına belki hemşirelik yazıyor. Şimdi diş hekimliğindeki düşüş, hemşirelikte artış olsa bile onu negatif anlamda etkileyebilir. Bu yüzden olabildiğince güvenli tercih yapmaları adayların, özellikle 24 tercih hakkımız var. Bu 24 tercih hakkının son 4 tanesini, 5 tanesini mümkün olduğunca geri sıralamalardan gidelim dediği son yere kadar doldurması sağlıklı olacaktır. Burada kontenjanlara da dikkat ederek bu tercihleri yapmak gerekir. Çünkü bazı kontenjanlar çok düşük. Evet, siz onu geri sıralarda gibi görüyorsunuz ama mesela orası bir vakıf üniversitesinin tam burslu bir programı olabilir ve burada burslu programda 3 kişilik, 4 kişilik kontenjanlar olabilir. 3 kişilik bir arkadaş grubu 200 bindeki bir tam burslu programı yazıp orayı 50 bine doğru yükseltebilir. Onlara çok fazla güvenmemek gerekiyor. Yüksek kontenjanlarla bir güvenli bölge oluşturmak şart. Ondan sonra öğrenci kendi isteğine göre üniversiteleri sıralamalı. Çünkü burada üniversitelerde değişimler var. Yani üniversiteler, evet biz bir sıralama görüyoruz ama gördüğümüz sıralamalar yıllar içerisinde oluşmuş 2025'in sıralamaları. Şimdi bu sıralamalara bakarak bu bundan daha iyidir diyemeyiz. Üniversiteler arasında değişimler oluyor. Bazıları kan kaybediyor, bazıları güçleniyor. Bu kriter tek başına tabii ki sıralamalar olmamalı. Öğrenci kendi isteğine göre araştırmasını yapıp listeyi düzenlemeli.
0: Mantığını anlattınız ama merakımı mazur görün. Bu yılı sayıyla verdik, 47 bin düşürüldü. Geçen yılı oranla verdik, %20, bir eşit değil mi? Yani bu sene yüzde kaç ya da geçen sene kaç bin düşürülmüştü?
1: Buna bu sene %5 gibi bir. Totalde %5, vakıf ve devlet birlikte %5 gibi bir düşüş var. Şöyle söyleyebilirim ama bu yılki düşüşler daha çok vakıf üniversitelerinde oldu. Yani devlet üniversitelerinde %3 gibi bir aşağı yukarı ortalama bir düşüş var. Bu çok yüksek bir düşüş değil ama birbirlerini etkilediklerini de unutmayalım. Sonuçta aynı listede aynı şekilde, iç içe şekilde tercih ediliyor. Bu da ciddi bir etki gösteriyor.
0: Peki, adaylarla mutlaka konuşuyorsunuzdur eğitim uzmanı olarak Muhammed Bey. Acaba bu yıl hangi bölümlere ilgi biraz daha yüksek gibi görüyor? Onun bir barometresini alabildiniz mi?
1: Aslında her yıl bir gündem oluyor. Her yılın bir popüler alanı oluyor. Tahmin edersiniz pandemi döneminde mesela dijital alanları, yazılım alanları çok fazla ilgi görmüştü. Şimdi onlar biraz daha geri planda. Hatta bu yıl onlar neredeyse çok çok çok az görüyor. Yani dibi görecek şekilde az ilgi görüyor ama diğer yanda sağlıkta ciddi bir ilgi söz konusu. Tıpta, hemşirelikte çok yoğun bir tercih görüyoruz. Bu alanlara ciddi ilgi var. Mühendislik tarafında da özellikle endüstri mühendisliğinin öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde tercih edildiğini, bilgisayarın yerini de sanki birazcık elektrik elektronik mühendisliğinin aldığını da görüyoruz. Savunma sanayine olan çocukların yoğun ilgisi de, gençlerin yoğun ilgisi de elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi programların yoğun talep görmesini açıkçası bize net bir şekilde gösteriyor. Bunu da sağlıyor. Buna neden oluyor diyebiliriz. Ama özellikle yapay zekanın gündem olmasıyla birlikte, yani yapay zeka meslekleri yok edecek, yapay zeka tasarımlar yapacak, yapay zeka kodlama yapacak kaygısıyla öğrencilerin daha güvenli liman gördükleri, yapay zekadan az etkileneceklerini düşündükleri sağlık alanlarına yöneldiğini söyleyebiliriz. Öğretmenliklerde de özellikle atamaların düşmesiyle beraber ilginin çok daha azaldığını net bir şekilde ifade edebilirim. Bunun yanında meslek yüksek okullarına da, özellikle teknik alanlara, yani makine, elektrik, elektronik gibi, mekatronik gibi alanlara, bununla birlikte sağlık meslek yüksek okullarına da yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim.
0: Bu söyledikleriniz ilginç. Elektrik, elektronik bölümlerine, sanayi, savunma sanayinin gelişmesiyle birlikte yönelen öğrenciler var. Tıp alanında daha ağırlıklı olarak hemşirelik, doktorluk. Bunu biraz daha açar mısınız? Çünkü genel olarak şöyle bir denklem de yaşıyoruz. Örneğin tıp çok okuması çok zor bir bölüm. Ama aynı zamanda işte bu kuşağın biraz daha sabırsız olduğu, işte beyin cerrahı olmak yerine estetiğe yöneldiği, daha kolay bir şekilde para kazanmaya daha yatkın olduğu ya da bir şekilde onu tercih ettiği gibi pek çok eleştirilerle birlikte yorumlar da yapılıyor. Böyle bakıldığı zaman tıpı biraz daha açalım, öğrencilerin neden bunu istediğine dair.
1: Açıkçası birçoğu kendi ilgilerinden daha çok o bahsettiğiniz, belki de böyle bir haklılık payı da var. Yani bu mücadelenin içinde olmaktansa her bölümde yoğun bir mezun var. Artık lisans mezunu sayımız çok fazla. Mühendislikte de, iktisadi, idarede de, sağlıkta birçok alanda da daha fazla ama tıp alanındaki ihtiyaç, hemşirelik alanındaki, hemşirelikteki kamu atamalarının yoğun olması ciddi şekilde orayı güçlendiriyor. Çok fazla tercih ediliyor. Buradaki özellikle adayların üniversitedeki zorluğu göze alıp daha sonra iş bulma konusunda zorluk çekmemeyi istemelerinden kaynaklı. Hı. Yani biraz daha çok iyi üniversitelerin mühendislik programlarında bile ben buraya girersem staj yapmak zorunda kalacağım, iş aramak zorunda kalacağım. Onun yerine burada devlet ataması, garantili bir alan var, tıp var. Evet, okurken çok zor belki ama uzatsam bile günün sonunda ben doktor olacağım, hekim olacağım ve daha rahat edeceğim, güvenli bir alandayım diye düşünerek buraya yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Hatta ailelerin de böyle yoğun bir bu alanda teveccühü var ki özellikle geçen senelerde dolmayan vakıf üniversitelerinin tıp programlarına bile çok yoğun talep olduğunu net bir şekilde biz sistemlerimizden görüyoruz. Ki buralarda az ücretler de değil, ciddi ücretleri aileler ödemeyi göze alıp yeter ki tıp olsun diye tercihler yapabiliyorlar. Aynı şekilde hemşirelik tercihlerinde de öyle. Muhtemelen boş fakülte kalmayacak bu alanlarda, vakıf üniversitelerinde dahi çok yüksek ücretlere rağmen.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz eğitim uzmanı Muhammed Tosun katkı için.
1: Ben teşekkür
0: gerçekten
1: ederim.
0: Dikkat çekici noktalara vurgu yaptınız, sağ olun. Tekraren hatırlatalım, pazartesi günü artık tercih dönemi bitiyor. Dolayısıyla artık son şekillendirmeler yapılmalı listede. Eğitim uzmanımızı dinledik. Bu arada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Orada neler yaşandı bakalım.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Arnavutköy'de öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite tercih destek programında konuşan Bakan Tekin gençlerin sorularını yanıtladı. Sınav sistemiyle ilgili bir değişiklik olmadığını belirtti.
3: Sınav sistemi değişmiyor ama o sorular müfredata uygun hale gelecek. Kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS sınavıyla ilişkilendirmeyin. YKS sınavı sizin hayatınızda bir küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz.
2: Bakan Tekin, bu yıl üniversite sınavına giren ve seneye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.
3: Siz eğer demoralize olursanız, kötü bir sınav, istediğim yer gelmedi, istediğim üniversite gelmedi derseniz hayat boyu umutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın.
2: Öğrencilere yabancı dili geliştirmenin de önemli olduğunu söyleyen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dil öğrenme platformu Dilimi önerdi.
0: Bu arada liselere giriş sınavında da birinci nakil dönemi bitti. 10 Ağustos'ta pazartesi ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da değiştiremeyenler şansını tekrar deneyebilecek.
4: Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için şans sürüyor. İlk nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
5: 2025'te kendi iline yerleşen öğrenci yüzdesi 92,22. Yani %8 küsur farklı ilde tercih yapmış. Farklı ile tercih yapmış. Bu yıla baktığımızda merkezi sınava giren öğrencilerin %7,07'si Yani %7'si. Demek ki %1'lik düşüş var. Farklı ili tercih etmiş. Bu şu anlama geliyor. Demek ki ekonomik neden tercihler de etkiliyor. Aynı şey nakit sürecinde de gerçekleşecek. Öğrenciler ve ebeveynler yerleştikleri okuldan ayrılmayı çok düşünmüyorlar. Dolayısıyla daha önceki yıllardaki gibi öyle nakit sürecinde farklı bir oranla karşılaşmayacağız. Şu anda yerleştirme oranı 95,76. Bu oran 96,5'u geçmez.
4: Birinci nakit döneminden istediği sonucu alamayanlar için ikinci şans devam ediyor. Uzmanlara göre liste stratejik yapılırsa yerleşme ihtimali yükseliyor.
6: Herkes biraz daha istediği yere gitmiş olduğu için yer değiştirme oranı birinci nakillere göre çok daha küçük oluyor. Ama bu da bir fırsat. O yüzden birinci nakillerde yerleşememiş olan öğrencilerimizin mutlaka ikinci nakilleri de deniyor olmaları gerekiyor. Kontenjanlarda da özellikle gözde okullarda, en çok tercih edilen okullarda da belli daralmalar ve azalmalar oldu. O yüzden tercih ederken mutlaka kontenjanları da dikkate almaları gerekiyor.
4: 10 Ağustos'ta başlayacak ikinci nakil süreci 12 Ağustos'a kadar devam edecek. 14 Ağustos'ta ise sonuçların açıklanması bekleniyor.
0: Bir proje, bir hızlı tren projesi Ankara-Kayseri arasını 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşürecek. Aynı zamanda Kayseri-İstanbul arası da 5,5 saate düşecek. Tüm bu açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Neler söyledi? Aktaralım.
7: Saatte 250 kilometre hız yapabilen yine çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Aynı zamanda sıfırdan bir hat inşa ediyoruz. Eski hattımızı da koruyarak. Hattımız üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Yerköy, yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforuyla, yüksek hızlı tren hattıyla buluşmuş olacak. Projemiz işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya İnşallah düşüreceğiz. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
0: İlayda Bal, Filiz henüz 31 yaşında. 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Çünkü onu nefessiz bırakan, akciğerlerini söndüren bir hastalığı var. Sağlığına ve oğluna kavuşabilmesi için akciğer nakline ihtiyacı var. Bu yıl Türkiye'de yalnızca 8 hastaya akciğer nakli yapılabildi. Hayatta kalmak için organ bekleyen binlerce insanın, binlerce hastanın umudu organ bağışı.
8: 4,5 yaşında bir oğlum var. Onun için buradayım. Ben oğlumu büyütmek istiyorum. Ben henüz 31 yaşındayım. Bu 4 ayda bir anneler günü, bir babalar günü, bir okul etkinliği kaçırdım. Oğlum bunlarda bizde değildi. Şu an bile beni hastanede değil, tatilde biliyor.
9: İlayda Balfiliz'in akciğerini söndüren, onu nefessiz bırakan bir hastalığı var. 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Defalarca ameliyat oldu. Ama oğluna sağlıkla kavuşabilmesi için akciğer nakli olması gerekiyor.
8: Nefes alamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Akciğerlerimi ben 3 ay boyunca tüplü kalmıştım burada. Sönmesin ve normal hayatıma biraz daha normal devam edeyim diye akciğerlerimi göğüs duvarına yapıştırdılar.
10: Akciğer dokusunun gravyer peyniri gibi tamamen hava baloncuklarıyla dolduran bir hastalık bu. Sigarayla ilişkili. Kızımız artık sigara içmiyor. Bu hastalarımız genellikle normal hayatında, işinde, gücünde olan ama sık sık pnömotoraks dediğimiz halk arasında akciğerin patlaması olarak tanımlanan akciğer çökmesiyle acil kliniğe geliyorlar. Yoksa bir arkadaş...
9: Yalnızca Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin listesinde 67 hasta akciğer nakli için bekliyor.
8: Bir sonraki anneler gününde oğlumun yanında olmak istiyorum. Onun daha sağlıklı bir anneyle olmak. Parka gitmek istiyorum. Yani çok basit. Her anne gibi okula ben götürmek istiyorum.
9: Akciğer nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabiliyor. Beyin ölümüyle ilgili yanlış algı organ bağışının önündeki en büyük engellerden biri.
10: 35 senelik bir cerrah olarak, doktor olarak söyleyebilirim ki beyin ölümü %100 kesin ispatlı bir şey ve geri dönüşü yok. Halkımız aslında veriyor ama kavram kargaşaları veya çok konuya hakim olmadan ortaya atılan, ya ben bunu söyledim de söylemiş olmak için söyledim dendiği için ortada bir karışıklık var. Sadece halkımız için değil, doktorların da bilinçlenmesinin artması lazım.
9: Türkiye'de bu yıl şu ana dek 1480 beyin ölümü teşhisi koyuldu. Bu kişilerin yalnızca 264'ünün organlarının bağışlanmasına izin verildi. Bu yıl Türkiye'deki 2 akciğer nakli merkezinde yalnızca 8 akciğer nakli yapılabildi.
11: NTV Radyo. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 39-40. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
14: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
15: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
16: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
17: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
18: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
19: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
20: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
21: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Aa, bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes
3: Allianz. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
4: Hava durumu. Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. İstanbul 33, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, İzmir, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 14. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreciyle başlayacağız. Çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler 17 saati aştı. Sonunda teklif kabul edildi ve gece boyunca da zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
1: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
4: Kim ister?
3: Tahakküm zincirleri, kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
1: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını yorumladı. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma bağlı bir yapılanma değil dedi. Buna karşılık bir yapılanma değil dedi. CNN Türkiye konuştu. Mısır üye olabilir mi sorusuna da bakın ne yanıt verdi.
5: Hem bölgesel istikrar hem küresel istikrara katkıda bulunacak bir çerçeve. Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak kesinlikle görmemek gerekir. Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil. Tam aksine belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlar da olabilir bu yapıya. Buna açık bir yapı ama bunu üç ülke birlikte değerlendirerek kararlaştıracak. Dolayısıyla bu evet. Çekirdek aynı zamanda genişlemeyi de kararlaştıracak.
0: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon yapılmıştı. 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia edilen ve aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
6: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldığı soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
4: NTV Radyo. Hava durumu.
7: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli. Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde karayel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış, pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
8: Doğa Takvimi. Bugün 8 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Bugün kedilerin ve ayıların günü. Kedilerin koku alma ve işitme duyusunun çok güçlü olduğu bilinir. Dikkatle izlerseniz kulaklarını kafasından bağımsız olarak 180 derece döndürebildiğini de fark edersiniz. Böylece çok iyi duyar ve bu avlanırken ona büyük avantaj sağlar. Zarif, çevik hareketlerini, olağanüstü denge kurmasını kulaklarına ve tabii kuyruğuna borçludur. Kedi ayrıca iletişim biçimi olarak da kulaklarını kullanır. Mesela kendisini tehdit altında veya rahatsız hissettiğinde kulaklarını yatırır. Ya da canı oyun oynamak istediğinde ilgisini göstermek için kulaklarını dikleştirebilir, farklı yönlere oynatabilir. Peki kedi mırıltısının iyileştirici olabildiğini duydunuz mu? Yapılan çalışmalar kedinin mırıltısının ürettiği titreşimlerin kemiklerinin büyümesini ve onarımını desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kedi mırıltısının frekansı 25 ila 150 Hz arasındadır. İşte bu frekans aralığının kemik büyümesini ve iyileşmesini desteklediği belirtiliyor. Mırıltı ayrıca stresi azaltmaya ve rahatlatmaya da yardımcı olabilir. Bugün aynı zamanda Uluslararası Ayı Günü. Ayıları korumak, farkındalığı artırmak, ayı ticaretine son vermek amacıyla Dünya Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilen bir gün. Dünya Kedi Günü ve Uluslararası Ayı Günü kutlu olsun.
8: Doğa Takvimi.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: NTV Radyo hoş geldiniz. Cazın Büyüsü başlıyor. Ben Hakan Rauf Tüfekçi, Vatli Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Bu hafta sizlere bir sürprizimiz var. Caz dünyasının efsane davulcularından 1954 doğumlu Peter Erskine'in bir kuartetle 2024'te kaydedip 2026'da Zinar Records'tan çıkardığı bir albümü sizlere bu hafta çalıyorum. Four Gentlemen of Verona. Niye Verona? Çünkü bu albüm Verona'da bir tiyatroda kaydedildi. Albüm bizim bildiğimiz Steps Ahead'in ve The Report'un Peter Erskine'inden çok daha değişik, daha straight ahead, mainstream caza yakın bir çalışma. Albümde kimler var? Hemen onları söyleyelim. Kontrbass'ta Derek Ollis var, davulda Peter Erskine var, piyanoda Alan Pasqua var ve saksafonda da Bob Minster var. Hemen ilk parçamız Peter Erskine'in kendi bestesi David's Blues.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta bir efsaneyi ağırlıyor. Peter Erskine. Bizim pek çalmadığımız bir isim, dürüst olalım. Ama Peter Erskine, füzyon cazın, pop cazın, yeri geldiği zaman da straight ahead cazın en önemli isimlerinden biri olmayı hep başardı. New Jersey eyaletinde 1954 yılında dünyaya geliyor sanatçı 5 Haziran günü. 4 yaşında davul çalmaya başlıyor. Eğitiminin son bölümünde de Indiana Üniversitesi'nde perküsyon çalışıyor. 1972 yılında başlamış bir müzik kariyeri var. İlk olarak çok klasik bir orkestra, Stan Kenton Orkestrası'na giriyor sanatçı. Hemen peşinden Maynard Ferguson'a geçiyor. Onun yanında 2 yıl kalıyor ve 1978 yılında da esas üne kavuştuğu gruba geliyor, Weather Report'a geliyor. Weather Report'ta Rhythm Section bölümünde yanında Jaco Pastorius var. Biz albüme tekrar dönelim. Sıradaki parçamız bir klasik, Billy Strayhorn bestesi Chelsea Bridge.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta bir caz efsanesini ağırlıyor. Peter Erskine 2024'te Verona'da bir tiyatroda kaydedilmiş albüm 2026'da piyasaya çıktı. Albümün adı Four Gentlemen of Verona. Biz Erskine'in hayatına biraz daha yakından bakmaya devam edelim. Sanatçı ve The Report macerasının sonu.

0: Cazın büyüsü devam edecek.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Erçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Vatan.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Cazın büyüsü devam ediyor.
3: Cazın Büyüsü Enter Radyo'da bu hafta bir caz devini ağırlıyor. Peter Erskine, 2024 yılında Verona'da Teatro Ristori'de kaydedilmiş bir albüm Four Gentlemen in Verona 2026'da piyasaya çıktı. Sizlere bu albümü çalıyoruz. Albüm Zinart Records'un çabalarıyla yapıldı. Albümü aynı şekilde İtalya'da ve Avrupa'da da başka bir label Parco della Musica Records dağıtımını gerçekleştirdi. Albüme dönelim. Sıradaki parçamız piyanist Alan Pasqua'nın bir çalışması Calypso.

Kızım Hüseyin TV Radyo'da bu haftada sona yaklaşıyor. Step Set ve The Report gibi efsane füzyon gruplarının davulcusu Peter Erskine bu haftaki konuğumuzdu. 1954 doğumlu sanatçı, caz dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Unutmamak lazım, uzun yıllarda Chick Corea ile sahne aldı bu sanatçı. 1992 yılında Berklee College of Music'ten onursal doktorasında elde etti sanatçı. Bu albüm 2024 yılında Verona'da kaydedildi. Theatrical History'de. Albümde sanatçının yanında 3 kişi daha vardı. Double Bass'ta Derek Ollis, piyanoda Alan Pasqua ve saksafonda Bob Minsar. Son parçamıza geçiyoruz. Bu parça kontrbass sanatçısı Derek Ollis'ın bir bestesi Honeymoon. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatli Özdal hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Almanya'nın önde gelen psikoterapistlerinden Berlin Modern Psikoterapi Enstitüsü'nün kurucusu ve yöneticisi Klaus Bernhardt'ın Takıntılı Düşünce ve Davranışlardan Kurtulun isimli çalışması Say Yayınları'ndan çıktı. Doktor Burcu Öztürk'ün çevirdiği kitabın alt başlığı Nörobilim Destekli İlaçsız Kalıcı Çözümler. Evet, takıntılı düşünce ve davranışlar dedik. Tıpta buna obsesif kompulsif bozukluk deniyor. Mutlaka sizler de tanık olmuşsunuzdur. Temizlik konusunda aşırı takıntı, yani saat başı kalkıp elini sabunlamak ya da buna benzer farklı takıntılar. Günümüzde milyonlarca insanın yaşam kalitesini ciddi şekilde kısıtlayan bu rahatsızlıkla mücadele ediyor. Peki gündelik alışkanlıklar ne zaman bir hastalık boyutuna ulaşır? Temizlik, kontrol, düzen veya namütenahi tekrarlama dürtüleri hangi noktadan sonra zararsız olmaktan çıkıp tedavi gerektiren bir rahatsızlığa dönüşür? Zihne musallat olan ve durdurulamayan düşüncelerle nasıl başa çıkılır? İşte Klaus Bernhardt bu çalışmasında takıntıların ardındaki mekanizmaları, bu bozuklukların nasıl kök saldığını ve hangi aşamada profesyonel desteğe başvurulması gerektiğini ele alıyor. Kitabın tanıtım metninde belirtildiğine göre Bernhardt yöntemi adını verdiği teknik sayesinde beynin nöroplastisite özelliğini, yani bu benzersiz organın kendini sürekli yenileme ve yapılandırma özelliğini hedef alarak takıntılı düşünce ve davranışları ilaçsız ve kısa bir sürede durdurmak mümkün oluyor. Obsesif kompulsif bozukluğu daha hızlı kontrol altına almanın ve kalıcı iyileşme sağlamanın yollarını gösteren bu yöntem, takıntıları bastırmaya değil, onları besleyen zihinsel döngüyü kırmaya odaklanan yeni bir iyileşme perspektifi sunuyor denilmiş. Ödüllü polisiye yazarı Suat Duman'ın küçük okurlar için kaleme aldığı Mars Vulpes dizisinin ilk kitabı Kayıp Kuş Sesleri, Gün Işığı kitaplığından yayımlandı. Hikayeyi Yusuf Tansu Özel resimlemiş. Mars Vulpes'in ilk romanı, okulda yaşanan esrarengiz olayların peşine düşen sıra dışı 3 arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ama biz önce kahramanımız Mars Vulpes'ten söz edelim. Vulpes onun soyadı değil. Annesinin Mars henüz küçükken, hatta bebekken ona taktığı bir isim. Zira Mars daha 10 aylıkken evin içinde emekleye emekleye kaybolan her şeyi bulabilen bir çocuk. Yanı sıra seslere karşı da büyük bir duyarlılığı var. İşte tam da bu sebeplerden annesi Mars'a Latince'de tilki anlamına gelen Vulpes adını takıyor. Dönelim hikayeye. Mars bir sabah okula ulaştığında okul bahçesini alışkın olmadık tuhaf bir sessizliğin sardığını fark eder. Kakadu kuşlarının her zamanki cıvıltıları kesilmiştir. Üstelik şampiyonluk kupası da kayıptır ve öğretmenler hayaletlerle ilgili tuhaf sorular sormaktadır. Mars, arkadaşları Güneş ve Cemil'le ipuçlarını birleştirdikçe sessizliğin ardında gizli bir düzeneğin olduğunu ve beklenmedik bir planın varlığını fark eder. Adolf Hitler'in mimarı ve silahlanma bakanı Albert Speer'in anıları 3. Reich yılları hatıralarım adıyla Kronik kitaptan yayımlandı. Speer'in hatıralarını dilimize Emin Özgüner çevirmiş. Albert Speer bir mimar olarak başladığı kariyerini Nazi yönetiminin en merkezi yerine taşıyan bir şahsiyet. Hitler'in yakın çevresinde yer alıyor. 1942'de Silahlanma Bakanlığı'na getiriliyor. Dolayısıyla Nazi Almanya'sının savaş ekonomisinin yönetimini üstleniyor. Mayıs 1945'teki teslimiyetten sonra Nürnberg'de yargılanan Nazi liderler arasında Speer de var. Kendisi diğer Nazi liderlerinden farklı olarak kısmi sorumluluk kabul eden tek sanık. 20 yıl hapis cezası alıyor. Hatıralarında cezaevinden tahliye edildikten sonra 1966'da kaleme alıyor. Schperin hatıraları Hitler'in günlük rutinleri, karargah toplantıları, yakın çevresindeki isimler, parti devlet bürokrasisinin işleyişi ve karar alma süreçlerinin perde arkası gibi konuları da kapsıyor. Mimarlıktaki bireyi devlet karşısında ezen megaloman projeler ile savaş sanayindeki acımasız verimlilik arayışı aynı zihniyetin iki yüzü olarak ortaya çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
10: Tiyatrosu,
11: sağlık,
10: yemek tarihi,
11: doğa,
10: kitap,
11: spor,
10: gezi,
11: kültür sanat,
10: belgesel,
11: dünya,
10: moda,
11: polisiye roman,
10: masal,

0: Merhaba, saat 15. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 17 saati aştı görüşmeler. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklif pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Beklenti bu yönde.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
1: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
4: Kim ister bunu?
3: Tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben pabuç bırakmam.
1: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öndürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var.
5: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bu anlaşma NATO'nun 5. maddesiyle çelişiyor ve paralel bir ittifak yapısı oluşturuyor iddiaları vardı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bu iddialara bir yanıt geldi. Bir açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimi ifadesi de kullanıldı. Anlaşmanın Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği vurgulandı. Aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Ortak savunma anlaşmasının saldırgan bir askeri blok olmadığı, caydırıcılığı artırmayı hedeflediği, savunma odaklı bir düzenleme olduğu da hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın da yüksekten düşmediği ortaya çıktı.
4: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
6: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon yapılmıştı. 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia edilen ve aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
7: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldığı soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
0: Hızlı tren projesiyle Ankara-Kayseri arası mesafe 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. Aynı zamanda bu proje tamamlandığında İstanbul-Kayseri arası sürede yaklaşık 5 saat 30 dakikaya inecek. Açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
8: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz.
5: Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak. Çift ray sistemi sayesinde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek. Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yapımı devam eden Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesini yerinde inceledi. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
8: Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
5: Proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürede yaklaşık 5 saat 30 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak.
8: Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil elbette. Aile bağlarının daha sıkı bir şekilde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek.
5: Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinin 2028 yılında açılması hedefleniyor.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilmek için yürüyen, bir taraftan Umman'la İran arasında devam eden görüşmelerdeki son duruma bakalım. Bir yeni bilgiyi aktaralım. İran Dışişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama. Anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade ediyor bakan ve yeni bir denizcilik güzergahı konusunda bu uzlaşmanın olabileceğini ifade ediyor. Zaten bir süredir bunun için çaba vardı ama bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne İran tarafından gelen mesajlar oldu. Mesut Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı, ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtti. Ama savaşın sürmesi olasılığına da hazırız dedi. Amerikalı yetkililer ise Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği görüşünde.
9: Elbette.
10: Düşmanlarımızın hesapları ülkemizin çökeceği yönündeydi ve bu bağlamda bir şeyler yapılabileceğini söylediler. Ancak süreç istedikleri gibi ilerlemedi. İran halkı bizimle kaldı.
11: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülke medyasında yayınlanan özel röportajında ABD ile mutabakatın uygulanmasını istediğini söyledi. Ancak savaşın devam etmesinden de kaçınmayacaklarının altını çizdi. Pezeşkian teslim olmayacağız dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa anlaşma için son aşamalara gelindiği ifade ediliyor. Wall Street Journal gazetesi İran'ın Umman'la yapmak istediği anlaşmanın ABD'yi Körfez bölgesinden tamamen uzaklaştırmak için bir fırsat olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan ABD eski istihbarat subayı Jonathan Penikoff, Trump ne yaparsa yapsın, temel sonuç İran'ın Boğaz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak dedi. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını duyurdu. ABD'nin temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor. İran'dan da görüşmelere dair açıklama var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşgavi, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Öte yandan rotalar belirlenmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nda tankerler sıkışmış durumda. İran ve Umman gemilere izin verileceğini söylese de Boğaz'da demirli gemiler görüntülendi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil pek çok ismi hedef alıyor. Tasarıyı hazırlayan isimlerden biri kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dı. Bu yüzden tasarı biraz da onun adıyla anılıyor. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
9: ABD Senatosu Rusya'ya ağır yaptırım öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Rusya'ya yaptırım tasarısının sponsoru, en büyük destekçisi ve hazırlayan isimlerden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dı. 86'ya karşı 11 oyla kabul edilen partiler üstü yasa tasarısı Rus petrolü ve doğal gazını satın almaya devam eden ülkeleri hedef alıyor. Amaç Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna Savaşı'nı finanse eden gelirlerden mahrum bırakmak. Senatör Graham'in cenaze töreni için geçen hafta Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hem ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüş hem de Kongre'de her iki siyasi partiden Kongre üyeleriyle bir araya gelmişti. Hatta Senato'nun bu kapsamlı yasa tasarısı içinde yaptığı ilk usul oylamalarını da İzleyici locasından takip etmişti Zelenski. Tasarıyı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'le birlikte hazırlayan Demokrat Partili Senatör Richard Blumenthal, bugün Başkan Zelenski Ukrayna'dan, Putin ise Moskova'dan bizi izliyor dedi. Bugün Ukrayna halkına yalnız değilsiniz diyoruz ve Vladimir Putin'e de Ukrayna'yı fethedemeyeceksin mesajını veriyoruz diye konuştu. Senato'nun bu tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etmiş olması 4 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirmeye yönelik şimdiye kadar yapılan en önemli girişimlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Senatör Graham'in adını taşıyan bu yaptırım paketi başkana Rus petrolü ve doğal gazını en fazla satın alan 5 ülkeye ki buna Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Ancak doğal gazının %15'inden daha azını Rusya'dan ithal eden ve bu ithalatı da azaltmaya yönelik bazı adımlar atan ülkeler için de bazı istisnalar öngörülüyor. Tasarı Putin'e üst düzey Rus askeri ve siyasi yetkililere, Rus finans kuruluşlarına ve Rus enerji projelerine yaptırımların uygulanmasını da içeriyor.
0: Şimdi Ukrayna-Rusya arasında savaş devam ediyor ama Ukrayna'nın hava savunma sistemleriyle ilgili mühimmatında bir azalma var. Rusya'daki eve böyle bir süreçte saldırılarını sürdürüyor. Dün gece yine hareketliydi. 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise Rusya'nın yakın ilişkileri olan ve Avrupa'da yaptırımlara katılmayan Sırbistan'da görüşmeler yaptı. Zelenski Belgrad'da devlet başkanı Aleksandar Vučić tarafından resmi törenle karşılandı ve bir akşam yemeği yediler dün. Bugün de görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. İki liderin gündeminde güvenlik konuları ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi vardı. Liderler serbest ticaret anlaşması üzerine çalıştıklarının mesajını da verdi. Bu Zelenski'nin Belgrad'a savaş başladıktan sonraki ilk ziyareti, aynı zamanda 2018'den bu yana da Ukrayna liderinin Sırbistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor. Ukrayna lideri Belgrad'dayken cephe hattı da elbette hareketliydi. Rusya Kiev ve çevresine yoğun bombardıman yaptı. Kiev'de misilleme olarak Rusya'da iki petrol rafinerisini vurdu. Her iki tesiste de yangın çıktı. Arjantin'de geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu günü yürüyüşü yapıldı. Buenos Aires'te sokaklar doldu. Hükümetin toprak yasasına karşı çıkan göstericiler protesto yaptı.
11: önce polis protestocularla çatışmış, sokaklar savaş alanına dönmüştü. Bu kez festival gibi bir yürüyüş düzenlendi. Arjantinliler, Aziz Cayetano adına düzenlenen geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu gününde hükümetin politikalarını davullarla ve eğlencelerle eleştirdi.
10: Arjantin'de iş bulmak giderek zorlaşıyor. Sadece iş kaybı değil, aynı zamanda çalışan da geçinemiyor. Ben bir çalışan olarak ailemin beslenmesini karşılamakta zorlanıyorum.
11: Arjantinliler barış, emek, toprak, ev ve iş yazılı dev bir pankartla yürüdü. Yürüyüşe binler katıldı. Yürüyüş Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin reformlarına karşı protestoya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Milei, göreve geldiğinden bu yana ülkede enflasyonu düşürmek için sosyal yardımları kısıtlayan önlemler alıyor. Çalışma reformuyla çalışanların işten çıkarılmasını kolaylaştıran ve grev haklarına sınırlamalar getiren bir yasayı geçirmişti. Şimdi ise kiracıların tahliyesini ve Arjantin vatandaşı olmayanların ülkede arazi alımını kolaylaştıran yasa tasarısıyla tepkilerin hedefinde.
0: Merkez Bankası rezervleri sert düşüşlerin ardından yeniden toparlanıyor. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar artışla 164 milyar dolara çıktı.
12: Merkez Bankası rezervleri toparlanıyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervi yılın ilk aylarında 220 milyar dolara yaklaşarak rekor kırmıştı. Ancak savaşın ardından tablo değişti. 70 milyar dolar eriyen rezervler 150 milyar doların altına kadar düştü. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar arttı, yeniden 164 milyar doları gördü. Merkezin rezervlerinin büyük kısmı altın. Bu yüzden fiyat oynaklığı tutarı doğrudan etkiliyor. Şubat ayı altın rezervi 136 milyar doları görmüş, sonrasında 94 milyar dolara kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta ise yeniden 100 milyar doları aştı. Öte yandan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yabancılar 7 hafta sonra hisse sattı. Hisseden 31 Temmuz haftasında 185 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yabancı yatırımcı aynı hafta tahvilde ise 277 milyon dolarlık alım yaptı.
13: Şimdi bakıldığı zaman dolar da kuvvetli. Başta Nasdaq olmak üzere işte muhteşem yedili diyoruz. Onların yanına yaklaşan trilyon dolarlık değerlemelere ulaşan şirketler var. Şimdi buralarda yeterli fırsatlar varken işte ana para riskini de alması gereken gelişen piyasalara yönelim nispeten sınırlı kalıyor. Olduğu zaman da işte Güney Kore gibi, ondan sonra Çin gibi hani biraz daha o yüksek teknolojiye daha yakından dokunabileceği taraflara yabancı yatırımcı gidiyor.
0: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. İstanbul'da hava epey sıcak, artan bir nem oranı da var. Böylece bu ikisi birleşince dayanılmaz bir seviyeye yükseliyor hava sıcaklığı. Serinlemek isteyenler klimalı alanları, deniz kenarlarını tercih ediyor. Bir Sena Gürbuyık'a gidelim. Boğaz hattında kendisi. Sena, şimdi merak edilen çok sıcak. Orada durum ne ve bu ne kadar daha sürecek?
14: Deniz, aslında dün hava çok daha sıcaktı. Özellikle böyle fön makinesi açıkmış gibi hissediyorduk klimalı alanlardan dışarıya çıktığımız zaman. Ama şu anda biz İstanbul Kireçburnu sahilindeyiz. Burası Poyraz'ın da biraz esmesiyle ve etkisini göstermesiyle aslında serin hissettirmeye başladı. Şimdi Cüneyt Ali Horozdal'dan rica edeyim sizlere şöyle göstersin. Burada pek çok kişi serinlemek için aslında sabahın erken saatlerinde hava sıcaktı ve dolayısıyla da serinlemek için insanlar sahillere gelmiş durumda. Şimdi Haziran ve Temmuz aylarında biz havayı serin hissettik. Yani yazı çok fazla sıcak ve bunaltıcı geçirmemiştik ancak Ağustos ayının başlamasıyla beraber özellikle hafta başında geride bıraktığımız haftadan itibaren sıcaklıkların 30 dereceye çıktığını gördük. Özellikle çarşamba günü termometreler nemin de kendisini hissettirmesiyle beraber %80 oranına çıkmasıyla beraber de 35 dereceyi aştı termometre. metre. Cuma günü için uzmanların uyarısı vardı. Dün bir yayın yapmıştık ve bu yayında da hissedilen sıcaklık 39 dereceyi bulmuştu. %90 nemle birlikte. Dün gecenin de çok sıkıntılı geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü nem oranı giderek arttı. Özellikle Boğaz hattındaki kesimlerde, Beykoz, Sarıyer, Üsküdar gibi ilçelerde bu nem oranı oldukça hissedildi ve gece uyumak dahi zorlaştı. Bu nedenle de aslında Ağustos ortasına kadar bu sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor meteorolojik tahminlere göre. Burada da tabii gündüz çok sıcaktı, sabah saatleri çok sıcaktı ama şu sıralarda Poyraz'ın da biraz etkisiyle beraber nem oranının da düştüğünü, %50'lerde olduğunu ve hava durumunun da hava durumunun da 30 derece, yani aslında mevsim normalinde ve hissedilen sıcaklık olarak olduğunu belirtelim. Çoğunlukla güneşliydi hava bu vakte kadar. Ancak biraz da bulutlandı. Önümüzdeki haftada yine Ağustos ortasına kadar bu sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Biz nemle beraber aslında dün geceyi çok zor geçirdik. Yani buradaki şehirdeki insanların zor geçirdiğini söylemek mümkün Deniz.
0: Şimdi bulutlandı dedin. Dün NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan'la bir yayın yapmıştın. Oradan hatırladığımız kadarıyla İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur geçişleri olacak demişti Dilek. Bu tahmin hala geçerli mi?
14: Evet, bu tahmin hala geçerli. Yarın sabah 9 itibariyle akşam 21'e kadar aslında yer yer bazı ilçelerde, özellikle meteorolojik haritalara baktığımızda İstanbul'un pek çok noktasında Beylikdüzü'nden başlayarak bir ucuna kadar, Pendik'e kadar yarın yağmur geçişlerinin olacağını belirtelim. Aslında kendini de biraz hissettirmeye başladı. O serinliği de hissetmeye başladık. Burada konuştuğumuz kişiler de aslında bu serinliği hissettiğinden söz ediyor. Poyraz'la beraber yavaş yavaş da artık yağmur bulutlarının da şehri hafif hafif kapladığını görmek mümkün. Tabii meteorolojik tahminlere göre hava şu sıralarda 30 derece. Yağmurun yağmasıyla biraz daha serin hissettirebilir, ancak bu kişileri yanıltmasın. Önümüzdeki haftanın da özellikle 15 Ağustos'a kadar bu havanın oldukça sıcak geçmesini öngörüyor Rus. Dolayısıyla da yine nem oranının da önümüzdeki hafta artmasıyla beraber hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması da bekleniyor. Sadece yarın için bir yağmur uyarısı vardı. Yağmur uyarısı da dediğimiz gibi sabah 9'dan akşam 21'e kadar aslında yer yer bazı ilçelerde etkisini göstermeye başlayacak ki bulunduğumuz noktada da hafif bir serinlik olduğunu ama sıcağı da yine hissettiğimizi belirtelim Deniz.
0: Sena Gürbıyık aktardı. Cüneyt Ali Horozal da Boğaz'daki görüntüleri ekrana getirdi. Serinleyenleri epey de teknik atlayışlar vardı. Devam edelim. Hava durumu ile ilgili uyarılardan sonra bir ölüm haberiyle maalesef. Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk klimanın dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Olay dün Silop ilçesinde yaşandı. Komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada komşu BK gözaltına alındı. Zanlı taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'un trafik çilesi yıllardır bilinen bir gerçek ama artan araç sayısıyla birlikte bu soruna bir yenisi daha eklendi. Aslında uzun süredir var olan bir sorun. Otopark kapasitesi de yollar gibi yetersiz artık.

0: 6 milyonu aşsa da kamuya açık otoparklardaki kapasite sadece 1 milyon 144 bin.
1: Trafik levhasının koyduğu kural ortada. Park etmek yasak. Ama görüntüler de ortada. İstanbul'da milyonlarca araç var ama park kapasitesi bunun çok altında. Yer bulamayan sürücüler çözümü yol kenarına park etmekte buluyor.
2: Güneşin altında bekliyoruz yani. Polis geldiği zaman kaçıyoruz.
3: Şöyle bir otopark var, git bir saat diyor 500 lira. Ben günde o kadar kazanmıyorum.
4: Şu an otopark ücretleri 350 liradan başlıyor. Tam gün 2000 liraya kadar.
0: Kimi İstanbullu da otopark sıkıntısı yüzünden aracını yerinden çıkarmıyor.
5: Ben vasıtaları kullanıyorum. Metro, otobüs.
6: Günlerce kullanmıyorum arabayı ama park yeri gitmesin diye.
0: Otoparkta binalar evlerin fiyatlarına da yansıyor.
7: Yan binadaki, aynı bölgede yan binadaki dairenin fiyatı 30 bin liraysa öbür otoparklı binanın fiyatının 35 bin lira, 40 bin lira olduğunu söylüyoruz.
0: İstanbullular otopark sorununa tüm kesimlerin birlikte çalışarak çözüm getirmesini istiyor.
8: İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırdı. Güvenlik kamerası kayıttaydı. İstanbul Kartal'da yokuş aşağı hızla inen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce park halindeki 3 araca çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüje çarparak durabildi. Tabii bu arada takla da attı. Kazanın ardından yan koltukta oturan kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Şoför ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürüyor. Türk fındığının Hindistan'da daha geniş pazarda daha çok üründe kullanılması için önemli bir ziyaret yapıldı. İhracatçılar Hindistan'da hem sektör temsilcileriyle buluştu hem de imalatçılarla görüştü.
9: Fındık ihracatçıları Hindistan'da sektör temsilcileriyle buluştu. Amaç bu geniş pazarda Türk fındığının farklı türlerde kullanımını sağlayabilmek. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Organizasyonu ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği işbirliğinde düzenlenen programda heyet Yeni Delhi ve Mumbai'deydi. Yeni ürün geliştirme çalışmaları ve uzun vadeli ticari işbirliği imkanları da ele alındı. Hindistan'ın önde gelen çikolata ve dondurma imalatçılarıyla kahve zincirlerine ziyaretler düzenlendi. Türk fındığının çikolata, pastacılık, dondurma ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi farklı ürün gruplarında kullanılmasına yönelik değerlendirme yapıldı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'ı yalnızca ihracatımızı artırabileceğimiz gelişen bir pazar olarak değil, Türk fındık sektörünün uzun vadeli ve stratejik ortaklarından biri olarak görüyoruz dedi. Amaçlarının kalıcı işbirlikleri kurmak olduğunu söyledi. Sabır, ihracat miktarının 2020 yılındaki 352 ton seviyesinden 2025 yılında yaklaşık 1000 tona ulaştığını belirtti. Hedefin ilk etapta 5000 tonu yakalamak, uzun dönemde ise 20.000 tonun üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.
8: Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Muhammed Dilmaç şaşırtan bir ev yaptı. Aslında zaman zaman Karadeniz bölgesinde denk geldiğimiz ilginçlikte bir proje. Bakalım nasılmış.
9: Düz arazi bulamayınca çözümü sıra dışı bir projede buldu. Yamaçtan geçen yolun üzerine 8 metre yüksekliğinde kolonlar dikti. Evini de kolonların üzerine inşa etti.
10: Ev yapmak için böyle fazla geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir şey düşündük. Üstü toplam 100 metrekare, altı 80 metrekare. Görenler villa diyorlar. Biz villa diye yapmadık onu. Biz ahşap evi diye yaptık onu.
9: Burası Rize. Engebeli arazi sıra dışı bir yapıya dönüştü. Muhammed Dilmaç ev yapmak için düz arazi bulamayınca kolları sıvadı. Kendi arazisinden geçen yolu da kapatmak istemedi. Yola 6 dev beton kolon dikti, kolonların üzerine de 4+1 ahşap ev inşa etti.
11: Alttan yol geçtiği için bunu yüksek yapmak zorunda kaldık. Mikser geçiyor, kepçe falan geçiyor buradan. Nasıl olacak yolun üstünde ev? Mecbur böyle yüksek yaptık bunu. Görenler de beğeniyor evi. Misafirler geliyor, resim çekiniyorlar. Çok da memnun oluyorlar.
9: Yolun üstünde yükselen ev, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sıra dışı bir çözüm olarak

0: dikkat çekiyor.
1: NTV Radyo.
2: Dünya hali. Derya Acemoğlu NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
3: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
2: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
4: Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.

0: NTV Radyo. Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün Engelsiz'in konuğu Deniz Yardım. Yaşadığı zorlukların ardından spora tutunan, tekerlekli sandalye basketbolu ve para kürekle yoluna devam eden konuğumuzla hem hayatı hem de sporu konuşacağız. Hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
2: Hoş bulduk Ayhan Bey. Tanıştığıma çok memnun oldum sizle.
1: Bizler de çok teşekkür ederiz. Deniz Yardım kimdir?
2: Deniz Yardım 27 yaşında bir mühendistir. Aynı zamanda 5 yıl tenis, 8 yıl basketbol geçmişi olan, sporcu mentalitesini çok iyi bilen ve spor olmadan hayatına devam edemeyen, enerjik, hiperaktif, pozitif kalmaya çalışan bir karakterdir diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Spor olarak iki farklı alandasınız. Önce olimpik seviyedeydiniz, şimdi paralimpik seviyedesiniz. Bugünden bahsedelim. Bugün neler yapıyoruz? Önceden ne yapıyorduk?
2: Bugün fitness yapıyorum. Fitness'ı kaslarımı aktifleştirmek için, sadece mentalitemi ve disiplinimi korumak için yapıyorum. Ama tabii ki onun dışında haftanın 6 günü hem paralimpik kürek antrenmanlarıma katılıyorum. Hem milli takımda hem federe olduğum Avcılar Kürek Kulübü'nde. Aynı zamanda Bağcılar Spor Kulübü'nde altyapıda şu an tekerlekli sandalye basketbol takımına hazırlanıyorum. Süper Lig'de basketbol oynamak istiyorum. 8 yıllık bir koşar basketbol deneyimim olduğu için de basketbolla kısa sürede Süper Lig seviyesinde olabileceğime inanıyorum. Çünkü hem şutuma hem driplingime güveniyorum. 3 aydır antrenman yapmama rağmen kendi gelişimimin ne kadar hızlı olduğunu gözlemleyebiliyorum ve çok motiveyim. Aynı zamanda disiplinli bir sporcuyum.
1: Öncesi ve bugünü dedik. Dinleyicilerimiz merak etmiştir neden böyle bir ifade kullandık. Sizin yaşadığınız bir kaza var.
2: Evet.
1: İki farklı yaşantı. Bu bölümden de bahseder misiniz? Bu tarz bir değişikliğe sebep olan neydi?
2: Ben 2020'de 15 Mart'ında, bu pandeminin patladığı günde, büyük bir trafik kazası geçirdim. 4 arkadaş, bir arkadaşımızın arabasına bindik. Kazada arka koltukta uyurken uyandığımda kendimi hastanede buldum ve 18 günlük bir koma sürecini atlattım. Şükürler olsun 51 ameliyat kadarlık hem ortopedik hem hayati ameliyatlar olsun. Hayata geri döndük. Tabii burada bir üniversite yıllarımda yaşanan bu kazada bir 4 yıl hayatımdan kaybettim. Tabii burada hayata tutunacak bir şeyler aradım. Psikolojimi düzeltmeye çalıştım. Bilimum mücadelelerden sonra üniversiteyi bitirme kararı aldım. 2,5 yılda Muğla Koçman Üniversitesi'nde metalürji malzeme mühendisliğini bitirdikten sonra dedim ki yapabileceğim en iyi iş sporuma dönmek olarak. Hani hayatımı adayabileceğim, ruhumu ve psikolojimi mutlu edecek, adanabileceğim şeyi aradım ve bu yaşımda bu kararı aldım. Bugün de bildiğiniz gibi hem paralimpik seviyede, paralimpik olimpiyatlara hazırlanıyorum kürek babında, hem de Süper Lig'de basketbol oynamak için mücadelemi sürdürüyorum. Hayata bunlarla bağlandım.
1: Peki paralimpik tarafta hangi sporlar var? Neleri yapabilirim gibi bu anlamda fikir alışverişini kimlerle yaptınız? Nasıl yöneldiniz buraya? Kim önerdi?
2: Şöyle oldu. Öncelikle basketbol oynamak istiyordum bu süreçte. Ve basketbolu nasıl oynayabilirim? Yani tekerlekli sandalye basketbol takımı nasıl bulabilirim gibi bir arayışla başladım. Sonra buradan selamlarımız da olsun, 1453'ün başkanı Cemal Başkan beni Bağcılar Spor Kulübü'ne yönlendirdi. Bağcılar Spor Kulübü altyapıda yetişmemi sağladılar. Çünkü biliyorsunuz tekerlekli sandalye basketbolla sizin de deneyiminiz var. Önemli olan şut değil, önemli olan dribling de değil, önemli olan sandalyeyi kullanmak.
1: Evet.
2: Ve ben şu an deli gibi buna çabalıyorum. Cemal Başkan sayesinde Ali Alu, Bağcılar Belediyesi takım kaptanımız, spor kulübümüzün takım kaptanı, sağ olsun o beni 3 aydır her gün, her gittiğimde deli gibi eğitime aldı ve böylece benim basketbol maceram başladı. Kürek de şu şekilde oldu, çok özür dilerim. Bir gün klasik, biz Instagram'da çok dolanıyoruz gençler olarak. Dolanırken bir anda Avcılar Kürek Kulübü'nü gördüm. Oradan da çok değerlidir, o da dünya şampiyonudur, Kamil Selçuk hocamız, bir de İnci hocamız. Onlara yazdım ki paralimpik sporcularla ilgileniyor musunuz diye bir Instagram sayfalarına mesaj attım. Gecenin 3'ü 4'ü falan. Sağ olsunlar, tabii ki hemen yarın gel dediler ve ben yarın Avcılar Kürek Kulübü'ne gittiğim gibi beni direkt sahiplendiler diyebilirim. Yanımda da yine ampute bir arkadaşım, abim vardı. Onu da aynı zamanda spora yönelttik.
1: Şu hangi seneden bahsediyoruz?
2: Bu sene. Aynen, ben Ocak'ta üniversiteyi bitiriyorum.
1: Çünkü paralimpik kürek 2023'te başladı ve evet, bu vesileyle de kürek kulüpleri ayrı bir hevesle, ayrı bir branş açtılar. O yüzden hani böyle seni çağırmaları kulağa da hoş geldi.
2: Evet evet. İşte sağ olsunlar sahiplendiler. Oradan milli takıma yönlendirdiler. Şimdi hem milli takımla hem kendi kulübümle antrenman yapıyorum. Hayatımı spora adadım. Bakalım haftanın 6 günü, 7 günü spor yapıyoruz.
1: Evet, kazadan önce de sporla ilgilendiğinden bahsetmiştim. Peki nasıl bir çocukluk yaşadı Deniz Yardım?
2: Ben 18 yaşına kadar gerçekten Türkiye standartlarında çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü hem annem hem rahmetli babam, o da 18 yaşında, işte kazadan 4 ay önce babamı kaybettim, Hep beni ayrı olsalardı. 3 yaşına ayrılıyorlar. Ayrı bir ailede büyüyorum. Fakat şöyle bir artım var. Annem de çok değerli, eğitimli ve sevgi veren bir insan. Babam da aynı şekilde. Hı hı. Sevgi veren, sorumluluk sahibi, çok güzel bir insandı. Ve beni her zaman hem spora yönelttiler hem sanata yönelttiler. Sanatadan kastıma şu, bir müzik grubum vardı ben eskiden. Elektro gitar çalıyordum. Şu an çoktandır uzak olsam da hem perküsyon hem gitar anlamında hala bir şeyler tıngırdatabiliriz seviyesinde diyeyim. Hafta sonu beni hep kurslara yolladılar. Okul gezilerine olsun, her şeye katılmama, ekonomik anlamda destek oldular. O yüzden ben çok çok güzel bir çocukluk geçirdim. Yani 18 yaşına kadar şımarık seviyesinde iyi bir çocukluk yaşadım. Sonra hayatın zaten zorlukları bir anda bize çarptı. Ama şöyle de bir artımız vardı. Spora beni 5 yaşından beri kitledikleri için ben sporcu mentalitesini öğrendim. Hı hı. Bir kasın gelişimini, bu nöroplastisite dediğimiz beynin bir şeye alışmak için ne kadar tekrar ederek bir şeye alıştığı gücünü ben çok erken yaşlarda keşfettim. O yüzden belki de hani bu kazada hem hayatta kalmam, nasıl anlatsam, hem de bir şeylerin gelişiminin yavaş ve sabırla gerçekleştiğini, ne kadar şımarık, sevgi dolu bir çocuk da olsam biliyordum. O yüzden böyle bir avantajlı, güzel bir çocukluğum oldu.
1: Ama çocuk
2: olarak
1: şımarmalı.
2: Tabii ki şımarmalı, tabii ki.
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi sporcu mentalitesi, kazan sonrası yeniden spora başlarken size birkaç kelimeyle anlattınız ama nasıl bir katkı verdi? Spora tekrar giriş, o özgüven, yeniden yapabilirim mi? Nasıl hissettiniz? Çünkü farklı bir bedendesiniz. Farklı spor branşlarındasınız. Yapabilirim, yapamam.
2: Programa başlamadan sizin de söylediğiniz bir söz var ya, ben de ona çok inanıyorum. Hani geri kalan uzuvlarımızı ya da elimizde ne kaldıysa diyelim, hem mental olarak hem fiziksel olarak, onları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Onlara iyi bakmamız gerekiyor dediniz ya. Ben de tamamen bu kafadayım. Giden gitti artık. Bu beni düşürmüyor. Ben psikolojik olarak bunu aştığıma, bununla barıştığıma inanıyorum. Geri kalan kısımlarımın, kaslarımı da hani hayata bir kere geldim ve bunların en büyük gelişimine gelebileceği en yüksek noktayı görmek istiyorum. Aslında bu birazcık kendimi sıkmak istedim. Kendimi böyle bir balıklama, bir okyanusa atıp nasıl kurtuluyorum bakalım gibi bir zorunda bıraktım. Çünkü bence gerçekten psikoloji böyle çalışıyor. Kendini bir şeye zorunlu bırakmadığında o şeyin en iyisi olamıyorsun ya da o işi çok iyi yapamadığına inanıyorum. Belki de benim beynimi kontrol etme yöntemimdir bu. Ben böyle inanarak kendimi hep bir şeylere zorunlu kılıyorum diyeyim.
1: Engelli sporcularla çalışmak nasıl bir duygu?
2: İnanılmaz güzel bir duygu. Çünkü insan kendi ait olduğu kimlik ve komünitede var olmadıkça kendini sürekli eksik hissetmeye başlıyor bence. Çünkü ben 2,5 yıl üniversite okuduğum süreçte yine özgüvenimle alakalı hiçbir problemim yoktu. İşte DJ'lik yapıyordum üniversitede, minik minik partilerde çıkıyordum. Yine sevdiğim ortamlarda dans etmeye gidiyordum. Hani ne kadar zorlansam da, dans etmeyi çok severim bu arada. Ama ne olursa olsun biliyorsunuz, özellikle Türkiye'de diyeyim, bakışlar ve insanların sana acır davranışları aslında onların eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunun çok farkındayım ama belli bir noktada yorabiliyor. Ve sen bu aynı psikolojiyi paylaştığın insanların daha zorlu olan, daha büyük zorlu olan olarak sınıflandırayım. Gördükçe onların da bunlarla mücadele ettiğini ve ne kadar sağlam psikolojide bunu aştığını görünce onlardan psikolojik bir feyz alıyorsun ve diyorsun ki abi, bunu tek ben yaşamıyorum. Yaşayan milyonlarca, benim tanıdığım yüzlerce insan var ve onlar da bunlarla mücadele ediyor ve çok güzel, pozitif kalabiliyorlar. O yüzden o şımarıklığımı bu şekilde engelli sporcularla çalışmanın verdiği güzellikle aştım. Böyle bir şey sebep oldular.
1: Şimdi sağ bacağınızı kaybettiniz kazada. İlk protezi giydiğiniz an ne hissettiniz? Tekrar yürüyememenin sizin üzerinizde bıraktığı olumsuz etkiyi hangi motivasyonla olumluya çevirdiniz?
2: Ya ilk gerçekten protezi giyip ayakta durduğumda, ayakta durmanın bile ne kadar şükredilmesi gereken bir şey olduğunun farkındalığı çok sert çarptı suratıma. Hani böyle hayatta üzüldüğümüz şeyler bir anda anlamsızlaştı ve biraz duygusal olarak biraz donuklaştırdı beni. Çünkü dedim ya, abi hayatta gerçekten çok büyük dertler yokmuş yani oğlum. Yani ayakta durmak, yani bilmiyorum, birçok insan için hiçbir anlamı olmayabilir. Engelli değilken benim için de çok büyük bir anlamı yoktu. Ama işte o ilk protezi taktıktan sonra, dediğim gibi, engelli dostlarım dinliyorsa beni anlarlar, inanılmaz güzel bir duyguydu. Ve aslında psikolojik olarak beni güçlendirdi. Çünkü bacağınız yok ama ayaktasınız ya, bence yeterli bir güzellik diye düşünüyorum.
1: Yani aynaya baktığınız zaman yoksun ama varsın.
2: Yoksun ama varsın.
1: Portatif bir hayat yaşıyorum.
2: Kesinlikle.
1: Bir sosyal medyada da aktifsiniz. Sosyal medyada da özellikle size ulaşan mesela ampute kişiler.
2: Çok fazla.
1: Nasıl yaklaşıyorlar? Ne soruyorlar size? Çünkü o sosyal medyayı kullanma amacınız var mı? Ve hatır sayılır da bir takipçi sayınız var.
2: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şöyle oldu. Ben hastanedeyken öncelikle TikTok diye bir uygulama başlamıştı. Ben de biliyorsunuz daha 2020'den beri böyle çok fazla video kaydırma, kısa video kaydırma var. Orada ablam benim elime TikTok'u tutuşturdu, izle dedi. Ben de izledikçe böyle 6 ay falan izledim. Hastaneden çıkma sürecim olduktan sonra sürekli evdeyim. Ve hani kendimi kabul edemediğim bir süreç. Hani engelli olduk, ne yapacağız, ne olacak? Hı-hı. Bacak daha kesilmemişti o zamanlar ama engelli kalacağımız belliydi. Dizimiz kontraktör var, açılmıyor, hı-hı, falan. Sosyal medya benim kendi bedenim, beden algımı normalleştirme alanım olarak başladı. Çünkü bir iki paylaşım yaptım ve insanların engelli olsun, engelsiz olsun, güzel insanların gerçekten benim sürecimde bana ne kadar destek olmaya çalıştıklarını gördüm. Ve bu bana gerçekten bir özgüven verdi. Bu özgüven de kendimi, eksikliklerimi, fazlalıklarımı ve motivasyonumu, bu olaya nasıl bakıyorum, bu olayı nasıl aşmaya çalışıyorum gibi seriler başlattım. Hı-hı. Her gün vlog çektim, her gün yani içeriğimi geliştirmeye başladım yavaştan. Engelden çıktı, bu durumu nasıl aşıyoruz hem psikolojik hem fiziksel olarak gibi bir süreç başladı. Bunun yanında YouTube yapmaya başladım. Bu 3,5 sene önceden bahsediyorum. TikTok, YouTube ve Instagram'da bu tarz içeriklere başladım ve gerçekten engelin bedensel olmadığı algısını ben sosyal medyayla kazandım. Tabii ki sonrasında şeye de dönüşmeye başladı. Abi bu benim için bir iş alanı da olabilir. Çünkü ben video, hı-hı, yapmayı çok seviyorum. Engelli olsun, engelsiz olsun, insanları motive etmeyi, onlara güzel şeyler önermeyi çok seviyorum. Çünkü biliyorsunuz artık dünya, insanların alışkanlıkları olsun, toplumun yozlaşması olsun çok kötü bir seviyede. Ve onlara gerçekten birilerinin güzel şeyler söylemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü ben bu enerjiyi ve bu geri dönüşleri çok fazla alıyorum. Hani, hı-hı, mesajlardan. İşte abi çok depresyondayım. Şöyle şey, kötü şeyler yaşadım. Şöyle şeyler, hani ne yapayım? Bazen bunlara da yetişemiyorum bu arada. Çünkü bazen 100 kişi yazıyor. Hani çok kötüyüm, çok şöyleyim, böyleyim. Ben hepsine dokunmak istiyorum. Bunu da video aracılığıyla yapabiliyorum. Bu zorluğuma nasıl baktığımla, engelime nasıl baktığımla, bunu nasıl aştığımla alakalı. Ya belli bir seviyede belki insanlara örnek olmak isteyen bir karakterim sosyal medyada diyebilirim.
3: Bu sonradan mı hedefiniz oldu?
2: Tabii tabii. O işte ilk paylaşımı yaptıktan sonra insanlara ne kadar, insanların da buna ne kadar ihtiyacı olduğunu, bunun da bir arz talep meselesi olduğunu gördükten sonra, evet, başladı diyebilirim.
3: Sporcu olarak Deniz Yardım'ın paralimpik hayali var mı?
2: Tabii ki var. İnanılmaz seviyede yüksek bir hayalim var. Umarım 2028 olmasa da 2032 kesinlikle ben paralimpik olimpiyatlarda ülkemize bir, hı-hı, başarı getirmek istiyorum.
3: Peki kürekte mi, basketbolda mı, yoksa farklı bir branşta olabilir mi?
2: Kürekte milli takımda olmak istiyorum. Basketbol benim zaten hayatımın artık tamamen bütünü olsun istiyorum. Hı-hı. Hani mesleğim basketbolculuk. Tekerlek sandalye basketbolculuğu olsun istiyorum. Ama hani gizli sevdamda kürekte olimpiyat başarısı getirmek olsun istiyorum. Ben mühendis olabilirim. Mühendislikle çok yanmak isterdim. Fakat şu anki gerçekten adanmışlığım, geçmişimin de getirdiği sevdadan dolayı hem basketbol oynamak hem de kürek yapmak ve bu branşlarda hem hayatımı geçindirebilmek, hem ailemi, arkadaşlarımı gururlandırabilmek, hem de ülkem adına bir gurur olabilmek, hı hı, hayalimdir diyebilirim.
3: Peki Deniz Yardım'ı daha iyi tanıyabilmek için bazı sorular yöneltmek istiyorum, tabii, size. Kendinizi 3 kelimeyle anlatır mısınız dinleyicilerimize?
2: Ya da 3 tane ana başlık söylesem.
3: Olabilir.
2: Pozitif, hiperaktif ve soğukkanlı diyebilirim.
3: Hayatta sizi en çok motive eden şey ne?
2: Ya ailemle birlikte olmak ya. Gerçekten bu kadar basit aslında.
3: En büyük korkunuz?
2: Ailemle olamamak.
3: Evet. Peki sizi en çok güldüren şey ne? Neye çok gülersiniz?
2: Absürt mizaha çok gülerim. Mesela. Hani böyle komik olmaya, hı-hı, çalışan insanlara hiç gülmem ama mesela durum komedileri vardır ya, hani şey bilir misiniz? Gibi diye bir dizi var mesela.
3: Evet, evet.
2: Mesela o hep böyle durum komedisi işler. Günlük olayların böyle gerçekçi yansımaları. Onlar beni çok güldürür.
3: Peki bundan 5 yıl sonra,
2: evet,
3: birazcık daha açalım, 10 yıl sonra kendinizi nerede görmeyi hayal ediyorsunuz?
2: 10 yıl boyunca basketbolumu oynamışım. Milli takım başarılarım gelmiş. Hı hı. Muğla'ya yerleşmişim, Fethiye'ye. Kürek kulübümü açmışım.
3: Evet.
2: İnanılmaz güzel böyle bol bol güneş alabildiğim, dışarıda vakit geçirdiğim, aynı zamanda minik bir hayalimdir. Organik tarım yapabildiğim, kendime kadar, dostlarıma kadar diyeyim. Sürdürülebilir bir yaşam kurduğum küçük böyle minik bir köyüm demeyeyim de minik bir toprağım olsun isterim. En büyük hayalim 10 yıl sonra gerçekleşecek bu olabilir, evet.
3: Hayatın size ikinci bir şans verdiğini düşünüyor musunuz?
2: Hayatın benle yarışa girdiğine bazen inanıyorum şu anlamda. Hem bana en büyük şanssızlığı veriyor, hem kesinlikle ikinci şansı veriyor. Orada sanki benim çabalamamı görmek isteyen biri var gibi hissediyorum bazen. Tabii ki bu metafor, yani böyle bir şey var demiyorum. Ama kesinlikle dediğinize inanıyorum. Benim hep bir ikinci şansım oluyor. Şanslıyım da. Hani hem şanssızım hem çok şanslıyım.
3: Peki güç dediğimiz şey kaslarda mı, zihinde mi?
2: Kesinlikle zihinde, bakış açısında. Çünkü ben yani çok minik bir örnek vermek istiyorum. Hatta buradan o kişiyi de anmış olalım. Ya gerçekten gurur duyuyorum o kişiyle. Nurşah diye bizim basketbolda bir puanlı bir sporcumuz var.
3: Hı hı.
2: Abi Nurşah engeli çok yüksek. Hem çok yüksek skolyozu var, hem yürüyemiyor. Evet. Sadece kolları var, öyle söyleyebilirim. Hani gerçekten kendi hayatını idame ettirebildiği. Ve aynı zamanda böbrek yetmezliği var, kitlesi var. Yani inanılmaz, gerçekten büyük problemlerle savaşan bir insan. Haftada 3 gün diyalize gidiyor falan. Ama ona rağmen kız her antrenmanına geliyor. Her geldiğinde yüzü gülüyor. Hiçbir zaman negatif enerji hiç kimseye paylaşmıyor abi. Yani ben böyle bir insanla gerçekten gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Buradan dağılmış olalım.
3: Tekerlekli sandalye basketbol ve para kürek sporcusu Deniz Yardım bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa mikrofon sizin.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle NTV Radyo'ya ve Ayhan abim size çok minnettarım. Beni buraya değerli görüp davet ettiğiniz için ve bir konuşma, bir ses fırsatı verdiğiniz için çok minnettarım. Ve ondan sonra teşekkür etmek istediklerim var. Beni basketbola yönelten ve basketbolda hem sandalye olsun hem antrenman imkanı sağlayan, altyapı imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız başta olmak üzere kulüp başkanımız Hamza Doğan ve beni özel çalıştıran kaptanımız Ali Alu'ya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni kürek yolculuğumu başlatan antrenörüm İnce Hocam ve Kamil Selçuk Hocama çok teşekkür ediyorum. Onlar beni bu yola adadılar. Ve son olarak da milli takım Orkun Hocam ve Süleyman Hocama da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
3: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
4: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
4: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. İstanbul 33, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, İzmir, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Mutlu hafta sonları 16 bülteniyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman da tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
1: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
4: Kim ister?
3: Tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
1: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesline ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ınsa yüksekten düşmediği, darbe edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
5: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
6: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile il jandarma komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Karabük'te elektrik arızasını onarırken akıma kapılan enerji dağıtım şirketi çalışanı hayatını kaybetti. Eskişehir'de de iş kazası geçiren kadın ağır yaralandı. Enerji dağıtım şirketinde görevli Olcay Özaltın, elektrik hattındaki arızayı onarmak için Kahyalar Köyü'ne gitti. 33 yaşındaki işçi çalışma sırasında akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Özaltın kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de Eskişehir'den geldi. Odunpazarı ilçesi organize sanayi bölgesindeki fabrika çalışanı 51 yaşındaki kadın forklift sürücüsüydü. Nasıl gerçekleştiği henüz bilinmeyen kazada kadın bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor. Ordu'da mevsimlik tarım işçisi olan iki kardeş ırmağa girdi. Akıntıya kapılan 17 yaşındaki Ersin Özarış hayatını kaybederken 14 yaşındaki kardeşinin durumu ise kritik. Olay Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Fındık hasadına katılmak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu'ya giden 14 yaşındaki Savaş Özarış ile abiyi Ersin Özarış serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki kardeşi çevredekiler kurtardı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 17 yaşındaki Ersin Özarış hayatını kaybetti. Kardeşinin durumu ağır. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'e kene tutundu. 37 yaşındaki kadın bir süre sonra rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedaviye alındı ancak kurtarılamadı. Diyarbakır'da son 7 ayda yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilanço açıklandı. Suç oranları geçen yıla göre düştü. Ayrıca olayların aydınlatılma oranı da %97'den %98'e yükseldi.
5: Hem suçla hem uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Rakamlar geçen yıla göre azaldı.
4: Bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz.
5: Diyarbakır'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti, çetelere yönelik sert mesajlar verdi.
4: Hiç kimse kendini kolluğun filan yerine koyarak bir takım planlamalar içerisinde hiç kimse yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur.
5: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Geçen yılın ilk 7 ayında 36 milyon kök kenevir imha edilmişti. Bu yıl başarılı operasyonlar sayesinde kenevir ekimi azaldı ve imha edilen miktar 4 milyon 700 bin köke düştü.
4: Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz.
5: Asayiş olaylarında da geçen yıla göre azalma var. 2025'in ilk 7 ayında 18.860, bu yılın aynı döneminde ise 17.759 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı ise %97'den %98'e yükseldi.
7: NTV Radyo.
8: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor. Bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. İstanbul ve Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu. Ankara 33 derece. Ege'de de sıcaklık İzmir, Manisa, Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Hava durumu.
7: Caz ve ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
9: Merhaba. NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bazen diyoruz ki ötesi kısmını vurgulayalım bu hafta ama bu hafta tamamen cazı vurguluyoruz. Çünkü sanatçımız Tom Harrell. Harrell epey oldu buraya geleli ama biz ona bir program yapamamıştık. Dolayısıyla bu haftayı nispeten boş bulunca hemen Tom Harrell'ın albümü Trip'ten parçalar çalalım dedik. Onunla birlikte çalanlar trompet ve flügelhorn çalıyor. Birlikte çalanlar tenor saksa Mark Turner, basta Ugonna Okegwo ve davulda da Adam Cruz. İsterseniz hemen çalacağımız ilk parçayı çalarak başlayalım. Sunday.

Sunday'i dinledik. Tom Harrell Quartet'ten. Tom Harrell mucizevi bir sanatçı. Bir defa çok yaratıcı bir caz enstrümancısı. Saf melodi dahisi demiş iş sanat tanıtımında. Ki dinlediğiniz zaman hakikaten böyle olduğunu anlayacaksınız. Ve besteci. Çok sayıda diskografisi, 40 yılı aşan bir kariyeri var. Ve hakikaten dinamizmini korumayı başarmış bütün bunlara rağmen. Evet efendim, devam etmeden önce bir parça daha çalıyoruz. Cycle.

Devam ederken şunu aslında söylemek istiyorum. Yani bunu hayli düşündüm. Çünkü insanların rahatsızlıklarından, engellerinden söz etmeyi sevmem. Yani herhangi bir şey ispat edecek ya da tam aksini ispat edecekmiş gibi. Ama böyle bir engele rağmen Tom Harrell'ın bugüne kadar birinci sınıf bir cazcı olarak gelebilmiş olması bence başka şeyleri de işaret ediyor. Onun için hemen bilmeyeniniz varsa söyleyelim. Paranoid şizofren, çok genç yaştan beri sürekli sesler duyuyor. Ancak çaldığı zaman sesler kesiliyor. Herkesin aleyhinde olduğunu düşünebiliyor ama neyse ki onu çok iyi idare eden, sakinleştiren bir eşi var. Onun yardımıyla organizasyonları da gerçekleşebiliyor. Ve yani bilen biliyordur, bu kadar ciddi bir hastalıktan muzdarip olduğu halde hiçbir şekilde müziğine etki etmesine izin vermemiş. Bunu da büyük takdirle karşılıyoruz. Efendim şimdi bundan sonraki parçalar The Adventures of a Quixotic Character, kişotvari bir karakterin maceraları, fakat vakit nedeniyle biz onları maalesef sıralı da çalamayacağız, hepsini de çalamayacağız ama hemen size bir tane takdim edelim. The Ingenious Gentleman.

0: Caz ve Ötesi devam edecek.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes, Allianz'dır. Bes, bes, bes, Allianz.
4: Reklam. Caz ve Ötesi devam ediyor.
5: Hala devam ediyor. Kişot, Vari, karakter. Dolayısıyla iki parçamız oradan olacak. The Princess ilki.

Tom Erlen buraya geldiği akşam Aksanat'ta 63. yılını kutlayan çok iyi bir perküsyoncu vardı. Burada ilk defa açık havada Miles Davis'le birlikte onun perküsyoncusu olarak dinlediğimiz ve hatta adı anons edildiği zaman ve sahaya genç bir kız çıktığı zaman hayretler içinde kaldığımız birisi Marlene Mazur. Ondan sonraki yıllarda da daha da gelişme gösterdiğini, çünkü baştan da çok iyiydi ve ne kadar iyi olduğunu hayretle, takdirle izlemiştik. Ama bir mukayeseye girince hakikaten Tom Harrell o kadar kendine özgü bir müzisyen, o kadar farklı bir sanatçı ki o akşam onu tercih edenler epeyce fazlaydı. Evet efendim, devam ediyoruz Trip'ten çalmaya. Şimdiki parçamız bizim sondan bir önceki parçamız, aynı zamanda The Adventures of Exotic Character'ın da sonuncu parçası Windmills, yani yer değirmenleri.

Bu hafta konuğumuz Tom Harrell'dı. Keşke daha uzun olsaydı, süremiz de daha uzun çalsaydık diyorum. Çünkü gerçekten nevi şahsına münhasır biri. Bunda elbette hastalığının da bir payı var ama bence esas olarak yeteneğinin ve müziğe yaklaşımının payı var. Evet efendim, albümün son parçasını çalmadan elemanları bir daha söyleyelim. Trompet Flügelhorn'da Tom Harrell, tenor saksıda Mark Turner, basta Ugonna Okekwo ve davulda Adam Cruz. Son parçamız The. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla, mikrofonda Sevin, masada Atilla, hepinize müzik dolu bir hafta diler. Hoşçakalın.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Neden gözünüzde
1: kalp sağlığı için su içmek hayati önem taşıyor. Çünkü su, kalbin çalışma yükünü doğrudan etkileyip daha verimli çalışmasını sağlıyor. Peki bu nasıl oluyor? Su içmek neden kalp için bu kadar önemli? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes anlatıyor.
2: Suyu doğru içmemiz gerekiyor. Bu susuzluğumuzu suyla gidermemiz gerekiyor. Çay, kahve içerek susuzluğu giderirsek eğer, ya da şekerli içecekler. Bu istediğimiz neticeyi vermez. Üstelik çay kahve aynı zamanda idrar söktürücü özelliği de olduğu için daha da fazla su kaybetmemize sebep olur. Aşırı su kaybıyla birlikte bu sefer tam tersi, özellikle tansiyon hastalarında, özellikle de idrar söktürücü tansiyon ilacı kullanan hastalarda bu daha da bariz ortaya çıkar ve ani tansiyon düşüklükleri görebiliriz bu sefer. Su kaybıyla birlikte bu kanın pıhtılaşma özelliği de artıyor. Ve bu pıhtıyla damarların tıkanması daha da kolaylaşıyor. Kalp damarlarında olursa bu enfarktüs olarak görüyoruz ama aynı tıkanıklık beyin damarlarında da olabiliyor. Vücudun her yerinde olabiliyor. Bu su kaybını karşılamazsak kanın akışkanlığının da azaldığını ve pıhtılaşmaya daha meyilli olduğunu biliyoruz. Özellikle bu konuda bazı kalp hastalıkları var ki pıhtılaşmaya meyilin fazla olduğu durumlar. Özellikle bu hastaların bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor.
1: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. 1-9 Ağustos tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Telefon deyince vatan.
0: Reklam.
8: Her mevsimde her havada
9: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Deniz suyu sıcaklığı arttı.
10: Kilyos, Gelibolu, Ayvalık, Datça'da 26, Dikili'de 27, Çeşme'de 23, Kuşadası'nda 25, Bodrum'da 24, Fethiye'de 28, Antalya ve İskenderun'da 31 derece.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 8 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Bugün kedilerin ve ayıların günü. Kedilerin koku alma ve işitme duyusunun çok güçlü olduğu bilinir. Dikkatle izlerseniz kulaklarını kafasından bağımsız olarak 180 derece döndürebildiğini de fark edersiniz. Böylece çok iyi duyar ve bu avlanırken ona büyük avantaj sağlar. Zarif, çevik hareketlerini, olağanüstü denge kurmasını kulaklarına ve tabii kuyruğuna borçludur. Kedi ayrıca iletişim biçimi olarak da kulaklarını kullanır. Mesela kendisini tehdit altında veya rahatsız hissettiğinde kulaklarını yatırır. Ya da canı oyun oynamak istediğinde ilgisini göstermek için kulaklarını dikleştirebilir, farklı yönlere oynatabilir. Peki kedi mırıltısının iyileştirici olabildiğini duydunuz mu? Yapılan çalışmalar kedinin mırıltısının ürettiği titreşimlerin kemiklerinin büyümesini ve onarımını desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kedi mırıltısının frekansı 25 ila 150 Hz arasındadır. İşte bu frekans aralığının kemik büyümesini ve iyileşmesini desteklediği belirtiliyor. Mırıltı ayrıca stresi azaltmaya ve rahatlatmaya da yardımcı olabilir. Bugün aynı zamanda Uluslararası Ayı Günü. Ayıları korumak, farkındalığı artırmak, ayı ticaretine son vermek amacıyla Dünya Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilen bir gün. Dünya Kedi Günü ve Uluslararası Ayı Günü kutlu olsun.
13: Doğa takvimi.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Mutlu hafta sonları, saatler 17'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz. Ancak gelin önce günü özetleyelim. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla 2 gün önce Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Teklif 18 saatin sonunda kabul edildi. Komisyondan yansıyanları birazdan aktaracağız. Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetlere yönelik soruşturmaları derinleştiriyor. Adalet Bakanı Akın Gürdek 2 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Ayrıntıları paylaşacağız. Ve Hürmüz krizi sona eriyor mu? İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran ve Umman'ın yeni bir denizcilik güzergahı konusunda anlaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı. Son gelişmeler 17 bülteninde olacak. Başlıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman da tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
1: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım. Kim ister? Tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
1: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öndürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının üç ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değildir dedi. CNN Türk'te konuşan Yılmaz, Mısır üye olabilir mi sorusuna da neden olmasın yanıtını verdi.
5: Hem bölgesel istikrar hem küresel istikrara katkıda bulunacak bir çerçeve. Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak kesinlikle görmemek gerekir. Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil. Tam aksine belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlar da olabilir bu yapıya. Buna açık bir yapı ama bunu üç ülke birlikte değerlendirerek kararlaştıracak. Dolayısıyla bu çekirdek aynı zamanda genişlemeyi de kararlaştıracak.
0: İran'la Umman Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Arakçı, Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan, yeni güzergahın belirlenmesinde teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını da ifade etti. Arakçı, anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Bu şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından İslamabad mutabakat saptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da dün yaptığı açıklamada ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtmişti. Pezeşkian, savaşın sürmesi olasılığına da hazırız ifadesini kullanmıştı. Terörsüz Türkiye yasa teklifi komisyonda kabul edildi ve gözlerde. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Süreci konuşacağız. Konuğumuz Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
6: Hoş bulduk Ata Bey, selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii isterseniz en temel soruyla, en temel konu başlığıyla bir başlayalım ve bu gelişmenin bir adını koyalım. Çünkü eleştiriler var. Burada toplumda ikircikli bir durum da var, değerlendirme bakımından söylüyorum. Bu bir çerçeve yasa, hep bahsediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir eşik. Bir af yasası mı, eleştirilerin dillendiği gibi bir infaz düzenlemesi mi, yoksa bir kendine özgü bir geçiş hukuku modeli mi diyeceğiz? Buna tam olarak nasıl bakmak lazım?
6: Şimdi komisyon sürecinde de muhalefet partilerin eleştirilerinde de gördük. Ayrıca çarşamba günü biz bu metnenin içeriğine vakıf olduk. O günden beri çeşitli akademisyenler, hukukçular bu konudaki görüşlerini şerhlerinde ortaya koydular. Yasayla ilgili tartışmalarda birkaç nokta ön plana çıkmakta. Bir kere neredeyse muhalefetin tamamı ve kamuoyunun bir kısmı yasanın oldukça geç bir şekilde meclise gelmesi ve hızla çıkarılmasına dair bu süreci kamuoyunun yeterince bilgilendirilmesi ve tartışma eksikliği nedeniyle eleştirmekte. Yani çarşamba vakıf olduk, cuma komisyona geldi, cumartesi sabah komisyondan geçti, yarın genel kurula gelecek, pazartesi ihtimal ki genel kuruldan geçecek. Bu takvimin kendisini sorumlu bulmakta çünkü bunun yasamanın kalitesini azalttığı söylenmekte. Bir ideolojik eleştiri var. İyi Parti uzun komisyona da üye vermemişti zaten. Bu yasayı aslında ulus devlet zihniyetiyle bağdaşmamakta, bağdaşır görmemekte, PKK'ya verilen bir taviz olarak görüyor. İşte milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği bağlamında eleştiriyor. Öyle bir hat da var. Bu arada muhalefet sadece meclisin içinde değil ama meclisin dışında da yani İYİ Parti'nin görüşünü destekleyen işte çeşitli partiler, akımlar da var. Gelelim sizin sorunuza. Yani buradaki hukuki itiraz noktalarına. Bir kere afla ilgili bir tartışma yürüyüp gitmekte. Şimdi kelimenin dar anlamıyla bir af kanunu değil. Çünkü cezayı ortadan kaldırmıyor, sadece erteliyor. Evet. Ama sonuçları itibariyle bunun bir genel af gibi sonuç doğurduğuna dair yoğun bir itiraz var. Bunun nedeni de ne Atabey? Biz bu konuyu bir hafta öncesine, 10 gün öncesine kadar şöyle konuşuyorduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir infaz kanunu gelecekti bu konuyla ilgili çerçevesi. Peki kimler yararlanacaktı? Yani suça karışmamış olan terör örgütü mensuplarının yararlanmasını bekliyorduk. Ama bu haftanın başı itibariyle çap genişledi ve çarşamba günü elimize geçen metinle kasten adam öldürme ve 2005 öncesi müebbet hapisi ve ağırlaştırılmış müebbet dışındaki PKK'nın tüm askeri, siyasi, terör varlığı, bölücülükle ilgili tüm suçlar bundan yararlanıyor. Bu kapsamın bu kadar genişlemesi bir af tartışmasını da beraberine getirdi ister istemez. Tabii af tartışması şöyle de bir şey. Biliyorsunuz af kanunlarının özel bir hükmü var. Mesela mutlaka mecliste 5'te 3 çoğunlukla kabul edilmek zorunda gibi. Ayrıca bir kanunun af kanunu olup olmadığı Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebiliyor. Eğer af kanunuysa öyle değilse buradan iptal kararı gibi bir takım kararlar çıkabilir. Başka ne itiraz var? O da çok yoğun söylendi. Ben de burada dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz bu kanun kapsamında yanılmıyorsam 7. maddede hüküm açıkça söyleniyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurul kuruluyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında bu kurul bu kanunun işte uygulanmasını yürütecek, işte tespitte bulunacak filan. Bu gerekli. Çünkü PKK silah örgütü silahsızlandırma sürecinde insanların işte PKK'lı teröristlerin silah bırakma sürecinin kolluk kuvvetleri tarafından tespiti gerekiyor. Peki sorun ne tabii? Yani neye itiraz ediliyor? Bu kurul mahkemelere tavsiye kararı gönderecek. Yani mesela biri başvuruyor. Mesela diyor ki işte o kanundaki hükümler kapsamında o kişinin cezasının ertelenip ertelenmeyeceği hususunda tavsiye kararları var. Mesela bu son 3-4 gündür bir itiraz konusu. Biliyorsunuz bizim anayasamıza göre kuvvetler ağırlığı diye bir ilke var.
7: Evet.
6: Türkiye'nin yargı yetkisini kullanmayı sadece Türkiye'deki mahkemelere ait kimin suçsuz olacağı, kimin ne ceza alacağı, o cezanın infazını nasıl yapacağı da mahkeme kararı verilir. Ayrıca da hüküm var. Mahkemede talimat verilemez, telkinde de bulunamaz. İşte kanun bu tavsiyenin telkin olduğu mahkemelerin karar vermemesi da mahkemeyi zorlayan, bağlayıcı bir hüküm olduğunu da göstermekte. Evet. Peki anayasa iddiası hayat, onu da söyleyeyim bir cümleyle. Anayasa başvurmanın birkaç en önemli muhalefet partisinin başlığı komisyonluk parti itiraz getirse de mesela onun itirazın de evet dolayısıyla genel kurulda da grup değişikliği varsa sayırsa evet.
0: Şimdi Armağan Hocam, dilerseniz bir es de verelim. Bağlantı konusunda biraz da arkadaşlarımız bir çalışma yürütecek. Şimdi tabii bu terörsüz Türkiye süreci konusunda oldukça hassas noktalar var. Ve oldukça da uzun bir süreçten bahsedebiliriz. Bu noktada tabii değerlendirmeler önemli. Gelen, zaman zaman gelen eleştiriler var muhalefet cephesinden. Bunu yine az sonra tekrar Armağan Öztürk'te konuşacağız. Profesör Doktor Armağan Öztürk'te. Teklifle PKK, KCK'nın ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair de Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin de belirlenmesi amaçlanıyor sevgili izleyiciler. Düzenleme yine PKK, KCK kurma ve yönetme, örgüte üye olma veya bilerek, isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçları, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları da kapsayacak. Biz şimdi konuşmayı sürdürelim. Profesör Doktor Armağan Öztürk de Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesiydi. Hocam, şimdi bir sorum daha olacak size. Az önceki yapmış olduğunuz değerlendirmelerden not da almıştım ve aklıma da gelmişti. 2005 yılı da bir kilometre taşı olarak da bakılıyor. Yani burada suça karışmış olanlardan bahsediyoruz. Tabii kasten öldürme gibi kavramlardan, tanımlardan da bahsediyoruz. Bir de 2005 yılı tarihi de öne çıkıyor. Zaman zaman gelen eleştirilerde de o halde neden böyle bir tarih, yıl seçildi şeklinde bazı soru işaretleri de geliyor gündeme. Sizce neden böyle bir husus tercih edilmiş olabilir? Yani burada bir hesaplama mı yapıldı ya da tam da kamuoyuna yansımayan, biraz da kafa karışıklığına sebep olacak başka gerekçeler mi olabilir?
6: Şimdi kanunda biliyorsunuz tabii iki tane istisna var. Terör kapsamında kasten adam öldürme. Bu ne demek? Yani asker, polis şehit edenler bu kanundan yararlanmasın. Kısaca anlamı bu. Bir de 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Bu niçin var? Abdullah Öcalan dahil olmak üzere örgütün yönetici kadrosunun bu yasadan yararlanmaması için var. 2005'ten önce onlarla ilgili karar çıkmıştı. Peki itiraz nerede söz konusu? Şu an 2026 yılındayız. Aradan 21 yıl geçti. Bu 21 yılda PKK ile ilgili, KCK ile ilgili, bölücülük, terörle ilgili çok sayıda müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı verildi. Yani bu şuna yol açıyor. Şu an mesela cezaevlerinde, bu arada şunu da söyleyeyim baştan, bu kanundan Avrupa diasporası, Kandil'deki terör varlığı yararlanacak. Bir de cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler. Yani bir kısmı Türkiye'ye gelecek, bir kısım tahliye olacak. Avrupa'daki bazı kişilerin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
0: Ama bunlar şimdi, sözde yöneticiler dahil değil anladığım kadarıyla, değil mi?
6: Yani şöyle, 2005 öncesi yöneticiyseniz ve buradan müebbet hapis cezası almışsanız biz tabii ki dahil değilsiniz. Hı hı. Yani yasadan yararlanamıyorsunuz. Ama 2005 sonrasıysanız, mesela şu an PKK'da, KCK'da bir yöneticiyseniz ama mesela kasten adam öldürme suçunuz yoksa, hakkınızda böyle bir dava yoksa ve müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yoksa, yani yönetici olanların bir kısmının da bu yasadan yararlanma ihtimali var, en azından kağıt üstünde. Yani bu mesela eleştiri alıyor. Çünkü bu 2005 tarihinin ancak eski müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını aslında devreden çıkardığı, ama o tarihten bugüne çok sayıda bu tür cezalar verildiği ve bunun da işte genel adalet duygusunu zedelediği yönde bir ufak hatırlatma. Biliyorsunuz Ata Bey, bizde idam cezası kaldırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır ceza. Yani en ağır cezayı alanlar bu kanun kapsamında, 2005 sonrası için kastediyorum. Evet. PKK'da silah kırsa tahliye olabilecek. Bu mesela kamuoyunda yani bu itiraz geliyor bu noktaya.
0: Peki bu terörsüz Türkiye süreci ve devamında gelen çerçeve yasa, kök yasa gibi bahsediliyor. Bu şimdi zaman zaman vatandaşın da yine çok da anlayamadığı bir şekilde bir durumdan da bahsedebiliriz. Yani çerçeve yasa Bu bir başlangıç, giriş gibi mi bakılmalı? Ya bundan sonra neler olabilir? Hangi düzenlemeler yolda olabilir?
6: Şimdi çerçeve yasa ifadesi kamuoyunda çok sık kullanıldı. Yasanın resmi adı o değil tabii ki ama hani kamuoyundaki adı itibariyle. Ama PKK ile ilgili tüm konular burada halledilmiyor tabii. Yani zaten konuşurken de anlıyoruz. Mesela Abdullah Öcalan'ın durumu burada belli mi? Değil. Örgüt yöneticileriyle ilgili karar var mı 2005 öncesi? Değil. Yani ve ayrıca hem yasa dışı Kürt hareketi PKK hem de yasal Kürt hareketi DEM bu meseleyi bir silahsızlanma meselesi olarak görmüyor. Mesela Kürt hareketin tavrı ne bu konuda? Yetmez ama evet. Yani kısaca silah bırakma sadece bir başlangıç. Onlar mesela çerçeve değil de ilk adım diyorlar buna. Bu ilk adım, sonra başka adımlar gelmeli. Genel beklenti onlar bakımından Öcalan'ın statüsüyle ilgili bir karar verilmesi. Ayrıca Türkiye'ye gelemeyecek 2005 öncesi müebbet ve ağırlaşmış müebbet hapis cezası almış olan Avrupa'daki ve Kuzey Irak'taki örgüt mensuplarının durumu ve daha da önemlisi bunu bir yani terör sorunu değil de Kürt sorunu olarak gördüklerinden, yani demokratikleşmeyle ilgili ne yapılacak? Anayasa değişecek mi? Kürt hakları diye bir şey var mı? Bu anayasaya geçecek mi? Vatandaşlık tanımı olacak mı? Bizim ara ara programlarda konuştuğumuz meseleler, onlar bile daha uzun perspektifte bakmaktalar. Burada bir son hatırlatma. Genel kurulda eğer bu yasa 400 ve üzerinde milletvekilinin onayıyla çıkarsa, tabii bu konuyla ilgili böyle bir çoğunluk oluşacak ama bu şunu gösterecek. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluk iradesi var bu meseleleri ele almak üzere. Ha, bir sonraki yasada da aynı oran çıkar mı bilmiyoruz ama başlangıçtaki bu yasaya verilecek evet oyunun yüksekliği bir sonraki adım gelecekse o adımı netleşmesini sağlayacak.
0: Yani siz şunu mu diyorsunuz? Halk oylamasına, halkın onayına gerek bile kalmadan eğer yeterli bir çoğunluk sağlanırsa Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada, o zaman bu mevcut dönemdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de yeni bir anayasayı pekala oluşturabilir. Öyle mi?
6: Ya orada bir bilgi kirliliği gibi bir şey var. Onu da söylemeyi ilk de sordunuz. Şimdi bizde anayasa değişiklikleri halk oyuna sunulabilir. Evet. Ama yasalar halk oyuna sunulamaz. Yani hiçbir kanun halk oyuna sunulamaz. Mesela şimdi bu kanun halk oyuna sunulabilir mi? Biliyorsunuz bazı partilerin öyle teklifi var. Bunu halk oyuna götürelim. Yani bu kanunu halka soralım bakalım halk kabul ediyor mu? Bir kanunun, herhangi bir kanun, sadece bu değil, halk oyuna götürülmesi imkansız. Ben şunu diyorum sadece. Eğer böyle bir konuda, sonuçta PKK'nın silahsızlandırılması, terör meselesi gibi bir konuda, eğer anayasayı değiştirecek bir çoğunluk varsa, biliyorsunuz da tabii bizde kanunlar 400 vekille falan kabul edilmiyor. Daha düşük sayılarla kabul edilmekte. Anayasayı değiştirecek kadar büyük bir çoğunluğun bir noktada toplanıyor olması, hem siyasi iktidar bakımından hem de onunla belli konuları müzakere eden DEM bağlamında yeni bazı adımların yolunu açabilir. Bunu söylüyorum sadece, anayasa dahil olmak üzere. Yoksa bu kanun tabii ki referanduma sunulamaz.
0: Peki. Son olarak şunu da konuşalım istiyorum. Gidişat nereye doğru gidecek? Şimdi ilk olarak tabii bu çerçeve yasa teklifi, kamuoyunda bilindiği adıyla söyleyelim hadi, terörsüz Türkiye süreci Türk siyasi tarihinde nereye oturacak, nasıl bir anlam teşkil ediyor ve sizce yakın bir zamanda, tabii oldukça hassas bir şekilde yürütülüyor pekala, az önce de söylediğim gibi izleyicilerimize anlatmaya çalışırken zaman zaman bazı dışarıdan müdahaleler olabilir mi? Yani gayet iyi bir niyetle başlandı ama bir dış müdahale şeklinde, yani bu süreç raydan çıkarma gayretleri olabilir mi? Olursa tekrar rayına nasıl oturtulur? Şöyle gidişat içinde kısa bir öngörü de alayım sizden.
6: Evet, zor bir soru bu. Şimdi birinci çözüm süreci başarısızlıkla sonuçlanmış hatırlarsak. Onun başarısızlıkla sonuçlanmasının bir sürü nedeni vardı. Mesela dış konjonktür çok önemliydi. Şu an dış konjonktür Türkiye'nin lehine, bu sürecin de lehine. Çünkü işte Orta Doğu'da aynı anda birkaç tane örgütün silahsızlanmasından bahsediyor. Hamas, Hizbullah, Haçlı Şabi ve PKK. Böyle bir durum var. Suriye'de işler biraz düzeldi. Tam olarak sonuçlanmadı ama oradaki SDG-YPG'nin Suriye ordusuyla entegrasyonu söz konusu. Kuzey Irak'ta şu PKK kamplarının olduğu yerdeki yönetim bu süreci Türkiye ile tam işbirliği halinde PKK'lıların Türkiye'ye gelmesine yardımcı olacağını taahhüt etti. Sadece İran kaldı Atabey, onu söyleyeyim. PKK ne yapılacağı belli değil. Yani onun silah bırakıp bırakmayacağı böyle bir durum söz konusu. İçeride de Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP ve DEM arasında asgari müşterekler konusunda bir olumlu hava var. CHP de ikiye bölündü ama CHP ve Yeni Parti, yani eski anlamda CHP de bu sürece yoğun bir şekilde itiraz etmiyor. Ben bir genel mutabakatın olduğu kanaatindeyim ama burası Orta Doğu ve bu da çok nazik bir konu. Yani mesela bu süreçte, yani sorduğunuz soruyla ilgili bir hatırlatma. Mesela geçen sürecin çökmesinin nedenlerinden biri neydi? Mesela habur gibi bir şey olmuştu değil mi? Evet. PKK'ların gelmesi noktasında bir habur gösterisi olmuştu. Mesela burada da bu kanun, diyelim ki PKK gerçekten silah bıraktı ve yürürlüğe girdi bu kanun. Mesela PKK'ların tahliye olma sürecinde veya önemli siyasetçilerin cezaevinden çıkması ya da Avrupa'dan gelme sürecinde büyük gösterilerin olması, burada istenmeyen olayların olması durumunda kamuoyundaki hassasiyet çok yükselecek ve bu siyasi risk de artacaktır. Bu çok riskli bir konu bu arada. Yani hükümet içinde bunu yapanlar bağlamında da, ama umarım öyle bir şey olmaz. Tarihi bir süreç. PKK'nın silah bırakması tüm Türk toplumu için kamu yararını bağlamında önemli. Ama bunun tabii koşulları ve sürecin iyi takip edilmesi lazım. Mecliste yasamaya, yargı ve yürütmeye ayrı ayrı roller düşüyor.
7: Peki Profesör Doktor Armağan Öztürk, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
6: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.
7: Devam edelim günün diğer önemli gelişmeleriyle. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper tutuklandı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özalper, tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarıldı. Özalper tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özalper'in tutuklandığını Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, "Bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İksen Başkanımız yalnız değildir." sözleriyle duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
8: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
9: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile il jandarma komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
7: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu düzenlendi. Aralarında Rojin Kabaiş ailesinin de olduğu bazı aileleri tehdit eden 2 kişi tutuklandı. Diyarbakır Emniyeti dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen bir şebeke tespit etti. Şüphelilerin kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Zanlıların yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden aileleri zorbaladığı, şantaj ve tehditte bulunduğu tespit edildi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi de tutuklandı. Altı yılı aşkın süredir Türkiye'nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini savundu. Soruşturmayı yürüten savcılıklara olayın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerden oluşan 108 kişilik bir şema sundu.

0: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yöndedir.
1: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
0: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz korucu başı tutuklandı, Fatih. Ve korucu başına sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
1: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
2: Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe kaçarken silahları gömdüklerini itiraf etmişti. Kazı çalışmalarında ise silahlara rastlanmadı. FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi vermişti. Silahları Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinin kırsal alanlarına gömdüklerini söylemişti. Ekipler Karatepe'nin tarif ettiği 8 farklı bölgede çalışma başlattı. Özel harekat ve komando timleri tarafından kapsamlı arama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı aranan noktalarda herhangi bir silaha rastlanmadığını açıkladı. Son kullanma tarihi geçmiş bazı gıda malzemeleri ele geçirildi. Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia edilen ve aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
3: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Can Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldığı soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
2: İstanbul'un trafik çilesi yıllardır bilinen bir gerçek, ancak artan araç sayısıyla birlikte bu soruna bir yenisi daha eklendi. Şehrin otopark kapasitesi de yollar gibi yetersiz kalıyor. Park yeri arayışı sürücüler için olduğu kadar kent trafiği için de oldukça önemli bir sorun.
4: Park edecek yer bulamıyoruz. Böyle dörtleri yakıp yolun ortasında bekliyoruz.
5: Bir sokak dolu, diğerinde de boş yer yok. İstanbul'da sürücünün trafik çilesi gideceği yere ulaşınca bitmiyor. Bu kez de park yeri arayışı başlıyor.
6: Trafiği de yoğunlaştırıyor zaten. Park yeri aranıyor. 1,5 saat falan uğraşıyoruz yani.
5: Zaten yoğun olan trafiğin bir nedeni de park yeri arayan araçlar.
7: Yanlış yerlere park ediliyor, otobüs geçemiyor. Bakın yan taraftaki araca bakın, yolu kapatmış. Nasıl geçecek insanlar?
5: Mega kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşsa da kamuya açık otoparklardaki kapasite sadece 1 milyon 144 bin.
8: Trafik levhasının koyduğu kural ortada. Park etmek yasak. Ama görüntüler de ortada. İstanbul'da milyonlarca araç var ama park kapasitesi bunun çok altında. Yer bulamayan sürücüler çözümü yol kenarına park etmekte buluyor.
9: Güneşin altında bekliyoruz yani. Polis geldiği zaman kaçıyoruz.
10: Şöyle bir otopark var, git bir saat diyor 500 lira. Ben günde o kadar kazanmıyorum.
11: Şu an otopark ücretleri 350 liradan başlıyor. Tam gün 2000 liraya kadar.
5: Kimi İstanbullu da otopark sıkıntısı yüzünden aracını yerinden çıkarmıyor.
12: Ben vasıtaları kullanıyorum. Metro, otobüs.
13: Günlerce kullanmıyorum arabayı ama park yeri gitmesin diye.
5: Otoparkta binalar evlerin fiyatlarına dayanmaktadır.

0: Asıyor.
1: Yan binadaki, aynı bölgede yan binadaki dairenin fiyatı 30 bin liraysa öbür otoparklı binanın fiyatının 35 bin lira, 40 bin lira olduğunu söylüyoruz.
0: İstanbullular otopark sorununa tüm kesimlerin birlikte çalışarak çözüm getirmesini istiyor.
2: Üniversitede olmak isteyenler için tercih dönemi 10 Ağustos Pazartesi günü sonlanacak. Adayların bölüm ve okul araştırmaları ise sürüyor. Peki sürecin tamamlanmasına günler kala adaylar listelerinde nelere dikkat etmeli? Bu sene hangi bölümlere ilgi daha fazla? NTV yayınına katılan eğitim uzmanı Muhammed Tosun yanıtladı.
3: Üniversite hayali kuranlar için tercih döneminde son günler. Pazartesi günü saat 23.59'a kadar listeler tamamlanıp sisteme girilmeli. Peki sıralama nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?
4: Kendi sıralamalarına hem yakın hem uzak olabildiğince istek sıralarına göre bir düzen yapmaları lazım. Diyelim ki öğrenci 100 bin sıralama elde etti. Sayısal eşit ağırlık, sözel fark etmez. Bu öğrenci kesin olarak yerleşmek istiyorsa giderim dediği son yere kadar yazacak. Burası 200 bin civarında olabilir.
3: Bu yılı kontenjanlarda 47 bin düşüş yaşandı. Uzmanlara göre bu durum rekabeti artırabilir.
4: Kontenjanların düşmesi öğrenciler açısından maalesef bir durum. İTÜ'de kontenjan eksikliği yaparsanız İTÜ'ye giremeyen öğrenci Yıldız'a girecek, Yıldız'a giremeyen öğrenci Marmara'ya girecek gibi bir zincirleme etki oluyor, bir kelebek etkisi oluyor.
5: Bu ikisi arasında karar var.
3: Peki bu sene hangi bölümlere ilgi yüksek?
4: Sağlıkta ciddi bir ilgi söz konusu. Tıpta, hemşirelikte çok yoğun bir tercih görüyoruz. Savunma sanayine olan çocukların yoğun ilgisi de, gençlerin yoğun ilgisi de elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi programların yoğun talep görmesini açıkçası bize net bir şekilde gösteriyor.
3: Tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
2: Ukrayna'nın hava savunma sistem mühimmatı azalırken Rusya Kiev'e saldırılarını sürdürüyor. Dün gece de yine hareketliydi. 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna lideri Zelenski ise Rusya'ya yaptırımlara katılmayan Sırbistan'da. Zelenski Belgrad'da Devlet Başkanı Aleksandr Vučić tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin gündeminde güvenlik konuları ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi var. Liderler serbest ticaret anlaşması üzerine çalıştıkları mesajını verdi. Bu Zelenski'nin Belgrad'a ilk ziyareti aynı zamanda. 2018'den bu yana bir Ukrayna liderinin Sırbistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor. Ukrayna lideri Belgrad'dayken cephe hattı da hareketliydi. Rusya, Kiev ve çevresine yoğun bombardıman düzenledi. Kiev'de misilleme olarak Rusya'daki iki petrol rafinerisini vurdu. Her iki tesiste de yangın çıktığı belirtiliyor. Gazze'de hayat İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle oldukça zorlu. Üstelik ateşkese rağmen yıkılan binaların sayısında da artış var. Birleşmiş Milletler'e göre Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı %9 arttı.
3: Gazze'de yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana %9 arttı. Ekim 2023'ten bu yana ise yapıların %82'si hasar gördü. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak'a göre bölgede 200 binden fazla yapı hasar görmüş durumda. Bunların 3'te 2'sinin de yıkıldığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler hali hazırda Gazze'deki durumu daha düşük yoğunluklu ateş olarak adlandırıyor. Bu dönemde bile binalarda hasar ve kısmi yıkımların devam ettiği belirtiliyor. Verilere göre Gazze'ye giren insani yardımın hacmi ise Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında %33 arttı ve 55 binden fazla palete ulaştı. Bu miktar yaklaşık 2600 kamyon yüküne denk geliyor. Yardımların yaklaşık %60'ını ise gıda oluşturuyor. Birleşmiş Milletler motor yağ ve yedek parçalara yönelik kısıtlamaların hastaneleri, su pompalama istasyonlarını ve fırınları faaliyetlerini azaltmaya veya durdurmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bölümü elverişsiz koşullarda yerinden edilmiş durumda.
2: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların sayısında keskin bir yükseliş var. Üstelik bu çocukların yarısı hiçbir suçlama yöneltilmeden hapiste tutuluyor. İnsan hakları örgütleri duruma tepkili.
6: İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinli çocukların sayısı bir yılda keskin bir artış gösterdi. Ocak 2025'te bu sayı 103 iken Mart 2026'da 191'e yükseldi. Üstelik Filistinli çocukların yarısı özel bir uygulamayla hapiste tutuluyor. İdari gözaltı uygulaması altındaki kişiler herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın süresiz olarak tutulabiliyor. İsrail'in güvenlik tehditleri sebebiyle gerekli olduğunu iddia ettiği uygulamada gözaltındaki kişilere haklarındaki suçlamalar ya da mahkemeye sunulan kanıtlarda tebliğ edilmiyor. Veriler Filistinli çocukların giderek daha fazla bu uygulamaya tabi tutulduğunu gösteriyor. 2025'in başında çocukların üçte biri bu uygulamayla hapiste tutuluyordu. Mart 2026'da bu oran neredeyse yarıya yükseldi. Uygulama kapsamında bir yıldan fazla süredir hapiste tutulan çocukların sayısı da 8 kat artmış durumda. Bu sayı Mart 2025'te 6 iken Mart 2026'da 50'ye yükseldi. Çocukların gözaltına alınmasına karşı Ebeveynler adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Titi Carmen, Filistinli çocuk mahkumlarla ilgili bilgileri endişe verici olarak niteledi. Carmen, İsrail'de ve dünyanın geri kalanında çocukların yaz tatilinin keyfini çıkarırken, Filistinli çocukların yetişkinlerinki kadar zorlu koşullarla hapishanelerde tutulduğunu vurguladı.
2: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Beyaz Saray'da imzaladıkları ortak deklarasyonun yıl dönümü nedeniyle telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Paşinyan Aliyev'i aradı. Açıklamaya göre görüşmede bir yıl boyunca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekildi. Taraflar ayrıca Washington'da varılan anlaşmalar doğrultusunda güzergahın hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede liderler barış sürecinin ilerletilmesinin önemini vurgularken bölgede kalıcı barış ve istikrarın yanı sıra ekonomik işbirliğinin sağlanması yönündeki çabaların devamı konusunda da mesajlar verdi. Washington'daki tarihi zirvede liderler imzaladıkları deklarasyonla birbirlerinin toprakları üzerindeki hak taleplerinden vazgeçmişti. Arjantin'de geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu günü yürüyüşü düzenlendi. Buenos Aires'te sokaklar doldu. Hükümetin toprak yasasına karşı çıkan göstericiler protesto yaptı.
7: Önce polis protestocularla çatışmış, sokaklar savaş alanına dönmüştü. Bu kez festival gibi bir yürüyüş düzenlendi. Arjantinliler, Aziz Cayetano adına düzenlenen geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu gününde hükümetin politikalarını davullarla ve eğlencelerle eleştirdi.
8: Arjantin'de iş bulmak giderek zorlaşıyor. Sadece iş kaybı değil, aynı zamanda çalışan da geçinemiyor. Ben bir çalışan olarak ailemin beslenmesini karşılamakta zorlanıyorum.
7: Arjantinliler, barış, emek, toprak, ev ve iş yazılı dev bir pankartla yürüdü. Yürüyüşe binler katıldı. Yürüyüş Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin reformlarına karşı protestoya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Milei, göreve geldiğinden bu yana ülkede enflasyonu düşürmek için sosyal yardımları kısıtlayan önlemler alıyor. Çalışma reformuyla çalışanların işten çıkarılmasını kolaylaştıran ve grev haklarına sınırlamalar getiren bir yasayı geçirmişti. Şimdi ise kiracıların tahliyesini ve Arjantin vatandaşı olmayanların ülkede arazi alımını kolaylaştıran yasa tasarısıyla tepkilerin hedefinde.
2: Polonya'da kuraklık alarmı var. Ülkenin en uzun nehri Vistül'deki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi nedeniyle Polonya iki santralde elektrik üretimini kısmak zorunda kaldı.
3: Aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Ülkenin en uzun nehrinde su seviyesi kritik oranlara düştü. Polonya'da kuraklık alarmı var. Ülke haftalardır ortalamanın altında seyreden yağışlar ve sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Polonya Ulusal Meteoroloji Kurumu, hidrolojik kuraklığın ülkenin büyük bölümüne yayıldığı uyarısı yaptı. Vistül nehrindeki su seviyesi ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kuraklık, ülkenin enerji sektörünü etkilemiş durumda. Kamu kuruluşu Enea, Vistül nehrindeki düşük su seviyelerinin soğutma suyu tedarikini sınırlandırması üzerine iki santraldeki elektrik üretimini kıstı. Nehirdeki bu yeni rekor düşük seviye Polonya genelinde kuraklık koşullarının tırmanan etkisini gözler önüne seriyor. Su kaynaklarındaki kriz nehir taşımacılığı ve enerji üretimi konusundaki endişeleri de artırıyor. Reuters'ın verdiği bilgiye göre Polonya'daki sıcaklık Cuma günü tarihi ortalamanın 2,6 derece üzerinde gerçekleşti. Yetkililer su krizinin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, hızlı tren projesiyle Ankara-Kayseri arası mesafenin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini açıkladı. Kayseri'de konuşan Bakan Uradoğlu, proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürenin de yaklaşık 5,5 saate ineceğini belirtti.
9: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz.
3: Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak. Çift ray sistemi sayesinde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek. Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yapımı devam eden Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesini yerinde inceledi. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
9: Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
3: Proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürede yaklaşık 5 saat 30 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak.
9: Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil elbette. Aile bağlarının daha sıkı bir şekilde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek.
3: Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinin 2028 yılında açılması hedefleniyor.
2: İlayda Balfiliz henüz 31 yaşında. 4 aydır hastanede tedavi görüyor çünkü onu nefessiz bırakan, akciğerini söndüren bir hastalığı var. Sağlığına ve oğluna kavuşabilmesi için akciğer nakline ihtiyaç duyuyor. Bu yıl Türkiye'de yalnızca 8 hastaya akciğer nakli yapılabildi. Hayatta kalmak için organ bekleyen binlerce hastanın umudu organ bağışı.
10: 4,5 yaşında bir oğlum var. Onun için buradayım. Ben oğlumu büyütmek istiyorum. Ben henüz 31 yaşındayım. Bu 4 ayda bir anneler günü, bir babalar günü, bir okul etkinliği kaçırdım. Oğlum bunlarda bizde değildi. Şu an bile beni hastanede değil, tatilde biliyor.
3: İlayda Balfiliz'in akciğerini söndüren, onu nefessiz bırakan bir hastalığı var. 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Defalarca ameliyat oldu. Ama oğluna sağlıkla kavuşabilmesi için akciğer nakli olması gerekiyor.
10: Nefes alamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Akciğerlerimi ben 3 ay boyunca tüplü kalmıştım burada. Sönmesin ve normal hayatıma biraz daha normal devam edeyim diye akciğerlerimi göğüs duvarına yapıştırdılar.
11: Akciğer dokusunun gravyer peyniri gibi tamamen hava baloncuklarıyla dolduran bir hastalık bu. Sigarayla ilişkili. Kızımız artık sigara içmiyor. Bu hastalarımız genellikle normal hayatında, işinde, gücünde olan ama sık sık pnömotoraks dediğimiz halk arasında akciğerin patlaması olarak tanımlanan akciğer çökmesiyle acil kliniğe geliyorlar. Yoksa bir
3: arkadaş. Yalnızca Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin listesinde 67 hasta akciğer nakli için bekliyor.
10: Bir sonraki anneler gününde oğlumun yanında olmak istiyorum. Onun daha sağlıklı bir anneyle olmak. Parka gitmek istiyorum. Yani çok basit. Her anne gibi okula ben götürmek istiyorum.
3: Akciğer nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabiliyor. Beyin ölümüyle ilgili yanlış algı organ bağışının önündeki en büyük engellerden biri.
11: 35 senelik bir cerrah olarak, doktor olarak söyleyebilirim ki beyin ölümü %100 kesin ispatlı bir şey ve geri dönüşü yok. Halkımız aslında veriyor ama kavram kargaşaları veya çok konuya hakim olmadan ortaya atılan, ya ben bunu söyledim de söylemiş olmak için söyledim dendiği için ortada bir karışıklık var. Sadece halkımız için değil, doktorların da bilinçlenmesinin artması lazım.
3: Türkiye'de bu yıl şu ana dek 1480 beyin ölümü teşhisi koyuldu. Bu kişilerin yalnızca 264'ünün organlarının bağışlanmasına izin verildi. Bu yıl Türkiye'deki 2 akciğer nakli merkezinde yalnızca 8 akciğer nakli yapılabildi.
2: Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Muhammed Dilmaç, görenleri şaşırtan bir ev yaptı. Arazisi engebeliydi, altından da yol geçiyordu. Evini yolun üzerine yerleştirdiği 8 metrelik beton kolonların üzerine inşa etti.
3: Düz arazi bulamayınca çözümü sıra dışı bir projede buldu. Yamaçtan geçen yolun üzerine 8 metre yüksekliğinde kolonlar dikti. Evini de kolonların üzerine inşa etti.
12: Ev yapmak için böyle fazla geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir şey düşündük. Üstü toplam 100 metrekare, altı 80 metrekare. Görenler villa diyorlar. Biz villa diye yapmadık onu. Biz ahşap evi diye yaptık onu.
3: Burası Rize. Engebeli arazi sıra dışı bir yapıya dönüştü. Muhammed Dilmaç ev yapmak için düz arazi bulamayınca kolları sıvadı. Kendi arazisinden geçen yolu da kapatmak istemedi. Yola 6 dev beton kolon dikti, kolonların üzerine de 4+1 ahşap ev inşa etti.
13: Alttan yol geçtiği için bunu yüksek yapmak zorunda kaldık. Mikser geçiyor, kepçe falan geçiyor burada. Nasıl olacak yolun üstünde ev? Mecbur böyle yüksek yaptık bunu. Görenler de beğeniyor evi. Misafirler geliyor, resim çekiniyorlar. Çok da memnun oluyorlar.
3: Yolun üstünde yükselen ev, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sıra dışı bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
2: Kültür sanat dünyasından bir gelişme paylaşalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT 12 Punto kısa film yapım desteği alan Dondurma isimli kısa film 45 derece sıcakta sete çıktı. Bu haberle noktaya koyacağız. Yeni saatte tekrar görüşmek dileğiyle.
14: Fatma Çatmap Özcan'ın yazıp yönettiği kısa film Dondurma'nın çekimleri Şanlıurfa'nın 45 derecelik sıcağında gerçekleştirildi. Film, karpuz ve dondurma metaforları etrafında sınır ve savaş olgusunu bir çocuk ve hayata umutla bağlı bir gencin gözlerinden anlatıyor.
15: Çocuklarımdan 10 yaşındaki kızım Elif Duru bir gün bana geldi. Anne, arkadaşlarımızla okulda konuşurlarken söylediği şu cümle beni çok etkiledi. Anne, ya savaş bizim de ülkemize gelirse, ya biz büyümeden ölürsek dediğinde, her ne kadar kendimizi uzak coğrafyalarda hissetsek de aslında hanemizin içinde her şey diye düşündüm.
14: Abdülhamit Güler ve Aşkın Özcan filmin yapımcı koltuğunu paylaşıyor.
16: Ümit ediyoruz ki savaşsız bir gelecek çocuklarımıza, genç nesillere bırakmış oluruz. Mücadelemiz bu yönde devam edecek.
17: Dondurma kısa film projesi ele aldığı meselenin sadece bölgesel olmaması, evrensel unsurlara işaret etmesi ve çok güncel yaşadığımız sorunlardan da dem vurması açısından bizim için önemli. Hikayenin içeriği, anlattığı mesele dışında yöntemi, anlatım dili, metaforik kullanımı da bizim için önemliydi.
14: Filmin festival yolculuğu yakında başlayacak.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. Kilometrelerinde ve Samsun-Çarşamba yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Merhaba sevgili cazseverler.
7: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
6: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
0: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Mutlu hafta sonları, saat 18, gelişmelerle karşınızdayız. İlk başlığımız terörsüz Türkiye süreci. Bu konuya dair çerçeve yasa teklifi meclis komisyonunda uzun süren görüşmeler sonucunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman tansiyon da yükseldi komisyonda. Teklifin pazartesi günü de genel kurulda ele alınması bekleniyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
1: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
4: Kim ister?
3: Tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
1: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesline ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. CNN Türk'te konuşan Yılmaz, Mısır üye olabilir mi sorusuna da neden olmasın yanıtını verdi.
5: Hem bölgesel istikrar hem küresel istikrara katkıda bulunacak bir çerçeve. Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak kesinlikle görmemek gerekir. Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil. Tam aksine belli konularda gerilimler ortaya çıkmasın diye caydırıcılığı güçlendirmek için oluşturulmuş bir yapı. NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlar da olabilir bu yapıya. Buna açık bir yapı ama bunu üç ülke birlikte değerlendirerek kararlaştıracak. Dolayısıyla bu çekirdek aynı zamanda genişlemeyi de kararlaştıracak.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var.
6: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: Dün Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek çok önemli bir adım atıldı. Haberimizde izledik. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladılar. Şimdi bu anlaşmanın etkilerini konuşalım. Konuğumuz da İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin. Ali Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba Ata Bey, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi İran'a ya da herhangi bir tarafa karşı, kuruma karşı, ittifaka, bloka karşı olduğu söylenmiyor. Bu yeni imzalanan anlaşmaya dair, Mekke anlaşmasına dair. Ancak kuruluş aşamasında şöyle bir maddelerine baktığımızda NATO askeri ittifakına benzer de bazı hususları görebilmekteyiz. Taraflardan birine yapılan saldırı diğerine yapılır şeklinde oldukça benzer maddeler var. Şimdi burada hem bir taraftan İran ya da başka bir ülke hedef alınmıyor deniliyor ama bir taraftan da NATO'ya benzer bir yapılanma olduğu söyleniyor. İlk olarak siz bu anlaşmayı bir NATO'vari bir ittifak olarak mı görüyorsunuz? Bunu yönelteyim. İkincisinde eğer bu yanıtınız evetse burada birbiriyle çelişen durumlar yok mu?
4: Evet, çok haklısınız. Çok yerinde bir soru. Elbette bu resmi açıklama oldukça kısa. Dolayısıyla burada varılan mutabakatın detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle de NATO'ya birebir benziyor dememiz çok mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz bu aşamada. Bu basit bir savunma anlaşmasından biraz daha fazla. Çünkü alenen belirtildi ki burada NATO'nun 5. maddesi benzeri bir anlayışla konulara, saldırılara, dışarıdan gelecek saldırılara yaklaşılacak. Ama bu saldırılara karşı herhangi bir üyenin diğerinin yardımına nasıl gideceği konusu tabii ki net değil. Muhtemelen bu konuda bir takım çalışmalar daha yapılmamıştır. Belki önümüzdeki dönemdeki gelişmelere göre bunlar netleştirilebilir. Örneğin Husiler Suudi Arabistan'a yarın bir drone atsalar, drone'la saldırsalar, buna Türkiye'nin silahlı güçleri ya da Pakistan silahlı kuvvetleri Yemen'e bir operasyon yapacak mıdır? Muhtemelen yapmayacaktır. Yani bu 5. maddenin bir nevi harekete geçirilmesi için de belli koşullar vardır. Zaten anlaşmada aslında bu konuda şöyle bir işaret de var. Her ülkenin kendi içindeki süreçler takip edilerek gibi bir tabir var. Dolayısıyla Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında herhangi bir bölgeye yollanması için örneğin, tabii ki bunun bir takım istisnai durumları vardır mutlaka ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alması gerekiyor. Bu da içerideki bir mekanizma Türkiye'de. Eminim Pakistan'da da, Suudi Arabistan'da belki çok önemli değildir yönetim yapısı itibariyle ama Pakistan'da da muhtemelen buna benzer bir takım düzenlemeler vardır. Dolayısıyla bu iç süreçler içinde de bu NATO'daki kadar otomatikleşmiş bir yardıma gelme, hemen gelme anlamına gelmez. Çünkü NATO çok kurumsal bir yapı ve zaman içinde tabii ki bu kurumsal yapı olma özelliğini daha da derinleştirdi. Şimdi burada örneğin şunları bilmiyoruz. Bu ülkeler ortak bir ordu komutanlığı vesaire gibi bir yapılanmaya gidecekler mi? Bu anlaşmanın coğrafi olarak kapsadığı belli bir alan var mı? Yoksa coğrafya sınırı olmaksızın bu anlaşma söz konusu mu olacak? Evet. Ve kim komuta edecek? Kim ne kadar asker verecek vesaire? Bütün bunlar şu an belirsiz. Dolayısıyla evet, kağıt üzerinde önemli bir gelişme ama bunun detaylarını öğrendiğimiz zaman bunun gerçekten NATO benzeri bir örgüte evrilip evrilmeyeceği konusunda daha iyi bir fikrimiz olacak. Tabii bu yardıma gelme konusundaki 5. madde benzeri açıklama muhtemelen Suudi Arabistan'ın işini kolaylaştırmak için özellikle bu dönemde öne çıkarılmış olabilir. Çünkü Suudi Arabistan bugünlerde özellikle İran ve İran destekli Irak'taki ve Yemen'deki bir takım güçlerin saldırısını bekliyor. Her an olabileceğini evet. bekliyor. Evet, İran da Suudi Arabistan'a doğrudan saldırmıştı ama Nisan ayının başlarından itibaren bir anlaşma yaptılar. O günden bu yana Suudi Arabistan'a İran doğrudan saldırmıyor ama bu İran'ın bölgedeki müttefik güçlerinin Suudi Arabistan'a saldırmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sanıyorum ki bu nedenle böyle bir konu hemen ön planda söylendi, ortaya atıldı.
0: Evet, bir de Sayın Tekin, tabii şimdi taraflardan gelen açıklamalara da dikkat kesiliyoruz. Çünkü çok fazla belli olan, henüz belli olan bir durum söz konusu değil. Onlardan biri Suudi Krallığı'na yakınlığında bilinen bazı analistler, gazeteciler bu anlaşmanın ABD'nin caydırıcı gücünün zayıfladığının bir sonucu olduğunu söylüyorlar. Zaten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yapmış olduğu açıklamada şöyle demişti. Küresel mekanizmalar zayıfladı. Böyle ortamlarda bölgesel işbirlikleri de ön plana çıkıyor. Diyerek isim vermeden işte biraz az önce bahsettiğim yoruma paralel bir değerlendirme yaptı. Bu durumda ABD artık yavaş yavaş İran'dan çıkacağı anlamına mı geliyor bu anlaşmanın imzalanmasıyla beraber? Bunu mu anlamalıyız? Yani eğer böyle olursa da biraz daha üçlü ittifak mı bu sürecin başına geçecek, komutasına geçecek? Doğru bir yorum mu olur?
4: Şimdi Amerika'nın bölgeden giderek zaman içinde biraz daha çekileceği konusunda ben de aynı fikirdeyim. Zaten Trump yönetimiyle İranlar arasında yapılan müzakerelere baktığımız zaman müzakerelerin gidişinden Amerikalıların aslında burada her ne kadar savaş dili kullansalar da aslında savaşmak istemediklerini görebiliyoruz. Trump çeşitli zamanlarda İran'a çok ağır saldırılar yapacağını söyledi. Bu zaman zaman inandırıcı da olabildi ama günün sonunda Trump bu saldırıları yapamadı. Biliyoruz ki Amerikan Genelkurmay Başkanı yakın günlerde sızdı bu bilgi. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Trump'a tavsiyesi İran'daki savaşı bir an önce sonuçlandırıp daha doğrusu bir şekilde bir yoluna sokup ya da bir karara varıp İran tiyatrosundan Amerikan güçlerinin çekilmesini talep etmiş. Bunu bir politika önerisi olarak Trump'a sunmuş. Tabii Trump'ın önünde kolay seçenekler yok, seçimler var bir taraftan. Bir taraftan kamuoyu hiç beğenmiyor İran'a yönelik politikayı. Ama belli ki Amerikan devleti aslında bu İran meselesinden bir şekilde sıyrılmak istiyor ve zaten aslında Trump'ın orijinal söylemine baktığımız zaman ki bu aslında Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da bir yakın zamanda söylediği gibi Orta Doğu'daki ülkelerin kendi bölgesel güvenliği için daha fazla rol almasını, böylece de Amerika'nın üzerindeki yükün üzerinden alınmasını, Amerika'da bunu benzer bir söylemle söylemişti. Artık sonsuza kadar devam eden savaşlara girmeyeceğiz diye söz vermişti Trump. Dolayısıyla hatta Trump yönetimden ayrılsa bile Amerika'nın Orta Doğu'da eskiden olduğu kadar aktif olma ihtimali yok. İşte son bir skandal durum var. Trump Amerika'da Amerikan askerlerinin kullanabileceği mühimmatın neredeyse tükenmiş olduğunu yeni öğrenmiş olmalı ki Hegseth'e savunma bakanına çıkıştığı söyleniyor. Hegseth'in de bu konudaki zafiyeti yardımcısına havale ettiği gözüküyor. Yani Amerika'nın belli sıkıntıları var, askeri olarak da var. Bütün hem Orta Doğu'da hem Çin'i çevreleme hem başka bir takım bölgelerde faaliyette bulunması çok da kolay gözükmüyor. Peki. Amerikan kaynaklarında sınırı var.
0: Ali Hocam,
4: dolayısıyla özür dilerim sorunuza...
0: Tamamlayın cümlenizi, ben bir sorum daha olacak. Buyurun.
4: Tamam. Bu üçlü nasıl diyelim ittifak Orta Doğu'ya yön mü verecek? Bunu söyleyebilmek şu aşamada kolay değil. Önemli bir etken olacaktır mutlaka. Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve belki Pakistan'ın eli biraz daha güçlenmiş olabilir. Özellikle Suudi Arabistan için bu çok önemli gözüküyor. Önemli bir rahatlama sağlamış olabilir. Ama unutmayalım, İran'ın dahil edilmediği bir bölgesel sistem sorunlu olmaya devam edecektir. Sanıyorum ki bu üç aktörden hiçbirisi de İran'ı tamamen dışlamayı da istemiyorlar. İran'ın evet bu kadar agresif olmasını ve bu kadar üstten konuşmasını, savaş bittikten sonra bu şekilde devam etmesini arzu etmiyorlar. Ama İran'ın çok güçsüz hale gelmesini de istemiyorlar. Çünkü her üç güç aynı zamanda İsrail'in Orta Doğu'da etkisini mutlaka azaltmak istiyorlar. Yani bugün İsrail basınında da söylenenlere baktığım zaman İsrail bu durumda evet İsrail'in gücünü bir miktar dengelemeyi, azaltmayı hedefleyen bir tarafı da var. Kimseyi doğrudan hedeflemiyor deniyor tabii ki ama İran'ı ve İsrail'i bu anlaşmanın rahatsız etmesi tabii ki oldukça anlaşılabilir bir şey.
0: Şimdi yanıtı merak edilen sorulardan biri de bu üçlü ittifaka yeni katılımlar olacak mı? Öyle ki biraz daha şöyle geçmişe döndüğümüzde Eylül 2025 zamanı gibi ilk olarak Pakistan'la Suudi Arabistan bir anlaşma zemini oluşturmuşlardı. Yaklaşık bir yıl geçmek üzere aradan ve bu anlaşma zeminine Türkiye'de artık eklemlendi. Bundan sonra da yeni üyelerin katılabileceği benzer anlaşmanın altına imza atabileceğini beklemek ne kadar olası sizce? Şimdi bunlardan biri, olasılıklardan biri Mısır. Acaba katılır mı, katılmaz mı? Neden olmasın dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ama Mısır'ın katılmasına da acaba şu noktada biraz da İsrail mi karşı çıkıyor? Bu doğru bir değerlendirme olur mu?
4: Şimdi tabii sanmıyorum İsrail'in Mısır'a bunu bu kadar kuvvetli bir şekilde empoze edebileceğini. Mısır'ın biraz çekinceli olduğu anlaşılıyor. Dediğiniz gibi geçen yıl başlayan bir süreç bu Suudi Arabistan'la Pakistan arasında. Ve aynı zemin kullanılarak aslında şimdi Türkiye'de buna eklenmiş oluyor. Ve anladığımız kadarıyla bu 2026'nın Ocak ayından itibaren Türkiye bu ikili işbirliğinin parçası olmak istediğini bildirdi ve süreç içinde de Türkiye'nin de buna dahil aslında Türkiye'de bir nevi katılmış sayılabilir. Yani sizin bahsettiğiniz 2025 anlaşmasına tabii yeni bir isim aldı, format değişti belki ama şimdi Mısır da aslında bu görüşmelere katılmıştı. Bu görüşmeler dörtlü yapılıyordu.
0: Evet.
4: Ama Mısır son zirveye katılmadı. Mısır'ın davet edildiğine yönelik bir bilgi yok. Bir davet edildiyse bunu hani reddettiği yönünde bir bilgi de yok. Muhtemelen Mısır'dan yapılan gelen gayri resmi açıklamalar Mısır'la Suudi Arabistan'ın çıkarlarının biraz farklı olduğu, Suudi Arabistan'ın burada büyük bir güvenlik kırılganlığı yaşadığı, dolayısıyla böyle bir anlaşmaya daha fazla ihtiyacı olduğu ama aynı zamanda diğer yandan Mısır'ın özellikle İran'la son günlerde biraz daha yumuşak ilişkiler kurmaya çalıştığı, malum Mısır yakınlarında bir gaz tankeri vurulmuştu. Bunu kimin vurduğu da tam netleşmedi ama Mısır bu bölgesel savaşın serpintilerine daha fazla maruz kalmak istemiyor deniyor. Yani Suudi Arabistan kadar kırılgan bir savunma yapısı yok. Dolayısıyla bunu belki de bir miktar bekleyip görmek istemiş olabilir. Tabii burada özellikle Amerika'nın reaksiyonu ne olacak buna, o da önemli. Doğrusu bilemiyoruz şu aşamada. Kamuoyuna sızmış bir şey yok. Yani bu Amerika'nın bilgisi olmadan ortaya çıkmış bir anlaşma olma ihtimali yok. Hani belki doğrudan içinde olmayabilirler ya da karşı çıkmamış olabilirler ya da teşvik de etmemiş olabilirler. Bilemiyoruz ama bu konuda iki görüş var. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın da bu grubun Amerika'nın da işine geleceği. Çünkü bölgesel aktörleri devreye sokan bir durumun olduğunu söylüyorlar. Ama bazıları da tabii ki burada İsrail'in bu konudaki tepkisinin Amerikan yaklaşımını da etkileyeceğini söylüyorlar. Doğrusu çok yeni, bu konuda nasıl gelişmeler olacak onu da bekleyip görmemiz gerekiyor. Ama Mısır beklemede diyebiliriz. Kendine özgü koşulları var tabii Mısır'ın. Bunu herhalde bir karşı çıkma olarak görmemek lazım. Ama bir zamanlama meselesi söz konusu olabilir. Çünkü burada üç ülkenin de önemli getirdikleri var masaya. Türkiye bir taraftan silah sanayinde yapmış olduğu hamlelerin buraya taşınmasını istiyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın finans kaynaklarının çok derin olduğunu biliyoruz. Bu finans kaynaklarıyla bir araya gelmesini arzu ediyor. Pakistan diğer taraftan askeri bakımdan oldukça güçlü bir orduya sahip. Aynı zamanda nükleer teknolojiye sahip. Aynı zamanda Suudi ordusunu uzun yıllardır eğiten bir geçmişe sahip. Türkiye-Pakistan ilişkileri malum çok derin. Yine keza Suudi Arabistan, yani bu üç ülkenin de derin tarihi ilişkileri var. Bu bir nevi biraz daha göze görünür hale getirildi ve birbirini savunmasına nasıl diyelim sahip çıkar bir duruma getirildi.
0: Evet.
4: Elbette bunun riskleri var, yok değil. Tabii ki zaman zaman herhangi bir ülkeye, bu üç ülkeden birisine Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşmeyen bir şekilde bizim de müdahil olmamız durumu ortaya çıkabilir. Ama bunları söylemek için biraz erken.
0: Evet, biraz daha zamanın ilerlemesi gerekiyor. Evet.
4: Bazen bu anlaşmalar kağıt üzerinde de kalabilir. Yani bir Bağdat Paktı vardı, sonra CENTO'ya dönüştü. Orada da benzer maddeler, bu kadar net bir NATO 5. maddesi gibi bir madde olmamasına rağmen benzer maddeler vardı. Irak, İran, Pakistan, Türkiye, Birleşik Krallık. Bu mesela yürümedi. Yürümeye de bilir. Bütün bunları bekleyip biraz
0: görmeniz lazım. Hocam şimdi biraz vaktimizi de verimli kullanabilmek adına son sorumu da yöneltmek isterim size. Şimdi sizinle bağlantı kurmadan önce haberimizde izleyicilerimize de paylaşmıştık. Tabii dış basında oldukça ilgi duyuyor bu gelişmeye, anlaşmaya. Onlardan biri de Yunan basınından Kati Merini. Haberde anlaşmada imzaların atılmasının ardından Atina için utanç verici bir durum benzetmesi de yapıldı. Şimdi biliniyor ki Yunan kuvvetlerine ait Medine'de bir füze bataryası da bulunuyor. Mekke anlaşması sizce bu birliğin ve Yunan etkisinin geleceğini nasıl etkileyebilir?
4: Yani şimdi tabii ki bu Mekke'deki Yunan bataryası Patriot sanıyorum. Yani bir sembolik önemi var. Suudi Arabistan'la Yunanistan arasındaki ilişkiler bakımından. Olumlu bir katkı. Yani ama bunu tabii ki sadece buna bakarak Suudi Arabistan dış politikasını, savunma politikasını tayin edemez. Yani Yunanistan'ın böyle bir beklentiye girmesi doğru değildir. Ama Yunanistan genel olarak bu konularda zaman zaman duygusal çıkışlar da yapabiliyor. Yani Yunanistan'ın çok utanç duymasını gerektirecek bir durum var mıdır? Bence yoktur. Yani bu kadar da karalar bağlamanın da anlamı yoktur. Bu bir anlaşma, henüz nasıl şekilleneceği de belli değil. Muhtemelen ama tabii ki eğer Yunanistan buna ciddi bir tepki vermeyi arzu ederse İsrail'le, keza Hindistan'la, belki de Birleşik Arap Emirlikleri, onu kestirmek zor, bir başka ittifak içine girme çabası içine girebilir. Ama burada tabii ki bu yeni ittifakın çok dikkatli olması gerekir. Söylemlerinde ve eylemlerinde çok dikkatli, diğer ülkelerin de hak ve hukukuna saygı duyan yaklaşımlar geliştirmesi lazım ki karşısında başka bir ittifak ortaya çıkmasın. Ama buradan şunu söyleyebiliriz. Yunanistan tabii ki özellikle Doğu Avrupa'daki, Doğu Akdeniz'deki güç dengesinin biraz daha Türkiye lehine değişeceği konusunda sanıyorum kaygılı. Evet, diğer taraftan İsrail'in kaygısı da artık Orta Doğu'daki bir önceki bölgesel plan olan bu İbrahim anlaşmalarının kurduğu düzenin mümkün olmadığı ortaya çıkmış oldu. Çünkü Suudi Arabistan burada İsrail'in istediği şekilde politika geliştirmemiş oldu. Orta Doğu'da önemli gelişmeler olacak ama öngörebilmek çok da kolay değil doğrusu.
0: Peki Profesör Doktor Ali Tekin, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün İstanbul'daydı. Gürlek ve Çiftçi, Esenyurt'ta İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya geldi. Bakanlar heyetleriyle birlikte güvenlik ve adalet konularına ilişkin briefing aldı. Karabük'te elektrik arızasını onarırken akıma kapılan enerji dağıtım şirketi çalışanı hayatını kaybetti. Eskişehir'de de iş kazası geçiren kadın ağır yaralandı. Enerji dağıtım şirketinde görevli Olcay Özaltın, elektrik hattındaki arızayı onarmak üzere Kahyalar Köyü'ne gitti. 33 yaşındaki işçi çalışma sırasında akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Özaltın kurtarılamadı. Bir iş kazası haberi de Eskişehir'den geldi. Odunpazarı ilçesi organize sanayi bölgesindeki fabrika çalışanı 51 yaşındaki kadın forklift sürücüsüydü. Nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde kazada kadın bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor. İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında çevresindeki 4 bina zarar gördü. Binalar tahliye edildi.
6: Deprem oluyor sandılar, gece vakti dışarı çıktılar. Yaşadıkları binanın devam eden inşaat nedeniyle zarar gördüğünü anladılar. İstanbul Sultan Gazi'de temel kazısı yapılan inşaatın çevresindeki 4 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
7: Gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik. Harfiyat 2 metre daha derin kazdığı için sıkıntı ondan olmuş. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
6: Olay 50. yıl mahallesinde yaşandı. Binalarında ses duyan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Önce bir binanın zarar gördüğü tespit edildi. Ardından sayı 4'e çıktı.
8: Çocuklar deprem olur diye sandılar. Dışarı çıktılar, baktılar ki bina çökmeye başlamış. Temel boşalmış. Değerli eşyalar içeride. Burada bir yerden ayrılmadık.
6: Temel kazısı yapılan alana toprak dolduruldu. İncelemeler sürüyor.
0: Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşe hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'e kene tutundu. 37 yaşındaki kadın bir süre sonra rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın Kırım-Kongo kanamalı ateşe hastalığı şüphesiyle tedavi alındı. Ancak kurtarılamadı. Diyarbakır'da son 7 ayda yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilanço açıklandı. Suç oranları geçen yıla göre düştü. Ayrıca olayların aydınlatılma oranı da %97'den %98'e yükseldi.
9: Hem suçla hem uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Rakamlar geçen yıla göre azaldı.
10: Bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları, bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz.
9: Diyarbakır'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti, çetelere yönelik sert mesajlar verdi.
10: Hiç kimse kendini kolluğun filan yerine koyarak bir takım şeyler, bir takım planlamalar içerisinde hiç kimse yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur.
9: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Geçen yılın ilk 7 ayında 36 milyon kök kenevir imha edilmişti. Bu yıl başarılı operasyonlar sayesinde kenevir ekimi azaldı ve imha edilen miktar 4 milyon 700 bin köke düştü.
10: Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz.
9: Asayiş olaylarında da geçen yıla göre azalma var. 2025'in ilk 7 ayında 18.860, bu yılın aynı döneminde ise 17.759 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı ise %97'den %98'e yükseldi.
0: İstanbul'da bu aralar yüksek nemle birlikte hava oldukça sıcak. Termometre güneşin altında 39 dereceyi de buldu. Serinlemek isteyenlerse hafta sonu Megakent'te Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek. Kısmen yağmur geçişleri de bekleniyor.
11: Çok nemli vardı. Balkonda falan çıktık, yattık. Gece geldik, denizde bir ayaklarımızı soktuk. İzin verirseniz ben atlayacağım. Dayanamıyorum çünkü.
6: Sıcak ve nem oranı yükseldi.

0: da yer yer yağmur geçişleri olması bekleniyor.
1: Sayın izleyiciler, bir canlı yayınımız olacak. Adalet Bakanı Akın Gürek İstanbul Büyükçekmece Adliyesi ziyaretinde konuşuyor, dinleyelim.
2: Adalet Bakanı olarak 24 Nisan 2026 yılında örgütlü ve narkotik ve ekonomik suçlarla daire başkanlığını kurdum. Böylece uzmanlaşmayı, veri analizini ve başsavcılar arasında koordinasyonu kalıcı bir kurumsal yapı haline getirdik. 22 Haziran 2026 tarihinde ise organize suç örgütleri
3: kalıcı bir kurumsal yapı haline getirdik. 22 Haziran 2026 tarihinde ise organizeyle konulu genelgemizi bütün teşkilata duyurduk, yayınladık. Genelgeyle
2: ortak bir çalışma çerçevesi oluşturduk. Bizim mücadele anlayışımız günübirlik bir anlayış değildir. Bu anlayış dosyayı açmakla yetinmeyen,
3: delili takip eden, paranın izini süren, firari yurt dışında da arayan ve suç ekonomisini sürdürülemez hale getirmeyi amaçlayan kararlı bir mücadele anlayışıdır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre bir biçimde sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz. Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Aziz İstanbullular, son 6 ayda Türkiye genelinde
2: mücadeleleri rakamsal olarak bakarsak, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlarla daire başkanlığı çalışmalarıyla 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonu kapsamında 2026 yılının Şubat ve Temmuz döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar
3: ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirdik. On binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı.
2: Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Çok sayıda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
3: 22 Haziran tarihli genelgemiz doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz daha da güçlenirken suçtan elde edilen
2: 100 milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri, binlerce taşınmaz araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletme soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildi. Yasa dışı bahis siteleri, kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aşmıştır.
3: Operasyonlarımız ayrıntıları güncel veriler Adalet Bakanlığımızın resmi yayın organları aracılığıyla zaman zaman kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu rakamların her biri kapsamlı soruşturmaları, titiz deli toplama süreçlerinde Cumhuriyet Savcılarımız ve kolluk birimlerimizin yoğun emek ve mesailerini göstermektedir. Bu tablo bize şunu söylüyor. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir.
2: Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara da yöneleceğiz.
3: Suç gelirini korumayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz. Bu konuda kararlıyız. Sayın İçişleri Bakanımızla da bugün aslında kararlı olduğumuzun
2: görüntüsünü vermek için bir araya geldik. Kıymetli basın mensupları, gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumumuzu her kesimini tehdit eden, ülkemizin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda
3: çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis, kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz. Hukuk sistemimizdeki eksiklikleri giderecek, vatandaşlarımıza ve devlet ciddiyetiyle can ve mal güvenliğinin temalatını en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacağız.
2: Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz.
3: Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz.
2: Bu sebeple uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dahil tüm illegal yapıların kılcal damarlarına kadar inerek adalet önünde, hukuk önünde hesap soracağız. Değerli basın mensupları, buradan bir kez daha açık ifade etmek istiyorum. suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya

0: kullandıkları teknolojinin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kuvveti her türlü suç yapılanmasına üstündür. Bu mücadelede görev yapan Cumhuriyet savcılarımıza, hakimlerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sahil güvenlik ve gümrük birimlerimize, MASAK ve Adli Tıp Kurumu personelimize, bakanlığımızın bütün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliği süreçlerine katkı sunan muhatap kurumlara da şükranlarımı ifade ediyorum. Hedefimiz nettir. Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya sabırla ve hukuktan ayrılmadan devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızı da Adalet Bakanlığımızın Büyükçekmece Adliyesi'nde ağırladığımız için de kendisine burada bulunduğundan dolayı da tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Evet, değerli basın mensupları, bugün Sayın Adalet Bakanımızla, İstanbul Valimizle, kaymakamlarımızla, bas savcılarımızla beraber İstanbul'un önemli ilçelerinden Esenyurt ilçemizde kaymakamlarımızı ziyaret ettik. Orada ilçe kaymakamımızdan ilçemizin emniyet, asayiş başta olmak üzere kamu hizmetleriyle ilgili, kamu yatırımlarıyla ilgili konularda detaylı bilgiler aldık. Çünkü Esenyurt 1 milyonu aşan nüfusuyla hem İstanbul ilimizin hem de ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Kamu yatırımları açısından da önemli ilçelerimizden birisi. Bunun yanında savunma sanayimizin önde gelen firmalarından Baykar, yine Mercedes-Benz'in otobüs fabrikası ilçemizde bulunuyor. Ve bu haliyle ilimizin yani genel ihracatımızın %7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz karşılıyor. Bugünkü ziyaretimiz ilimizin emniyetini, asayişini burada İçişleri Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı olarak beraberce yürütmüş olduğumuz hizmetleri beraber gözden geçirmek ve koordinasyonu sağlamak, emniyet asayiş yönünde koordinasyonu daha da kuvvetlendirmektir. Ben bundan dolayı bugünkü programımıza iştirak eden, bize destek veren Sayın Adalet Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunların neticesinde Esenyurt ilçemizde hükümet konağımız yok. Kaymakamlarımız şu anda ilçe belediyesine ait olan çok katlı bir binada hizmet veriyor. Dolayısıyla 2027 yılında ilçemize, Esenyurt ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız. 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde ilçemizin tamamen bütün birimlerinin içerisinde yer aldığı bir hizmet binası yapacağız. Ardından ilçe emniyet müdürlüğü binamız da yok. Bu konuda belediyemiz yer tahsisini yaptı, son aşamaya getirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe emniyet müdürlüğü binasını da Esenyurt ilçemize kazandırmış olacağız. Bununla ilgili ödeneğimiz şu anda hazır, paramız hazır. İlerleyen günlerde ihalesine çıkıp bu emniyet müdürlüğü binamızla hemşerilerimize emniyet asayiş yönünden daha güzel bir hizmet vermiş olacağız. Yine bunun ardından emniyet asayişi daha da kuvvetlendirmek, ilçemizin huzurunu arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz. Bu da bu hizmetimizde önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçmiş olacak. Bunların dışında özel harekat başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, özel harekat müdürlüğümüz ve çevik kuvvetimiz de yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre %96 arttırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre %40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bunların bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız. Narvas uygulamamız var. İçişleri Bakanlığımızın 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe koydu. Bu Narvas uygulamamızın neticesinde de bir veri analiz sistemi bu narkotikle ilgili. Bize gelen ihbarların %23 oranında arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşımızın uyuşturucuya bize vermiş olduğu desteğin somut bir göstergesi. Burada değineceğim son konu Esenyurt'la ilgili olarak sahip sokak hayvanlarıyla ilgili. Biz Türkiye'de biliyorsunuz bütün Türkiye'de bütün illerimizde bununla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahip sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahip sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Ya barınakta veya doğal yaşam alanında sahip sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor. Esenyurt ilçemizle ilgili söyleyeceklerim bugün bunlardan ibaret. Bir de Türkiye gündemiyle ilgili olarak malumlarınız terör Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Tabii bu sürecin bugüne gelmesinde en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımıza ait, Muhterem Cumhurbaşkanımıza ait. Baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde de süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, bilge devlet adamı Sayın Doktor Devlet Bahçeli de terörist Türkiye konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir teşekkürü de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi noktasında ben onun dışında da devletimizin bütün birimlerine terörist Türkiye, terörist bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugünkü adliye ziyaretinde de bizi misafir eden, ev sahipliği yapan Sayın Adalet Bakanımıza, buradaki hakimlerimize, savcılarımıza, başsavcılarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri hürmetle selamlıyorum.
2: Teşekkür ediyoruz abi.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçili, Adalet Bakanı Akın Gürley'i dinledik. Bültenimizin de sonuna geldik. Noktalıyoruz. Saat başı görüşmek dileğiyle.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
6: Merhaba değerli entüradyo dinleyicilerim. Çocuklar ve gençler için insan ilişkileri ve sosyalleşmek demek
7: bir gruba ait olmak, bir topluluğun ya da arkadaş çevresinin içinde olabilmek anlamına geliyor. Gerçekten de çocukların ve gençlerin kendilerini en rahat ifade ettikleri yerde yine bu arkadaş grupları, toplulukları oluyor. Bu arkadaş grupları çok güzel ve çok değerli ama bir de olayın başka bir yönüne bakalım isterim. Eğer bir gün söz konusu çocuk ya da genç o arkadaş grubundan dışlanıp ve reddedilecek olursa ne olur? İşte bu haftaki programımızda bu konuya odaklanmak istiyorum. Reddedilmek gerçekten de can yakan bir durum. Evet, oldukça can sıkıcı. Çocukların ve gençlerin belki belli bir kısmının da ciddi ciddi yüzleşmek zorunda kaldığı bir durum. Belki hepimizin belli bir zaman içinde de başına gelmiş de olabilir diye düşünüyorum. Peki dışlanma ya da reddedilme söz konusu olduğunda toparlanmalarına nasıl yardımcı olunabilir? Öncelikle bu boyuta bakalım istiyorum. Reddedilme hissi bazen o kadar yoğundur ki tıpkı fiziksel bir acı gibi, hani o mideye inen bir yumruk ya da sızlayan bir kalp gibi hissedilebilir. Bu durum genellikle dışlanmışlık ya da istenmeme hissini de beraberinde getiriyor ve ayrıca kişinin kendi değerini zaman zaman sorgulamasına da yol açabiliyor. Okulda öğrenciler çeşitli liderlik pozisyonları ve ders dışı etkinlikler için gönüllü olabiliyorlar. Bir tiyatro oyununda başrol kapmak, okulun en iyi ve havalı takımına girebilmek ya da okul müzik topluluğunda bir solo performans sergilemek için çaba göstermek bu olası durumlardan örnekler olarak gösterilebilir. Bunlar kişisel gelişim adına harika fırsatlar olsa da her öğrenci bu gruplara, bu topluluklara da seçilemeyebilmekte. Okul dışında da çocuklar ve gençler bir buluşma davetinde kaçırabilirler ya da farklı benzer durumlarda da olumsuz yanıtları alabilmekteler. Ebeveynler olarak reddedilme sonrası çocuğumuzun yaşadığı zorluklara tanık olmak bizler için de acı verici olabilir. Onların yaşadığı üzüntüyü hissedebilir ancak nasıl yardımcı olacağımız konusunda emin olamayabiliriz. Peki bu durumla başta çocuklar nasıl başa çıkıyorlar? Buna bakalım istiyorum. Avustralya'da Griffith Üniversitesi psikoloji alanı öğretim üyesi Profesör Melanie Zimmer-Gembeck'e göre reddedilme genellikle kişisel bir deneyim. Ancak yakın ilişkileri, arkadaş gruplarını ve kişinin sosyal statüsünü ya da başarı algısını da haliyle etkileyebilmekte. Örneğin bir spor takımına kabul edilmeyen bir genç, takıma giren arkadaşlarıyla vakit geçirme konusunda daha az fırsata sahip olabilmekte. Reddedilme deneyimiyle yeni tanışan çocuklar için olumsuz duyguları tanımlamak ve bunlara yanıt vermek zor olabilir. Çocukların öfke veya endişe gibi tepkileri hem kendileri hem de onlarla ilgilenen kişiler için zor ve zaman zaman da şaşırtıcı olabilir. Hiç beklemediğimiz davranışları, tepkileri görebiliriz. Araştırmalar ergenlerin reddedilme karşısında aşırı duyarlı olduklarını göstermekte. Bunun bir nedeni ergenlik döneminde odağı aile dışındaki ilişkileri geliştirmeye yönelten nörofizyolojik değişimlerle ilgili görülmekte. Gençlerin sosyal medya kullanımı da, evet bu bölüm gerçekten çok önemli, başkalarının mükemmel hayatlarına ve etkileyici başarılarına dair görüntülerle çevrili olmaları durumunda reddedilme hissini yine benzer şekilde daha da güçlendirebilmekte. 20'li yaşlarında bile gençler kabul görme veya reddedilme sinyallerine karşı son derece duyarlı ve hassaslar. Bu da onları reddedildiklerinde yoğun olumsuz duygular yaşamaya karşı daha da savunmasız kılmakta. Ancak şunu da hatırlayalım isterim. Reddedilme sadece olumsuz bir durum değil. Bu deneyim kabullenme, kendine şefkat gösterme, hedef belirleme ve uzlaşma gibi başa çıkma becerilerini ve stratejilerini geliştirme fırsatları da sunabiliyor. Hayatın pek çok döneminde bizi strese karşı koruyan ve dayanıklılığımızı arttıran unsurlar işte bu beceriler zaten. Ebeveynlerin ve diğer yetişkinlerin, çocukların veya gençlerin bu başa çıkma becerilerini geliştirmelerine ve reddedilme deneyiminin ardından toparlanmalarına yardımcı olmalarını sağlayan çeşitli farklı yollar var. Olumsuz duygu ve düşünceleri kabullenebilmek ilk önemli yaklaşım olabiliyor. Reddedilme konusunda daha az deneyimi olan ergenlik öncesi çocukların sakinleşmek için önce zamana ihtiyaçları olabilir. Bazıları yalnız kalmak isteyebilir ve bu gayet doğal ve normal bir durum. Ancak düşüncelerini ve duygusal deneyimlerini anlamlandırmalarına yardımcı olmak için onlara ulaşmak da bir o kadar önemli bir nokta. Daha fazla deneyime sahip gençler ise reddedilmenin getirdiği olumsuz duyguları yönetmek adına bazı olumlu stratejiler geliştirmiş de olabilirler. Hani bu biraz da deneyimle ilgili bir durum. Bu deneyimden neler öğrendiklerini belirlemek veya olumsuz düşünceleri durdurmaya yönelik faaliyetlerle meşgul olmak gibi başa çıkma yolları geliştirmiş olabilirler. Yine de özellikle başka seçenekleri değerlendirmeden önce olumsuz duygularını dinlemek ve kabullenmek aynı derecede de önemli. Bu noktada bakış açısını yeniden değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etmekte Profesör Melanie Zimmer-Gembeck. Ebeveynler hikayeler aracılığıyla çocukların ve gençlerin reddedilme konusundaki bakış açılarını değerlendirmelerine de yardımcı olabilirler. Evet, burada hikayelerin önemli bir rolü var. Bu hikayeler yetişkinin kendi kişisel reddedilme deneyimleri olabilir. Ayrıca ünlü kişilerin hayat hikayelerinden ya da çocuğun sevdiği kitap veya filmlerden de yararlanılabilir. Hikayeler böylesine büyük bir hayal kırıklığının ardından yeniden toparlanmaya yardımcı olacak rehberler sunabilirler. Ve çok da basit olan ve pek de kolay hayata geçirmediğimiz ya da geçiremediğimiz yaklaşım ise bu tür durumlara fazla takılıp kalmamakla ilgili. Reddedilme durumu yaşandığında nedenini sorgulamak son derece normal. Ebeveynler bile çocuklarının reddedilme nedenlerini bulmaya çalışabilirler. Örneğin öğretmenin haksızlık yapıp yapmadığını ya da çocuğun daha fazla çalışıp çalışamayacağını düşünmek gibi sorularla ilerliyor olabilirler. Bazı insanlar hızla kendilerini suçlama eğilimine girebilir. Bu durum ise üzüntü, öfke, kırgınlık ve özgüven kaybına yol açabilir. Suçlama yaklaşımına kapılmak yerine çocuğunuzun bir sonraki aşamaya odaklanmasına yardımcı olmaya çalışın. Gelecekteki fırsatlar, yeni hedefler ve bu deneyimden neler öğrendikleri üzerine düşünmeleri için onları teşvik edin. En önemlisi de sosyal bağlar konusunda teşvik edici olun. Bir hayal kırıklığının ardından bir süreliğine kabuğuna çekilmek, evet bunu istemek son derece yine normal. Çocuğunuzu ailesi ve arkadaşlarıyla bağını koparmamaya da teşvik etmeye çalışın. Başkalarıyla vakit geçirmek, özgüvenin ve aidiyet duygusunun yeniden kazanılmasına da yardımcı olacaktır. Reddedilme hissinin fiziksel bir acı gibi hissedilebileceğini kendinize hatırlatmakta faydalı. Deneyimi çocuğunuza bu şekilde tarif etmek duygularını anlamalarına yardımcı olabilir. Tıpkı fiziksel bir yaralanma gibi iyileşme süreci de zaman alabilir. Ancak doğru destekle çocukların yaşadığı hayal kırıklıkları sanki o kısa süreli aksiliklere dönüşebilir. Bir destek sistemi kurmayı ve bir sonraki engeli daha kolay aşmalarını sağlayacak kişisel beceriler geliştirmeyi de öğrenebilirler. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
4: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmlere çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Mutlu hafta sonları 19 bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi.
1: Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak ve İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlarda olabilir bu yapıya.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınında konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıldı.
3: Bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen bir sorun çözme odaklı bir anlaşma.
4: Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek.
2: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
5: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var sırada.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Arakçı Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan, yeni güzergahın belirlenmesinde teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını da ifade etti. Anlaşmanın bazı koşulları olacağını vurguladı. Bu şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da dün yaptığı açıklamada Amerika ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtmişti. Pezeşkian, savaşın sürmesi olasılığına da hazırız mesajını vermişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darbe edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
6: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
7: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile il jandarma komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu düzenlendi. Aralarında Rojin Kabayış ailesinin de olduğu bazı aileleri tehdit eden iki kişi tutuklandı. Diyarbakır Emniyeti dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Zanlıların yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantılar üzerinden aileleri zorbaladığı, şantaj ve tehditte bulunduğu tespit edildi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon onlarda da 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan ikisi tutuklandı. 6 yılı aşkın süredir Türkiye'nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini savundu. Soruşturmayı yürüten savcılıklara olayın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerden oluşan 108 kişilik bir şema sundu.
8: Gülistan Doku dosyası yıllarca organize şekilde örtbas edildi. Dosya yeni başlıyor, 108 kişilik bir örtbas listesi verdik. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le Gülistan'ın telefonla müdahale eden bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi. Savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle ilgili bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
9: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yöndedir.
8: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Güley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
9: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz korucu başı tutuklandı, Fatih. Ve korucu başına sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
8: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper tutuklandı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen Özalper, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özalper, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özalper'in tutuklandığını Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, "Bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İksen başkanımız yalnız değildir." sözleriyle duyurdu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 8 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bugün kedilerin ve ayıların günü. Kedilerin koku alma ve işitme duyusunun çok güçlü olduğu bilinir. Dikkatle izlerseniz kulaklarını kafasından bağımsız olarak 180 derece döndürebildiğini de fark edersiniz. Böylece çok iyi duyar ve bu avlanırken ona büyük avantaj sağlar. Zarif, çevik hareketlerini, olağanüstü denge kurmasını kulaklarına ve tabii kuyruğuna borçludur. Kedi ayrıca iletişim biçimi olarak da kulaklarını kullanır. Mesela kendisini tehdit altında veya rahatsız hissettiğinde kulaklarını yatırır. Ya da canı oyun oynamak istediğinde ilgisini göstermek için kulaklarını dikleştirebilir, farklı yönlere oynatabilir. Peki kedi mırıltısının iyileştirici olabildiğini duydunuz mu? Yapılan çalışmalar kedinin mırıltısının ürettiği titreşimlerin kemiklerinin büyümesini ve onarımını desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kedi mırıltısının frekansı 25 ila 150 Hz arasındadır. İşte bu frekans aralığının kemik büyümesini ve iyileşmesini desteklediği belirtiliyor. Mırıltı ayrıca stresi azaltmaya ve rahatlatmaya da yardımcı olabilir. Bugün aynı zamanda Uluslararası Ayı Günü. Ayıları korumak, farkındalığı artırmak, ayı ticaretine son vermek amacıyla Dünya Hayvanları Koruma Örgütü tarafından ilan edilen bir gün. Dünya Kedi Günü ve Uluslararası Ayı Günü kutlu olsun.
2: Doğa Takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Yaz günlerinde ferah ferah soframızda olan oldukça yeni bir lezzet var. O da nedir? Avokado. Şimdi avokadoya biz ne zaman alıştık? Avokado ne zaman hayatımıza girdi? O kadar yeni ki aslında. Hatta şimdilerde diyorlar kahvaltıda avokado olmazsa olmaz. Sandviçlerin içine giriyor. Salatalarda boy gösteriyor. Ama aslında ben hatırlıyorum. Ben küçükken avokado hiç bilinmezdi. Aslında Avrupa'da da çok yaygın değildi. Mersin'de bir çiftlik gezmiştik. Orada hatırlıyorum bir avokadoyu ama şöyle hayal meyal. Halbuki şimdi bütün Akdeniz hattında Mersin'den başlayarak Anamur, Alanya, oraları tamamen avokado dolu. Antalya'da da avokadodan geçilmiyor. Artık pazarda da satılıyor, her yerde satılıyor, her türlüsü satılıyor. Hatta ben Alanya'da çekirdeksizini bile bulmuştum. Çok şaşırmıştım yıllar önce. Hiç içinde çekirdek olmayan, sanki dışarıdan salatalık görünümünde bir avokado. Bu aslında yan ürün olarak, yani büyümemiş sanki çağla gibi kalmış avokado türü. Yani ayrı bir tür değil. Avokado ağacının yanında bazıları da öyle çekirdeksiz yetişebiliyor. Şimdi avokado Alanya'nın adına artık coğrafi tescil almış durumda. O kadar hayatımıza girmiş. Geçmişine bakarsak tabii ki Amerika'ya gideceğiz, Meksika'ya gideceğiz. Orta Amerika ülkeleri olsun, hatta Güney Amerika'da 10 bin yıllara uzanan bir geçmişi var avokadonun. Eski Azteklere kadar gidiyor. Hatta zaten avokado kelimesi de Aztek dilinden geliyor. Avrupa'daki ilk kaydına ise 1519 yılında rastlıyoruz. Yani 1492'de Christoph Kolomb ben Hindistan'ı bulacağım diye yola çıkıp da Amerika'ya varınca, işte ondan sonra tabii ki Amerika ile Avrupa arasında müthiş bir malzeme trafiği olmaya başlıyor. Yepyeni ürünler Avrupa kıtasına geliyor. 1519'da ilk bahsi geçmiş ama gemiciler bunu bir şekilde yiyecek olarak da kullanmaya başlamışlar. Mesela 1700'lerde Avrupa ile Amerika kıtası arasında gidip gelen gemilerde tabii ki yol için bir takım böyle peksimet benzeri bisküviler var. Sert mi sert? Onun üstüne böyle sanki krema gibi sürerlermiş avokadoyu. İkiye yarıp zaten tereyağımsı, adeta böyle kremamsı bir eti olduğu için bisküvilerin üzerine sürüp yerlermiş. Onun için hatta 1700'lerde gemici tereyağı denmiş avokadoya. Fakat tarımına baktığımız zaman bize gelmesi çok çok sonraları. Aslında Amerika'da tabii ki özellikle Kuzey Amerika'da 1800'lerin sonunda yani 19. yüzyılın ikinci yarısında artık bayağı tarımı yapılmaya başlanmış. Ama bize gelmesi 1970'ler. Evet, 1970'lerden önce hiçbir şekilde avokado ticari amaçla yetiştirilmiyor. Meraklısı bahçesinde yetiştiriyor. Halbuki şu anda hayatımızda evet avokadonun çeşitli lezzetlerine bakacağız. Avokadoyu kendi mutfağımıza uyarlama şekillerine bakacağız. Avokadolu lezzetler ve avokado türleri hakkında da farklılıklar üzerine bir gezintiye çıkacağız. Bu arada benim ilgimi çeken yakıştırmalardan biri. Avokadoların bazılarının üstü pütür pütürdür ya, bir dönem onlara da timsah armudu denmiş. Amerikan armudu diyen de olmuş ama timsah armudu ifadesi benim çok hoşuma gitti.

Hayatımıza hızlıca giren avokado lezzetleri arasında bizim mutfağa çok yakın bir lezzet var. O da nedir? Avokadonun herhalde dünyada en çok bilinen yeme biçimi guacamole. Bir avokado ezmesi. Zaten avokadonun en büyük özelliği hiç pişmeye gerek duymaması, adeta tabiat tarafından pişirilmiş, doğanın olgunlaştırdığı hazır bir yiyecek gibi. Aslında o yüzden de çok enteresan bir şey var. Avokadoyu genellikle evinize alırsınız. Ondan sonra ay hala sert, hala sert dersiniz. Sonra bir bakarsınız ki çoktan geçmiş bitmiş, içi kapkara olmuş. Şimdi tabii cinsine göre de değişiyor. Ama ben hemen size bir tüyo vereyim. Eğer sert avokado alırsanız ne yapacaksınız? Onu pirincin içinde bekleteceksiniz. Hem çok güzel olgunlaşacak, hem de hiçbir şekilde çürümeyecek. Ama şimdi artık hazır avokado püreleri de oluyor. Donmuşu da satılıyor. Küp küp olsun, yarım yarım olsun. Dolayısıyla hele bir de öyle hazır avokado alma şansınız varsa guacamole yapmak çok kolay. Varyasyonları da yapılabilir. İçine ince doğranmış soğan konuyor. Biz taze soğan koyabiliriz çünkü taze soğanı biz çok seviyoruz. Ama genellikle normalde kırmızı soğan kullanılır. Çok çok ince doğramaya sıçan dişi derler ya, öyle çok ince doğranacak. Rende değil ama asla değil. Ağza pütürlü pütürlü gelecek ama hiçbir zaman rende olmayacak ama iri de olmayacak. Evet, soğanla ezilmiş avokadoyu karıştırıyorsunuz. Tabii soğanı birazcık tuzlamakta yarar var. Muhakkak limon suyu veya Frank limonu suyu. Şimdi artık dilimizde lime demeye alıştı. Lime buna çok yakışıyor. Hatta ben birazcık da rendesini koyuyorum. O zaman muhteşem oluyor. Guacamole'nin içinde bizim hiç alışık olmadığımız, sevmediğimiz bir ot var. O da nedir? Taze kişniş, Gürcülerin kinzi dediği, İngilizce'de coriander diye de geçiyor. Hatta Amerika'da cilantro. Şimdi bu otu biz sevmiyoruz. Çünkü bizim yabancısı olduğumuz bir lezzet. Ancak meraklısı, zaten küçükten beri yiyenler falan, onlar seviyorlar. Ben eskiden dayanamazdım, nefret ederdim. Yani bir parçacığı yemeğe değdiği anda bana o böyle hani yanmış plastik kokusu gibi gelirdi. Korkunç yani, hemen kaçardım. Şimdi demet demet yiyebilirim, o kadar çok seviyorum. Bütün bunların dışında küçük küçük gene kıyılmış yeşil biber de olabilir. Yeşil biber de avokadoya çok yakışıyor. Avokadonun o taze tadını daha da fazla vurguluyor. Harika oluyor. Birazcık deniz tuzu ve aslında başka hiçbir şeye gerek yok. Bunları bir çatal tersiyle ezdiğiniz zaman guacamole'niz hazır. Lime suyu oranını, yani Frank limonu suyu oranını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu baz alırsanız, aslında bu sadece cipslere değil, ekmek üstüne sürmeye ya da bir meze olarak sofraya gelmeye de son derece uygun. Melba tost derler ya, hani incecik kızarmış ekmek üstünde, bunu çok seviyorum. Evet, guacamole gibi avokadodan yapılabilecek son derece enteresan fikirler var. Bu guacamole'ye birazcık da bizden bir şey, Meksika'da da biraz koyarlar bazen, birazcık da kimyon koyarsanız daha bir Türk damak lezzetine yakın olacaktır.

Avokado her şeyden önce kremamsı, adeta tereyağı gibi yapısıyla dikkati çekiyor. Evet, avokadodan bahsediyoruz, soframıza nasıl getirebiliriz diye. Son yıllarda böyle kahvaltılarda avokado ve yumurta yemek falan moda oldu. Ama biz en çok sanki böyle Meksikalıların yaptığı gibi ezmesini, guacamole benzeri ezmelerini seviyoruz. Ama avokadoyu tatlıda da kullanmak mümkün. Yani daha doğrusu tatlılarda, kremalarda tereyağını kullandığımız veya kremayı kullandığımız her yerde avokadoyu kullanabiliriz. Aslında avokadonun son derece nötr bir tadı var. Zaten tereyağı adını almış demiştik ya, hani eskiden Amerika ve Avrupa arasında gidip gelen gemilerdeki gemiciler yemesi yutulması zor olan peksimet benzeri tuzlu bisküvilerinin üstüne tereyağı gibi sürmüşler ve tereyağı armudu demişler. Aynı şekilde Hindistan'da da mesela tereyağı meyvesi anlamına gelen ifadeler pekala kullanılabiliyor. Şimdi burada tereyağı gibi olması deyince gerçekten de tadı nötr aslında. Dolayısıyla şekerli şeylerle de pekala olabilir. Mesela avokadoyu ezme yaparak, tamamen böyle blenderde püre haline getirerek ve tatlandırarak pekala krema yerine kullanabilirsiniz. Mesela size bir tane çikolatalı muz tarifi vereyim. Şimdi şöyle bir 3 avokado alın. İyicene yumuşaklarından olsun. Hani şu has türü var ya, hani timsah armudu da dedikleri, üstü pütür pütür biraz rengi karaya yakın, koyu yeşil gibi olanlar. Mesela onlar birazcık da yağlıdır da hem de lezzetlidir. Dolayısıyla onlar ideal. Avokadoyu ikiye yarın. İçindeki bütün yumuşak etini çıkartın. Blender'a koyun. 3 tane kadar yetecektir. Buna yarım bardak kadar kakao koyun. İstediğiniz gibi tatlandırın. Şeker olur, bal olur, hatta agave şurubu olabilir. İstediğiniz gibi şeker oranını istediğiniz gibi ayarlayın. Bir fiske tuz muhakkak çok yakışacak. Evet, hatta deniz tuzu olursa birazcık da böyle kıçır kıçır ağza gelir. Ve birazcık da vanilya, toz da olabilir, ekstresi de olabilir, vanilya özütü gibi. Onu da koyun, şöyle bir çevirin, tam krema kıvamına gelsin. Bardaklara koyun veya küçük kaselere koyun ve buzdolabında soğutun. İnanılmaz güzel bir çikolatalı mus olacak. İçinde 1 gram bile ne tereyağı var, ne krema var, ne yumurta var. Sağlıklı mı sağlıklı? İçinde sadece tatlandırmak için kullandığınız kadarıyla işte şeker veya bal veya da agave şurubu, ne varsa o var. Hatta ben bir tarif gördüm. Unla sanki tereyağını karıştırır gibi avokadoyu püre halinde karıştırıyor ve ondan hamur yapıyor. Tabii içine gene bir fiske tuz giriyor. Fakat bunu mesela tuzlu hamur, pay hamuru gibi kullanıyor ve o şekilde pişiriyor. Üstüne de ondan sonra sebzelerden başka bir karışım hazırlıyor ve börek gibi servis yapıyor. Gerçekten de tereyağı da kullandığınız her yere aslında avokadoyu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde krema kullandığınız her yere. Dolayısıyla avokadoyla son derece yaratıcı tarifler yapmak da mümkün.

Avokado hayatımıza yeni giren ama aslında geçmişi çok eskilere dayanan bir sebze. Aslında sebze de değil, meyve demek lazım. Geçmişine baktığımızda Amerika'nın keşfinden sonra aslında Avrupa kıtasına geliyor. Bahsetmiştik zaten, 1500'lü yılların başlarında ilk defa kayıtlarda rastlanıyor. İlk bahsi geçtiği kitap Martin Fernandez de Enchizo'nun kitabı. Çok da uzun bir ismi var kitabın. Dünyanın tüm bölgelerinin ve eyaletlerinin coğrafyası diye. Bu botanik yayınlarında ilk defa ortaya çıkıyor. Nitekim ondan sonra da İngilizce diline girmesi de Hans Sloane sayesinde oluyor. Şimdi Hans Sloane kimdir dersek, aslında bugünkü British Museum, hatta Natural History Museum, yani Doğa Tarihi Müzesi, bütün bunların temelini atan kişi diyebiliriz. Gerçek bir doğa bilimci, aynı zamanda koleksiyonları olan bir kişi. Gerçekten Hans Sloane bugün aslında British Museum, yani İngiltere'nin en önemli müzesinin ve British Library, İngiltere'nin en önemli kütüphanesinin kurucusu sayılabilir. Çünkü temellerini atmış, son derece detaylı çalışmaları var ve 71 bin objesi varmış ve bunu da İngiliz halkına bağışlamış. Onun da Jamaika Bitkileri İndeksi diye bir kitabı var. Avokado ilk defa kelime olarak 1696'da yayınlanan bu kitapta İngilizceye girmiş. Tabii bize son derece geç gelmiş diyoruz. Fakat son zamanlarda çok enteresan bir bilgiye rastladım. Aslında internette meğerse dolaşıyormuş işte avokadonun Osmanlı'daki geçmişi falan konusunda. Peki ben bu bilgiyi nereden buldum? Bir zamandır böyle gelmişti, elimin altında duruyordu, Doğadan Sofraya diye bir kitap. Arkadaşım Ahmet Uhri'nin yazdığı bir kitap. Ahmet Uhri aslında bazen de birazcık böyle aramızda tartışırız, hemen böyle sonuca atlama gibi bir huyu vardır. Kendisi hem arkeolog hem de gıda mühendisi. Doğa tarihi konusunda olsun, gıdanın tarihi, kültür tarihi konusunda olsun çok araştırmaları var. Zaten kitabın adı da şöyle: Doğadan Sofraya, Arkeolojik, Arkeobotanik, Arkeozoolojik, Tarihsel ve Etimolojik Veriler Işığında Tarımın, Hayvancılığın ve Beslenmenin Kültürel Tarihi. İzmir Ekonomi Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Şimdi tesadüfen de tam da böyle avokado üzerine konuşacağım falan, avokado maddesi varmış. Hatta kitapta öyle bir madde olduğunu dahi düşünmüyordum ben. Çünkü avokado çok yaygın değil, yer almamış olabilir diye. Şimdi Ahmet Uhri tam bir hafiyelik yapmış. İsmini anmayacağım ama tamamen hurafe, şehir efsanesi, tamamen uydurma tarih yayınlayan, böyle içerikler oluşturan birisini çok fena enselemiş. Aslında itiraf da ediyor. Diyor ki başta diyor hikaye çok güzel kurgulanmış, çok da güzel anlatılmış diyor. Gerçek zannettim diyor. Çünkü Osmanlı kaynaklarından bahsediyor. Avokado nasıl yetiştirilmişti, bilmem neymişti, sonra yasaklanmıştı falan gibi. Bir taraftan da tarihi kişilerin ağzından sanki Osmanlıca gibi anlatılar da var. Yani inanmak durumundasınız. Bakıyorsunuz sayısız kişi internette bunu kaynak olarak kullanıp bir de avokadonun tarihi diye anlatmış. Fakat Ahmet Uhri bunu enselemiş. Dolayısıyla isim vermeyeceğim, yalan bilgi yayanları reklam etmeyelim. Ama Ahmet Uhri'nin kitabını alın, çok eğlenceli bir okuma zaten. Elinizin altında bulunsun.

Avogadro'nun eğer Türkiye'de izini süreceksek doğru güneye inmek lazım. Antalya ile Mersin arasında olan hattan bahsediyoruz. Evet, Mersin'de annemin arkadaşı bir hanımın çiftliğinde ben ilk defa avokadoyu görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Avokadoyu o zamanlar bilmezdik. Tabii bu 1960'lar olmalı. Antalya'daki geçmişine gelince aslında bugün en büyük üreticiler Anamur, Alanya, Gazipaşa falan. Tabii Antalya'da ilk defa sofraya konmuş diyebiliriz. Burada da kime gitmek lazım? Rahmetli Hakkı Akdağ'a. Şimdi rahmetli Hakkı Akdağ arkadaşının bir gün çiftliğini ziyaret ediyor. Ahmet Uluç'un çiftliği. Ve orada avokadoyu ilk defa görüyor, tanıyor, tadıyor ve çok beğeniyor. Bu arada tabii ki ağaçtan hemen kopardıkları gibi olgun bir avokadoyu yedikleri düşünülmesin. Herhalde önceden toplanmış olmalı. Çünkü avokado her zaman ağaçtaki haliyle taş gibi serttir. Ancak koparıldıktan sonra olgunlaşır. Onu da ayrı bir detay olarak not düşelim. Şimdi Ahmet Uluç'un çiftliğinde avokadoyu tadıyor ve diyor ki ben bunu mutfağımda yer vereceğim. Kendisi de yetiştirmeyi deniyor fakat onu beceremiyor. Antalya'da bir lokantanın menüsüne avokado bir şekilde girmiş oluyor. Şimdi ondan sonrası enteresan. Kendisi de yetiştiremeyince bir takım üreticileri ikna edip yetiştirtmeye çalışıyor. Gazipaşa'da Cin Ali var mesela, bir çiftçi. Avokado bana yetiştirir misin, ben senden alırım falan diye onun da bir pazarlığa girişiyor. Ve ben sana mutfakta kullandığım bütün avokadoların çekirdeğini göndereceğim. Sen onunla yeni avokadolar yetiştir. Şimdi hakikaten de avokado yetiştirmek aslında özellikle batıda öğrencilerin falan deney gibi yaptıkları bir şeydir. Kendi avokado ağacınızı yetiştirebilirsiniz. Çünkü o kadar hızlı boy atar ki. Ben de gerçekten avokadoyu çok sevdiğim için kaç kere avokado ağacı öyle yetiştirdim, etrafa dağıttım. Hatta bir tanesinde kızım Ulya doğduğu zaman bir avokado ağacı olsun dedim ve gerçekten de uzun süre yaşatmayı başardım, bir avokado ağacı oldu. Tabii sonra meyve vermesi için aşılama gerekiyor falan, onlar ayrı hikaye. Avokado ağacı gerçekten

0: derken yani ızgara avokadolu bulgur pilavı bile yapıyorlar. Evet, 1.000 tane avokado giriyor, tanesi 1 liraya. 1.000 tane de avokado çekirdeği mutfaktan çıkıyor, gene tanesi 1 liraya satılıyor. Bugün acaba Gazipaşa'daki avokadoların temelinde bu hikaye mi var diye biraz izini sürmek lazım. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: Bugünümüzü derin maviliklere çeviriyoruz. Akdeniz genelinde nesli neredeyse tamamen tükenen ancak Marmara Denizi'nde hayata tutunmayı başaran denizlerimizin doğal arıtma tesisleri olan pinaları konuşuyoruz. Pinalar neden bu kadar önemli? Pinaların geleceği neden doğrudan bizim geleceğimiz demek? Dünyada deniz bilimcilerin gözü neden Marmara Denizi üzerinde? Küçücük bir çapa darbesi bir ekosistemi nasıl yok edebiliyor? Bugün doğa konuşmalarında tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Konuğum bu konuda çalışan deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar Zeynep Hanım.
0: Şimdi pinalardan konuşuyoruz. Deniz ekosisteminin çok önemli varlıkları diyoruz. Neden bu kadar önemli? Önce bize bu kritik önemi anlatır mısınız hocam?
1: Pina denizin dibinde sabit olarak yaşayan büyük bir iki kabuklu. Kocaman bir midye gibi düşünsün değerli dinleyenlerimiz. Denizin dibinde yaşarken deniz suyunu filtre ederek besleniyor ve aynı zamanda deniz suyunun içerisindeki çözülmüş oksijen alıyor. Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor Zeynep Hanım. Yani denizin, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi, denizin doğal filtresi gibi çalışıyor bu canlılar. Çünkü sabit olarak tutundu, beslenmek için deniz suyunun içerisindeki askıda bulunan parçacıklara ihtiyaç var. Ne var o parçacıkların içinde? Plankton var, minik minik, mikroskobik, hayvansal olabilir, bitkisel olabilir. Ne var başka? Bizim arıtmadan denize gönderdiğimiz atıklarımız var. İşte pinalar bunları alıyor, onlarla besleniyor. O esnada deniz suyunun içerisindeki bulunan çözülmüş oksijenle de nefes almış oluyor. Pinalar azaldığı zaman denizin doğal arıtma kapasitesi de doğal olarak azalmış oluyor.
0: Peki hocam, pinaları tehdit eden durum ne? Yani yok olmasına sebep olan durum ne? Bize bunu da anlatır mısınız?
1: Dünyada birden fazla, çok sayıda olmasa bile birden fazla pina türü var. Pina olarak şu anda bizim üstünde konuştuğumuz daha çok Pinna nobilis. Akdeniz'e endemik. Ne demek endemik? Dünyada Akdeniz havzasındaki denizlerin dışında başka hiçbir yerde yok demek. Cebeli Tarık Boğazı'nı düşünelim. Cebeli Tarık Boğazı'ndan İstanbul Boğazı kadar olan bölgede yaşıyordu pinalar. Ancak 2016 yılında İspanya kıyılarında pinalarda ölüm başladı. Ya neden ölüyor diye bilim insanları yoğun bir şekilde üstünde çalışmaya başladılar ama neden öldüğüne dair kesin kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar 3 yıl içinde ölümler Çanakkale Boğazı'na kadar geldi dayandı. Belki de 21. yüzyılda bu kadar hızlı toplu bir türün ölümüne ilk defa şahit olmuş olduk. Yani Cebel Tarık Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na kadar 3 yıl içinde neredeyse bütün pina popülasyonlarını kaybettik. Neden oldu bu? İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıkları yükseldi. Denizleri zaten bütün dünya için söylüyoruz, kirletiyoruz. Yani denizlerdeki kirlilik yükü zaten fazlaydı. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi tuzluluğu da tetikledi. Tüm bu olumsuz parametreler bir araya geldiğinde pinada ölüme neden olan tek hücreli bir protozoa bu işten sorumlu oldu. Yani Haplosporidium pinna diye isimlendirdiğimiz tek hücreli bu parazit pinalarda toplu ölüme neden olmaya başladı. Ne yapıyor? Hayvana bulaştığında kaslarının yavaşlamasına neden oluyor. Kabuk kapanamıyor. Kabuk kapanamadığında bir müddet sonra yengeçler, deniz yıldızları, başka deniz canlıları kabuğun içine girerek pinanın hayatına

0: son veriyorlar. Tek başına yani haplosporidium pinnağı sorumlu? Bağışıklık sistemi zayıfladığında sadece tek hücreli parazitin etkisinden bahsetmiyoruz mutlaka. Virüsler, bakteriler bunlara dayalı olarak ortaya çıkan başka hastalıklarda kolayca pinnağı dayanıksız hale getiriyor ve böylece artık bugün Marmara Denizi'nin dışında ne Yunanistan'da, ne İspanya'da, ne Fransa'da, ne Cezayir'de, ne Tunus'ta, ne İtalya'da sağlıklı geniş alanlara yayılmış pinnağı popülasyonundan bahsedemiyoruz. Oralarda çok küçük korunaklı alanlarda, ekstrem şartlara sahip çok küçük korunaklı alanlarda çok az sayıda pinnağı kaldı. Çok şükür Marmara Denizi'ndeki pinalar yaşıyorlar.
1: Şimdi Marmara Denizi'de enteresan geldi şimdi siz söyleyince. Çünkü hep biz Marmara'daki su ısınmasını ve işte müsilajı konuşuyorduk, kirliliği konuşuyorduk. Marmara kendini nasıl korumuş peki hocam? Yani pinalarını nasıl korumuş?
0: Şöyle, Marmara çok özel bir deniz. İkili bir su sistemine sahip. Marmara esasında bizim ülkemizin çevresindeki denizleri birbirine bağlayan, onların yaşamasına, ekolojik olarak yaşamasına neden olan bir kalp gibi. 12.350 kilometrekarelik küçük bir alanı kaplıyor ama kapladığı alanın çok ötesinde gücü ve etkisi söz konusu Marmara'nın. Karadeniz kuzeyde, etrafında çok sayıda akarsu var, yağış fazla, buharlaşma az, buna bağlı olarak da tuzluluğu düşük. Karadeniz'in tuzluluğu binde 18. Tam tersine güneyimizde yer alan Akdeniz'de yağışlar az, akarsular az, buharlaşma fazla. Bu yüzden Akdeniz'in tuzluluğu yüksek, binde 38. Şöyle düşünün, bir tarafta çok tuzlu bir su var, bir tarafta az tuzlu bir su var. Yoğunluk farkına bağlı olarak bu sular birbirine doğru akmaya başlar. İşte Marmara Denizi, Akdeniz'le Karadeniz'in sularının ters istikamette akmasını sağlayan bir geçiş Türk Boğazlar Sistemi. Karadeniz'in az tuzlu suları İstanbul Boğazı'ndan girer, Marmara'nın ilk 20-30 metrelik derinlikleri boyunca etkili olur, Çanakkale Boğazı'ndan Akdeniz'e doğru akar. Tam tersine Akdeniz'in çok tuzlu suları da Çanakkale Boğazı'ndan girer, Marmara'nın derinliklerini komple etkisi altına alır ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru akar. Bu ikili su yapısını birbirinden ayıran bir de geçiş tabakası var. Dolayısıyla bu iki su kütlesi dikey karışımlar yönünden zayıftır. Bu dikey karışımların zayıflığı da müsilaj gibi ekolojik olaylara çok uygun bir zemin oluşturur diye her zaman söylüyoruz. İşte bu özel yapı Marmara'yı bir taraftan müsilaj gibi olaylara karşı çok açık hale getirirken öbür taraftan pina gibi kıymetli bir türün yaşamasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda pina için son sığınak Marmara Denizi. Pina, Haplosporidium pinnağının iklim değişikliğine bağlı olarak, temelde iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığın etkisinden son sığınak olarak Marmara'da kalmış oldu şimdi. Eğer biz önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkileri daha da artacak, hem Akdeniz'de hem diğer okyanuslarda, diğer denizlerde ve tabii ki Marmara'da. Buna bağlı olarak Marmara'da da pinanın etkilenme olasılığı var. İşte o zaman biz şimdilik bütün dünya denizleri için bir rezerv alan olarak düşüneceğiz Marmara Denizi'ni, pinayı korumamız lazım. Bütün dünyanın gözü şu anda bizde. Ya tek evet. Marmara'da kaldı. Acaba bu adamlar bu pinaları ne yapıyorlar, nasıl koruyorlar diye doğrusu merakla bizi takip ediyorlar.
1: Şimdi hocam daha önce deniz çayırları için yürüttüğünüz projeyi konuşmuştuk. Benzer bir çalışma pinalar için de var, öyle değil mi? Marmara Denizi'nde pina koruma ve izleme projesi diye. Bugüne kadar ne gibi bulgularla karşılaştınız ve bunu işte az önce siz de bahsettiğiniz ya, dünyadaki diğer deniz bilimciler merak ediyor diye, onlarla paylaştığınızda ne diyorlar?
0: Bir kere inanamıyorlar. Yani muhtemelen sizdekilerin genetik yapısı bizdekinden farklıdır. Hastalığa dirençli olmalı onlar, yoksa onlar da çoktan ölmüş olmalıydı diyorlar. Biz de buradan hareketle bu düşünce tabii ki en baştan itibaren bizde de ortaya çıktı. Üç aşamalı bir proje yürüttük biz. Bu projelerin hepsinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destek oldu bize. Onlarla beraber çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle bütün Marmara Denizi kıyılarındaki pina popülasyonunun bir haritasını oluşturmamız gerekiyordu. Onu yaptık. Yani şu anda bunu hazırlayıp bakanlığa teslim ettik. Siz gidip de ben buraya bir iskele yapacağım dediğinizde bakanlık bizim haritanın üstüne sizin koordinatlarınızı koyuyor. Orada 100 metrekarelik alanda kaç adet pine var, sağlıklı mı değil mi onları görüyor. İkinci aşamada haplosporidium pinna Marmara'ya geldi mi gelmedi mi? Marmara'dakilere ölmediğine göre gelme olasılığı var ama gelmeme olasılığı da var. Bunu belirledik. Haplosporidium pinna ne yazık ki Marmara'ya gelmiş. Ama bizim pinalarda ölüme neden olmuyor. Üçüncü olarak iklim değişikliğinin etkileri her yıl ilerlediğine göre, devam ettiğine göre pinaları izlemeye aldık. Marmara Denizi kıyılarında 10 farklı istasyon belirledik. Bütün Marmara'yı temsil eden Çanakkale'den İstanbul'a kadar, Tekirdağ'a kadar, Bursa'ya kadar, Yalova'ya kadar her tarafta istasyonlar belirledik. Düzenli aralıklarla bu istasyonlarda pinaları takip ediyoruz. Ölüm var mı? Yeni birey katılımı var mı? Üreme devam ediyor mu? Hastalık var mı? Bunları sürekli olarak belli aralıklarla takip ediyoruz ve raporluyoruz. Son aşamada da yapmamız gereken, şu anda o projenin içerisinde bizim ekibimizden de arkadaşlarımız var ama biz yürütmüyoruz. Marmara Denizi yönetim planı hazırlanırken pinalara özel bir yer ayrılmasını talep ediyoruz. Yani çünkü pinayı artık dünyadaki başka denizlerde bulunan başka bir türle kıyaslayamayız. Pina sadece sağlıklı şekilde Marmara Denizi'nde kaldığına göre bütün dünyanın umudu burada. Onları çok iyi korumamız lazım. Hangi bölgeler riski altında, hangi bölgeler öncelik olarak korumamız lazım? Bunları belirledik, bakanlığa ilettik. Umut ediyoruz ki bu yönetim planı hazırlanma aşamasında bizim bu önerilerimiz dikkate alınacak.
1: Hocam peki şimdi deniz çayırlarının restorasyonunu da konuşmuştuk biz. Pinalar için aynı şey mümkün olabiliyor mu? Yani pinaların büyümesi, olgunlaşması, işte üremesi, gelişmesi mümkün mü? Şimdi buradan alıp Akdeniz'e götürürse mesela.
0: Şu anda pinalar yumurtalarını, spermlerini serbest suya bırakıyorlar ve akıntılarla bu zaten Ege'ye, oradan Akdeniz'e, bütün bölgeye yayılmış oluyor. Geçen yıl İtalya, Slovenya bölgelerinde pina çalışan bilim insanlarıyla ilişki kurduk. Gittik, ne yapıyorlar onlara baktık. Onlar tamamen pina larvası toplamaya odaklanmış durumdalar. Bizden giden, Marmara'dan giden pinaları, larva halindeki pinaları denizden topluyorlar. Akvaryumlarda belli bir büyüklüğe kadar getirmeye çalışıyorlar. Sonra da onları denize transfer ediyorlar. Ama hemen hastalık onlara tekrar musallat oluyor ve yaşamalarına izin vermiyor. Mesela Slovenya'daki bir çalışmada geçen yıl 120 tane pina larvası toplamışlar ama sadece biz gittiğimizde Kasım ayında 4 tanesi yaşıyordu. Geri kalanı ne yazık ki hastalıktan ölmüş durumdaydı. Bu yüzden o bölgelerde hastalığın etkisi, haplosporidium pinanın etkisi, onun neden olduğu etki zayıflayıncaya kadar bizim bu bölgedeki popülasyonun korunması öncelik arz ediyor. Akvaryumda yetiştirmek veya bir kuluçkahanede yetiştirmek, onlardan yavru elde etmek, o yavruları denize transfer etmek bugünkü şartlarda çok zor şeyler değil ve yapılmış çok sayıda hocamızın yaptığı çalışmalar da mevcut. Hem ülkemizde hem dünyanın başka yerlerinde. Ama doğal olarak üreyen bir canlıyı biz kuluçkahanede, yapay ortamda üretip doğaya bırakmayı doğru bulmuyoruz. Şimdi yapmamız gereken pinaları korumak. Pinaların keşke tek tehdidi hastalık olsa. Yani evet, Akdeniz'deki en büyük tehdit şu anda o ve orada yaşayamıyorlar. Pinalara biz nasıl bakıyoruz? Adamlar bizim dışımızdaki bölgede bir tane pinal larvasını yaşatmak için ne biçim bir masraf yapıyorlar? Biz ne yapıyoruz peki? Pinaların yaşam alanı olan deniz çayırlarını söküyoruz. Kıyıları dolduruyoruz. Aklımıza her esen yere çapa atıyoruz. Aklımıza gelen her yere tonoz atıyoruz. İstediğimiz gibi kıyılara müdahale ediyoruz. Şimdi pina hastalıkla beraber bizim denizimizde, Marmara'da Haplesporidium pinna geldi, var burada. Onunla beraber tüm bu tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Şöyle diyebiliriz aslında Zeynep Hanım. 20 milyon yıldır yaşıyor Akdeniz havzasında pinna. 20 milyon yıldır. Buna benzer hastalıklar, toplu ölümler, efendim iklim değişikliğine bağlı tuzluluğun yükselmesi, düşmesi gibi olaylar çok durumla karşılaştı ve bunların hepsiyle baş etti. Ama şu anda insan etkisi bunların hepsinin önüne geçmeye başlıyor. İnsanla baş edebilecek mi pina? Bunun için bizim yardımımıza ihtiyacı var. Bilinci yükseltmemiz gerekiyor. Deniz kıyısına gittiğimizde, yani şimdi tatil zamanı geldi. Deniz çayırlarını insanlar gördüğünde aman benim ayağıma deniz çayırı değmesin, çocuk korkmasın, burayı sökün dememeliyiz. Deniz çayırları evet oksijen üretiyor, canlılara yuva oluyor ama en önemlisi dünyanın şu anda tek canlı popülasyonu elimizde kalan pinaların yaşam alanı. Denizin de pinalarında bizim yardımımıza ihtiyacı var.
1: Peki şunu da sormak isterim hocam. Pinalarla midyelerin karıştırılma ihtimali var mı? Bunun hasadı yapılıyor mu? İşte kabukları için sökülüp alınıyor mu? Böyle durumlarla da karşılaşılıyor mu? Ve buna karşın yasalar ve cezalar var mı?
0: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bisis iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz havzasında böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim, işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti, bir tane pinayı söktü, getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık. Deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan, onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar pinanın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
0: Hem size hem tüm dinleyenlerimize selamlar, saygılar sunuyorum efendim Piri Reis Üniversitesi'nden. Hoşçakalın.
1: Doğa konuşmalarında bugün pinaları konuştuk. Konuğumuz deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'ydı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İtalyan doktor, psikiyatr ve kriminolog Cesare Lombroso'nun Deha, Dahilik ve Delilik Üzerine Bir İnceleme isimli kitabı Pinhan Yayıncılık'tan çıktı. Eseri dilimize Orhan Düz çevirmiş. 1835-1909 tarihleri arasında yaşayan Cesare Lombroso, modern kriminolojinin yani suç biliminin kurucularından biri olarak kabul edilse de geliştirdiği bazı teoriler bugün bilimsel olarak son derece tartışmalı ve büyük ölçüde geçersiz sayılmakta. Lombroso tıp eğitimi aldı ve özellikle psikiyatri, antropoloji ve suç üzerine çalıştı. Uzun yıllar Torino Üniversitesi'nde profesörlük yaptı. Lombroso'nun en ünlü ve en tartışmalı görüşü doğuştan suçlu teorisi. Ona göre bazı insanlar evrimsel olarak geri kalmış özellikler taşır ve bu yüzden suça eğilimli doğarlar. Lombroso suçluların bedenlerinde bazı fiziksel işaretler bulunduğunu iddia etmişti. Örneğin çıkık çene, büyük kulaklar, basık alın, asimetrik yüz vesaire. Şimdi deli saçması gibi geliyor ama Lombroso bu tür özellikleri suçluluğun biyolojik belirtileri olarak yorumlamıştı. Bununla birlikte Lombroso'nun çalışmaları kriminolojinin bağımsız bir bilim alanı olarak gelişmesinde etkili oldu. Evet, bugün bahsini ettiğimiz Deha, Dahilik ve Delilik Üzerine Bir İnceleme isimli kitabı da psikiyatri ve kriminoloji tarihinin tartışmalı metinlerinden biri. Lombroso kitabında insan aklının zirvesiyle deliliğin karanlık suları arasındaki o belirsiz sınırı haritalandırıyor. Yazar Deha'nın ilahi bir armağan veya salt çalışmanın ürünü olmadığını, aksine biyolojik bir anomali ve dejenere bir nörolojik durum olduğunu öne sürüyor. Lombroso bu radikal tezini temellendirirken dönemin tıp bilimine başvuruyor, tarihe yön vermiş sayısız sanatçı, filozof ve bilim insanının hayatını bir klinisyen titizliğiyle inceliyor. Eserde dahilerin fiziksel özelliklerinden kalıtsal hastalıklarına, çalışma alışkanlıklarından geçirdikleri ruhsal buhranlara kadar geniş bir veri havuzu ele alınıyor. Deha, yaratıcılığın bedelini ve normalliğin tanımını sorgulayan bir kitap. Ancak başta da dediğim gibi bilimsel açıdan birçok yönüyle tartışmalı. Lakin kendi tarihsel dönemi itibarıyla enteresan bir çalışma. Amerikalı araştırmacı yazar Guy Raffa'nın Dante'nin Kemikleri adlı kitabı Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Özlem Güneş çevirmiş. Guy Raffa 1960 New York Brooklyn doğumlu. Duke Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve matematik alanında eğitim görmüş ama doktorasını Indiana Üniversitesi'nde İtalyanca alanında yapmış. Raffa kitaplar ve dergi makaleleri yayımlamanın yanı sıra Ortaçağ savaşlarından George Washington'ın Boston kuşatmasına, Google'ın işe alım varsayımlarından sakallı beyzbol oyuncularına kadar birbiriyle alakasız konularda popüler yayınlar için denemeler yazmış. Guy Raffa'nın asıl uzmanlık alanı ise İlahi Komedya'nın yazarı Dante Alighieri. Dante üzerine kaleme aldığı kitap ve makalelerin yanı sıra bir de web sitesi var. Dante'nin İlahi Komedya'daki cehennem, araf ve cennet tasvirleri üzerinden geliştirilmiş multimedya turu olan sitenin ismi Dante Worlds. Raffa halen Texas Austin Üniversitesi'nde İtalyan çalışmaları alanında öğretim üyeliği yapmakta. Bugün sözünü ettiğimiz Dante'nin Kemikleri, deyim yerindeyse Dante'nin ölümünden sonraki tuhaf serüvenini konu alıyor. Kitap, Lorenzo de Medici, Michelangelo ve Papa 10. Leo gibi tarihsel isimlerin yanı sıra adı kayıtlara dahi geçmemiş pek çok kişinin rol aldığı çarpıcı bir hikaye. 1321 yılında Ravenna'da toprağa verilen Dante Alighieri'nin bedeni aslında 700 yıla yayılan uzun ve karmaşık bir hikayenin başlangıcı. Kemikleri bir azizin kutsal emanetleri gibi çalınacak. Bir Fransisken rahip tarafından duvar ardında gizlenecek. 1865'te bir taş ustası tarafından tesadüfen keşfedilecek. Kafatası ölçülerek faşist ırk politikalarına alet edilecek. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi yağmacılarından ve bombardımanlardan korunacak ve nihayet 2006'da bilgisayar destekli bir yüz rekonstrüksiyonuyla yeniden hayat bulacaktır. İşte Gayraffa bu uzun tarihsel süreci ilk kez bir bütün olarak ele alıyor Dante'nin kemiklerinde. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Hava durumu.
4: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
3: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
5: Mutlu akşamlar. Saat 20. NTV'de ana haber zamanı. Ayrıntılara hemen geçeceğiz ancak önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Süreci yasal zemine kavuşturacak yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren bir mesai sonrası kabul edildi. Görüşmeler sırasında zaman zaman gerginlik de çıktı. O anları ekrana taşıyacağız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması hem Türkiye'de hem de dünyada siyasetin gündeminde. Meclis Genel Kurulu'nda da konuşulan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir değerlendirme geldi. Anlaşmanın yansımaları bültenimizde olacak. Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe kaçarken silahları gömdüklerini itiraf etmişti. Ekipler Karatepe'nin tarif ettiği 8 farklı bölgede çalışma başlattı. Peki silahlar bulundu mu? Aktaracağız. Ve İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Anlaşma sağlanamazsa Amerika Birleşik Devletleri yeniden saldırılara başlayabilir mi? Dünya basınındaki analizler bültenimizde olacak. NTV'de ana haber başladı. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
6: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
7: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
6: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
8: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
9: Kim ister bu?
8: Tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
6: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öndürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
10: Geçiyoruz bir başka sıcak başlığa. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi.
11: Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak ve İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlarda olabilir bu yapıya.
12: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınında konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıldı.
13: Bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen bir sorun çözme odaklı bir anlaşma.
14: Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek.
12: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
15: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz.
10: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakından takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var.
12: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasının sorularını yanıtlıyor. Kulak verelim.
9: İşgaller, sürgünler, yerinden edilmiş insanlar, yani bunlar uzun zamandır bizim kendi yakın doğumuz, kendi yakın güneydoğumuzda, dünyada genel olarak Orta Doğu ismiyle kabul görmüş olan coğrafyada devam eden olaylar. Tabii bu sistemsizlik uzun yıllardır iktidarda bulunan biz AK Parti hükümetlerinin çok yakından takip ettiği, analiz ettiği ve bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Açıkçası son birkaç yıldır bu konudaki görüşlerimizi daha olgunlaşturarak pratikte ne türden adımlar atabiliriz? İlk önce tespitlerimiz, daha sonra bunların ilgili taraflarla paylaşılması derken somutlaştırılması aşamasına nihayetinde çok şükür geldik. Bizim amacımız her zaman söylüyoruz, yani bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyorlar. Daha da akut hale getiriyorlar. Maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz bölge ülkelerinin hemen hemen hepsiyle çok iyi ilişkilerimiz var ama bunlar gerçekten konjonktüre dayalı, siyasi algılara, anlayışlara dayalı, her an değişebilen yapıda olan ilişkiler idi. Ama Türkiye'nin dış politikası uzun zamandır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı. Biz bunu daha kalıcı hale getirmenin daha faydalı olduğunu hep düşündük. Yani aradaki kardeşlik ilişkisi dediğimiz veya ilişki dediğimiz konuların daha yapısal, daha profesyonel, daha kendi kendine gidebilen bir noktada olması gerekiyor bütün bölgenin istikrarı için. O açıdan biz özellikle zaman zaman da bu bana hep sorulurdu. Yani bölgesel vizyonunuz Türkiye olarak nedir diye biz hep şunu söyledik. Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Savunma ittifakı, yani ülkeler birbirlerinin güvenliğinden emin olmadan üstüne ekonomik yapılar bina edemiyorlar. Yani bu tarihin de gösterdiği bir husus. Biz bunu Avrupa Birliği'nde de gördük. Yani Amerikan güvenlik şemsiyesinin sağladığı atmosfer içerisinde Avrupa ekonomik toplumunun hayata geçtiğini, daha sonra bunun evrildiğini gördük. Burada da yani bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var. Bu kolay bir iş değil. Çok başındayız. Bunun bilincindeyiz. Bunun bütün zihinsel, kavramsal hazırlıkları, planları var. Bunları kurumsal olarak nasıl hayata geçireceğiz? Ona ilişkin çalışmalarımız var. Ve bunları yaparken ne türden sorunlarla karşılaşacağız? Onları biliyoruz. Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Cumhurbaşkanımız lider seviyesinde yaptığı görüşmelerde tabii hep gündeme getiriyor.
16: Bu bizim üzerinde çok zor. Yani 2 yıldır bu anlaşma hazırlanıyor muydu?
9: Tabii. Yani bunu fikir düzeyinden kavrama, kavramdan anlaşma noktasına geçmesi...
16: Şimdi Sayın Bakanım, anlaşmanın detaylarına yavaş yavaş arkadaşlarımla, editör arkadaşlarımla birlikte girmek istiyorum. Öncelikle şu NATO'nun 5. maddesine benzediği ifade edilen,
17: evet,
16: 3 ülkeden birisine herhangi bir saldırı durumunda bu bütün pakta yapılmış bir saldırı addedilecektir ilkesi. Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı? Burada yaklaşımımız nedir?
17: Burada yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
16: Bir yükümlülük getiriyor yani imzacı ülkelere. Peki hemen aktive olacak bir durum mu? Bunu biraz detaylandırır mısınız?
17: Yani onu şöyle detaylandırayım. Çok fazla detaya girip yani izleyicilerimizi de sıkmadan, esas itibariyle bu türden anlaşma, bakın biz 1952'den itibaren NATO'dayız. Çok uzun yıllardır. Yani NATO toplantılarına gidiyoruz, katılıyoruz. İşte en son NATO zirvesini biz yaptık. Kavram kağıtlarını hazırladık. Stratejilere, planlara, programlara katkıda bulunuyoruz. Yani NATO bütün tarihinde bir veya iki defa herhalde en son kontrol ettiğimde şeye girmiştir. Ortak müdahale kararı alıp bir operasyona girmiştir. Bir Afganistan'daki bir hususu destekledi. Bir de bu Kosova'da da destekledi. Onun dışında NATO'nun hazırlıkları, NATO'nun en büyük caydırıcılığı defensive pozisyonda bir caydırıcılık yeteneği geliştirmek. Yani sen bana saldırsan ben hazırlığını yapmış, bu kadar büyük bir topluluğa sahip askeri gücüm, benim gücümü test etme. Dolayısıyla ben saldırıya uğramıyorum, benim bulunduğum coğrafyada siyasi, ekonomik ne kadar sorunu varsa hallederek kalkınıyor ve daha normal bir yolda gidiyor. Şimdi bu önemli. Çünkü bütün gelişmelerin önünü tıkayan şey şiddettir, savaştır, gözyaşıdır. Bunu caydırıcılık gücünüzü artırıyorsunuz. İkinci bir hususta, yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası. Daha sonra mevcut tehditlere göre çalışmak gerekiyor. Şimdi NATO'da onu söylüyordum. Yani yapılan hazırlık çalışmaları vardır, ortak çalışabilirlik vardır. Burada da belki daha ileride sorarsanız işleyişi nasıl olacak diye birkaç tane husus var.
16: Yani en çok merak edilen konu bu saldırı durumunda hemen bir yükümlülük doğuyor mu? Ve bu yükümlülük nasıl işlevsel hale gelecek?
17: Şimdi bakın anlaşma metnine baktığınız zaman orada tabii genel taahhütler var. Bu genel taahhütlerin hangi pratikte net şekilde hayata geçeceği her zaman için ifade ettiğim gibi bir şeye bağlı. Tartışmaya ve ilgili kurulların karar almasına bağlı. Yani bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bizim ortaya koyduğumuz perspektif şu. Şimdi bizim bir yapısal olarak bakanlar komitesi olacak. Aynı NATO'da olduğu gibi Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanı'nın olduğu siyasi ve askeri komite var. Siyasi ve askeri komite liderlerin ortaya koyduğu vizyonu bu ittifak içerisinde karara bağlayan, çalışmaları yapan komite. Bunun ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirecek bir genel sekreterlik olacak. Bir teşkilat olacak. Bu da önemli bir yapısal adım. Yani biz burada imza attık, ayrıldık, yok. Bu genel sekreterlik daha sonra üç ülke arasındaki bu savunma ittifakı ile ilgili konuları yakından takip edecek alınan kararların uygulanmasını. Burada şu anda çalışmaya başlamadık. Daha imzalar yeni atıldı. İlk komite toplantısından sonra muhtemelen bakanlar olarak liderlerin onayına sunacağımız hususlar sekreteryanın kurulması, yapısı, işleyişi ve verilecek ilk ödevler olur. Burada tabii çok fazla husus var, askeri konular. Yani ortak çalışabilirlik dediğimiz, yani NATO'da interoperability diye kavramsallaştırılan çok önemli bir husus var. Yani farklı ordu yapıları olan ülkelerin beraber bir arada iş görebilmesi, çalışabilmesi, karşılıklı eğitim, destek hususları, lojistik mevzuları, tehdit analizleri, istihbarat paylaşımı ve en önemlisi savunma sanayi alanlarında işbirliği. Yani dün en çok liderler arasında konuşulan konu savunma sanayi alanındaki işbirliği ve buradaki teknolojilerden ülkelerin birbirinden istifade etmesi. İfade ettiğim gibi yani bu ciddi ve süreklilik gerektiren kurumsal bir iş. Bunun da kendi içinde artık otomatiğe bağlanmış bir çalışması olacak. Yani ülkeler sıkıştıkça ya biz ne yapacaktık beraber deme durumunda olmayacaklar. Farkındaysanız yani bizim her zaman için yani vurguladığımız husus dış politikada veya herhangi bir konuda başarıyı rastgeleliğe bırakmamak gerekiyor. Kurumsallaştırmak gerekiyor. Devamlı hale getirmek gerekiyor. Bugün iyisiniz yarın kötüsünüzden ziyade belli menfaatler etrafında ülkelerin bir ittifaka üye olmaları gerekiyor. Bir diğer konu da bu üç ülke çekirdek ülke.
16: Onu soracağım. Ona geçmeden önce Yusuf Bey sizin bir sorunuz vardı.
18: Sayın Bakanım, teknik olarak aslında 5. maddeyle aynı dediniz. Anlaşmanın ayrıca hiçbir ülke hedef almadığı da ilan edildi. Ancak tabii ki şu anda devam eden bir İran Savaşı, Husi tehdidi, İsrail'in bölgede saldırganlığı durumu söz konusu. Bu anlaşmanın caydırıcılık anlamındaki hedefi nedir? Başlıca tehditleri ne olarak tanımlıyor?
17: Şöyle, şu anda dediğim gibi biz yani bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz, taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Ama ben size olayın ruhunu anlatayım. Yani ruhu nasıl geliştiyse, tartışmalar nasıl yapıldıysa pratikte de hem yazıya geçişte, legalitede hem de ünitelerin ve eylemlerin oluşturulmasında da o ruh doğrultusunda harekete geçildiğini görürsünüz olaylarda. Bizim tartışmalarımız şu andaki siyasal zeminin öncesi, savaş zeminin öncesinde başladı. Yani İran-Amerika savaşı, İran-İsrail savaşı o dönem yoktu. Ama bölgedeki biz gerek Amerika'nın yeniden güvenlik endişelerini değiştireceğini, işte bir takım başka olaylar vardı, onların da olacağını, Türkiye'nin kendi terörle mücadelesi var, bunların gündeme geldiğini hep biliyorduk. Şimdi ülkeler açıkçası bu ittifaka girerken şunun altını da çizmek gerekiyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye dış politika tavırlarına baktığınız zaman yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde, kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşgul, mümkünse de iyi ilişkiler ve komşuluklar yoluyla da bulundukları ortama pozitif katkı sağlamak isteyen ülkeler. Farklı tarzları var, farklı kapasiteleri var ama yani şey bu. Şimdi biz bu ülkelerle bir araya geldiğimiz zaman tabiatıyla savunmaya yönelik bir örgüt oluyoruz. Yani ofensif, gidelim şurada da hep beraber şunu yapalım, şunu edelim tarzında bir yaklaşım değil. Dolayısıyla bölgede ister bölge içinden, ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Ama bölgesel istikrara katkıda bulunmak için tabii ki ortaya koyduğumuz bu güç kompozisyonunun yapıcı katkısı olacaktır. Yani onu da söylemek gerekiyor. Zaten bunu da bu maksatla kuruyoruz. Bunu ileri taşımamızın sebebi de bu. Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şeyi değildir.
16: Hedefinde yani değildir.
17: Yok.
16: İsrail, İran. Çünkü bakın, bölgeyi
17: bize saldırmayan
16: çatışma unsuru bakın, olarak bize bu iki ülke öne çıkıyor.
17: Bize saldırmayan. Yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
16: Biz derken 3 ülkeyi mi kastediyoruz? Türkiye, tabii, tabii, Suudi Arabistan tabii, tabii, ve Pakistan. Tabii. Peki Sayın Bakanım, Türkiye aynı zamanda bir NATO ülkesi. Burada NATO'daki müttefiklerinizle bu konu konuşuldu mu? Oradaki yükümlülükler, Türkiye'nin yükümlülükleri ve bu yeni savunma paktındaki Türkiye'nin yükümlülükleri arasında bir geçişkenlik olacak mı?
17: Şöyle, bu tabii teknik olarak üzerinde çok öncesinden düşündüğümüz bir konuydu. Hani bunu hem hukuki açıdan hem de siyasi stratejik açıdan çok mercek altına aldığımız bir husus. Yani kısa cevabı hayır, yani burada bir çatışma yok. Burada bir sıkıntı yok. Bunu ilk yapan biz de değiliz zaten. Yani görüyorsunuz mesela Amerika'nın NATO dışı birçok ülkeyle buna benzer anlaşmalar var. İsrail'le var, Kuat dediğimiz sistem var. İşte Asya Pasifik'te Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya'yla yaptığı anlaşmalar var. Suudi Arabistan'la yaptı bu anlaşmayı. Katar'la yaptı bu anlaşmayı yeni, biliyorsunuz hemen sonrasında geçtiğimiz yıl içerisinde onlar da yaptılar bu anlaşmayı. Yani burada bu ülkelerin hani Fransa'nın NATO üyesi olmayan Kıbrıs Rum kesimiyle ileri askeri konuları var. İşte Macron hatta geçen Kıbrıs Rum kesimindeyken dedi yani size bir şey olursa biz buradayız tarzında. Yani bu aslında yeni bir fenomen değil NATO içerisinde. Bu türden ittifaklar mevcut. Yani Türkiye'de tabii ki sorumluluk bilincinin farkında olan bir ülke ve biz hiçbir şekilde bu farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak durumda değiliz. Yönetilmesi gereken bir alan mı? Yönetilmesi gereken bir alan ama yaptığımız geniş yorumlarda hatta bugün Alman Dışişleri Bakanı meslektaşımla da konuşurken de hani gündeme getirdik. Aslında ben anlatırken de o zaman söyleyeyim. Yani şimdi bizim burada yapmaya çalıştığımız hani bölgesel sahiplenmeye dayalı bölgesel güvenlik mimarisini ki bizim 3-4 stratejik lokasyonda biliyorsunuz ağırlığımız var. Avrupa'da da yapmamız gerekiyor. Avrupa'yla da ilgili biliyorsunuz çok ciddi güvenlik mimarisinde neler yapabiliriz konusunda bizim konuşmalarımız var, tartışmalarımız var. Türkiye coğrafyası itibariyle Kafkaslar, Orta Doğu, Karadeniz, Akdeniz ve Balkanlar üzerinden Avrupa, daha geniş Avrupa coğrafyasına yönelik bir stratejik oryantasyonu var. Burada her bir stratejik havza için sizin bir perspektif geliştirip bu perspektifleriyle gerilim alanları oluşsa da uyumlaştırmanız gerekiyor. Çünkü yani bir stratejik Balkanlar için biz bunu gördük NATO'da. Avrupa güvenlik mimarisine dahil olduk. Sorunların hepsini Orta Doğu'da gelenle yaşadık. Çünkü bizim dışımızda hiçbir NATO ülkesinin Orta Doğu'ya sınırı yoktu. Bunun dersini çıkardık, analizini yaptık. O zaman aynı şekilde Kafkaslar meselesi. Türkiye'nin unik pozisyonunda olan başka ülke yoktu NATO ülkesinde içerisinde. Onlar zaten yani transatlantik ilişki Avrupa'yla ve Atlantik yani Amerika arasındaki coğrafyadaki askeri dayanışma. Şimdi bizim aynı şekilde kendi stratejik havzamız bir tane olmadığı için her stratejik havzada birbirinden farklı pozisyonlar ve şartlar içeriyor. Bunlara ilişkin güvenlik mimarisi geliştirmemiz gerekiyor. Ekonomik mimari geliştirmemiz gerekiyor ve biz hegemon bir anlayışla gitmediğimiz için bunu bölge ülkeleriyle beraber yapmamız lazım. Kafkaslardaki anlaşma sonrası inşallah şu anda ateşkes var. Güzel işleyen bir ateşkes. Ermenistan, Azerbaycan kalıcı barış anlaşmasına doğru ilerliyorlar. Ve biz bunu destekliyoruz. Bunu desteklerken kafamızda bir güvenlik ve ekonomik mimari perspektifi var. Orta Doğu'yla da ilgili aynı. Avrupa'yla da ilgili ayrı.
16: Ya benzer bir mikro savunma paktı Kafkas bölgesinde, Orta Asya bölgesinde de inşa edilebilir mi?
17: Bunlar gerektiği zaman inşa edilebilir. Zaman zaman hani ekonomiye daha fazla ihtiyaç olabilir ama Avrupa, Orta Doğu'nun en büyük problemi şu anda şey biliyorsunuz yani karşılıklı savaşlar, güvensizlikler ve çatışmalar olduğu için güvenlik mimarisiyle başlamak gerekiyor. Avrupa'da da bir güvenlik mimarisi arayışı var. Onu anlatıyordum, yarıda kaldı. Avrupa ile Orta Doğu güvenlik mimarilerinin Türkiye üzerinden uzun vadede hatta orta vadede uyumlaştırılması da mümkün. Bunun zihinsel ve düşünsel hazırlıkları aslında oturmuş durumda. Yani biz bu konuda senaryoları çalıştığımız zaman çünkü Avrupa'da da çok fazla yayılmacı bir anlayış yok. Onlar da bulunduğumuz yerde bize kimse saldırmasınlar. Biz ekonomimiz kalkınmamız iyi olsun. Rekabet edebilir durumda olalım. algısında olan çoğunluğu bir devlet anlayışı var. Biz bu stratejik konumlandırmaların uyumlaştırılabileceğini açıkçası düşünüyoruz. Ama dediğim gibi ben her iki tarafla da hem Orta Doğu'daki hem Avrupa'daki ortaklarımızla çok uzun süredir tartıştığımız konular ağır ağır oluşuya geliyor. Bunlar genel manada kabul gören hususlar ama pratikte hayata geçmesi zaman alıyor. Yani Avrupa'daki dönüşüm daha uzun zamanlı bir dönüşüm olacak.
19: Yahya Bey buyurun. Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi belki de bu anlaşmanın kapsamına girebilecek önemli bir konu var. Kızıldeniz'de malum haliniz Suudi Arabistan'ın yani Kızıldeniz'de seyrisever güvenle ilgili ciddi bir tartışma var. Hucilerin saldırıları oluyor Suudi Arabistan gemilerine özellikle. Suudi Arabistan burada bir çok uluslu güç kurma arayışı var. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 40 ülke genelkurmay başkanları düzeyinde toplandılar. Türkiye bu uluslararası güce katılır mı? Bu anlaşmayı da bir göz önüne alırsak. Katılırsa bunun katkısının çerçevesi ne olur? Bunu merak ediyorum.
17: Şimdi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki durumu ortaya koyuş şekline baktığınız zaman ona dikkat etmek gerekiyor. Aslında dünya ticaret güvenliği açısından, Babul Mendeb'in tabii emniyeti açısından olayı gündeme getirdi. Yani Husilerle kendi olan ikili problemine gelin bana yardım eder edin durumunda getirmedi bu konuyu diğer coğrafyalara çağrıda bulunurken. Aslında şimdi burada biraz daha ticari verilere ve teknik detaylara girmek gerekiyor. Biz daha önce de söylemiştik şu anda İran Körfezi'nde olan savaş ve mücadelede Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bize enerji tedariki açısından direkt çok fazla etkileyen bir durumu yok. Çünkü biz bunu boru hatlarıyla uzun yıllar içerisinde bir şekilde garanti altına almış durumdayız. Bundan çok daha farklı etkilenen, yani parası olsa da enerji alamayan ülkeler var. Bizi ekonomik olarak etki ediyor. Ama Kızıldeniz ticaret havzasının kapatılması bizim tabii ki menfaatimizle doğrudan alakalı bir konu. Diğeri de öyle ama bu daha da doğrudan alakalı. Dolayısıyla bizim buna askeri ilgi göstermemiz, yani uluslararası camiye orada toplanmışken burada nasıl bir tedbir alacağız diye durmuşken gayet normaldi. Yani Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Yani buradaki güvenlik, hani Türkiye'nin de büyük bir perspektifinin olması lazım. Kızıldeniz'in açıldığı nokta hemen yukarıda kuzeyde Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz. Akdeniz'in en önemli ülkesi kim? Biziz. Büyük limanların olduğu, ticari hareketlerin olduğu, Akdeniz'deki bütün kargo gemilerinin bir yerden bir yere yük taşırken muhakkak durduğu liman yine biziz. Dolayısıyla bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
16: Sayın Bakanım, burada en kritik sorulardan bir tanesi şu bence. Türkiye bu bölgesel krizlerde hep yatıştırıcı, bazen arabulucu rol oynadı. Bu konuda bir liderlik gösterdi. Fakat Suudi Arabistan-İran geriliminde bu sıcak çatışmanın da zaman zaman yaşandığı aşikar. Bu paktın, bu oluşan savunma anlaşmasının Türkiye'nin bu noktadaki rolünü etkileyebileceği dile getiriliyor. Bunu nasıl yönetmeyi planlıyor Türkiye?
17: Ya burada tabii şöyle düşünün. Şimdi Rusya'nın NATO'ya karşı bir alerjisi var. Ukrayna ile de savaşıyor. Türkiye de bir NATO üyesi ülke. NATO'nun birçok ülkesi Ukrayna'yı destekliyor ama arabuluculuk yapmada bir şey yok. Bu biraz ülke olarak sizin nerede durduğunuz ve nasıl iş yaptığınızla alakalı. Burada siyasal liderliğiniz, ki yani Cumhurbaşkanımıza herkesin güveni bu noktada son derece tam. Ben burada bir sıkıntı olacağını açıkçası görmüyorum. Yani taraflar bu noktada bir arabulucuya ihtiyaç duydukları zaman uygun arabulucunun Türkiye olduğuna inandıklarında Türkiye'nin bu işin üstesinden gelmemesi için hiçbir sebep yok. Ya burada ben bir sıkıntı görmüyorum. Ya zaman zaman şunu soruyorlar. Yani Suudi Arabistan-İran geriliminden siz nasıl etkileneceksiniz? Bu biraz siyah beyaz, grisi olmayan bir alan gibi direkt soruluyor ama şimdi Suudi Arabistan'la da biz konuştuğumuz zaman, yani onlar da kendilerinin en büyük deklarasyonu İran'la ilgili, yani biz İran'la savaşalım, İran'ı yok edelim, İran'da şunu yapalım, İran'da bunu yapalım gibi bir stratejileri ve niyetleri yok. Bu konuda daha farklı düşünceleri var. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda devam eden şiddetin bir an önce durmasını, Amerikalılara yaptığı en büyük telkin, ki son birkaç gün önce de biz Mekke'deyken de Sayın Muhammed Bin Salman anlattı bunu. Sayın Trump'la yaptığı görüşmede de yani bu savaşın bir an önce durmasını, askeri müdahalenin hiçbir şekilde, İran'a yönelik askeri müdahalenin çözüm olmadığını konuşma yoluyla, anlaşma yoluyla bu meselenin halledilmesi konusunda bir duruşları var. Şimdi bakın, Suudi Arabistan'da şunu görüyor, yani bölgedeki herhangi bir savaş, ne kadar ittifak sahibi olursanız olun, yani şeyi yapmıyor, sizi zarar görmekten alıkoymuyor. Ama tabii ki saldırı görmeyecek kadar caydırıcı olmanız gerekiyor, ama sorunların farklı türden yönetilmesi gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan meselesi aslında Suudi Arabistan'da İran problemli olduğu için aralar açılmış bir konu değil. Amerika ve İsrail'le bunların arası problemli olduğu için bir noktada sorun oraya çıktı. İkinci bir konu da tabii ki Hürmüz Boğazı'ndan en fazla etkilenenler meselesi var. Burada tabii ki Suudi Arabistan şu anda aldığı tedbirler ve coğrafi konumu gereği Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından bir Irak, bir Katar, bir Kuveyt kadar etkilenmiyor. Onlar %100 etkilenen ülkeler arasında. Bahreyn ile Suudi Arabistan ise %45 ile 60 arasında değişen ürünlere ve kargoya göre etkileşimleri var. Yani bu gri bir alan ama
16: yani İranlı bizim muhataplarınızla bunları konuştunuz mu? Bu savunma anlaşmasına ilişkin kendilerine
17: İranlarla
16: bilgi verildi mi?
17: Ben ifade ettim, yani 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz. Evet. İran

0: tabii ki ders alacağız. Onundaki yani en iyi uygulama örnekleri dediğimiz, best practice dediğimiz, ki NATO dışında şu anda kalıcı büyük savunma organizasyonu pek yok. Bu da muazzam bir tabii ki tecrübe ortaya koyuyor. Buradaki örnekler tabii ki ortaya konacak. Şimdi dediğim gibi siyasi ve askeri düzeyde stratejik kararların alınması için Bakanlar Komitesi var. NATO'da da Dışişleri Bakanları Komitesi var, Savunma Bakanları Komitesi var. Biz burada bu komiteyi birleştirdik. Bir tane stratejik, politik ve askeri komite kuruldu. Burada Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı var ülkelerin. Bu komitenin alacağı kararlar tabii ki liderlerin vizyonu çerçevesinde olacak. Senede belli defalar toplanmaları gerekiyor. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
1: Merkezi neresi olacak gibi?
0: Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Yani onu o şekilde kararlaştırdık. Daha sonra kurulacak diğer üniteler, askeri sivil üniteler nasıl olur, buna kendi aramızda karar vereceğiz.
1: Askeri tatbikatlar da olacak mı bakalım?
0: Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak. Bunlar zaten hani ortak askeri ittifakların doğasında olan hususlar. Yani bunlar yapmadan ortak çalışabilirliği, ortak hareket edebilirliği ortaya koyamazsınız. Çünkü bir müddet sonra şunu göreceksiniz. Ortak bir Allah korusun muharebe senaryosunda kendinizi bulduğunuz zaman sizin silah sistemleriniz, haberleşme sistemleriniz birbiriyle nasıl konuşacak, nasıl uyumlaşacak? Bunlar önemli konular. Yani ama dediğim gibi bu sekreterya kurulduktan sonra yapacağı işler bunlar. Oradaki sivil ve askeri komitenin bunları yapması gerekiyor. Buna ilişkin standartlar geliştirmesi gerekiyor. Analizler, tahliller o ayrı bir konu. Ama yapacak çok işleri var. Yani NATO'da biliyorsunuz büyük bir NATO Genel Sekreterliği var Brüksel'de. Mons'ta da büyük bir askeri karargah var. O askeri karargahın alt karargahları var. Bunlar tabii çok büyük yapı. NATO şu anda 32 ülkenin üyesi olduğu çok büyük bir devasa askeri ittifak. Yani biz burada 3 ülkeyle şu anda başlamış durumdayız. Çok mütevazi adımları ama somut adımları atmamız gerekiyor.
1: Tam o noktada Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Buyurun.
2: Sayın Bakan, bu mekanizmanın başka ülkeleri kapsayacak şekilde genişlemesi gündemde mi? Katılmak isteyen başka ülkeler var mı? İleride nasıl bir mekanizma göreceğiz?
0: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var. Buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Bakın bu bölge son 100 yıldır Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge. O veya bu şekilde. Ama artık bölge ülkeleri yani kendileri bir araya gelerek kendi sorumluluklarını üstlenerek bir önemli adım atıyorlar. Şu ana kadar ikili adımlarla bir şeyler yapılmaya çalıştı. Ama şu anda daha büyük bir adım atılıyor. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. Pakistan'ın da coğrafi konumuna baktığınız zaman aslında klasik bir Orta Doğu tanımının da biz ötesine gidiyoruz. Yani bu daha geniş bir bölgeden biz olaya bakıyoruz. Bu da önemli bir husus bizim açımızdan.
1: Teşekkür ederim. Anlaşmayla alakalı başka soru var mı?
3: Son bir müşahede bir soru söyledim. Efendim şimdi bölgesel dörtlü diye bir mekanizma var. Region 4 adı da kondu. Bununla nasıl bir konuşma, bu ittifakla nasıl bir konuşması, aslında ittifakın önemli bir kısmı o bölgesel dörtlünün içerisinde. Bir de anlaşma,
1: yani Mısır'dan bahsediyorsunuz.
3: Evet, anlaşma var ama bu ittifakın bir adı da kondu mu, adı da var mı?
0: İsminin ne olacağı meselesi. Tabii yani genel şu anda söylenen yani Mekke İttifakı olarak hani konuşuluyor. Ama

0: Buna hani Mekke savunma ittifakı diyenler de var. O belki zamanla oturacak, biraz da ortakların karar vermesiyle alakalı bir konu. Ama biz kısalttığımız zaman biraz daha Mekke ittifakı diyoruz. Mekke hepimiz için çok önemli bir yer. Mısır ve yani bölgesel dörtlü çok önemli bir siyasal platform. Informal, gayri resmi bir siyasal platform. Çok da büyük esneklik sağlıyor. Bu var olmaya devam edecek. Var olmak zorunda zaten. Burada Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız. Bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle. Orada birkaç tane teknik husus var. Bunlar hayata geçildiği zaman Mısır'ın da olmaması için hiçbir sebep yok. Ama bölgesel dörtlü önemini koruyor. Mısır önemli bir ülke. Bu konuda diğer ne Pakistan'ın ne Suudi Arabistan'ın bir şey yok. Görüş ayrılığı yok. Buna hep beraber devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Anlaşmayla alakalı sorularımızı bitirdiysek ABD-İran savaşına geri dönelim. Tabii belki bu savunma paktı da bu savaşın bir çıktısıydı. Yani çünkü bazı düşünceler, fikirler vardı ama savaş sayesinde hızlandı. Bunu anlıyoruz. Siz şu an ABD-İran arasındaki bu krizin hangi aşamada olduğunu değerlendiriyorsunuz? Hürmüz Boğazı ile alakalı bir anlaşmaya yakınız deniyor. Ama her gün tabii değişiyor. Her hafta başka yaklaşımlar sergileniyor. Sizce şu an durum nedir? ABD-İran krizinde.
0: Ya şu anda en önemli öncelik herkesin üzerinde çalıştığı yani geçici süre de olsa ki 60 gün olarak nitelendiriliyor. Boğazın açılmasını sağlayacak bir uzlaşmanın sağlanması. Bu konudaki teklifler olgunlaştı, yazımlar bir noktaya geldi ve şu anda Umman'la İran arasındaki biri kuzeyinde biri güneyinde bulunuyor Boğaz'ın. Onların kendi arasındaki bir rejim, bir prosedür üzerinde tamamıyla mutabık kalması neticesinde bir şey ortaya çıkacak. Buna da yakın olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Tabii İran içerisinde zaman zaman hani karar alma süreçlerinin uzayabildiğini de görüyoruz. Anlaşılabilir nedenlerden dolayı. Hani liderliğin içerisinde bulunduğu durum tabii güvenlik tehdidi vesaire ulaşılabilirlik de önem taşıyor ama şu anda bölge ülkeleri Amerika, Batı, Avrupa herkes açıkçası Asya bu boğazın bir an önce açılmasını talep ediyor. Bu konuda büyük bir baskı var.
1: Türkiye olarak bizim üstlendiğimiz bir rol var mı bu diplomatik süreçte?
0: Biz Türkiye olarak yani şu anda taraflarla konuşuyoruz. Olayda tıkandığını düşündüğümüz yer varsa açılmasına çalışıyoruz. Burada aslında şu anda tarafların belli konularda bir tercih şeyi var. Yani haberleşmeyle ilgili bir sıkıntıları yok. Yani zaman yani kendileri de direkt görüşüyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok o konuda. Artık o süratliliğe erişmiş durumdalar. Yani hepimizin ortaya koyduğu arabuluculuk aslında öyle bir noktaya geldi ki tarafların direkt birbiriyle haberdar olabilir noktaya. Şu anda dediğim gibi yani prosedürel bir durum var. Yani mevcut şekilde geçişin nasıl düzenleneceği meselesi. Bunu kendi aralarında konuşuyorlar. Burada belki bir iki tane boğazda sınırı olan ülkeler onlardan bir iki katkı gelebilir ilave.
1: Teşekkürler. Yusuf Bey buyurun.
2: Bir diğer büyük mesele tabii Gazze'de barış planı. Burada da ikinci aşamaya geçildi Sayın Bakanım. Bu hususta Hamas'ın özellikle bu aşamanın gerekliliklerini yerine getirmeye yönelik olarak iradesini ortaya koyduğunu görüyoruz. Ancak İsrail bu hususlarda şu anda geri adım atıyor. Ne tip yaptırımlar uygulanabilir askeri olarak İsrail'in bu duruma ilişkin katılmaması anlamında ne tarz baskı mekanizmaları devreye sokulabilir? Bunu sizden duymak istiyorum.
0: İfade ettiğiniz gibi barış görüşmelerinde ikinci aşamaya geçilmesi için en büyük aslında madde olarak görülen belli şartlar karşılığında Hamas'ın silahları bırakması meselesi vardı. Bu konuda bir uzlaşma sağlandı. Ve hemen arkasında ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Yani Filistinlilerden bir şekilde komitenin Filistin'in yönetimini ele alması için içeriye girmesi, istikrar gücünün konuşlanması gerekiyordu. Şimdi buna İsrail başlamakta tereddüt etti. Yani biz İsrail stratejilerini çok iyi biliyoruz. İsrail belli konuların asla Hamas'ın ve Filistinlilerin diplomatik olarak çözebilecekleri kabiliyetinde olduğunu hiçbir zaman için düşünmedi. Dolayısıyla bu konularda böyle bir tavır içerisinde oldu. Çözüldüğü zaman hep bir sonraki noktaya erteledi. Biliyorsunuz Hamas'ın teklifi kabul etmesinden yaklaşık 4-5 saat sonra 18 kişinin şehadetiyle sonuçlanan bir saldırıya imza attı İsrail. Bu İsrail'in hep yaptığı bir şey ama artık hiç kimsenin bu konuda İsrail'i bir destekleyecek bir cümlesi bile yok. Yani en fazla İsrail'i destekleyen Siyonist odaklar bile söz konusu bu şey olduğu zaman destekleyemiyorlar. Burada Hamas'ın özellikle yani Filistin halkını önceleyen, onların varoluşunu, kendi varoluşunun önüne alan yaklaşımı takdire şayan bir yaklaşım. Filistin halkı muhakkak bunu ödüllendirecektir, değerlendirecektir. Bu noktadaki çalışmaların bu haliyle devam etmesi gerekiyor ama İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket etme. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon. Bugüne kadar yani elindeki çok geniş imkanlarla ki bu başka ülkelerde bulunan imkanlar onları kullanarak bir illüzyon oluşturdu dünyada. Bu illüzyonun üzerine inşa ettiği bir siyasal pratik var. Sürekli İsrail'in lehine çalışan şartlar ne olursa olsun. Yani soykırım yapıyor. Onda bile bir şey olmayabiliyor. Ama bütün dünya kendi vicdanıyla oluşturulan illüzyon arasındaki şeytani farkı artık görüyor. Bunun sıradan bir yanılsama veya bir hatadan dönme olmadığını giderek aslında bir bağımsızlık mücadelesine dönüşmesi gereken bir husus olduğunu, dünyanın aslında bir ahtapotun kolları gibi böyle bir bilgi ve enformasyon ve illüzyon hareketiyle insanların zihninin birçok noktada şekillendirildiğini, bunun çok katmanlı, çok pratik, çok sistematik bir hareket olduğunu dünya, biz biliyoruz aslında yani siyasal şuurlu, farkındalığı yüksek olan, bu coğrafyada yaşayan insanlara haber değil bu. Biz bunun hep farkındayız. Yani çocukluktan beri hep bu vardı. Biz sadece büyüdükçe şunu gördük. Dünyadaki olaylarla etkileşime girdikçe ya bu gerçekten şu şekilde oluyor diye mekaniğini gördük. Ama dünyanın geri kalanına, özellikle batıya bu çok büyük bir haber. Birçok kitlelere, geniş kitlelere. İsrail'de zaten bu kitlelerin yıllarca şeyiyle yani farkında olmadığı bir mesele olduğu için istifadeti bu meseleden. Şu anda farkındalık arttıkça artık izolasyonun da daha fazla olacağını görüyor. Ha burada yeni bir hikaye çıkartılır, yeni bir provokasyon çıkartılır, yeni bir anlatı çıkartılır. Bunlara karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor ama işleri artık eskisi bir kolay değil. Ben hep söylemiştim o zaman da yani içim acıyarak söylemiştim ama yani olaylar başka olaylarda da gördüğümüz için bu hep böyle. Bunun yani işte de böyle bir şey var sünnetullah'ta. Yani Filistinli o kadar masum şehidin kanı orada aktığı zaman Gazze'de o orada hemen bir zafere dönüşmeyebiliyor ama başka birçok yerdeki hayrın kapısını açıyor. Ve bu hayrın ne olduğunu çoğu zaman bilemeyebiliyoruz. Çok yakından bakmadığımız sürece. Bir zihinsel örgütleşme, farkındalık yükselmesi, insanların daha farklı bir dünyaya uyanması, ezen ezilen, sömüren sömürülen konusundaki bir yeni ruh, yeni şuur. Yani İsrail'in aslında kendi ortaklarının bile farkında varmadan onların imkanlarını nasıl istismar ettiği bir dünyanın gizlice nasıl inşa edildiği. Ben bu kurtuluş, çok büyük bir kurtuluş.
1: Yani her şey İsrail'in aleyhine ilerliyor bir bakış açısıyla diyorsunuz. Evet. Zaten çocukları öldürerek, soykırım yaparak bugüne kadar dünya tarihinde de kazanılmış bir zafer söz konusu değil. Yahya Bey buyurun sizle devam edelim.
3: Efendim Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir başka kriz noktası Ukrayna-Rusya. Orada stratejik bir sıkışma var. Yani savaş derinleşiyor. Rusluya toprakları da artık savaşın bir parçası haline geldi Ukrayna'nın saldırılarıyla. Ama asıl önemlisi Karadeniz'de Türk gemileri özellikle hedef alınıyor. Burada iki tane sorun var. Bir, Karadeniz bağlamında biz Ankara tabii uyarıyor hem Kiev hem Moskova'yı ama burada bu saldırıların Türk gemilerine özellikle Karadeniz'deki saldırıların durması için bir mekanizma devreye girebilir mi? Burada bir plan var mı? İkincisi, siz Moskova'ya da gittiniz. Hı-hı. Geçtiğimiz ay çok kritik bir ziyaretti. O sonra Kiev'e gittiniz. Barışacakları çok konuşuluyordu ama bir anda iş bambaşka bir noktaya gitti. Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmanın önündeki en önemli engel şu anda nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Yani sorunuzun ilk kısmından başlayacak olursak uyarılarımız maalesef çıkıyor. İşte savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce askeri tarafları, limanları vuruyorlardı. Askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar. Şey yapmadan, ayrım yapmadan. Maalesef burada Türk gemileri, yani Türk sahipli veya Türk bayraklı gemiler de nasibini alıyor. Yani yabancı bayraklı oluyor ama Türk sahipli olabiliyor. Bazen yabancı bayraklı, yabancı sahipli ama Türk tayfaların çalıştığı gemiler olabiliyor. Üç kategoride gemi var. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Şu anda diğer hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama orantıladığımız zaman, ama yine de çok fazla bizi endişeye sevk eden husus. Bu konuda yani Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz birkaç tane tedbirimiz var. Onları hayata geçiriyoruz. Ama yani kamuoyuna söyleyebileceğim husus şu. İki tarafa da biz bu konuda bir moratorium ilan edilmesiyle ilgili bir mekanizma kurulması konusunda bir çağrımızı ilettik. Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik. Bu konudaki şeyi bekliyoruz. Ama şimdi savaşın seyrine baktığınız zaman her iki tarafta birbirinin lojistik, birbirleri için önemli olan lojistik tesislerini hedef aldığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir...
1: Sivil tarafa sıçradı.
0: Bunu görüyorduk. Maalesef 5. yılında bu savaşa buraya geldi. Şimdi arabuluculuklar neden hızlıca harekete geçmiyorlar? Yani bunlardan birincisi, aslında arabulucu taraflar devreye girdiği zaman, başta Amerikalılar, şunu görüyorlar. Yani savaşan tarafların ellerinde birbirlerine karşı hala kullanabileceklerini düşündükleri askeri imkanlar olduğunu sürece hiç kimse kolay kolay biraz taviz verici adım atmıyor açıkçası. Yani bu da arabulucunun işini kolaylaştırmaz. Arabulucunun işini her zaman için kolaylaştıracak olan şey iki tarafında taviz vererek ortada buluşması meselesidir. Ama kimsenin taviz vermediği bir yerde savaş kendi taviz alanını kendi oluşturana kadar şiddeti artarak devam eder. Şimdi maalesef şahit olduğumuz da bu. Yani bu benim geçen sene aslında Amerikalı meslektaşlarımıza da söyledim buydu. Yani onlar da bir moral düşüklüğü gördüğüm zaman da dedim ki bunlar artık şeyi bırakacaklar, gidecek. Şimdi şu olacak, iki taraf da artık birbirini tamamıyla yıprattığı zaman artık bir masaya, etrafına gelelim ve barışalım zihni oluşacak diye bekliyorlar. Şimdi bu önceden yine vardı, bu ne zaman vardı? Bir hatırlıyorsanız müzakerelerin çok zirvede olduğu bir noktada şöyle bir husus vardı. Yıpratma savaşı dediğimiz bir savaşa dönüşmüştü savaş. Cephedeki yıpratma savaşıydı. Yani ne oluyordu? Cephedeki askerler karşılıklı yerlerinde duruyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi siperlerinde. Çünkü ilerleyemiyorlar, dronlarla ve toplarla öldürüyorlar. Kimse yerinden kıvıldayamıyor. Ve sürekli orada binlerce asker her ay ölüyor. Ve ülkeler de buraya para ve insan aktarıyorlar. Bu o zaman yıpratma savaşı diye tanımlamıştık. Bu yıpratma savaşının tam aslında optimum yerinde arabuluculuk olarak devreye girdiğimizde bir şey zemini çıkmıştı.
3: Bir uzlaşı.
0: Uzlaşı zemini çıkmıştı. Orada bu Donetsk bölgesindeki Rusların alamadığı geçen sene %24-25 dedikleri, bu sene %15 dedikleri ölçekteki bir toprağın alınamadığı için taraflar anlaşmaya bir türlü varamadılar. Savaş da burada tıkanmıştı. Bu da sonuç vermeyince bu sefer yıpratma savaşı sivil hedeflerini de içine alacak şekilde bir yok etme savaşına dönüştü.
1: Nereye kadar gider Sayın Bakan?
0: İşte sıkıntı orada. Bu yok etme, cephedeki yıpratma, cephe gerisindeki yıpratmaya dönüştüğü zaman konu bir savaşı kaybedip kaybetmeme meselesi değil, bir cephedeki bir muharebeyi kaybedip kaybetmeme değil, millet olarak var olup olmamayla alakalı bir konuya gelir. Sizin elinizdeki en son imkan neyse bu sefer onu kullanırsınız. Yani burada
1: yani Rusya'nın elindeki en son imkanın ne olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Ona doğru mu gider bu iş? Yani, analiz olarak.
0: Tabii. Yok etme o boyuta doğru giderse maalesef, yani şu ana kadar analizlerimiz maalesef hep haklı çıktı. Bunu Rusya'da da ziyaretim esnasında hani muhataplarımızla görüştüğümüzde o konu gündeme gelir gibi oldu. Çünkü halk artık böyle bir şey talep ediyor diye. Bunu Batılılara da söyledik. Batılılar da biliyorlar. Yani Rusya'yı bu tehlikeli bir durum açıkçası. Yani burada bizim ne yapıp edip araya girip uluslararası toplum olarak bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Yani burada çünkü olmaz denen her şey oluyor. Yani savaşın yaygınlaşması coğrafya olarak da yaygınlaşıyor, hedef olarak da yaygınlaşıyor, metot olarak da yaygınlaşıyor ve daha üst seviyeye çıkabilir. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Bu kadar yeter olması lazım. Yani bu kadar yıpratma ve yok etme yetmeli. Yani Avrupalıların Avrupa güvenliği ve stratejisi açısından algıları, Rusların algıları, Amerikalıların farkları, Ukrayna'nın hani tarafı, savaşın önemli bir tarafı olarak durduğu yer biraz farklılık arz ediyor. Yani çok derin konuşmalara girdiğiniz zaman, işte her iki taraf liderlikleriyle de gittik bir ay içerisinde, konuştuk uzun uzun, sonra Avrupalılarla konuştuk, sonra Amerikalılarla konuştuk. Aslında stratejik değerlendirmeler şu anda ya çok ileri ve ağır çabalar gönderelim de savaşın hani sona ermesi her türlü maslahatın üstündedir anlayışı şu anda oluşmuş değil. Çünkü şöyle düşünülüyor, detayına girmeyeyim belli taraflarda. Ben bu savaşı bu haliyle bırakırsam benim savaşın devam etmesinden olacak kaybımdan daha fazla kaybım olacak bu savaşın böyle. Onun için ben bu savaşı böyle bırakmayayım. Problem şu, matematik olarak her iki taraf da kaybının aynı şekilde olacağını düşünüyor. Bu ender rastlanan durumlardan biri.
1: Peki her iki taraf da aynı oranda mı kaybı olur sizce?
0: Yok ama orada subjektivite var, işin içinde hissiyat var ve tabii. Yani detaya girmek istemiyorum, burada bazı konular var.
1: Neyse. Evet, teşekkür ediyorum. Faruk Bey. Sizin sorunuz birazcık
4: iç politikayla da ilgili ama dış politikaya etki eden boyutları da elbette vardır. Sayın Bakanımızdan buyurun, dinleyeceğiz. Sayın Bakanım, terörsüz Türkiye sürecinde malum çok önemli bir adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Sizin bu sürece ilişkin değerlendirmeniz nedir?
0: Ya çerçeve yasa taslağına hani baktığımız zaman gerçekten önemli hususlar var orada. Yani bu devam eden sürecin inşallah başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Burada zaman zaman kamuoyu nezdinde oluşan bir takım endişeleri de hani ben dinliyorum. Onlar tabii hani eksik bilgilendirmeyle belki kendilerince endişe etmekte haklıdırlar ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak. Zaten orada tanımlandığı şekliyle örgütün imkan ve kabiliyetlerini silahlı olarak bırakıp normal hani demokratik ve sivil hayata evrilmesi bizim açımızdan stratejik hedef olan terörün bitmesi ve halkın bir milli bütünlük ve beraberlik içerisinde yaşamaya normal şekilde devam etmesi. Normalde aslında en son demokratik reformların yapıldığı günden itibaren bunun hayata geçmesi gerekiyordu. 2013'te biliyorsunuz yani büyük reformlar yapılmıştı. Dille eğitim, okullar seçmeli değil, Kürtçe yayın yapan televizyonlar. Yani kimlikle ilgili sorunların hepsinin ortaya kalktığı dönemden itibaren aslında örgütün bu barışçıl yola evrilmesi gerekiyordu. Fakat o zaman tabii zaman zaman da konuştuk. Bir takım bölgesel ve uluslararası değişimlerin ve dengelerin kendi lehlerine çalışacağını düşündüler. Bazılar da farklı şeyler söylediler. Sonuçta ondan istifade etmediler. 13 yıl sonraki gelinen bu aşamada artık bölgesel konjonktüründe, küresel konjonktüründe çok fazla lehlerine olmadıklarını görüyorlar. Türkiye'deki bu demokratik ortam, herkesin lehine çalışan bu ortamın aslında bir parçası olması gerekiyor. Yani yapılan şeylerin, Kürtlerin faydasına olan hususlar değil. Yani daha fazla ekonomik kaybın, daha fazla istikrarsızlığın, daha fazla endişenin oluşmasına katkıda olunan bir eylem tarzı. İnşallah bu eli, uzatılan eli bu sefer tutarlar. Ama ifade ettiğim gibi yani yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş. Teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müsterih olabilirler.
1: Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan, tabii ki Birleşmiş Milletler son genel sekreter Kıbrıs konusunu giderayak çözmek üzere bir girişimde bulundu. Yakından izliyor Türkiye. Çok net bir soru sormak istiyorum. Türkiye için Kıbrıs'ta çözüm ne demek?
0: Bizim için çözüm şu anda esas itibariyle iki devletli çözümün tanınmasıdır. İdeal çözüm bu. İdeal çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesi. Yani Rumların da, Türklerin de kendilerine ait devletlerinin olduğu bir yapı. Ve bu iki devletin de adada birbirleriyle barış ve huzur içerisinde yaşamaları hem adanın refahına katkı hem de bölgesel barışa ve istikrara katkı içerisinde bulunmaları. Bizim durduğumuz yer bu. Ha, pratikte baktığımız zaman bizim bu idealimize ne kadar yakın bir pratik var? Yani oradan gittiğimiz zaman orada biraz daha farklı bir manzara var. Oradaki bizim ortaya koyduğumuz idealle pratikteki konu arasındaki o boşluğu bizim doldurmamız gerekiyor. Zaten bizim hani Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs'a yönelik çözüme arayışlarına yönelik destek vermesi, Cumhurbaşkanımızın da o arayışları hep desteklemesi o yönde. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerçekten çok değerli bir şahsiyet Sayın Guterres. Genel Sekreterliği süresince yani insanlık onurunu hep öncelikli ele alan bir yönetim anlayışı oldu. Yani gerek Filistin meselesinde gerek başka konularda her zaman için doğrunun yanında durmaya çalıştı. Burada da yani Cumhurbaşkanımız onun şahsiyetine güvenir. Ortaya konan inisiyatiflerde biz adil olunması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi 1960 anlaşmasıyla ortaya çıkan Kıbrıs, Avrupa Birliği'nin 2004'te üye kabul ettiği Kıbrıs değil. Biz 1960'taki Kıbrıs'ı tanıdık. Garantör devlettik. İki toplumun eşit yönetimine dayalan bir Kıbrıs vardı. Daha sonra Rumlar dediler ki biz Türklerin yönetimde olmasını istemiyoruz. İlk önce Türkleri yönetimden atmakla işe başladılar. En sonunda 74'e gelince Kıbrıs Yunanistan'daki askeri junta biliyorsunuz 74 yazında da Kıbrıs'ta bir junta yaptı ve adayı Yunanistan'a bağlama hususu çıktı. Bırakın 60'taki Kıbrıs'ın ortadan kalkıyor olması, Kıbrıs tamamıyla ortadan kalkıyordu. Bunun için uluslararası toplum uyurken Türkiye hem Kıbrıs'ındaki Türklerin haklarını korumak hem de Kıbrıs'ın Kıbrıs olarak kalmasını, bakın bu da önemli nokta, sağlamak için harekete girişti. Şimdi geldiğimiz noktada Rum kesimi bütün Kıbrıs'ı temsil eden bir devlet olarak tanınıyor. Ama kuzeyde yaşayan Türkler bu noktada göz ardı ediliyor, ihmal ediliyor. Ha, bunların hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak teminatını veren kimdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ya biz bundan bizim kardeşlerimizdir. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız devlet olarak kabul etmişizdir. Tamam, tek kabul eden biziz. Ama bu bizim durduğumuz yerin değiştirecek de bir husus değil. Bununla birlikte 2004'ten itibaren gerek anlam planı, daha sonra Krans-Montana süreçlerinde iki toplumun da eşit olabileceği bir yapı ortaya çıkabilir mi diye yapılan görüşmelere Türkiye, o zaman Cumhurbaşkanımız onay vermişti. 1960 devleti iki toplumlu bir devletti. Şimdi gelen hem Annan planı hem diğer planlar hem iki toplumlu hem iki zonlu, iki bölgeli. Artık Kıbrıslılarla Rumların yaşadığı yerler belli, ayrı bir yerler. Şimdi bunlar kendi aralarında bir çözüme gidilebilir mi? Burada Türkiye'nin menfaatleri, bölgenin menfaatleri, Kıbrıs Türk'ünün egemen, eşit, bağımsız duruşu meselesi. Bunlar önemli. Biz hep şunu gördük. Yani Rum kesimi hiçbir zaman için Türklerle eşit güç paylaşımına, otorite paylaşımına, refah paylaşımına, devlet paylaşımına gitmeyecekler. Yani bu 2-2 daha 4 kesinliğinde bir konu. Adamın elinde şimdi bir devlet var. Avrupa Birliği'ne üye olmuş. BM'de temsil ediliyor. Bütün menfaatlerden o yararlanıyor. Şimdi bunu gidip bir başkasıyla paylaşacak. Bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Biz uluslararası topluma söylediğimiz zaman onlar da biliyor. Böyle bir yalanı devam ettirmek rasyonel bir şey değil. Bu esnada kuzeyde yaşayan Türklerin haklarının uluslararası toplum tarafından gözetilmesi lazım. Çok şükür biz güçlü bir ülkeyiz. Yani bizim imkan ve kabiliyetimiz ona yetiyor. Onda bir sıkıntı yok. Onlar da kendi kendilerine çok çalışkan bir ülke. Kendi içlerinde dinamik bir demokrasileri var. Görüyorsunuz muhalefet, iktidar, partiler çok cayır cayır işleyen bir süreç. Ekonomileri var ama kendi başlarına bırakılmıyorlar. Rum kesimi kendi devlet olmaktan kaynaklı haklarını Kıbrıs Türklerinin uluslararası toplum tarafından gelebilecek bütün menfaatlerini engellemede kullanılıyor. Ticarette, ulaşımda bütün bunları engelliyor. Şimdi yani çok uzun bir konu, sadece iki şekilde nerede yoğunlaşıyoruz. Birincisi, bu türden bize çözüm teklifleri geldiği zaman biz kimden geldiğine bakıyoruz. Birleşmiş Milletler'den geliyorsa, Sayın Guterres'ten bir şey geliyorsa biz bunu dinliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız uluslararası toplum olarak BM. Çünkü 1960 BM kararlarıyla kurulmuş bir devlet var. Gitti o. Uluslararası toplumun onu anlaması lazım. İkincisi, Kıbrıs Türklerini içine alan her türlü diyalog ortamını biz destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs Türklerinin durduğu yerin iyi anlaşılması lazım. 20 sene önceki jenerasyon Avrupa'da veya başka yerlerdeki siyasi jenerasyon bunu anlamış olabilir. Ama bunun sürekli anlatılması lazım. Şimdi yeni bir jenerasyon var. Ve Kıbrıs Türklerinin niye devlet kurduğunu, niye devlet kurma dışında başka bir çarelerinin olmadığını, ama bu kurulan devletin uğradığı izolasyonun ne kadar haksız bir izolasyon olduğunu tekrar tekrar anlatmaları gerekiyor. Onun için biz bu diyalog ortamını destekliyoruz. İkincisi, şöyle bir yöntem geliştirdi Cumhurbaşkanımız. Ben arazide teklif ediyorum taraflara. Yani belli menfaatlere ulaşmak için kalıcı çözümleri beklememize gerek yok. Adanın kuzeyinde, güneyinde suya, enerjiye, elektriğe ihtiyacı var. Turiste ihtiyacı var. Bunlar için ortak projeler, ortak çalışmalar yapılabilir. Yani biz bunu Sayın Genel Sekreter'e de ifade ettik. Yani bunu iki taraf arasında güven artırıcı önlemler konusunda değerlendirilebilir. Çünkü yani Rum tarafı bulunduğu yerden memnun, Türk tarafı bulunduğu yerde bulunuyor memnun. Yani burada tarafların coğrafi olarak bulundukları yerlerde bir şeyleri kalmadı. Çünkü 1974'ten beri son 50 küsur yıldır taraflar aynı yerdeler. Oralarda artık yeni jenerasyonlar oluşmuş. Hayata gelmiş ve sürüp devam giden bir hayat var. Fakat Türklerin sahip olduğu imkan diğerlerine nazaran daha kısıtlı. Bunun aşılması gerekiyor. Onun için ama biz ne yapıyoruz buna mukabil? Biz de Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Yani sen Kıbrıs'ın Türk'ün hakkını tanımazsan ben de seni devlet varlığını tanımam. Çünkü sen 1960'taki kurulan devlet değilsin. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bizim tanımamamız da son derece meşru. O da beraberinde Rum kesimine bir takım dezavantajlar getiriyor. Aslında uzun vadeye bu konuları bırakıp her iki tarafında legal pozisyonları değiştirmeden ortak bir güven inşa edecek menfaat adımları atması mümkün. Bunun da dediğim gibi biz çok cesurca yaratıcı fikirlerle karşı tarafa söyledik. Yani enerji işbirliği yapılabilir, su işbirliği yapılabilir, ticari işbirliği yapılabilir. Herkes para kazanabilir, herkes iyi yaşayabilir. Türk birliklerinin orada olması, bakın statükoyu hiç değiştirmedi. 50 yıldır statüko aynı. Bu şunu demek, yani orada adadaki istikrar, barış tek bir sebepten dolayı oluyor. Türk askerinin adada var olmasından dolayı.
1: Bu adanın olmazsa olmazı mıdır?
0: Bu şartlar altında. Yani iki tarafında kalıcı bir anlaşmaya rıza göstermediği şartlarda. Çünkü Rumlar da şunun önüne geçemezsiniz. Öyle bir şey var ki, yani adanın tamamı bana ait diyor. Şimdi sen elindeki bu ezici imkanları Türklere karşı kullanırsan kim Türk'ün yardımına gelecek? Yine biz gideceğiz. Dolayısıyla bunun kalıcı bir çözüme bağlanmadığı bir yerde, şartların aynı şekilde durduğu bir yerde bunun da değişmesini denklemde bekleyemezsiniz, değişmez de. Ama dediğim gibi anlam planı hayata geçseydi, Crans-Montana'da bir yere varılsaydı belki daha farklı adımlar atılabilirdi. Ama şu andaki mevcut statüko yani bir takım dengelerin değişmesine asla izin vermez.
1: Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gidiyoruz. Şuan Nur Hanım, buyurun.
5: Sayın Bakan, geçen ay Manila'da Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı statüsünü elde etti. Bu statü doğrultusunda Türkiye'ye ne gibi fırsatlar sunulacak? Bunu takiben de sanayi, yani savunma sanayi, ticaret hacminin artırılması, bölgesel güvenlik mekanizmasına katılım doğrultusunda ne gibi somut adımlar göreceğiz?
0: Yani ASEAN'da gördüğümüz gibi, biraz önceki açılışta da tartıştığımız güvenlik paktında gördüğümüz gibi, yani dış politikada sürekli bir takım şeyleri kurumsal ve yapısal götürmeye çalışıyoruz. Yani sağlam yere demir atarak verimliliğin, başarının bir rastgele olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Devamlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Son 3 yıldır üzerinde çalıştığımız konulardan biri de ASEAN ortaklığıydı. Burada 11 ASEAN ülkesiyle diyalog ortaklığı yapan 11-12 tane de dünyanın en büyük ülkeleri vardı. Çin, Amerika, Rusya, bütün ülkelerin buluştuğu tek yer burası. Çünkü ASEAN ülkeleri 700 milyon nüfuslu ve oldukça siyasi olarak nötr durumda olan ama ekonomiye, kalkınmaya ve pazara odaklanmış olan ülkeler. Orada da büyük, hani şu anda Kamboçya ile şey arasında bir şey var. Unuttum onu.
1: Ülkeyi mi?
0: Kamboçya ile
1: sınır.
0: Evet, evet.
1: Sınır tartışması,
0: tartışması evet. Olan ülke var. Yani bunların kendi aralarında bir sıkıntısı var. Onun dışında bölge şey, rahat bir ülke açıkçası. Burada büyük bir ekonomik imkan var, verimlilik var. Bu ekonomik verimliliği bizim hayata hani dan nasıl istifade edebiliriz? Bununla ilgili ciddi şeylerimiz var, arayışlarımız var, çalışmamız var açıkçası. Kamboçya ile Tayland. Tayland. Evet. Tayland. Şimdi aklıma geldi. Şimdi buradan nasıl istifade edebiliriz? Bunun arayışı vardı. Biz biliyorsunuz bu ülkelerin hepsinde büyükelçilik açtık. İş adamlarımızın büyük faaliyetleri var, büyük yatırımlarımız var. Ama burayla yapıcı bir diyalog içerisinde olmamız gerekiyor. Yani Rusya'nın, Amerika'nın, Çin'in, İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın, Kanada'nın olduğu bir yerde hani Türkiye ekonomisinin yapısal ortak olmaması yani kabul edilebilir bir şey değildi. Gerçi moratorium ilan etmişlerdi Serdar Bey. Yani ASEAN ülkeleri biz zaten kendimiz azız. Bir de hani diyalog ortaklarımızla hani yürütebileceğimiz kapsa imkanlarımız azabilir diye fazla dünya tabardı. Epey bir önce moratorium ilan etmişler yeni diyalog ortağı alındı. Ama bizim sistemle çalışmalarımız neticinde çünkü bu da hayata geçti. Bunun sonra ASEAN bölgesine çok yakından alışmaya devam edeceğiz. Yani ben şunu söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm dış politikada bizim klasik alanlarımızın ötesine giderek yani ticari, ekonomik ve sosyal ilişkiler ilişki politikamız çok önemliyor. Afrika ülkeleri de böyle, Latin Amerika'dayız, Asya Pasifik'te öyleyiz. İnşallah yani şunu planlıyoruz. Sizin hata o dış politika yapımı. Yakı bölgenize olan ateş o kadar inanılır ki. Tarih başka yerle istesinden paslıyorsunuz. Şimdi zihinsel olarak da, yapısal ve kurumsal olarak da farklı bir izin. Aynı anda neden? İmkan ve kaliyetli krizleri imkanları aynı anda görüp yönetecek yine kutsal yapıya sahip olmak gerekiyordu. Biz de yaptığımız, yani Orta Doğu'da uğraşımız bir kız. Asya Pasifik'te bir menfaatlaşmamızdan bizi alıkoymama. Yani zihnimi oran içerisinde hapsolmama. Tamam ağa büyük oraya lider üzerinde eğiliyoruz. Ama başka durumlar başka kurduğum yapılır. Ne vazife edebilmeli. Yok şu, yani o kutsal olgunluk, o yani zihinsel farkındalık, o diplomatik kutsal Türkiye şu anda hep o bir şey. Biz bunu da sonuna kadar kuruyoruz.
1: Teşekkür ederim. Artık sorunuz.
4: Sayın Bakanım, Kupane İyileşim Kuruluşu ile yapılıyor dersiniz. Ülkemizin bu seyahat olduğu konudan biri şüphesiz dış politika. Türkiye'nin çok sayıda lafı ve çok sayıda

0: Ben bu ülke şu kadar bölgede şu kadar yıldır bir tarihini zor yönetici yapayım. Bu ülke lideri. Benim bu bölge için ve Türkiye için ülkesine bir vizyon var. İnsanlar onu dinlediği zaman diyorlar ki ya bu hepimizin menfaati alamış. Yani Türkiye'deki olan örnek alması herkes. Dolayısıyla AK Parti'nin ortaya koyduğu bu vizyonu kıta uğramadan daha iyisi gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın da liderliğine alması geçiyor. Başbuka meselesinde konuşulacak çok var. Yani AK Parti'nin ideolojik olarak kurduğu yer, tabanın beklentili ve taban yönlendirmeleri Cumhurbaşkanımızın liderliği üçgünde konulacak çok konu var. Cumhurbaşkanı programı yapar. Biraz daha sosyal ve ilgili konu.
1: Sakın çok teşekkür ediyorum. Peki emekte savunma ifakla başladığımız bu programı yayına bitirmek durumundayız artık. Bu ifak dostluğa güven, düşmanlara da kaygı ürettiğini telendir. Son bir yerler var, elimizi kapatalım.
0: Dini doğru, dostlar güven, sevinen var. Özellikle ifakın üye olmayıp da buna en az kendileri girmiş adalete sevinen ülkeler var. Bir o kadar halkları var gerçekten. Özellikle İslam ya, İslam bu konuya çok destek veren. Batı'dan da destek veren var. İşin aslında benden itibaren. Yani Orta Doğu, insan için, uluslararası toplum için sıkıntı üreten, problem üreten, bir olma açık tercih, sahip olduğu her şeye, ama devleten bir yer olmasının yolu, bu türden yapı ittifakları hayal geçmesinden geçiyor. Ve buna öncelik enlerde takdir ediyorlar açıkçası. Kudistan, Pakistan, Türkiye ya da liderlerle oynadılar. Bize düşen görev bizim bulunduğumuz makamlarda ortaya çıkmış bir sesi yerine denir. Üç ülkenin lider tarafı ortaya olunmuş lider, siyasi irade. Çok büyük bir bölgesel ve küresel plan çalıştığı da farkındayız. Bunu aldığı için profesyonel olarak adım adım ilerletip işlerimiz gerekiyor. Bunu yapmaya da başlık inşallah devam edelim.
1: Teşekkür ediyorum. Bugünkü Zasos 26 Doğu Jant Editör Masası'nın konuğu Dışişleri Bakanı'sın Hakan Fendi. Yayın burada sona erdi. İyi akşamlar dilerim.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını dinledik. Az önce Anadolu Ajansı Etörsas programında sulara yanıt verdi. Dış politikada, dış gündem maddeleri konusunda dikkat edici açıklamaları bazı satışlarını paylaştım. Tekrar dinleyicileriniz için özellikle medya ortak savunma anlaşması konusunda yapmış olduğu açıklamalar, verdiği mesajlar önemliydi. Şunu söyledi Dışişleri Bakanı. Daha çok başındayız. Tam 2 yıl 8 aydır ben imzaladığımız ortaklığınızla ikinci konuşurum. Bunu fil düzeyinden anlaşma noktasına geçmesi bu kadar sürdü. 3 ülke birbirine güvenliğiyle yakından ilgilecekti. Ve devam ettim. NATO'nun 5. maddesi benzeri iddiasını düşündü. NATO'nun 5. maddesi dedikleri olarak aynı. Bizim bir bakan komitesi olacak. Aynı NATO'da olduğu gibi. Siyasi askeri komitelerinin vizyonunu karara bağlayan çalışmaları yapan te, siyasi yeterlilik alınan kararlar uygulanmasında kontrol edecek diye koştu. Bir arasından Pakistan ve Türkiye'nin dış politikalarında yılmadı olmadığı da biten filan. Biz bu ülkelerle buraya geldiğim zaman bir yatağı savunmaya yönelik bir götürüyoruz. İster böyle için, ister açığından saldırıya uğradığı sürece bu ittifakın bir demi olmaz. Altını açıyorum. İran ittifakın hedefi değildir. Değerlendirmesinde konuda Dışişleri Bakanı kan. Haberler devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Yıldız, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya hangi bir kişi ve kuruma karşı bir yapıla değil dedi. Bu miskenlik kurulunda gündemiydi.
3: Bu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma ihtiyaç düştüğü bir yol olarak İran'a karşı bir yalan olarak bunu görmemek gerekir. Nereden girse gelsin, olabilecek risklere karşı caizci mekanizma. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde bu yeni katılarda olabilir bu
4: yapıya. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan imzaladığı ek ortak savunma anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türkiye ile konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin meclis genel kurulunda değerlendirmeler yapıldı.
5: Bölümün daha ısrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölge kendi içinde kendi birleştirerek cümlesine hedefleyen bir sorun gözüme odak bir anlaşma. Sınırın hemen ötesinde konuşulan bütle karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. İkiler süren bürokratik yazışmalar beklemeyecek.
4: Parti Ruh Bakanı Kilim Demir de anlaşma gereleri anlamakta güç çektiklerini söyledi.
6: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşma bekliyoruz ve burada Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böyle riskleri üzerlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını takip edeceğiz.
2: Terörist Türkiye sürecinin insan emin olduracağı çerçevesi aktif meclis adalet komisyonunda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zan zan tansiyon yükseldi. Aktifin pazartesi günü meclis genel kurulunda alınması bekliyor.
7: Bir danışma ve tumsal yönetmenin güçlendirilmesi kanun teklifi meclis adalet komisyonunun yaklaşık 18 saatlik bir saat ardından kabul edildi.
8: Birincisi bu teklif bir akt düzenlemesi değildir. İkincisi bu teklif bir şeye göre düzenlemesi.

0: Sakıncalı Öğren Güçmer'de ilk erkenlik tiftizi aslına MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethullah Gülen Sürmen İYİ Partilerin razıya başladı.
1: Bekliyorlar ki evlatlarımız bayraklarını, kaputları omuzlarımıza taşıyalım. Takvimcileri kopuyor. Bundan kopuyor. Çağırmaya, çağırmaya. Agitasyonla ben kaput vurmam.
0: Toplantı teklife karşı kalan İYİ Partilerin konuşmalarının uzaması üzerine gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddeye geçmek istince İYİ Partiler itiraz etti. Bilim, sivil iklim üzerinde görüşmeleri devam etmesi lazım. Toplantıda MHP ve İYİ Partiler arası da atışma yaşandı. İki maden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK, CK'yı kurma, yönetme, öte yoluna yardım etme, propaganda ve güç faaliyet kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Üşak, MGK terör örgütünün kesin ilişki kararını yayamadı. Yargın alan 5 yıl ve daha az hapis cezası gereken suçlarda 5, 15 yıldan fazla ceza getiren suçlarda 10 süreyle ertince, 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının imazı kişi, 15 yıldan çok alanları gide 10 yıla ertelecek. Bu nedenle terör suçu işlenirse ertelik kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kısmında işlenen kasları örme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya araştırılmış müebbet hapis cezası gereken suçlar kapsamında olacak. Yani bu canın bugünlerde faydalanamıyor. Teklifler için takip denet koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nın bir kurul, meclede 17 eli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin patatesini meskenel turluğunda ele alınması bekliyor.
2: Mayıs'ta bir şehir edilmeye yönelik rüşvet oluştu. Kapsamında gözaltından yeni parti Anis İl Başkanı İksen Özalper tutuklandı. Yeni parti Mesai Başkanı İksen Alper, Ankara Kolegay Sağlığı tarafından yürülen Fikaraşçı Şöntü ve Rüşvet Oluştu kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruştur kapsamında Adli Sekedir Özalper tutuklama görevine ve Behlisu Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Özalper tutuklara sahip gönderildi. Özalper'in tutuklarını yeni parti Anis Milletvekili Ahmet Vepi Barıoğlu, bizi korkulamazlar, tutulmazlar, bir adı atırazlar. Her hastalığı karşısında daha büyüğüz. İksen Başkanımız yalnız değil, sözleri duyurdu. Cumhurbaşkanı yönelik suikast ve yaradan FED mensubu Burhan Karatepe erken silahları dükten itiraf etti. Kazı çalışmalarında silahları da sanmıyor. FED mensubu ihraç yüzbaşı Burhan Karatepe sorguda kış güregahı ve silahlar gibi bilgi vermişti. Silahları Marmaris'in Arnutalı ve İmener mahallelerinin kısal alanlara gönderdiğini söylemişti. Ekipler Karatepe'nin tefeyi 8 farklı bölgeye çalışma başlar. Özgürlük ve komando tarafından kapsamlı arama yaptı. Bu da Cumhuriyet Başsavcılığı aranan noktada herhangi bir silahı rastlanmadığını durdu. Son kullanma tarihi geçmiş bazı gıda malzemeleri ele geçirildi. Adalet Bakanı Kınbek, Han ve Afyon Karayar'da ifadeli meşhur cinayeti daha adına adına çıktı. Soruşturma kanalında 4 yaşındaki Damlur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yusuf Emkar'ı da yükten düşmediği dairelik öldürüldü ortaya çıkardı.
3: Bir intihar, bir kaza süslerdiler. Adalet Bakanı Kınbek, Han ve Afyon Karayar'da ifadeli meşhur cinayeti daha adına adına çıktı. Van Bahçe ilçesinde yaşayan Damlur'un Sayıhan 14 yaşındı. 10 Ocak 2024'te Mancı Vurk hayatını kaybetti. Dün o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çeşitli ifadeleri faili meşhur suçları araştırma danışmanlığını hareket geçirdi. Dosyayı yenileceği aldı. Bir şüphelinin elinde barut anıtısı test edilince soruşturma kalbinden ölme şüphesi ilerindirildi. Sekir Hakkari ve Van'da düzenlenen esman operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyon Karahisar'da ise 20 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yıkar'ın yüksekten düştüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çeşitli üzere derinleşen tutumda olayın yüksekten düşme gibi göstermeye çalışıldığı ve gerçeğin gizmesi için delillerin kartlığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve ziyaret, üveyde ise ihmal süreti kasten öldürme ve delilini gizleme suçlamaları tutuklandı. Gıdaltalına anne ve iki serbest bırakıldı.
4: Faili meşhur suçlu araştırma ile başkanımızın koordinasyonuna Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Jandarma Komutanlarımızın yürüdüğü o çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iyi ölüm olayın ardında gerçekler aydınlatıldı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürek, faili meşhur cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin sürücü belirtti.
2: İran'a Umman Hürmüz Vaz'ın bir miktar fırçılması için görüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Berdi, iki ülkenin anlaşmaya çok yakındığını dedi. Araçı Tanrı'da basın toplantısı haneli Umman'la devamayan görüşmenin güvenlenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirmeye olduğunu söyledi. İran Bakanı, yeni düzenlenen belirlenmesinde teknik ve okuyanusların katılacağını ifade etti. Anlaşmanın bazı kuşurları ucağına vurduğu şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından İstanbul mutabakat zaptının ihlal edildiğine bağlı tazminat ödemesi de gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'a yaptığı zamanda ABD

0: açtı. Kane'in son haftalarda aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade ediliyor. Kane yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunuyor. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı yaptığı görüşmeler boyunca Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde de durdu. CNN'e konuşan kaynaklar Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını iddia ediyor. Hava saldırılarının ise Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceği düşünülüyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Gündem maddeleri arasında ise üniversite sınavı da olan Bakan Tekin, gelecek yıl sınav sisteminin değişmeyeceğini söyledi.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Arnavutköy'de öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite tercih destek programında konuşan Bakan Tekin gençlerin sorularını yanıtladı. Sınav sistemiyle ilgili bir değişiklik olmadığını belirtti.
3: Sınav sistemi değişmiyor ama o sorular müfredata uygun hale geldi. Kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS sınavıyla ilişkilendirmeyi. YKS sınavı sizin hayatınızda bir küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz.
2: Bakan Tekin, bu yıl üniversite sınavına giren ve seneye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.
3: Siz eğer demoralize olursanız, kötü bir sınav, istediğim yer gelmedi, istediğim üniversite gelmedi derseniz hayat boyu umutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın.
2: Öğrencilere yabancı dili geliştirmenin de önemli olduğunu söyleyen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dil öğrenme platformu Dilim'i önerdi.
1: Üniversitede olmak isteyenler için tercih dönemi 10 Ağustos Pazartesi günü sonlanacak. Adayların bölüm ve okul araştırmaları da sürüyor. Peki sürecin tamamlanmasına günler kala adaylar listelerinde nelere dikkat etmeli ve bu sene hangi bölümlere ilgi daha fazla? NTV yayınına katılan eğitim uzmanı Muhammed Tosun yanıtladı.
0: Üniversite hayali kuranlar için tercih döneminde son günler. Pazartesi günü saat 23.59'a kadar listeler tamamlanıp sisteme girilmeli. Peki sıralama nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?
4: Kendi sıralamalarına hem yakın hem uzak olabildiğince istek sıralarına göre bir düzen yapmaları lazım. Diyelim ki öğrenci 100 bin sıralama elde etti. Sayısal eşit ağırlık sözel fark etmez. Bu öğrenci kesin olarak yerleşmek istiyorsa giderim dediği son yere kadar yazacak. Burası 200 bin civarında olabilir.
0: Bu yıl kontenjanlarda 47 bin düşüş yaşandı. Uzmanlara göre bu durum rekabeti artırabilir.
4: Kontenjanların düşmesi öğrenciler açısından maalesef bir durum. İTÜ'de kontenjan eksikliği yaparsanız İTÜ'ye giremeyen öğrenci Yıldız'a girecek, Yıldız'a giremeyen öğrenci Marmara'ya girecek gibi bir zincirleme etki oluyor, bir kelebek etkisi oluyor.
5: Bu ikisi arasında karar var.
0: Peki bu sene hangi bölümlere ilgi yüksek?
4: Sağlıkta ciddi bir ilgi söz konusu. Tıpta, hemşirelikte çok yoğun bir tercih görüyoruz. Savunma sanayine olan çocukların yoğun ilgisi de, gençlerin yoğun ilgisi de elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi programların yoğun talep görmesini açıkçası bize net bir şekilde gösteriyor.
0: Tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hızlı tren projesiyle Ankara-Kayseri arası mesafenin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini açıkladı. Kayseri'de konuşan Bakan Uraloğlu proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürenin de yaklaşık 5,5 saate ineceğini belirtti.
6: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz.
0: Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak. Çift ray sistemi sayesinde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek. Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yapımı devam eden Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı

0: projesini yerinde inceledi. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
1: Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
0: Proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürede yaklaşık 5 saat 30 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak.
1: Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil elbette. Aile bağlarının daha sıkı bir şekilde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek.
0: Ankara Yerköy Kayseri hızlı tren hattı projesinin 2028 yılında açılması hedefleniyor.
2: Ağustos ayı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı da yükseldi. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi gördü. Serinlemek isteyenler de hafta sonu İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek. Kısmen yağmur geçişleri de olacak.
3: Çok nemli vardı. Balkonda falan çıktık, yattık. Gece geldik, denizde bir ayaklarımızı soktuk.
4: İzin verirseniz ben atlayacağım.
3: Dayanamıyorum çünkü.
0: Sıcak ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak zorlaştı.
5: İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca etkili oldu. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi aştı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar da denize girerek serinlemeyi tercih etti.
6: Çok nem vardı, hissettim, evet. Uyuyamadık. Burada serinliyoruz şu anda.
7: Ev çok sıcak, bir de nem de çok yüksek. Evde durulmuyor. Kendimizi zorca buraya atıyoruz.
5: Denize giriyor musunuz? Nasıl deniz?
8: Tabii, o kadar güzel yüzüyorum ki yarışmaya gideceğiz. Şöyle batıp çıkıyoruz biz burada.
9: Ev en üst katta olduğu için güneş direkt benim odama vuruyor. O yüzden evde de çok duramıyorum. O yüzden hep buralardayız.
0: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Pazar günü İstanbul'da yer yer yağmur geçişleri olması bekleniyor. Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
10: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
2: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında çevresindeki 4 bina zarar gördü. Binalar tahliye edildi.
0: Deprem oluyor sandılar, gece vakti dışarı çıktılar. Yaşadıkları binanın devam eden inşaat nedeniyle zarar gördüğünü anladılar. İstanbul Sultan Gazi'de temel kazısı yapılan inşaatın çevresindeki 4 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
11: Gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki ev başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik. Harfiyat 2 metre daha derin kazdığı için sıkıntı ondan olmuş. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
0: Olay 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Binalarında ses duyan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Önce bir binanın zarar gördüğü tespit edildi. Ardından sayı 4'e çıktı.
12: Çocuklar deprem oldu diye sandılar. Dışarı çıktılar, baktılar ki bina çökmeye başlamış. Temel boşalmıştı. Değerli eşyalar içeride. Burada bir yerden ayrılmadık.
0: Temel kazısı yapılan alana toprak dolduruldu. İncelemeler sürüyor.
2: Teknoloji kullanımı arttıkça veri merkezleri çoğalıyor. Yapay zeka odaklı tek bir veri merkezinin enerji tüketimi ise 100 bin hanenin tüketimine eşdeğer. En büyük soru işareti enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı. Çünkü dünya şu an savaşlar nedeniyle enerji krizi yaşıyor. Bu konuya bir parantez açtık, haberimize de veda ediyoruz.
13: Milyonlarca dolarlık yatırımlar, devasa tesisler. Veri merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Teknolojinin gelişmesi, akıllı ürünlerin çoğalması ve son olarak yapay zeka uygulamaları. Artık insanlık eskiye oranla çok daha yüksek enerji üretimine ihtiyaç duyuyor.
14: Toplam elektrik tüketimi dünyada yıllık ortalama %12 civarında artış gösteriyor. Bu 2024'ten 2025'e geçerken aynı artış oranı %17'ye tekabül etmiş. 2035 yılında şu anda 485 terawatt saat olan tüketimin 1200 terawatt saat seviyesine gelmesini bekliyoruz. Yani 2,5 katın biraz daha üzerine çıkmasını bekliyoruz önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Bu da hızlı artışın devam etmesine edeceğini bize gösteriyor.
13: Danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın araştırmasına göre şu an küresel elektrik tüketiminin yaklaşık %1,5'ini veri merkezleri gerçekleştiriyor. Veri merkezlerinin hızla büyümesi elektrik talebini artırıyor.
14: 2035 yılında hedeflenen, tahmin edilen rakamlara ulaşıldığında ise dünya toplam elektrik tüketiminin %3'ünü veri merkezleri oluşturmuş olacak.
13: Yapay zeka odaklı bir veri merkezi yaklaşık 100 bin hanenin tüketimi kadar elektrik kullanıyor. İnşa edilmekte olan büyük veri merkezlerinin bunun 20 katına kadar enerji tüketeceği öngörülüyor. Yani 2 milyon hanenin elektrik tüketimine denk gelecek kadar elektrik harcayacaklar. Şu anda dünya genelinde yaklaşık 12 bin veri merkezi bulunuyor. Merkezlerin %45'i Amerika Birleşik Devletleri'nde, %27'si ise Avrupa'da yer alıyor. Son yıllarda Asya'da da ciddi bir atılım var. 2020-2025 yılları arasında 5 büyük teknoloji şirketi toplam sermaye harcamalarını %280'den fazla arttırdı. Harcamaların büyük kısmı veri merkezleri için yapıldı. 2030'a kadar 2000'den fazla yeni veri merkezinin devreye alınması bekleniyor. Toplam yatırımsa 7 trilyon doları bulacak. Veri merkezi yatırımlarının hızla artmasının başlıca nedenlerinden biri yapay zeka kullanımının yaygınlaşması. Tek bir GPT-4 modelinin eğitim süreci için harcanan elektrik ise 40 bin hanenin yıllık harcamasına denk. Dünyanın enerji krizinden geçtiği bu dönemde artan ihtiyaç soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Nükleer enerjiye dönüşün hızlanabileceği ifade ediliyor.
14: Her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminin, sanayi elektrik tüketiminde olduğu gibi burada kaynak çeşitlendirmesiyle birlikte baz yükleştirilmiş bir talebi karşı, baz yükleştirilmiş bir üretim veri merkezlerinin talebini karşılamaya yardımcı olacak. İşte nükleer enerji santrallerinin yüksek yatırım maliyeti nedeniyle ve yenilenebilir enerji santrallerinin özellikle güneş enerjisi üretiminin gündüz saatlerine yoğunlaşması, akşam saatlerinde ise diğer kaynaklara tekrar yerini bırakması nedeniyle özellikle akşam saatlerindeki fiyatlarda yüksek fiyatlandırma görebiliriz.
13: Türkiye'de de veri merkezi yatırımları hızla artıyor. 2030 yılında rakamın 1000 megawatt seviyesine çıkması hedefleniyor.
14: Bölgesinde, İzmir bölgesinde ve Ankara'nın çevre illerinde devam eden veri merkezi yatırımları ya da planlamaları var. O yüzden ülkemizin tercih edilmesi konusunda bazı yönetmeliklerin faydaları var. Uluslararası yatırımcıların da ilgi gösterdiğini görüyoruz. Burada elektrik maliyeti, sistem güvenliği, arz güvenliği ve aslında şebeke maliyetleri, sadece elektriğin değil şebeke maliyetlerinin de etkisiyle birlikte bir karar veriliyor. Rekabetçi olabilir miyiz? Evet.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
16: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağ nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
15: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
17: Sevgili dinleyiciler, gündelik hayatta yanlış kullanımlarına tanık olduğumuz bir dizi sözcük bugünkü konumuz. Söylenişi konusunda kafa karışıklığı olan ilk sözcüğümüzü sorarak başlayalım. Telefonda seslerin duyulduğu ve iletildiği parça nedir? Ahize mi, ahize mi? Tartışıldığını çok duydum. Telefonun elle tutulup kaldırılan bölümü ahize. Arapça ahizden geliyor. Öbür türlü söylenişine kulağımız öyle alışmış ki, doğrusu ahize dediğim zaman yadırgayanların hayli fazla olduğunu tahmin etmek güç değil. Ancak avize öyle değil. Belki de söyleyiş benzerlikleri bu şekilde sanmamıza yol açıyordur. Avize de Arapçadan. A'dan başka i sesi de uzun söyleniyor. Avize. İkinci sözcüğümüz aksan. Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği. Aksan Fransızcadan girmiş dilimize ve yanlış biçimde ikinci a uzatılarak söyleniyor. Aksanı deniyor. Samiha Ayverdi'den bir alıntı. Türkçeyi mübalağalı bir Bitlis aksanıyla konuşurken kendisini dinleyenler onun Kürt taklidi yaptığını zannederlerdi. Bir dildeki kelimeleri ses ve vurgu bakımından doğru ve güzel söyleyemeyen kişilere de aksanı bozuk derler. Bir sonraki sözcüğümüz alesta. Harekete hazır, tetikte anlamındaki bu sözcüğün de sondaki a'yı uzatarak alesta şeklinde söylendiği oluyor. Bu da İtalyancadan ve tüm ünlüleri kısa söyleniyor. Alesta. Özellikle denizcilikte hazır olunmasını isteyen kumanda sözü anlamında. Belki siz de duymuşsunuzdur bayan diye ilk a sesinin uzatılarak söylenişini. Kadın isimlerinden önce getirilen bu saygı sözü bayan değil bayan olacak. Bilerek söylerseniz şaka yaptığınız düşünülebilir. Zamanımız doldu. Gözden geçirdiğimiz sözcükleri şöyle bir tekrar edelim. Ahize değil, ahize ama avize. Aksanı bozuk değil, aksanı bozuk. Alesta değil, alesta. Bayan değil, bayan. İyi günler.
15: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
18: Müzik arası.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Mutlu akşamlar, 22 bülteniyle karşınızdayız. Mekke Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı. Bu açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktı hakkında konuştu. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi. Fidan'ın açıklamalarının ayrıntılarını Öykü Tüccar aktaracak. Öykü.
2: Evet, Orta Doğu'da 3 önemli aktör bir savunma paktına imza attılar. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında oluşan bu ittifak aslında dünyanın da gündeminde. Özellikle bu anlaşmada yer alan 3 ülkeden birine yapılacak bir saldırının hepsine yapılmış sayılacağına ilişkin ifade çok konuşulmuştu. İşte Anadolu Ajansı editör masasında bu madde Fidan'a soruldu. Fidan da hatta bir NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı diye bir soru yöneltildi. Fidan da bu soruya teknik olarak aynı yanıtını verdi. Bunun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz, caydırıcılık gücünüzü arttırıyorsunuz ifadesini kullandı. Bu paktın tabii ki özellikle ABD ve İran arasında, ABD, İsrail ve İran arasında başlayan savaş sonrası gelmesi bir gündemdeydi. Fidan'a aslında bu konuda soruldu. Fidan savaş öncesi pakta ilişkin çalışmaların başladığını söyledi. 2 yıldır fikirden anlaşmaya varana kadar 2 yıllık bir süreç olduğuna işaret etti. Ne İran ne İsrail'in hedef olmadığını belirtti. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil ifadesini kullandı. Fidan Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda aslında birazcık bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Bir komite olacağını söyledi, bir genel sekreterlik olacağını söyledi. Yani imzayı attık, ayrıldık gibi bir durum yok ifadesini kullandı. Sekreteryanın merkezinin Suudi Arabistan'da olması planlanıyor. Fidan yine pakt kapsamında tatbikatlar yapılacağına, eğitimler gerçekleştirileceğine ve bunların da zaten aslında askeri ittifakların doğasında olan hususlar olduğunu söyledi. Bir diğer önemli husus tabii ki bu pakt zaman içerisinde genişleyecek mi, başka ülkelerde üye olacak mı? Şu an nasıl bir kamuoyu var bu konuya ilişkin? Bu da soruldu Fidan'a. Fidan adını vermek istemiyorum ama hali hazırda katılmak isteyen başka ülkelerde var ifadesini kullandı. Bu noktada aslında Mısır ve bölgesel dörtlünün önemine de bir vurgu yaptı. Bu yapının var olmaya devam edeceğini söyledi. Teknik birkaç hususun tamamlanmasının ardından Mısır'ın da ittifakın üyesi olmasına yönelik bir beklentisi olduğunu da ifade etti. Birçok önemli başlığa değinildi ama belki de bir unsurun daha altını çizmek gerekiyor. O da Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de uluslararası bir güç kurulmasına yönelik çağrısı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Genelkurmay Başkanları toplanmıştı. Suudi Arabistan tarafı Türkiye'nin de aralarında olduğu 40 ülkeden bir ilgi olduğunu söylemişti. Ancak Genelkurmay Başkanı'nın katılıp katılmadığı, Türk Genelkurmay Başkanı katılıp katılmadığı belli değildi. Fidan'a Türkiye'nin bu güce katılıp katılmayacağı da soruldu. Fidan, Kızıldeniz'de ticaret havzasının kapatılmasının Türkiye'nin menfaatiyle doğrudan alakalı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli onayları verdiler. Genelkurmay Başkanımız gerekli toplantılara katılıyor dedi. Kızıldeniz'in açıldığı yerin Akdeniz olduğunu hatırlatan Fidan, Akdeniz'in en önemli ülkesinin Türkiye olduğunu işaret etti ve o yüzden bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Fidan'ın Anadolu Ajansı editör masasındaki söyleşisinden öne çıkan başlıklar bunlardı.
1: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu gelişmeyi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevi kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının üzerine tedbir amacıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıntılarda İlkay Dikici'de.
3: Ataslan Başakşehir Aymakop sanayi sitesinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Burası ayakkabıcılar sanayi sitesi olarak da biliniyor. Ayakkabı imal eden firmaların bulunduğu bir bölge ve bununla birlikte de bölgedeki alevlerin kontrol altına alınması için başka bir noktalara, yan fabrikalara, yan dükkanlara, iş yerlerine sıçramaması için ekipler müdahalesini gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık bir saat önce dumanlar yükselmeye başladı. Hızlı bir şekilde yerini aleve bıraktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Aynı zamanda da itfaiye ekibinin yanısına sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Öyle ki yer yer o dumanlar farklı ilçelerden de görüldü. Siyah dumanlar bir uzak noktalardan da görüldü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Toparlayacak olursak Başakşehir'deki Aymakop sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine çıktı yangın. Bölgeye ayakkabı imal eden fabrikaların bulunduğu bir alan ve bu noktada da başka bir yere sıçramaması için yangının ekiplerin müdahalesi devam ediyor Atarsan.
1: Bültenimize günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman da tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildikten sonra tutuklama talebiyle de nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarıldı. Özalper daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe kaçarken silahları gömdüklerini itiraf etmişti. Ekipler Karatepe'nin tarif ettiği 8 farklı bölgede çalışma başlattı. Özel harekat ve komando timleri tarafından da kapsamlı arama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da aranan noktalarda herhangi bir silaha rastlanılmadığını açıkladı. İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Ve bu şartlar arasında ABD tarafından İslamabad mutabakat saptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İstanbul'da peş peşe meydana gelen iki ayrı kaza kameralara yansıdı. Sultan Gazi'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği kilitlerken Kartal'da kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazalarda şans eseri can kaybı olmadı.
4: Biri zincirleme kaza, diğeri ise taklalar atan bir otomobil. İstanbul'da peş peşe meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. İlk görüntüler Sultan Gazi'den. Seyir halindeki bir otomobilden kopan parça yola savruldu. Arkadan gelen sürücü bu parçaya çarpmamak için yavaşlasa da peş peşe gelen araçlar duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 10 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Ancak Edirne istikametinde 3 şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Bu görüntülerde Kartal'dan. Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıktı. Önce park halindeki 3 araca çarptı. Ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüje çarparak durdu. Otomobilde şoförün yan koltuğundaki kadın kendi çabasıyla araçtan indi. Şoför ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İki kişi de sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şişli'de ise seyir halindeki bir motokurye hızla şerit değiştiren araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
1: Gazeteci yazar Halit Kakınç hayatını kaybetti. Uzun yıllar basın sektörünün farklı kademelerinde görev yapan Kakınç, akademik çalışmaları ve kitaplarıyla da tanınıyordu. Sürekli basın kartı sahibi de olan Halit Kakınç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesiydi. 1952'de Ankara'da dünyaya geldi, üniversite yıllarında gazeteciliğe başladı. Kakınç çok sayıda kitap kaleme aldı, Almanca ve İngilizceden çeviri ve derleme çalışmaları yaptı. Gazeteciliğinin yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Kakınç, 9 adet 45'lik plak çıkardı. Kakınç, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de kurucuları arasındaydı. Noktaladık. Yayınımız Açık Beyin'e devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. Karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
5: Efendim hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin 80. bölümüyle dile kolay. NTV ekranlarında yine çok şükür sağlamız saatimiz yerinde 80 bölümdür. Hep aynı şeyden bahsettiğimiz gibi. Bugünden itibaren de inşallah nefesimiz yettiğince aynı şeyden bahsedeceğiz. Konumuz insan ama bir türlü bitmiyor efendim. Çünkü bizim derdimiz çok. Diğer hiçbir canlının bizim kadar derin dertleri yokken biz konuş bitiremiyoruz. Herhalde daha 20 sezon gider diye bir tahminim var. Sizlerin de ilgi ve desteğiyle. Tabii ki biz burada her hafta konu başlıkları belirliyoruz falan ama esas mevzu sevgili stüdyo katılımcılarımız. Tekrar hoş geldiniz. Onlar olayı bambaşka boyutlara taşıyorlar. Ve burada siz de olmak istiyorsanız eğer açıkbeyin.com/ntv adresine giderseniz orada hemen bir katılım formu var. Doldurup bireysel ya da grup olarak buraya gelip bizim misafirimiz olabilirsiniz ve muhabbete katılabilirsiniz. Ama diyorsanız ki gelemem yolumuzun, o zaman hemen orada bir Sinan Can'a soruyorum diye bağlantı var. Oraya tıklarsanız ve formu doldurursanız sorularınızı ve yorumlarınızı biz alacağız. Ve gerçekten çok miktarda geliyor. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Ve bize ilginç ilhamlar veriyorsunuz. Bunca bölüm boyunca kesintisiz desteğiniz için hepinize ve tabii ki stüdyodaki konuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben bugün 80. bölümde sanıyorum en çok kafamızı kurcalayan konulardan bir tanesi. Hele ki yaşamın ilk böyle 30 yılı diyelim. En fazla bizi meşgul eden konuların başında gelen bir başlıktan konuşacağız. Efendim ruh eşiniz var mı? Varsa nerede? Ruh eşi diye bir şey var mı? Hep böyle bir durum var ya, işte birini görürsünüz kıvılcımlar çakar, aklınız durur, kalbiniz hızlanır falan filan. Ama bazı kişilere de, hatta çoğu kişide böyle bir durum olmuyor. Ve sanıyoruz ki çoğu zaman işte o aradığım şey bu falan gibi, biraz bunun fizyolojisini, mantığını ve gerçekten de acaba böyle dünyadaki insanlar arasında tam bize birebir uygun, önceden yapılmış ve hazırlanmış birileri var mı? Varsa nasıl bulacağız? Bunu konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz efendim. Hani görünce pırpır ediyorsunuz falan ya, böyle bir şeyler oluyor. O bir anda ruh eşinizi bulduğunuzu düşündüğünüz kişiyle karşılaştığınızda, hani olur da açık beyin aklınıza gelirse.
6: Tehlike anında kaç.
5: Akıl yürütme, analitik düşünme değil mi? Doğru yanlış ayırt etme falan. İftal. O bir melek.
6: Birini unutamamanın uzun vadede bize etkisi nasıl olur?
5: Ben anladım şimdi bak. Nasıl düz soru sordu ama arabesk name gibi gelmedi mi size? Yani böyle, yani ruh eşini bulamadıysan eşsiz bir ruhsundur ama çok da matah bir şeysin demek değil. Evet. Belli ki konuyu sevdiniz. Önce şey sorayım, eşli gelen var mı? Eşi yanında olan. Tamam, rahat rahat dedikodu yapabiliriz yani, hiç problem yok. Peki ruh eşi olduğuna inanan var mı? Ya da ruh eşini bulan var mı diye sorayım genel. Ruh eşi diye bir kavrama inanıyor musunuz? Yani tam bana göre bir insan falan. Nasıl stüdyoya? Bir tane mi çıktı? 2, 3. Bak düşününce kalkıyor eller. 4, 5, 6, 7, 8. Yani Aslında olması lazım değil mi? Ben şimdi çok böyle sıra dışı falan bir insanın böyle rastgele bir başkasıyla nasıl %100 anlaşayım? Herhalde bu kadar 8 milyar insan arasında bana uygun birileri vardır diye düşünüyor olabilirsiniz. Bugün biraz o konuyu konuşacağız. Peki bu konuda deneyimi olan var mı? Yani atıyorum işte 30 senedir ruh eşimle beraberim ve şöyle böyle falan ya da ruh eşim zannettim şöyle baltayı taşa vurduk falan gibi var mı bir durumlar? Buyurun Fatih Hoca burada bir mikrofon alalım. Sizi bir tanıyalım.
7: Merhaba. Fatih Hoca. Merhaba. Sesim geliyor zannedersen. Fatih Aydın Bolu'dan katılıyorum. Ben eşimle 4 ay içerisinde tanışıp evlendim ve 25 yıldır evliyim.
5: Nasıl gidiyor?
7: Harika.
5: Yanındaki arkadaşa da
7: bu da benim oğlum.
5: Harika. Peki ruh eşi diye tanımlar mısın eşini?
7: Kesinlikle tanımlarım.
5: Harika. Peki yani baştan böyle gazete ilanıyla mı buldun? Genetik yani biyolog olduğun için biliyorum.
7: Yani aslında sizin kaos teorinizle birlikte eşleştiriyorum ben bu süreci. Çünkü kaotik olduğuna inanıyorum. Kesinlikle öyle birileriyle, aracılığıyla ya da bir şeyle çarpayım, bir tanışım vesaire değil. İnanılmaz bir şekilde birbirimizi bir araya getiren
5: büyüsel bir şey vardı.
7: Bir şey vardı orada. Tanıştık ve 4 ay sonra evliydik.
5: Vallahi maşallah ya herkese nasip olsun. Ne kadar bak bile bakışlar gevşedi bir anda herkesin. Ay ne güzel canım falan gibi. Allah nazarlardan saklasın.
7: Teşekkür ederim.
5: Harika. Peki başka bir konuda deneyim olan var mı? Gençlerden hiç ses çıkmıyor. Ne ruhu ne eşi ya falan gibi. Şimdi özellikle böyle kavramlar biraz galiba eski de kaldı yeni neslin gözünde. Onlar böyle genellikle pazardan portakal alır gibi sırayla böyle bir deneyip en iyisini bulmaya çalışmak gibi yöntemlere daha teşne gibiler. Ama galiba biraz eski tip bir kavram mı kaldı bu ruh eşi? Nasıl gençler bir şey söylesin? Var mı hala sizin alemde böyle bir şey? Bak gençleri görüyorum. Nasıl durumlar var mı ruh eşi olayı? Yok mu? Yok yok diyor bize hiç bağlamaz diyor. Ama bak ruh eşi dedikleri hikayede aslında bir hakikat payı da olabilir. Şimdi aşık olan var mı? Vardır ama yani, aşık olmuş olan. Hiç aşık olmamışların ellerini göreyim. Ne diyorsunuz ya çıkışta hemen arkadaşlar sizinle bilgilensin. Olmuştur ya illaki yani belki ona tamam öyle bir kitabı aşk demezsiniz ama kalbinizi hızlandıran birileri böyle peşinden gitmek istediğiniz bir şeyler olmuştur. Şimdi bu hikaye ta antik Yunan'dan beri anlatılıyor. Aslında insanın yazmaya, konuşmaya başladığı günden beri anlatılıyor. Ne zaman biz böyle konuları konuşsak gerek sahnede, gerek üniversitede, gerek televizyonda, gerek YouTube'da, orada burada herkes hemen bir dikkat kesiliyor. Mesela işte karşı cinsi etkilemenin yolları diye bir konu açsan YouTube'da en fazla izlenen video olursun. Devamlı hayatımızda böyle çok gündem. Öncelikle şunu bir hatırlatayım arkadaşlar. Biz bu konuları hep böyle sosyal, edebi falan alanlarda konuşuyoruz ama üzgünüm, biz biyolojik canlılarız netice itibariyle. Yani en temelde biyolojik dürtülerle ve etkilerle hareket ediyoruz. Ve biyolojik alemde bir canlının en önemli görevi nedir diye sorarsanız tartışılmaz ve hani üzerinde konuşmaya bile hacet olmayacak şekilde üremek. Yani genlerini bir sonraki nesle aktarmaktır. Biyolojik bir organizmanın başarısı bununla ölçülür. Dolayısıyla bizler de biyolojik bir organizma olarak bu konuda öyle bir ayarlanmışız ki özellikle cinsel olarak üretken olduğumuz hayatın o ilk çeyreğinde diyelim, bu konu neredeyse her an kafamızı meşgul eden bir şey haline geliyor ve ergenlik ve sonrası dönemde neredeyse bütün rotamızı belirliyor. Yani hafife alınacak bir mesele değil hiçbirimiz açısından. Benim gibi yavaş yavaş hani böyle onun elemiş, eleğini asmış arkadaşlar için entelektüel muhabbet konusu olabilir ama birçok genç arkadaşım için bu ciddi bir problem. Ve maalesef bu konudaki yanlış algılar ya da yanlış ezberler ya da yanlış kültürel kodlar nedeniyle biz bir sürü de hata yapabiliyoruz. Neydi efendim bizim insanın fabrika ayarları temelli ana iddiamız? İnsan kendi ayarlarını daha iyi anlarsa hayatta daha az hata yapar. Yani fabrika ayarları bize para kazandırmaz ama bizi birçok masraftan alıkoyabilir diye bir temel hikayemiz vardı. Bugün de aslında o bağlamda biraz konuşacağız. Mesela şimdi kendinizi nasıl, gergin hissediyor musunuz burada? Genel durumunuz nasıl? Rahat mısınız? Yo, rahat gözüküyorsunuz. Zaten açık beyin takipçisi olarak buraya gelince bir gevşeme olmuştur. Ama böyle gergin olan var mı? İlk defa gelen mesela ne olacak burada şimdi hiç haberimiz yok. Var mı bir gergin? Bir mikrofon alalım. Bir mikrofon alalım. İsminiz neydi?
8: İbrahim Yazgan.
5: İbrahim niye geldin? Haydi
8: yeğenim davet etti tamam. O yüzden.
5: Tanış durumundan.
8: Aynen.
5: Güzel. Bir gerginlik var mı?
8: Biraz var ya.
5: Tamam, şimdi seni meydan alacağız.
8: Hayır.
5: Yok ama mesela değil mi, yeni girdiğimiz bir yerde böyle çok da adetini durumunu bilmediğimiz yerde bir gerginlik oluyor bizde. Aynı şekilde yeni tanıştığımız insanlarla da bu oluyor. Dikkat ettiniz mi? İlk kez tanıştığınız biriyle hemen böyle kaynaşamazsınız. Önce bir alıştırma soruları gelir. İsim neydi, nerelisin, ne yaparsın, meslek nedir, şudur budur. Ortak alanlar bulmaya başladığınızda böyle bir gevşeme olur. Bir muhabbet akmaya başlar. Şimdi birazdan isminiz neydi?
8: İbrahim.
5: İbrahim. Birazdan coşacağız İbrahim. Çünkü
8: İnşallah.
5: Sen burada oturdukça bak bana da yakınsın böyle. Bu alışveriş falan neticesinde az sonra mevzular coşunca bir tane hormon salgılanmaya başlayacak bize. Burada daha önce çok bildiğim arkadaşlarda o hormon zaten gelirken salgılanıyordu. Ama şimdi sende de başlayacak bu oksitosin. Çok acayip bir hormon. Oksitosin bizim vücudumuzda birçok etkiler yapmanın yanı sıra bizi teskin ediyor, rahatlatıyor ve yanımızdakine güvenmemizi sağlıyor. Şimdi bu oksitosin salgısı bizi burada rahatlatırken ve ortamla kaynaşmamızı sağlarken yeni bir kişiyle tanıştığımızda onunla bağlanmamızı da sağlıyor. Ama bazı kişiler söz konusu olunca, biliyorsunuz hangi kişilerden bahsettiğimi, hani görünce pır pır ediyorsunuz falan ya, böyle bir şeyler oluyor. O kişilerde böyle oksitosin patlaması oluyor vücutta. Yani vücut diyor ki yapış buna, yapış bırakma. Bu diyor en güvenlisi bu, en iyisi bu. Yani bundan ayrılırsan durum çok kötü falan filan. Bir kere oksitosin çok tavan yapıyor. Ve şurada gördüğünüz bir molekül aslında. Tipi de çok bir şeye benzemiyor ama beyninizden salgılanıp vücudunuza dağılınca sadece sizi rahatlatmakla kalmıyor. Vücudunuzu baştan aşağı yenileyen garip bir hormon. Resmen rektifikasyon çalışması yapıyor. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor, hafızanızı kuvvetlendiriyor. Efendim işte bu kanser ya da işte iltihap hücreleriyle savaşmanızı kolaylaştırıyor. Yani bayağı iyi bir şey. Bol bol salgılatmakta fayda var. Biz birlikte her şeyi yaptığımızda vücutta oksitosin salgılanıyor ama özellikle kişisel bugün konuştuğumuz bir insanla birlikte bağlanma söz konusu olduğunda bunun miktarı bizim için çok önemli. Sadece bağlanmada değil. Mesela günümüz dünyasında biliyorsunuz biraz hani eşlerin birbirine sadakati, uzun süre birlikte, gençler mesela hep şeyi hayal ediyor. İşte 90 yıl beraber yaşlansak, böyle birbirimizin yanında böyle kıvrılarak bu dünyayı terk etsek falan gibi hani bir arzu oluyor ama herkes de böyle olmuyor biliyorsunuz. Bazı insanlar bir kere buluşuyorlar, mesela bir kere kaynaşıyorlar, ömür boyu gidiyor. Bazısı bir o çiçeğe konuyor, bir bu çiçeğe konuyor, hopluyor, zıplıyor. Eğer doğuştan ve tabii ki yetiştirilme olarak oksitosin alıcıları yeterince fazlaysa, mesela iyi ve sevecen bir ortamda yetiştirilmişseniz, bağlanma problemi yaşamamışsanız, kendinizi güvende hissederek büyümüşseniz genellikle bu tip alıcılarınız yüksek oluyor. Ben mesela Fatih Hoca'nın nasıl bir yerde yetiştiğini biliyorum. Yani onun oksitosinin çok olması hiç şaşırtıcı bir şey değil. Ve böyle olunca da güvenli ilişkileri kurduktan sonra onu sürdürebiliyorsunuz. Ama hayatın erken dönemlerinde sirleyemişseniz, bir de genetik olarak şanssızsanız, yani bunlar zaten doğuştan azsa, bir de işte aile içinde yok efendim şiddet, iletişimsizlik, şu bu gibi nedenlerle bunların miktarı düşmüşse bağlılık göstermekte zorlanabiliyorsunuz. Şimdi bu bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar konuşması değil. Ama her türlü tuhaf faaliyetin altında biyolojik bir kaynak olabileceğini düşünmek bizi konuya yaklaşmak açısından çok daha kabiliyetli hale getiriyor. Keşke adalet insanları, keşke doktorlarımız bu açıdan da bakabilseler. Yani biz bunları direkt cezalandırmak ya da belli bir kalıba sokmak yerine önce ne olduğunu bir anlamaya çalışsak sonra belki daha güzel şeyler yapabileceğiz. Buyurunuz efendim.
9: Uzman psikolog Halis Beypusa diyorum. Aynı
5: Hoş
9: zamanda
5: geldin,
9: adli tıp doktor öğrencisiyim. Hocam Bey, şimdi aşk beyinde nöroçimyasal ve hormonal süreçlerle ilgili oluşan bir kavram. Fakat görüntü usulü başlayan ilişkilerde zamanla gerçek aşk oluşabilir mi hocam? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Tabii ki. Zaten ana başlıklardan biri. Şimdi esas buradan girmemin sebebi şu. Daha önce bölümde de bahsetmiştik. Dediler ki hocam ne ortak artık o kadar da değildir. Mesela bu hormonlar coşunca bize bir şey oluyor. Özellikle olan bir şeyi biraz ileri atlayarak size bir gösterdi önce göstereyim. 6 numaralı görseli bir ekran alabilirsek. Şimdi birine böyle kapılıyorsunuz. Hormonlar basılıyor. Cof cof falan. İşte bir anda kendinizi kaybediyorsunuz. Kalp hızı artıyor. O arada eğer birisi beyninizin fotoğrafını çekerse beyninizde enteresan bir hikaye görüyoruz. Şimdi burada daha önce görmüş olabilirsiniz beynin fonksiyonel MR görüntüleri ve genellikle bu görüntülerde kırmızı ve sarı olan yerler çalışan yerleri gösterir. Ama bu fotoğraf farklı. Taze bir aşık olduğu kişiyi düşünürken beyninde Nereler susuyor onun fotoğrafı bu. Çalışmayan bölgelerin fotoğrafı. Bak açık beyin takipçileri özellikle şu ortadaki resimde beynin önüne baktığımızı görüyorlardır. Beyne önden bakıyoruz. Özellikle bak sol ön tarafta koca bir kısım ve sağ ön tarafta da bir kısım iptal vaziyette. Ön tarafta ne vardı hatırlayan var mı? Beynin önü ne yapıyordu? Orası kaptan köşküydü. Akıl yürütme, analitik düşünme değil mi? Doğru yanlış ayırt etme falan. İptal. O bir melek. Onun hiçbir kusuru yok ki. O harika bir insan. Aman yarabbim akıl çalışmıyor. Aklın şey, aşkın gözü kör bu. Yani aşkın aslında aklı kör. Geçici olarak bir blokaj yaşıyorsunuz. Çünkü neden? Karşı tarafta sürekli hata bulsan peşinden koşmazsın. Onu idealize edecek ki zihnin onun peşinden koşabilesin. Böyle gece rüyalarına girecek ah uh falan. Ondan sonra bu üstteki resimde hafif sol tarafa doğru olan bir arazi var. Orası da kendi beden algınızla ilgili bir bölüm gibi gözüküyor. Kendinizi unutuyorsunuz tamamen. Varsa yoksa öbürü. Devamlı maşukta kaybolmak diyorlar ya bizim kültürde mesela. Kendinizi kaybediyor. Yemeden içmeden kesiliyorsunuz bilmem ne. Zaten daha burada gözükmeyen parçaların da etkisiyle hakikaten iştah gidiyor, uyku gidiyor. Onlar da var. Bir de şu aşağıdaki resimde ama en çok yukarıdakinde gözüküyor. Şu şakak tarafınıza doğru bir yerde bir çalışmayan bölüm var. Orası amigdala. Amigdalayı hatırlayan var mı? Hadi bir imtihan yapayım. O kadar 80 bölümdür açık beyin yapıyoruz. En azından bunu takip eden biliyordur amigdalayı. Var mı hatırlayan? Neydi? Bir ama mikrofona söylersen çok güzel olur.
8: Merhabalar hocam.
5: Merhaba.
8: Ben bünyemin Yusuf Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Amigdala dediğimiz şey tehlike anında kaç.
5: Süper. Alarm merkezi.
8: Alarm merkezi.
5: Değil mi? Strese girdiğinizde, tehlike altında kaldığınızda coşuyor. Yani sizi emniyetli pozisyona çekmeye çalışıyor ama orası duruyor. Dikkat ettiniz mi? Yani diyor ki icabında ölürüm senin için. Atarım kendimi ateşlere. Aşırı cesaretli bir beyin. Yani biraz geçici cesaret bu tabii ama şimdi bütün bu hikayeler arkadaşlar çok akıl durduran süreçler gibi gözüküyor. Ve bunun hepsinin çok önemli bir tarafı var. Birbirine yabancı iki tane insanı bir araya getirmek kolay bir şey değil. En azından erkek tarafına öyle bir şey yapılmış ki tabii kadın beyinde de oluyor benzer hadiseler ama erkek beyinde biraz daha fazla. Öyle bir ayar çekiliyor ki İşi gücü bıraksın, bütün hayatını unutsun, mümkünse yemeden içmeden de kesilsin, o kişiyi elde etmek üzere onun peşinden koşsun gibi. Şimdi böyle bir geçici akıl tutulması bütün neredeyse edebiyatımızın kökenini oluşturuyor. Şarkıların %80'i bununla ilgili. Yani kötü gibi gözüküyor ama yaşayan bilir, demin el kaldırmış olan arkadaşlar vardı, pek de güzel bir şey değil mi? Hatta özellikle hanımlar mesela hep şeyi soruyor yani bu, ne kadar sürecek acaba? 20 sene sonra da bana aynı şekil. Yok arkadaşlar bu 20 sene sürmüyor. Birazdan görüşeceğiz. Daha kısa süren bir şey bu. Ama o heyecanlı haller hep böyle damağımızda güzel bir tat bırakıyor. Şimdi bunun peşine düşmek elbette ki çok güzel bir şey. Ama birazdan sadece bunun peşinde gittiğimizde neler kaybedebileceğimizi ve eski moda gözüken o başkalarının tanıştırması ve referansıyla olan birlikteliklerin neden bazen daha avantajlı olabileceğini konuşacağız. Ama önce şu biyolojik işaretleri bir halledelim. Bir şey özellikle hanımlardan birinden minik bir taklit rica edeceğim. Kendi selfinizi bir çeker misiniz? Dikkat ettiniz mi ne oluyor? Kafa düşüyor. Bak özellikle hanımlar bunu çok yapıyor. Şu 3 numaralı görseli bir alabilir miyim? Arkadaşlar evrensel olarak sadece kadınlarda değil erkeklerde de şimdi ama size bir şey sorsam. Bu arkadaş tanımazsınız etmezsiniz. İki tane fotoğrafı var. Hangi fotoğraf size daha güzel hatta daha çekici geliyor desem? Bu böyle ütü tahtası gibi duruyor yukarıdaki. Yani çok bir numarası yok. Ama aşağıdaki daha böyle bak. Niye? Hiç düşündünüz mü? Mesela biz ne yaparız bir şeyi merak ettiğimizde? Böyle bir kafayı eğerek bir yaklaşma, bir ilgi gösterme. Şimdi insandaki kur davranışları diğer hayvanlar gibi çok açık ve net değil. Ama görünen o ki kafayı biraz eğdiğimizde karşının bize olan algısı değişiyor. Ve biz bunu hiçbir nörobilim kursu almamış, hiç açık beyinde görmemiş olsak o selfileri, öz çekimleri çekerken bir şekilde evrimsel olarak hatırlıyoruz. Ve çoğumuz lang diye kafayı eğiveriyoruz. Şimdi bir de bunun biraz bilinçle ve bilimle incelenmiş bir versiyonu var. Özellikle şu 4 numaralı ve 5 numaralı görseli, bunları alalım. Bu bir bilimsel çalışma arkadaşlar. Bir hanımefendinin yüz fotoğraflarında, özel fotoğrafları çekilmiş. Yüzü en aşağıda, yavaş yavaş yukarı kaldırıyor ve sonra da iyice havaya kaldırıyor. Böyle işte sola doğru 5, sağa doğru 5 kademede başın farklı eğiklikleri var. Ve deneklere bu fotoğrafları gösterip aşağıda şu işte gözlenen erillik, çekicilik, sosyal baskınlık ve fiziksel baskınlık konusunda nasıl işaretler verdiğini soruyorlar. Baş orta pozisyonlara doğru gelmeye başladığında çekicilik artıyor. Direkt böyle öne doğru eğik tarafa doğru biraz çekicilik baskın. Ama baş iyice yukarı kalktığında çekicilik düşüyor. Niye?
10: Hayır.
5: Bak red bu. Ama şöyle böyle bakınca değil mi? Size daha yakınmış gibi hissediyorsunuz. Arkadaşlar sadece iki boyutlu bir fotoğraf. Daha görselleri olmayan ama çalışma sonuçları çok ilginç olan bir çalışma daha paylaşayım sizle. Birçok hanımefendinin çekilmiş fotoğrafları birçok erkek deneye gösteriliyor ve diyor ki en çekici olanı seçin. Erkeklerin çoğu tek bir fotoğrafa işaret ediyorlar. Çok büyük bir oranda %70'inden fazlası bu çekici diyorlar. Halbuki standart güzellik kriterleri açısından ondan çok daha hoş hanımefendi fotoğrafları var. O hanımefendinin fotoğrafı çekilirken bir tek fark var. Deneyiciler diyorlar ki başını hafifçe eğip saçını tutsana. Bu insandaki basit bir kur davranışı. İşin garip olanı bütün erkekler o kadını daha güzel buluyor. Bak demiyorlar ki bu kadın bir şey, o güzel diyor. Niye güzel dediğini bilmiyor ama evrimsel olarak bizde böyle bir sinyali okuyacak bir enteresan mekanizma var. Şimdi arkadaşlar bütün bunları alınca o bir anda ruh eşinizi bulduğunuzu düşündüğünüz kişiyle karşılaştığınızda hani olur da açık beyin aklınıza gelirse bunları bir düşündüğünüzde şimdi daha evvelki bölümlerde makyajın işte efendim mesela niye topuklu ayakkabı giydiğimizin falan nedenlerini konuşmuştuk. Bunların hepsi belli sinyalleri kuvvetlendirmek amaçlı. Erkeğin makyajını hatırlıyorsunuz. Kimse hatırlamıyor mu? Ben bu viral olur dedim kimse ilgilenmedi. Erkeğin makyajı hanımefendileri görünce göbeği içeri çekmek arkadaşlar. Bizim makyaj bundan ibaret. Aynısı gorillerde de var. Göğsü kabart, karnı çek böyle daha bir gürbüz gözük. Bu sinyallerin tamamı karşı tarafa olan cazibeyi arttırmakla alakalı. Ve sevgili dostlar, bakın ben de bir insanım, hepimiz insanız. Yani burada kimseye bir şey söylemiyoruz ama bu konuda zayıf olduğumuzu kabul edelim. Bu sinyaller yoğun olarak gelince böyle aptallaşıyoruz. Neden reklamlar sürekli cinsellik temasını devamlı kullanıyor? Neden bu sinyaller bizi sürekli böyle süngüsü düşmüş bir halde bırakıyor? Çünkü o kadar hazırlıklı ve o kadar ayarlıyız ki bu sinyalleri o anda tutup süzebilmek zor. İkili ilişkilere gelince bir arayıştaysanız bir kişinin sizde yarattığı o kalp çarpıntısı falan her zaman ruh eşiyle alakalı olmayabilir. Onu bir daha burada hatırlatayım. Amacımız biyoloji dersi vermek değil biraz bu konularda önceden uyanıklık sağlamak. Ama o yıldırım çarpması anında bunu yapamayacaksınız söyleyeyim. Önceden hazırlık yapın diye söylüyorum yani henüz öyle bir durum yoksa. Önceden hazır olun ki öyle bir durum geldiğinde uyanık olasınız. Bir başka etki daha var bir insanı beğenmenizde. Aşinalık etkisi diyorlar buna. Bir kişiyle çok uzun süre bir yerde beraber takılırsanız sonra bir hoş gelmeye başlıyor. Yani ya bizim Aysun da aslında hoş kızmış falan. Ya bu Mehmet de hoş çocuk aslında falan. Normalde çok gıcık olacağınız bir tip de olabilir ilk tanıştığınızda. Ama böyle takıldıkça beraber, diyelim beraber çalışıyorsunuz. Yan yana ofisleriniz, masalarınız var mesela. Bir süre sonra böyle sohbet, muhabbet ettikçe neden oluyor sizce? Bu biraz önce sebebini öğrendik aslında. Oksitosin. Yeterince bir arada olduğunuzda başta oksitosin olmak üzere salgılana diyor ki bunun yanında ben güvendeyim ya diyor, problem yok. Çok büyük bir anormalliği yoksa mesela çok gıcık bir tip değilse, size özellikle bir sinir edecek bir şeyler yapmıyorsa yavaş yavaş bir aşinalık olmaya başlıyor. Anne babalarınızın evlenme hikayesini hiç dinlediniz mi? Biliyor musunuz nasıl tanıştıklarını? Ya aynı okulda, ya aynı mahallede, ya aynı bir yerde, bir yerlerde vakit geçirmiştir çoğunuzunki. Hepinizinki değil. Çok sıra dışı evlilikler de var biliyorum. Ama çoğu, mesela siz de öyle mi?
11: İsmet Nadir ben.
5: İsmet Bey hoş geldiniz.
11: Teşekkür ediyorum. Annem babamın evlilik şeyini anlatmak istiyorum da. İlk tanıştıklarında sadece hani annem gelin geldiği zaman tanışmışlardı. Ondan öncesi yok yani ne bir görme ne hiçbir şey yok. Ama ondan sonra bir 30-40 yıla aşkın çok büyük bir sadakat, çok güzel bir sevgi, çok güzel böyle bir yani çok mükemmel bir ilişkileri oldu. Ben şunu merak ediyorum, bunun sebebini sormak istiyorum. Bir de ikinci de hani böyle 5-6 sene birlikte çıkmaklar, böyle birliktelikten sonra hızlı boşanmalar.

0: Hani bu gönül işleriyle çok alakalı bir durum değil ama zaten bugünkü program biraz da getirmek istediğim yer burasıydı. Sizin de sorunuz öyleydi, sizin de hakeza. Aileleri aracılığıyla ya da arkadaşları aracılığıyla tanıştırılan insanlar oluyor. Mesela öyle var mı aranızda birliktelik kurmuş ya da annesi babası o şekilde tanışmış, görücü usulü falan? Vardır çok. Buna genellikle görücü, biz de hep görücü usulü eski Türk filmlerinin gazıyla getirdin mi başlık parasını falan gibi algılansa da görücü usulü öyle değil. Kız hamama götürülür falan. Tüm böyle standart teknolojiler var. Bir yerde buluşturulur, çarşıda, pazarda bir görülür falan. Neyse işte. Öyle muhabbetlerden sonra insanların bir araya gelip evlendikleri çok yakın zamana kadar bir vakaydı. Şimdi günümüz dünyasında bu biraz hani outdated gözüküyor. Azıcık böyle modası geçmiş gibi. Fakat araştırmalar, özellikle bir de internetten buluşup tanışmaların çok yoğun olduğu bir zamanda arkadaş, tanıdık ve ailelerin tanıştırdığı kişilerin birlikteliklerinin istatistiksel olarak daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Kendisi beğenen, kendisi peşinden koşan ve bir şekilde murada eren insanlar oransal olarak daha düşük süre birlikte kalıyorlar ve boşanma oranları daha fazla. Şimdi arkadaşlar, istatistiksel deyince hemen zıplamayın. Mesela şöyle bir şey söylesem ne dersiniz? Erkekler kadınlara oranla daha uzundur. Doğru mu bu? İstatistiksel olarak doğru ama bazı kadınlar erkeklerden uzun olabilir yani. Bunda bir sakınca yok. Ama istatistiksel dediğimizde ne dediğimiz anlaşılıyor değil mi? Çoğunlukla böyle. Şimdi bunun mekanizmasına bakınca bizim özellikle bu yeni devirde pek fazla dikkate almadığımız bir durum var. Mesela internetten tanışmalar. Var mı deneyimleyen internetten kız arkadaş, erkek arkadaş böyle işte sonra tanışıp bu muydu ya falan. Sağ kaydırmıştım ama ne çıktı falan. Mesela hayal kırıklığı oldu mu? Nasıl görüşünce? Orada göründüğü gibi olmuyor değil mi? Paylaşmak ister misiniz?
1: Kübra Varlı. Evet, aslında böyle işte interneti kullanmak kısmında herkes geçen gün fark ettim bunu. Dedim ki çok aslında sahte bir yere döndü. Yani böyle herkes katalogmuş gibi. Yani birisinin kataloğunu inceliyormuşum gibi hissetmeye başladım artık. Aynen iyice öyle. Dedim. En iyi versiyonunu yansıtıyor tabii ki herkes oraya. O yüzden de aynısı olmayabiliyor.
0: Aslında biz de Kübra biliyoruz ya bunu. Yani sabah kalkar kalkmaz pijamalı ve pejmürde halimizde fotoğraf çekip koymuyoruz internete. Yani en azından bir özel durum bekliyoruz. Bir şeklimize, şemalimize dikkat ediyoruz falan. Azıcık böyle hatta filtreler falan. Siz yapmıyorsunuz da yapıyorlar bazen. Böyle bir şeyler uyguluyoruz ki orada vitrinde güzel olalım diye. Ve gerçekten bu arada beynimiz buna düşüyor. Daha önce dijital bağımlılıklarda konuşmuştuk. Biz sosyal medyayı böyle kaydırırken oradaki insanların o güzelim görüntülerine bakınca kendi halimizi de biliyoruz ya. Sabah muhtemelen artık nerede bakıyorsak sosyal medya, evde otururken bir yerde. Onlar mutlu, coşkun. Ben burada böyle pejmürde vaziyette oturuyorum. İçeriden bir sistem diyor ki Allah seni kahretmesin. Yani bak millet ne halde, sen burada ne durumdasın. O parlatılmış görüntüyü beyin gerçeğinden ayırt edemiyor. Ve özellikle şimdi algoritmaların eşleştirdiği, aralarında en uygun uyumu bulduğu iddia edilen bir sürü yeni uygulama, yapay zeka destekli hikayeler çıktı falan filan ama acaba hangi tür parametreleri kullanıyorlar? İnsan fotoğrafına makyaj yapar da sisteme girdiği bilgiye makyaj yapmaz mı sizce? Sistemi beslediği veriler ne kadar makyajlı ya da makyajsız olabilir? Bizim birebir şurada stüdyoda karşılıklı otururken, hatta şu anda ekrandan bizi izleyen sevgili dostların sizi ve beni ekranda gördüğünde aldıkları o kadar kompleks bedensel işaretler var ki ve bunlar milyonlarca yıllık canlılık sürecinde önce öyle ince ayarlanmış ki. Mesela özellikle hanımlar birisinin ne kadar dürüst, samimi ya da art niyetli olup olmadığını çok hızlı anlıyorlar. Çoğu. Böyle bakar bakar diyor ki bunda bir şey var diyor. Bu diyor çok diyor tekin değil diyor mesela. Mesela o konuda mesela özellikle hanımlar böyle bir şey diyorsa dinleseniz iyi olur. Yani oradaki hissedişin sözel bir anlatımı yok. Bir algoritması yok. Tarif edemez niye öyle olduğunu. Ama öyle yoğun bir bilgi akıyor ki işte o bilgi aslında bir insanı gerçekten tanımamızı sağlayan en önemli parça.
2: Açık Beyin devam edecek.
3: Engelsiz. Ben Ayşe Sudem Akcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerinde 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucu.

0: aracını gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: tanışma hattı ne olursa olsun, buluşma şekli ne olursa olsun, insanlar nasıl bir araya gelirse gelsin. Şöyle bir algı var. Ya ilk anda ne olduysa böyle bir ateş kıvılcım çıksın, ondan sonra da ömür boyu orman yansın. Böyle devamlı alevler alevler. Şimdi böyle bir ilişki insan kaldıramaz zaten. Biraz mantıklı düşünürseniz böyle bir şey olmaz. O ilk andaki tutuşmanın sakin bir ocak ateşine dönmesi lazım. Bir şeye dönüşmesi lazım. Araştırmalar bize diyor ki, özellikle sevgili genç arkadaşlar, o ilk baştaki tutuşma var ya, hay falan. O böyle aman Allah'ım kıvanç gibi çocuk falan var ya. O taş patlasa 2 sene kadar sürüyor. O yüksek duygulanım, onsuz uyuyamıyorum, Allah'ım olmazsa ben bir hiçim, işte benim yarim bensiz yatmaz Haluk Levent, o şarkıları dinlemek falan. Devamlı böyle o kafada olmak sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü çok fazla kaynak tüketiyor, sizi işlevsiz kılıyor ama sizi o kişiye çok güzel kilitliyor. 2 sene nasıl bir süre? Ne için iyidir 2 sene sizce? 2 senede ne olur? Hamilelik, çocuk biraz da büyür değil mi? Kabaca o kadar süre, o çocuğu hayatta tutacak bir süre garantiye almak için aklınızı alacak bir sistem garanti edilmiş gibi gözüküyor. Ama 50 sene, 60 sene, 70 sene, Allah uzun ömür versin, ömür boyu beraber yaşayan insanlarda bu iş nasıl oluyor? Bakıyorsunuz işte tamamen alakasız yerlerde tanışanlar da var. Kavga edip aşık olup bir araya gelenler de var. Görücü usulü standart evlenenler de var. Ne bileyim yanlışlıkla biriyle evlenenler var. Yolda tanışıp bir başka biriyle evlenecekken gidip onunla evlenenler var. Bütün bu hikayeleri duyuyorsunuz. Yani başlangıçta hiçbir ortak nokta yok ama ortak noktaları çok önemli. Biz de bunu nörobilimle maalesef çok yakın zamanlarda bir 15 sene kadar önce 7 numaralı görseli bir alırsak. Çok hoşuma gidiyor bu 7 numaradaki çalışma. Aslında temsili, doğrudan o çalışmadan almamış ama benzer bir çalışmadan aldığım bir görsel. Aşağıda bir beyin görüntülemesi var. Şimdi yukarıdaki biraz önce sesi duydum aslında, konuşmayacaktım tam görsel geldi ama bazı hanımlarda diye bir ses geldi. Şu yukarıdakilere gelince ay canım. Hepimizin içi çekiyor değil mi böyle bir şey? Yani o yaşlara gelince hala bir şey, güvenli liman, ne güzel işte ruh eşim de yanımda. Arkadaşlar yeni aşık olduğunuzda beyin filminizi çeksek, şu aşağıdaki filmi görüyorsunuz ya, onun üstünde kırmızı bir yer var. Orası masmavi oluyor. Ne demek o? Üst taraf hiç çalışmıyor. Çünkü hep aşağıdaki dürtüsel bölgeler çalışıyor. Al onu, koş peşinden, yakala, elde et falan. O bir limbik sistem dediğimiz bölüm aktif. Fakat siz bir araya gelip de bir insanla ortak bir hikaye, ortak bir amaç, ortak bir yaşam, ortak bir yolculuk kurmaya karar verdiğinizde ve çok önemli, çok çok önemli, başka birisine doğru dönüşmeye razı olduğunuzda, onu kendinize benzetmeye değil de ya da ona benzemeye değil de birlikte başka bir şeye dönüşmeye karar verdiğinizde seneler içinde enteresan bir şey oluyor. Bu çalışmada genç aşıklar, çocuklar, mesela çok hayvanını ya da arkadaşını çok seven küçük çocuklar ve böyle yıllanmış beraberlikleri olan insanlar MR makinesine konuyor ve partnerlerini, işte sevdikleri şeyi düşünmeleri isteniyor. Genç aşıklar caldır caldır, üst taraf elektrikler kesik, aşağısı yanıyor. Ama bu tip arkadaşları koyup da baktığınızda beynin korteks bölgesi, akıl, fikir ve bilinçli algı bölgesi çalışıyor. Yani o kişiyi düşündüklerinde bütün zihinlerinin bilinçli bölümü aktif oluyor. O diyor benim hayat arkadaşım diyor. Hayatta önce o diyor. Çünkü işte buradan geldik buraya gidiyoruz. Allah ömür verdiyse de daha devam edeceğiz diyor. Hikayenin içerisine bilinçli olarak yerleştirdiği için, bir hikaye kurgulayan yerde beynin kabuğu olduğu için o kişiyi düşündüğünde beynin kabuğu çalışıyor. Buna benzer bir görüntü çocukların çok sevdikleri arkadaşları ya da hayvanlarıyla ilgili de gözüküyor. Çocukların da hemen korteksleri çalışıyor. Çünkü onu seviyorum, sebebi bu. Şundan dolayı seviyorum, aklımı kaybettiğim için değil. İşte onunla dair zihinsel bir sebebi olduğu için. Dolayısıyla geçici bir akıl kaybı olan o ilk tutulma halini eğer böyle bir şeye çevirebiliyorsak, çok sık sorulan sorunun cevabı da buradan çıkıyor. Biz de evlenince yengemle eniştem gibi mi olacağız? Evlilik aşkı öldürüyor mu hocam? Bu soru çok geliyor. Arkadaşlar bu çalışmalara bakarsanız ve bir de tabii ki hani bizim halk bilgeliğimize bakarsanız, aşk gerçekse ölmüyor, dönüşüyor. Daha insani bir bağlılığa, daha insani bir birlikteliğe dönüşüyor. Ve sanıyorum bu mesajı da burada herkes bir sevdi gibi. Böyle bir omuzlar düştü, bir şey oldu. Hep şeyi merak ediyorlar. Sanki evde böyle kokteyl hazırlayıp içecekmişiz de bize aynı etki yapacakmış gibi. Aşkın hormonları nedir hocam? Bunu hep soruyorlar. Evde denemeyin arkadaşlar. Evde hazırlayabileceğiniz bir kokteyl değil ama beyindeki bazı kimyasalların nasıl değiştiğini anladığınızda o durumda onun bize niye olduğunu ve ne etki yaptığını da anlıyorsunuz. Biri dopamin. Dopamin neydi? Artık en meşhur nörotransmitter beyinde. Ödül hormonu. Zevk ve haz aldığımız bir şeyde beyinde dopamin artıyor. İşte o kişiyi düşündüğünüzde beyin dopamin salgıladığı için bağımlı gibi düşünüyorsunuz. Fakat çok önemli bir trik var. Çok önemli bir hile var burada. Serotonini hatırlıyorsunuzdur. Serotonin de özellikle depresyonda falan çok adı geçer. Tatmin ve iyi hissetme nörotransmitteridir. Arkadaşlar dikkat. Taze aşıklarda serotonin düzeyi depresyonun da altına düşüyor. Bayağı depresif, kara bulutlu bir hava. Neden biliyor musunuz? Benzer bir durumu obsesif kompulsif bozukluk denen bozuklukta da görüyoruz. Serotonin düşüyor, kendini berbat hissediyorsun. Ama aklına ne zaman o geliyor? Puf, dopamin. Aklından o gitti mi dopamin düşüyor, serotonin de düşük düşüyorsun. Devamlı ayık kalabilmek için onu düşünmek zorundasın. O düşünme hali aslında obsesif kompulsif bozukluğa benzer bir devre oluşturuyor beyinde. Gece gündüz ondan gayrı hiçbir şey düşünemiyorsun. Nasıl hile ama? Bak milyonlarca yıldır ayar niye yapılmış? İşi gücü bırak onu düşün, adamı hasta etme. O yoksa sana hayat yok. Resmen beyin kimyası böyle. Bir şey daha var, norepinefrin. Bugün özellikle eğitimde en meşhur transmitterimiz oldu. Dikkat ve odaklanmayla ilgili çünkü. Bir sürü dikkat ilacı onun üzerine çalışıyor. Norepinefrin öyle bir artıyor ki böyle bir kilitleniyorsun, onun adı dışında hiçbir şey duymuyorsun. Bulutlarda onu görüyorsun. Devamlı telefon çalınca o arayacakmış gibi geliyor. Her an dikkatin belli bir konu üzerine odaklanmış. Bu da tabii ki avcı bir canlı olarak bütün dikkatinizi ve odağınızı avın üzerine toplamakla aynı şey. Son bir hormon var ki bunu seveceksiniz. NGF diye kısaltılır. Neuro Growth Faktör. Sinir hücrelerine haydi arkadaşlar, hayat yaşamaya değer. Kollarınızı, budaklarınızı uzatın. Yeni bağlantılar yapın. Mümkünse bölünün, sayılarınızı arttırın. Çünkü burada çok güzel bir şey oluyor. Bizim daha yaşayacak çok güzel günümüz var diye bir mesaj oluşturuyor aslında. Ve beynimizin işe yaramayan hücreleri bloklanırken yeni ve taze hücreler, yeni ve taze bağlantılar oluşturuluyor. Böyle bir zihni açılıyor insanın o devirlerde, dikkat ettiniz mi? Bir şiir yazasınız geliyor. Daha önce yapmadığınız bir şeyler yapasınız geliyor. Sen böyle yapıyorsun. Sana pek olmamış galiba. Bir olsun görüşürüz. Bir iki tanesi de yakaladım seni. Yok yani çok öyle değil. Vallahi adamı alır götürür yeminle. Duvardan duvara vurur. İnşallah sana da olsun tez zamanda. Bu bütün profile bak. Bu arada arkadaşlar 4 tane hormon değil sadece. Daha 30 tane sayarız ama bu 4 tanesi bize ne gösteriyor? Çok ciddi bir aşk haline, bir yönelim haline sokuyor seni. İyi ki de böyle bir şey yapıyor ama ömür boyu da olmaz değil mi Samet? Yani bu belli bir süre olsun, tadında kalsın. Yoksa cılkı çıkar. 30 sene sonra böyle yapın, ne iş güç kalır, ne para pul kazanabilirsin. Hiçbir şey olmaz. O yüzden işte böyle dönmekte fayda var. Siz bir el kaldırıyordunuz. Buyurun size de mikrofon alalım.
1: Merhabalar hocam. Kerem. Merhaba. Ben. Benim sorum...
0: İsmini kaçırdım.
1: Kerem.
0: Kerem'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam. Benim sorum, aşk acısının beynimize ve bedenimize etkileri neler?
0: Of of.
1: Bir de hocam, birini unutamamanın uzun vadede bize etkisi nasıl olur?
0: Ben anladım şimdi bak, nasıl düz soru sordu ama arabesk name gibi gelmedi mi size? Yani böyle ciğerden. Şimdi arkadaşlar, aşk acısı, biraz önce çizdiğimiz o pembe tabloyu düşünün. Bütün odak bir durumdaydı, bir kişideydi, bir vuslattaydı, bir kavuşma içinde her şey. Onun olamayacağını anladığınızda bu bedeninizden bir parça koparılmasıyla aynı etkiyi yapıyor. Beyinde reddedilme, özellikle romantik olarak reddedilme ve ayrılık fiziksel acı veren bölgeler tarafından işleniyor. Siz fiziksel acı, mesela kolunuz bacağınız kesildiğinde, yaralandığında, hatta bir organınız koptuğunda ne hissediyorsanız hemen hemen beyindeki tepkiler aynı. Fiziksel acıyla çok benziyor. O yüzden içim yanıyor diyorlar mesela, değil mi? Böyle işte yüreğim dağlanıyor falan gibi ifadeler var. Yanmayla alakalı şeyler çok fazla. Bu bağlanma güdüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren, böyle deyince biraz sevimsiz oluyor biliyorum ama o güdünün ne kadar belirleyici ve kuvvetli olduğunu gösteren bir şey. Bir kere arkadaşlar, kolay bir acı değil. Mesela şöyle vakalara rastlıyorum. Birisi yeni ayrılmış ya da terk edilmiş ya da sevdiceğinden ayrı düşmüş. Arkadaşınız olsun. Böyle fis fis oturuyor. Geliyorsun, aman be, üf, neye takıyorsun kafaya? Bırak gitsin, sana başkası mı yok? Arkadaşlar bu çok kötü bir yaklaşım. Yani elini sallasan 50'si. Özellikle ayrılık acısı çeken bir insana bu yapılmaz. Yani kolu kopan birine ne var canım takarız bir tane falan demek gibi bir şey yani. Onun yerini tutmaz. Hiçbir şey onun gibi olmaz. Bir kere arkadaşlar her türlü ayrılık ve kayıpta. Bu acı işte mesela bir insanın kaybında yas dediğimiz bir süreç var. İlişki kaybında da oluyor yani yas dediğimiz süreç. Aslında çok önemli iyileştirici bir rehabilitasyon fazıdır. O fazı geçirmeyen insanlar iyileşemezler. Mesela hemen bir başka ilişkiye koşmak, hemen ilaçlara bilmem nelere sarılıp ya da işte bir takım maddelere sarılıp kendini uyuşturmaya çalışmak. Bunlar hiç iyi seçenekler değil. Kayıp o duyguyu yaşatacak ki o duygu seni adeta bir işte demiri ateşle döver gibi yeniden şekillendirsin ve hayata daha güçlü bir şekilde hazırlanabilesin diye. İlla ki kayıplar olacak, illa ki ayrılıklar olacak. Hayat bu. Her şey böyle fotoroman gibi git. Fotoroman bilen var mı ya aranızda? Ne kadar yaşlı olduğum çıktı ortaya. Fotoroman dedim yani. Çok özür dilerim. Burayı kesin abi. Fotoroman diye bir şey yok. Ne var şimdi? İşte dizi. Pembe dizi gibi falan. Pembe dizi bile eksildi. Hayat öyle bir şey değil. Hayatta her türlü durum olacak. Biz neydi ana mottolarımızdan bir tanesi? Bu hayata sadece iyi hissetmek için değil, ne hissedilmesi gerekiyorsa onu sonuna kadar hissetmek için geldik. İyice hissedelim ki iyice insan olalım. Çünkü buradaki amaç üremek, para biriktirmek bilmem ne falan değil. Buradaki amaç başka bir şey olmalı. Onda ne olduğunu ben söylemeyeyim artık. Siz benden muhtemelen iyi biliyorsunuz.
2: Peki diyelim ki çok seviyoruz ama karşılıksız bir aşk yaşıyoruz. Şeydeki gibi mesela Dostoyevski'nin Beyaz Geceler romanındaki gibi. Hı hı. Unutmak için neler yapabiliriz? Bu süreci nasıl aşabiliriz?
0: Unutmak için süreçler gerekiyor diyorsun. Ha o şey aylık acısından sonra ben onu nasıl unutacağım? İşte bu biraz önce yas dediğim hadise vardı ya aslında. O yas unutamamaktan geliyor. Yani bir şey kopmuş gibi ama şimdi şey garip gelmedi mi size? Aslında duygusal bir şey yaşıyorsun ama fiziksel bir acıyla benzer algılanıyor bedende. Onun fiziksel bir şey olmadığını, onun siz demek olmadığını, yani benliğinize hakikaten o kadar hasar vermediğini anlayabilmeniz için o zamanı vermeniz lazım. Bir sürü teknik söyleyebilirler size, bir sürü ilaç önerebilirler ama tekrar söyleyeyim bunların hiçbiri kalıcı değil.
2: Yani değişmemiz mi lazım?
0: Değişmeniz gerekiyor. Mesela Dostoyevski olup roman yazmanız gerekiyor. Yani zaten bu kadar edebiyat, bu kadar müzik oradan çıkmıyor mu? Ya iyi biten aşk hikayesi duydunuz mu siz ya? Sonuna kadar mutlu. Masal onun adı. Gerçek hikayelerde hep bir vuslat problemi var. Ferhat Dağları deldi, Mecnun çöllerde yuvarlandı. Sonuç? Boşa. Kavuşma olsa zaten bu kadar havalı olmaz. O yüzden biraz da insan dramı acık oradan geliyor gibi. Şimdi bir söz var. Bence ruh eşi konusunda bilim bilim çok şey söyleyebilir ama genellikle edebiyatçılar bu işe çok güzel bir nokta koyuyorlar arkadaşlar. Söyleyeceğim bakalım kimi söylediğini yakalayabilecek misiniz? Derler ki senin gönlünden geçirdiğin kişi seni gönlünden geçirir. Ruhların dili yanılmaz. Bunu kim söylemiş olabilir? Tabii ki Halil Cibran. Böyle laflar ondan gelir değil mi? Yani okuduğunuz zaman gerçekten vay be acaba mı dedirttirecek olan şey aslında bilimsel veriden çok biraz edebiyat oluyor. Ruh eşini hala bulamadıysan üzülme. Bu senin eşsiz bir ruh olduğunu gösterir diyor. Gabriel Garcia Marquez efendim. Vefat etti biliyorsunuz Nobel ödülü yazar. Bu da çok güzel. Yani ruh eşini bulamadıysan eşsiz bir ruhsundur ama çok da matah bir şeysin demek değil. Belki de eşini bulana kadar o ruhu biraz daha geliştirmek lazım. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, elleri görüyorum, konu coşkun ama gene lafı doldurduk, programın süresini bitirdik. Bir sonraki bölüme kadar biliyorum, hepimiz sabırsızlanıyoruz. Ben de bir sonraki bölümde konuşacağımız konuyu sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü yani hayatımızın aşkını bulmak, ruh eşini bulmak için her şeyin yanında bir de biraz oturduğumuz yerden kalkıp o sosyal medya uygulamanı mıncıklamaya bırakıp acık harekete geçmek lazım. Zira biz gelecek haftaki bölümde efendim beynimizi coşturan hareketler başlığıyla bir araya geleceğiz. Belli mi olur? Belki ruh eşiniz onların sonucunda bulunur. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Hani filmlerde olur. Kahramanımız kafası düşüncelerle dolu evine gelir. Anahtarını çıkarıp kapıyı açar. İçerisi karanlıktır. Ama birden aydınlanır. Kadınlı erkekli bir kalabalık birlikte haykırır. Sürpriz! Neye uğradığına şaşırmıştır. Sonra aklı başına gelir ve gülümser. Meğer doğum günüymüş. Dostları toplanıp ona sürpriz parti hazırlamışlar. Peki ne diye bağırmışlardır? Sürpriz mi, sürpriz mi? Ne yazık ki dilimize Fransızcadan girmiş ve sıklıkla kullanılan bu sözcük, P'nin önündeki R atılarak sürpriz biçiminde söyleniyor. Canım bir sürü R var, birini atsak ne olur ki diye düşünerek sürpriz dendiğini sanmıyorum. Acaba yeni duyduğumuz bir sözcüğü doğru duyup duymadığımızı düşünmeden aynen kullanmamızdan mı kaynaklanıyor bu yanlışlar? Yoksa bu özensizliğe başka bir anlam vermek olanaksız. Sonra vejetaryen yerine vejeteryen deyip geçiveriyoruz. Sağlığı koruma amacıyla yapılan ve hayvansal gıda maddelerinin yenmediği beslenme rejimi. Kısaca et yemezlik de deniyor. Ancak bu gıda rejimini uygulayanlar vejeteryen değil, vejetaryen olarak adlandırılıyor. Bir özensiz söyleyiverme daha. Testosteron. Evet, bu yanlış söylenişi. Erkek cinsiyet hormonuna testosteron denir. Evet, tıpkı vejetaryen gibi testosteron da Türk ses uyumuna çok uzak bir sözcük. Gündelik konuşmalarda söylemeye pek titizlenmesek de doğrusunu bilmekte yarar var. Ona sürpriz yapmak istiyorum. O vejetaryen, bilmiyor musun, et yemez ki. Testosteron hormonunun çok az miktarda kadınlarda da olduğunu bilmiyordum. Hadi bu sözcükleri özen göstererek yeniden söyleyelim. Sürpriz, vejetaryen, testosteron. Hepinize sizi sevindirecek sürprizlerle dolu güzel günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo. Saat 23.

0: Mutlu geceler, 23 bülteniyle karşınızdayız. Başakşehir Aymakop sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Başakşehir'de ayakkabı üretim fabrikalarının bulunduğu Aymakop sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasına gerektirdiği takdirde ise 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer yandan da cezaların yarısı indirilecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı. Bu açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bizim ortaya koyduğumuz perspektif şu. Şimdi bizim bir yapısal olarak bakanlar komitesi olacak. Aynı NATO'da olduğu gibi Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanı'nın olduğu siyasi ve askeri komite var. Siyasi ve askeri komite liderlerin ortaya koyduğu vizyonu bu ittifak içerisinde karara bağlayan, çalışmaları yapan komite. Bunun ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirecek bir genel sekreterlik olacak. Bir teşkilat olacak. Bu da önemli bir yapısal adım. Yani biz burada imza attık, ayrıldık yok. Bu komitenin alacağı kararlar tabii ki liderlerin vizyonu çerçevesinde olacak. Senede belli defalar toplanmaları gerekiyor. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Daha sonra kurulacak diğer üniteler, askeri sivil üniteler nasıl olur buna kendi aramızda karar vereceğiz. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak. Bunlar zaten hani ortak askeri ittifakların doğasında olan hususlar. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var katılmak isteyen. Bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdeği ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var sırada.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının üç ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimler de bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kati Merini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca tansiyon da yükseldi. Teklifin pazartesi günü ise Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
4: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
3: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
5: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
6: Kim ister bu?
5: Tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
3: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daydı. Bir dizi ziyaretlerde bulunan iki bakan ardından kameraların karşısına geçti. Adalet Bakanı suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi. İçişleri Bakanı'nın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
6: İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
7: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci için bu mesajları İstanbul'dan verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gürlek ve Çiftçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya geldi. Bakanlar heyetleriyle birlikte güvenlik ve adalet konularında briefing aldı. Bakanlar ardından Büyükçekmece Adliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğinin mesajını verdi.
8: Peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
6: Hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor.
7: Bakan Çiftçi ayrıca tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unun toplanmış olduğunu belirtti.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Yasa teklifini mevcut haliyle doğru bulmuyoruz, eksiklere ilişkin rapor hazırlayarak meclise sunduk dedi.
9: Hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Adalet Komisyonu'na gönderdik. Büyük Birlik Partisi'nin bu yasa teklifinde gördüğü eksiklikleri, noksanlıkları, olumsuzlukları da çok net bir şekilde ifade ediyor. Yasa mevcut haliyle komisyondan geçti. İnşallah genel kurulda bizim bu teklifimiz değerlendirmeye alınır. Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz.
0: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevi kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının üzerine tedbir amacıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Altı yılı aşkın süredir Türkiye'nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini savundu. Soruşturmayı yürüten savcılıklara olayın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerden 108 kişilik bir şema sundu.
7: Gülistan Doku dosyası yıllarca organize şekilde örtbas edildi. Dosya yeni başlıyor, 108 kişilik bir örtbas listesi verdik. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le Gülistan'ın telefonla müdahale eden bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi. Savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle ilgili bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
10: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yönündedir.
7: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
10: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz korucu başı tutuklandı, Fatih. Ve korucu başına sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
7: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
0: İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, iki ülkenin anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Arakçı, Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan, yeni güzergahın belirlenmesinde teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti. Arakçı, anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Bu şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da yaptığı açıklamada Amerika ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini belirtmişti. Savaşın sürmesi olasılığına da hazırız ifadesine yer vermişti. Gazze'de hayat İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle oldukça zordu. Üstelik ateşkese rağmen yıkılan binaların sayısında da artış var. Birleşmiş Milletler'e göre Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı %9 arttı.
2: Gazze'de yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana %9 arttı. Ekim 2023'ten bu yana ise yapıların %82'si hasar gördü. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak'a göre bölgede 200 binden fazla yapı hasar görmüş durumda. Bunların 3'te 2'sinin de yıkıldığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler hali hazırda Gazze'deki durumu daha düşük yoğunluklu ateş olarak adlandırıyor. Bu dönemde bile binalarda hasar ve kısmi yıkımların devam ettiği belirtiliyor. Verilere göre Gazze'ye giren insani yardımın hacmi ise Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında %33 arttı ve 55 binden fazla palete ulaştı. Bu miktar yaklaşık 2600 kamyon yüküne denk geliyor. Yardımların yaklaşık %60'ını ise gıda oluşturuyor. Birleşmiş Milletler motor yağ ve yedek parçalara yönelik kısıtlamaların hastaneleri, su pompalama istasyonlarını ve fırınları faaliyetlerini azaltmaya veya durdurmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bölümü elverişsiz koşullarda yerinden edilmiş durumda.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Beyaz Saray'da imzaladıkları ortak deklarasyonun yıl dönümü nedeniyle telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Paşinyan Aliyev'i aradı. Açıklamaya göre görüşmede bir yıl boyunca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekildi. Taraflar ayrıca Washington'da varılan anlaşmalar doğrultusunda Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu Güzergahı'nın hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede liderler barış sürecinin ilerletilmesinin önemini vurgularken bölgede kalıcı barış ve istikrarın yanı sıra ekonomik işbirliğinin sağlanması yönündeki çabaların devamı konusunda da mesajlar verdi. Washington'daki tarihi zirvede liderler imzaladıkları deklarasyonla birbirlerinin toprakları üzerindeki hak taleplerinden vazgeçmişti. Rusya-Ukrayna hattında tansiyon dinmezken Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'ya yaptırımlara katılmayan Sırbistan'da temaslarda bulunuyor. Ukraynalı lider hem Sırbistan Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı'yla görüştü. Patriot hava savunma sistemlerine dair konuştu. Ayrıntıları alacağız. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz, merhaba öncelikle. Zelenski'nin ziyaretini ve açıklamalarını senden dinleyelim.
11: Merhaba. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geldiği tarihten bu yana, yani 7,5 yıldan bu yana ilk kez Sırbistan'ı ziyaret etti. Sırbistan'ın önemli bir özelliği, biraz önce senin de bahsettiğin üzere, Rusya ile yakın ilişkiler içinde olan bir ülke olması ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan bir ülke olması. Fakat yani bütün bunlara rağmen tabii Zelenski'nin böyle bir ülkeyi ziyaret etmiş olması ve bazı konularda mutabakat metinlerinin imzalanmış olması tabii ilk başta böyle şaşırtıcı gibi gelebilir. Fakat şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sırbistan yönetimi şu anda bir denge politikası izlemeye çalışıyor. Çünkü Sırbistan sonuçta Rusya'nın bulunduğu yere biraz daha coğrafi olarak uzak ve Sırbistan'ın komşularının hemen hemen tamamı şu anda Avrupa Birliği üyesi. Bütün bunlar Sırbistan'ı bir denge siyaseti izlemek zorunda bırakıyor. Ayrıca Sırbistan'ın şu anki yönetimi muhalefetin protesto gösterileriyle karşı karşıya ve muhalefet Batı yanlısı. Bu nedenle Sırbistan yönetimi biraz da Batı'dan muhalefete gelen desteğin önüne geçmek için Amerikan yönetimiyle biraz daha yakınlaşıyor ve Batılıların biraz daha istediği adımlar atmaya çalışıyor. O nedenle Sırbistan yönetiminin Zelenski ile yakınlaşmaya başlamasının biraz böyle Avrupa ile ya da Rusya ile olan ilişkileri Avrupa ile dengeleme çalışması ve iç politikada da biraz daha güç kazanma çabası olarak değerlendiriliyor. Bu ziyaret esnasında Zelenski savaşa yönelik bazı açıklamalarda bulundu ve Amerikan Başkanı Trump'la füzeler, Patriot füze savar sistemleri konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ve Amerikan yönetiminin her ay belli miktarda Patriot füze sistemlerinden, füzelerinden Ukrayna'ya vereceğini söyledi. Fakat Zelenski Amerika'nın bu verdiği ve vereceği füzeler yeterli değil dedi ve bu yıl batılı ülkelerden Ukrayna'ya yapılan füze savar sistemi desteğinin geçen yılkine göre çok daha düşük olduğunu söyledi ve Ukrayna hava sahasının tamamen savunmasız kaldığını dile getirdi. Bu nedenle başka ülkelerden istediklerini dile getirdi. Son olarak şunu söylemek gerekiyor. Şu anda da yine Ukrayna'da Kiev'de sirenler çalıyor. Ve Ukrayna hava savunma sistemlerindeki bu açıklık Rusların son dönemde sürekli olarak başkent Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer büyük şehirlerine neredeyse gün aşırı füzelerle vurmasına neden oluyor.
0: Deniz Berk'tay'ı dinledik. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sepre'de yaşanan göçmen krizi İtalya ile İspanya arasında soruna dönüşmüştü. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi.
2: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. Madrid yönetimi İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi. Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya, kararın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yönelik göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid ise Roma'dan gelen bu açıklamaları reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Septe'ye giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak İtalya bu talebi kabul etmedi. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
0: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia edilen ve aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
12: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldı, soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
0: Diyarbakır'da son 7 ayda yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilanço açıklandı. Suç oranları geçen yıla göre düştü. Ayrıca olayların aydınlatılma oranı da %97'den %98'e yükseldi.
13: Hem suçla hem uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Rakamlar geçen yıla göre azaldı.
14: Bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları, bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz.
13: Diyarbakır'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti, çetelere yönelik sert mesajlar verdi.
14: Hiç kimse kendini kolluğun filan yerine koyarak bir takım planlamalar içerisinde hiç kimse yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur.
13: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Geçen yılın ilk 7 ayında 36 milyon kök kenevir imha edilmişti. Bu yıl başarılı operasyonlar sayesinde kenevir ekimi azaldı ve imha edilen miktar 4 milyon 700 bin köke düştü.
14: Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz.
13: Asayiş olaylarında da geçen yıla göre azalma var. 2025'in ilk 7 ayında 18.860, bu yılın aynı döneminde ise 17.759 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı ise %97'den %98'e yükseldi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Duraloğlu hızlı tren projesiyle Ankara-Kayseri arası mesafenin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini açıkladı. Kayseri'de konuşan Bakan Duraloğlu, proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürenin de yaklaşık 5,5 saate ineceğini belirtti.
15: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz.
2: Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak. Çift ray sistemi sayesinde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek. Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yapımı devam eden Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesini yerinde inceledi. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
15: Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
2: Proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürede yaklaşık 5 saat 30 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak.
15: Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil elbette. Aile bağlarının daha sıkı bir şekilde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek.
2: Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinin 2028 yılında açılması hedefleniyor.
0: Ağustos ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi gördü. Serinlemek isteyenler de hafta sonu Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek, kısmen de yağmur geçişleri bekleniyor.
16: Çok nemli vardı. Balkonda falan çıktık, yattık. Gece geldik, denizde bir ayaklarımızı soktuk. İzin verirseniz ben atlayacağım. Dayanamıyorum çünkü.
2: Sıcak ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak zorlaştı.
17: İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca etkili oldu. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi aştı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar da denize girerek serinlemeyi tercih etti.
18: Çok nem vardı, hissettim, evet. Uyuyamadık. Burada serinliyoruz şu anda.
19: Ev çok sıcak, bir de nem de çok yüksek. Evde durulmuyor. Kendimizi zor zor buraya atıyoruz.
17: Denize giriyor musunuz? Nasıl deniz?
20: Tabii, o kadar güzel yüzüyorum ki yarışmaya gideceğiz. Şöyle batıp çıkıyoruz biz burada.
21: Ev en üst katta olduğu için güneş direkt benim odama vuruyor. O yüzden evde de çok duramıyorum. O yüzden hep buralardayız.
2: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Pazar günü İstanbul'da yer yer yağmur geçişleri olması bekleniyor. Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
22: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
0: Kuzey Makedonya asıllı şarkıcı ve söz yazarı Cansever hayatını kaybetti.

Özellikle 90'lı yıllarda ülkemizde ilgiyle takip edilen şarkıcı bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Almanya'da hayata veda eden cansever 59 yaşındaydı. Sanatçı bir süre önce ilik nakli olmuş, hayranlarından da dua istemişti. Makedonya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya gelen cansever 12 yaşında geçirdiği kazada tek gözünü kaybetmişti. Ve bu haberimizin ardından kısa bir araya gidiyoruz.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı da 12'ye yükseldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'e kene tutundu. 37 yaşındaki kadın bir süre sonra rahatsızlanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadın Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi alındı. Ancak kurtarılamadı. Adana'da içme suyu kanal hattında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. İmamoğlu ilçesinde Yedigöz'e içme suyu projesinin devam eden tünel hattında göçük meydana geldi. Ekipler göçükte 5 işçinin kaldığını belirledi. İşçilerin tümü dışarı çıkarıldı. İçlerin

0: Sesi gideceği yere ulaşınca bitmiyor. Bu kez de park yeri arayışı başlıyor.
1: Trafiği de yoğunlaştırıyor zaten. Park yeri aranıyor. 1,5 saat falan uğraşıyoruz yani.
0: Zaten yoğun olan trafiğin bir nedeni de park yeri arayan araçlar.
2: Yanlış yerlere park ediliyor, otobüs geçemiyor. Bakın yan taraftaki araca bakın, yolu kapatmış. Nasıl geçecek insanlar?
0: Mega kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşsa da kamuya açık otoparklardaki kapasite sadece 1 milyon 144 bin.
3: Trafik levhasının koyduğu kural ortada. Park etmek yasak. Ama görüntüler de ortada. İstanbul'da milyonlarca araç var ama park kapasitesi bunun çok altında. Yer bulamayan sürücüler çözümü yol kenarına park etmekte buluyor.
4: Güneşin altında bekliyoruz yani. Polis geldiği zaman kaçıyoruz.
5: Şöyle bir otopark var, git bir saat diyor 500 lira. Ben günde o kadar kazanmıyorum.
6: Şu an otopark ücretleri 350 liradan başlıyor. Tam gün 2000 liraya kadar.
0: Kimi İstanbullu da otopark sıkıntısı yüzünden aracını yerinden çıkarmıyor.
7: Ben vasıtaları kullanıyorum. Metro, otobüs.
8: Günlerce kullanmıyorum arabayı, aman park yeri gitmesin diye.
0: Otoparkta binalar evlerin fiyatlarına da yansıyor.
9: Yan binadaki, aynı bölgede yan binadaki dairenin fiyatı 30 bin liraysa öbür otoparklı binanın fiyatının 35 bin lira, 40 bin lira olduğunu söylüyoruz.
0: İstanbullular otopark sorununa tüm kesimlerin birlikte çalışarak çözüm getirmesini istiyor.
10: Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Muhammed Dilmaç, görenleri şaşırtan bir ev yaptı. Arazisi engebeliydi, altından da yol geçiyordu. Evini yolun üzerine yerleştirdiği 8 metrelik beton kolonların üzerine inşa etti.
11: Düz arazi bulamayınca çözümü sıra dışı bir projede buldu. Yamaçtan geçen yolun üzerine 8 metre yüksekliğinde kolonlar dikti. Evini de kolonların üzerine inşa etti.
12: Ev yapmak için böyle fazla geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir şey düşündük. Üstü toplam 100 metrekare, altı 80 metrekare. Görenler villa diyorlar. Biz villa diye yapmadık hani, biz ahşap evi diye yaptık hani.
11: Burası Rize. Engebeli arazi sıra dışı bir yapıya dönüştü. Muhammed Dilmaç ev yapmak için düz arazi bulamayınca kolları sıvadı. Kendi arazisinden geçen yolu da kapatmak istemedi. Yola 6 dev beton kolon dikti, kolonların üzerine de 4+1 ahşap ev inşa etti.
13: Alttan yol geçtiği için bunu yüksek yapmak zorunda kaldık. Mikser geçiyor, kepçe falan geçiyor burada, nasıl olacak yolun üstünde ev? Mecbur böyle yüksek yaptık bunu. Görenler de beğeniyor evi. Misafirler geliyor, resim çekiniyorlar, çoktan memnun oluyorlar.
11: Yolun üstünde yükselen ev, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sıra dışı bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
10: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği denetimleri sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son bir ay içinde tespit edilen ihlaller nedeniyle 48 milyon lira ceza kesti.
11: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine yönelik son bir ayda 530 denetim gerçekleştirdi. Tespit edilen ihlallerden kurumlara 48 milyon lira idari para cezası kesildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin geri dönüşüm merkezlerinden gelen mikroplastik yüklü atık suları yeterince arıtmadan Seyhan Nehri'ne deşarj ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle 5 milyon 874 bin lira idari para cezası uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz yılda aynı ihlalden dolayı ceza kesilmişti. Mersin'de 2025 yılında Göksu Nehri'ne atık suları arıtmadan deşarj eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meski'ye'de 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki atık su arıtma tesislerinin de mevzuata uygun çalıştırılmadığı ortaya çıktı. 10 ayrı ihlalden dolayı Antalya Su ve Atık Su Genel Müdürlüğü'ne 7 milyon 538 bin lira, özel şirkete 4 milyon 693 bin lira olmak üzere toplam 12 milyon 232 bin lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılı içerisinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muski'ye, Marmaris ve Güllük'te atık suların arıtılmadan boşaltılması nedeniyle 1 milyon 133 bin lira idari para cezası uygulandı.
10: İlayda Balfiliz henüz 31 yaşında. 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Çünkü onu nefessiz bırakan, akciğerini söndüren bir hastalığı var. Sağlığına ve oğluna kavuşabilmesi için akciğer nakline

0: ihtiyaç duyuyor. Bu yıl Türkiye'de yalnızca 8 hastaya akciğer nakli yapılabildi. Hayatta kalmak için organ bekleyen binlerce hastanın umudu organ bağışı.
1: 4,5 yaşında bir oğlum var. Onun için buradayım. Ben oğlumu büyütmek istiyorum. Ben henüz 31 yaşındayım. Bu 4 ayda bir anneler günü, bir babalar günü, bir okul etkinliği kaçırdım. Oğlum bunlarda bizde değildi. Şu an bile beni hastanede değil, tatilde biliyor.
2: İlayda Balfiliz'in akciğerini söndüren, onu nefessiz bırakan bir hastalığı var. 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Defalarca ameliyat oldu. Ama oğluna sağlıkla kavuşabilmesi için akciğer nakli olması gerekiyor.
1: Nefes alamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Akciğerlerimi ben 3 ay boyunca tüplü kalmıştım burada. Sönmesin ve normal hayatıma biraz daha normal devam edeyim diye akciğerlerimi göğüs duvarına yapıştırdılar.
3: Akciğer dokusunun gravyer peyniri gibi tamamen hava baloncuklarıyla dolduran bir hastalık bu. Sigarayla ilişkili. Kızımız artık sigara içmiyor. Bu hastalarımız genellikle normal hayatında, işinde, gücünde olan ama sık sık pnömotoraks dediğimiz halk arasında akciğerin patlaması olarak tanımlanan akciğer çökmesiyle acil kliniğe geliyorlar. Yoksa bir
2: arkadaş... Yalnızca Kuşyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin listesinde 67 hasta akciğer nakli için bekliyor.
1: Bir sonraki anneler gününde oğlumu yanında olmak istiyorum. Onun daha sağlıklı bir anneyle olmak. Parka gitmek istiyorum. Yani çok basit. Her anne gibi okula ben götürmek istiyorum.
2: Akciğer nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabiliyor. Beyin ölümüyle ilgili yanlış algı organ bağışının önündeki en büyük engellerden biri.
3: 35 senelik bir cerrah olarak, doktor olarak söyleyebilirim ki beyin ölümü %100 kesin ispatlı bir şey ve geri dönüşü yok. Halkımız aslında veriyor ama kavram kargaşaları veya çok konuya hakim olmadan ortaya atılan, ya ben bunu söyledim de söylemiş olmak için söyledim dendiği için ortada bir karışıklık var. Sadece halkımız için değil, doktorların da bilinçlenmesinin artması lazım.
2: Türkiye'de bu yıl şu ana dek 1480 beyin ölümü teşhisi koyuldu. Bu kişilerin yalnızca 264'ünün organlarının bağışlanmasına izin verildi. Bu yıl Türkiye'deki 2 akciğer nakli merkezinde yalnızca 8 akciğer nakli yapılabildi.
0: Fındık hasadı için orduya giden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ders zili çaldı. Çocuklar çadır kentlerde oluşturulan sınıflarda eğitim görüyor. Derslerin yanı sıra sosyal etkinliklerle de yaz tatilini verimli geçiriyor.
2: Aileleri Ordu'da fındık bahçelerinde çalışıyor. Onlarsa okul sıralarında. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları çadır kentlere kurulan prefabrik sınıflarda ders başı yaptı.
4: Okul öncesinden 42, ilkokuldan 105, ortaokuldan 72, toplam 219 öğrenciye ulaştık. Aileleri bahçelerde olan öğrencilerimizin burada verimli vakit geçirmesi, sosyal aktivitelerden geri kalmaması için onlar adına büyük bir avantaj sağlıyor.
2: Çocuk işçiliğini önlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Uluslararası Çalışma Örgütü bir projeyi hayata geçirdi. Fındık hasadı için farklı illerden Ordu'ya gelen işçilerin çocuklarına eğitim veriliyor. 8 derslikte 11 öğretmen ve bir gönüllü görev yapıyor. Çocuklar Türkçe, matematik, resim ve müzik dersleri görüyor. Okuma yazma bilmeyen öğrenciler için ayrı sınıflar da oluşturuldu.
4: Öğrencilerimizin buradaki başladığı seviyeden buradan ayrılırkenki seviyeler arasında büyük bir farkı oluyor. Kendilerini geliştirmiş oluyorlar.
2: Ders bitince etkinlik zamanı başlıyor. Çocuklar yüzüyor, spor yapıyor, tiyatro ve film izliyor.
5: Annem fındık toplamaya gittiğinde ben okula geliyorum. Sonra öğretmenlerimi çok tebrik ediyorum. Öğretmenlerim hepsi çok güzel, çocuklar ders veriyorlar.
2: Projenin amacı yalnızca çocuk işçiliğinin önlenmesi değil, onların eğitimden uzaklaşmasını önleyerek yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanmaları da sağlanıyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 13. durağı Malatya. 9 gün sürecek etkinlikte konserler, sergiler ve gastronomi olmak üzere 149 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
2: Sergiler, tiyatrolar, lezzet durakları. Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı Kayısı'nın başkenti Malatya'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Malatya bu yıl ikinci kez etkinliğe ev sahipliği yaparak kültürel birikimini yeni nesillere aktarıyor. Festival kapsamında şehrin farklı noktalarında 149 etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileriyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerde ziyaretçiler birbirinden lezzetli yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak. Uzman kurullar tarafından belirlenen 31 noktada gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.
6: Dünyanın en büyük festivali, Avrupa Festivaller Birliği'nde üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık bir dünya markası haline gelmiş durumda. En fazla katılımcının sağlandığı bir festival olmuş durumda.
2: Malatya Kültür Yolu Festivali 16 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda sabaha kadar süren görüşme maratonuyla kabul edildi. Süreci akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras değerlendirdi. Bu yorumlarla da noktalıyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
7: Son derece hayırlı bir süreç. Önemli bir eşik aşılmış oldu. Bütün bu süreci kilitleme ve engelleme girişimleri boşa çıkarıldı. Genel olarak Türkiye kazandı diyebiliriz. Buna bunun kaybedeni yok. Bu süreç bölgede de barış açısından ilk adım olduğu için belki kaybedenin Netanyahu olduğu söylenebilir. Hakikaten tartışmalarda bazen inanmıyorum. Bu ülkenin temel kurumları, başta parlamento olmak üzere Milli Güvenlik Kurulu, istihbarat, güvenlik bürokrasisi, büyük bir zaaf, ihanet içinde olduğunu ima eden bakış açıları kabul edilebilir işler değiller. MGK denetiminden geçecek bir süreçte MGK bu işi başaramaz. Parlamento zaten bu süreci yönetemez anlamına gelecek yaklaşımların doğru olmadığını biliyoruz. Anayasaya aykırılık gibi tezler tarihsel olarak da biliyorsunuz doğru değil. Mustafa Kemal döneminde 1928 sürecinde de benzer bir adımlar atılmıştı. Nasıl Mustafa Kemal'in hukuka aykırı bir adım içinde olduğu söylenemezse, bu yasal düzenlemenin kendisi de bir emme basma tulumbaya atılan konvansiyonun ilk adımı. Yani önümüzdeki süreçte sonbaharla beraber hem bu süreç izlenecek meclis ve MGK ekseninde hem de bir dizi yeni yasal düzenleme, siyasi partiler yasası, seçim yasası ve giderek anayasa. Yani son derece önemli bir süreçten geçiyoruz. Dünya çatışma çözümlerinde bile çok nadir gördüğümüz bir modelle karşı karşıya olduğunu söylenebilir. Sarıhan Oluç'un müdahalesi son derece yerinde. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın bir pazarlık konusu olduğu iddiası hakikaten yakışıksız bir iddia. Birkaç nedenden dolayı bir kere Selahattin Demirtaş'ın serbest kalabilmesi için bu yasaya da gerek yok. Yani uluslararası mahkemelerin kararlarını uymak yeterli. Ayrıca bir kirliliği içerisinde bir siyasi yasaklama söz konusu değil. Çünkü yargı süreci bitmiş değil. O yüzden hani bunun üzerinden bir polemik yapılması. Üstelik bu polemiğin de yani zaten sürece destek veren bir siyasi partimizden gelmesi ben de izlerken rahatsızlık duyarak izlemiştim. O yüzden müdahalesi olmayınca yerinde tahmin ediyorum. Onlar da yaptıkları gafı, yanlışını fark etmişler. Bu itirazlardan bir tanesi de biliyorsunuz çerçeve yasa diye bir yasa başlığı olabilir mi? Ya insan bir yasanın adına bakmaz mı? Yasanın başlığı çerçeve yasa değil ki, bu kamuoyuna bir yönelik bir şey. Bir de komisyonda yapılan itirazlar, işte akademisyenler dinlense, şehit anaları dinlense falan, bunlar zaten TBMM çözüm komisyonunda yapılmış işlerdi. Ama İyi Parti orada biz yok bir daha olsun demesi, yani konuyu uzatmaktan başka bir şey değil. Genel kurulda daha tabii hızlı geçecek. Çünkü biliyorsunuz teklif ve tasarı arasındaki fark, tekliflerin milletvekilleri tasarının hükümet tarafından gelmesi. Bazı belki müferit müdahaleler olabilir ama esas itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Kaplumbağaları biliyorsunuz kafasını çıkardığı zaman ilerler. Bir risk alınmış mıdır? Belki alınmış mıdır? Alınmıştır. Ama bu TBMM kararından sonra son derece hızlandırılmış bir sürecin içine gideceğiz. Bir şarkı vardı bilirsiniz, daha gidecek çok yolumuz var diye. Aslında uzun bir yolun ilk başlangıcı değil. Şimdi biraz teknik meselelere kamuoyu çok sıkıştırılıyor. Ahali de yani buna sıkılıyor. Burada önemli olan siyasi kararların olması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ekseriyetin bu meselede bir politik irade ortaya koyması son derece sevindirici. Takvimlendirme şöyle, yani 6 ay vesaire deniyor, bir yandan da Türkiye'nin önünde bir anayasa meselesi var. Yani aslında Cumhuriyet'in tamamlanması ve demokratik Cumhuriyet'in inşa meselesi bir yandan ilerleyeceği için bu takvim çok üzüleceğini zannetmiyorum. Bazı radikal ve marjinal kesimlerden deme yönelik de ya da Kürt hareketine yönelik de, hatta Öcalan'a yönelik de eleştiriler var. Onlara şu söylenebilir: bu 6 aylık sürede başvuru sizin iradenize bağlı. İstemezseniz başvurmazsınız ama belli ki bu böyle bir eğilim içerisinde olanlar son derece marjinal ve maalesef küresel güçlerin kolaylıkla etkisi altına girebilecek kesimler. Bazı eleştiriler var, numaralı cumhuriyet olur mu falan diye. Bunun numarayla falan ilgisi yok. Birinci grubun anayasası vardı. Sonra ikinci grubun anayasası ve rejimi oldu. Şimdi bir tür nasıl diyelim karma ya da hibrit bir anayasa. Anayasanın demokratikleşmesine doğru gidiliyor. Bu konuda da çok enteresan çapraz mutabakatlar olacağını düşünüyorum. Ve referanduma gidildiğinde biliyorsunuz bu yasada referanduma gidileceğini iddia edenler oldu. Şu yasaların gitmeyeceğini biliyoruz ama anayasal değişiklikte hakeza bu sürecin bir kere daha toplumun onayına sunulmuş olacak. Yine göreceğiz ki çok büyük ekseriyetle kabul görecek. Bütün bu tartışmaları zaten en büyük talihsizlik şehit aileleri üzerinden yapmak. Hiçbir şehit ailesi terörün devam etmesini, şiddetin devam etmesini istemez. O yüzden bu acıları tokuşturmak ya da bu acılar üzerine araçsallaştırarak siyaset yapmak doğru bir tutum değil zaten. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı eksenindeki bir ara Sayın Devlet Bahçeli bununla ilgili bir tanım vermişti. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı üzerinden bazı değişiklikler gerekiyor ama unutmayalım, daha önce de Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 64 madde hatırladığım kadarıyla değişmiş ama başkanlık meselesi nedeniyle tıkanmıştı. Dolayısıyla o değişikliklerde, makul değişikliklerde onları da elde var bir haline getirmek gerek. Ama ilginç bir şekilde meclis başkanı dahil anayasa değişikliğinden çok yeni bir anayasa olarak meseleyi tarif ediyor. Kategorik olarak karşı çıkmamak lazım. Gelen metni görmek, o metin üzerinde müzakere yaparak hakikaten 12 Eylül rejiminin bu deli gömleğinden artık topyekun iktidarıyla muhalefetiyle kurtulmamız gerekiyor. 6 ay sözüne bakmayın. Bunu çok uzayacağını zannetmiyorum. Yani kış gelmeden birkaç ay içerisinde bu süreç tamamlanır. Sürecin teyidi ve tespiti o kadar zor bir şey değil. Şu andaki konuşmamıza dair olmak üzere uydu teknolojisiyle her şey izleniyor ve takip ediliyor. Bu barış süreci bölgesel barış da içerdiği için hızlandırılmış bir süreç olacak. Yani Suriye'nin sınır güvenliğinin Suriye merkezi devleti tarafından sağlanması çok önemliydi. Irak'taki kalkınma yolu projesi vesaire. Dolayısıyla meselenin bölgesel kısmını da hızlandıracak bir süreç olacak bu. Yani sonbaharın sonuna doğru büyük ölçüde tamamlanacağını varsaymakta fayda var.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
9: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
8: Hava durumu.
10: Pandemide yaşanan stres ve zorlu dönem çeşitli sağlık sorunlarına neden oldu. Son dönemde kalp doktorlarına aritmi, yani kalp ritminin düzenini kaybetmesi sorunuyla sıklıkla başvuruluyor. Peki kalpte ritim bozukluğu neden olur? Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar anlatıyor.
11: Aslında bu ritim bozukluklarının, ritim sorunlarının birden fazla nedeni var. Öncelikle bunun bir tanısının konulması lazım. Bizim için en önemli şey bir kardiyolog gözüyle, bir kalp doktoru gözüyle veya ritim bozukluğuyla ilgilenen bir hekim gözünde özellikle hastanın şikayeti olduğu andaki ritmini ölçen elektrokardiyografi dediğimiz EKG'nin çekilmiş olması. Örneğin hasta çarpıntısı başlar, yarım saat 40 dakika sürer, bir hastaneye, bir acil servise, bir tıp merkezine başvurup bir EKG çektirebilirse bu EKG dediğimiz tetkik bize hastalığın tanısını koymamızı sağlar. Bu tanıyı koymakta aslında çok fazla zorlanıyoruz çünkü hasta kısa süreli bir çarpıntısından bahsediyor veya çarpıntı çok önemsemiyor, o anda herhangi bir tetkik yaptırmıyor. Aslında bizim özellikle tanı koymamızı sağlayan şey o dönemde çekilmiş EKG'lerdir. Şu anda işte uzun süreli takip ettiğimiz Holter cihazları, akıllı saatler de artık yavaş yavaş güncel hayata girdi ve biz bunları da kullanmaya başlıyoruz ve öncelikle tanı koymaya çalışıyoruz. İşte bu tanılar çok farklı olabilir. Bazı tanılar, bazı ritim bozuklukları hakikaten doğuştan geliyor. Bazen 5 yaşında, bazen 15 yaşında, bazen de 60 yaşında kendini gösterebiliyor. Bu bozukluklar özellikle bizim bazen ilaç tedavisinde, bazen de ablasyon dediğimiz yakarak, dondurarak bazı ileti bozukluklarını düzeltebiliyoruz. Tedavileri de bu şekilde çeşitleniyor. Ve bazı ritim bozuklukları hakikaten ileri yaşın ritim bozuklukları ve özellikle kalpte pıhtı oluşabiliyor, felçte sonlanabiliyor ve biz bunları genelde ilaç tedavileriyle düzeltebiliyoruz veya onlarda da işte ablasyon dediğimiz yakma, donma tedavilerini uygulayabiliyoruz. Öncelikle tanı aşamasında bireyin kesinlikle şikayeti olduğu zaman bir elektrokardiyografi çektirmesi bizim için altın standart diyebilirim. O EKG'yi bize göstermesi, bizim poliklinik masasında bunu görmemiz çok önemli. Ondan sonra biz o EKG'ye bakarak tanısını tamamen koyabiliyoruz hastanın. Bu tanıyı koyduktan sonra da bu çarpıntıyı, bu ritim bozukluğuysa eğer isimlendiriyoruz. Verdiğimiz isme göre de hakikaten tedaviler alt grupta değişiyor. Bazılarına kan sulandırıcı ilaçlar vermeniz gerekiyor. Bazılarına güçlü antiaritmik dediğimiz ritim bozukluğu ilaçları vermeniz gerekiyor. Bazılarını işte bahsettiğim anjiyografik yöntemlerle ablasyon dediğimiz yakma tedavileri, donma tedavileriyle tedavi etmeniz gerekiyor.
10: Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar NTV Radyo'daydı.
8: Zeynep Gül Alp'in hazır

0: Yeniden merhaba. Gece yarısı haber kuşağıyla karşınızdayız. Metki Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı. Bu açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
1: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
2: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
1: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
1: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma söz konusu değil dedi. Konu Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi.
3: Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak ve İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde bu yeni katılımlar da olabilir bu yapıya.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türkiye yayınında konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıldı.
5: Bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen bir sorun çözme odaklı bir anlaşma.
6: Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
7: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dünyanın da yakın takibinde. Anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var sırada.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimler de bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Çömez tarafından Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
8: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
9: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
8: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
10: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
11: Kim ister?
10: Tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben pabuç bırakmam.
8: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesline ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile cezalar da artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
2: 18 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı. Göktaş, evlatlarımızın üstün yararını esas alan, sağlıklı gelişimlerini destekleyen, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımızı daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturuyoruz dedi. Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak ifadesini kullandı. Kanunun ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki Damla Nur'un intihar etmediği, 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darbe edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
11: Birine intihar, diğerine kaza süsü verdiler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Damla Nur Sarıhan 14 yaşındaydı. 10 Ocak 2024'te tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ölümü o tarihte kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını harekete geçirdi. Dosya yeniden incelemeye alındı. Bir şüphelinin elinde barut kalıntısı tespit edilince soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği ortaya çıkarıldı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Gözaltına alınan anne ve bir kişi serbest bırakıldı.
12: Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla İntihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerinin aydınlatılması için mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonu düzenlendi. Aralarında Rojin Kabayiş'in ailesinin de olduğu bazı aileleri tehdit eden 2 kişi tutuklandı. Diyarbakır Emniyeti dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen bir şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabayiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Umman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Zanlıların yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantılar üzerinden ailelere zorbaladığı, şantaj ve tehditte bulunduğu tespit edildi. Diyarbakır merkezi 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda da 10 şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe kaçarken silahları gömdüklerini itiraf etmişti. Kazı çalışmalarında ise silahlara rastlanmadı. FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi vermişti. Silahları Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinin kırsal alanlarına gömdüklerini söylemişti. Ekipler Karatepe'nin tarif ettiği 8 bölgede çalışma başlattı. Özel harekat ve komando timleri tarafından da kapsamlı arama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise aranan noktalarda herhangi bir silaha rastlanmadığını açıkladı. Son kullanma tarihi geçmiş bazı gıda malzemeleri ele geçirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper tutuklandı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özalper, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Özalper daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özalper'in tutuklandığını Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, "Bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İksen Başkanımız yalnız değildir." sözleriyle duyurdu. Başakşehir Aymakop Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de söndürüldü. Başakşehir'de ayakkabı üretim fabrikalarının bulunduğu Aymakop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uğraşlarının ardından yangın söndürüldü ancak iş yeri kullanılamaz hale geldi. İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında çevresindeki 4 bina zarar gördü, binalar tahliye edildi.
4: Deprem oluyor sandılar, gece vakti dışarı çıktılar. Yaşadıkları binanın devam eden inşaat nedeniyle zarar gördüğünü anladılar. İstanbul Sultan Gazi'de temel kazısı yapılan inşaatın çevresindeki 4 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
13: Gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik. Harfiyat 2 metre daha derin kazdığı için sıkıntı ondan olmuş. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
4: Olay 50. yıl mahallesinde yaşandı. Binalarında ses duyan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Önce bir binanın zarar gördüğü tespit edildi. Ardından sayı 4'e çıktı.
14: Çocuklar deprem olur diye sandılar. Dışarı çıktılar, baktılar ki bina çökmeye başlamış. Temel boşalmıştı. Değerli eşyalar içeride. Burada bir yerden ayrılmadık.
4: Temel kazısı yapılan alana toprak dolduruldu. İncelemeler sürüyor.
0: Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk klimanın dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Olay Silopi ilçesinde meydana geldi. Komşularına ait klimanın dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki Miraç Tayşun elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise komşu BK gözaltına alındı. Zanlı, taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul'da peş peşe meydana gelen iki ayrı kaza da kameralara yansıdı. Sultan Gazi'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği kilitlerken, Kartal'da kontrolden çıkan otomobil taktalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazalarda şans eseri can kaybı olmadı.
4: Biri zincirleme kaza, diğeri ise taklalar atan bir otomobil. İstanbul'da peş peşe meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. İlk görüntüler Sultan Gazi'den. Seyir halindeki bir otomobilden kopan parça yola savruldu. Arkadan gelen sürücü bu parçaya çarpmamak için yavaşlasa da peş peşe gelen araçlar duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 10 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Ancak Edirne istikametinde 3 şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Bu görüntülerde Kartal'dan. Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıktı. Önce park halindeki 3 araca çarptı. Ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüje çarparak durdu. Otomobilde şoförün yan koltuğundaki kadın kendi çabasıyla araçtan indi. Şoför ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İki kişi de sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şişli'de ise seyir halindeki bir motokurye hızla şerit değiştiren araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
0: Sınırlarımızın dışına uzanıyoruz. Dünyadan gelişmeler var sırada. Hürmüz Boğazı bilmecesi henüz çözülebilmiş değil. İran ve Umman arasındaki görüşmelerse imzaya kalmış durumda. Taraflardan temkinli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Ayrıntılara bakalım.
15: Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açılacak mı? Dünyanın petrol ticareti damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açılması için diplomasi trafiği sürüyor. İran'la Umman arasında imzaların atılması beklenirken ABD tarafından yeni açıklamalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İran'a baskıların devam edeceğini söyledi. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceğiz dedi. Fox News'e konuşan J.D. Vance, İran'ın ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını belirtti. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizen ABD Başkan Yardımcısı, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu ifade etti. İran tarafından da açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinde birlik, güç ve dayanışmanın hakim olduğunu söyledi. ABD ile anlaşmaya varmak için en iyi zaman dedi. İran'ın savaştan galip ayrıldığını savundu. ABD'nin İran için hala güvenilmez olduğuna vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Arakçı, Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan yeni güzergahın belirlenmesine teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti. Arakçı, anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Bu şartlar arasında ABD tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise son gelişmelere dair daha temkinli konuştu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiğini savundu.
0: Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması İran'la Umman arasındaki anlaşmaya bağlı. Ancak anlaşma sağlanamazsa Amerika yeniden saldırılara başlayabilir. Birleşik Devletler Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise savaştan çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan basınında yer aldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, İran savaşından çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan televizyonu CNN'den. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırılan habere göre Kane, çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Deneyimli komutan bu endişelerini Washington yönetimiyle de paylaştı. Kane'in son haftalarda aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade ediliyor. Kane yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunuyor. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı yaptığı görüşmeler boyunca Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde de durdu. CNN'e konuşan kaynaklar Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını iddia ediyor. Hava saldırılarının ise Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceği düşünülüyor.
0: Arjantin'de geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu günü yürüyüşü düzenlendi. Buenos Aires'te sokaklar doldu. Hükümetin toprak yasasına karşı çıkan göstericiler protesto etti.
16: Önce polis protestocularla çatışmış, sokaklar savaş alanına dönmüştü. Bu kez festival gibi bir yürüyüş düzenlendi. Arjantinliler, Aziz Cayetano adına düzenlenen geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu gününde hükümetin politikalarını davullarla ve eğlencelerle eleştirdi.
17: Arjantin'de iş bulmak giderek zorlaşıyor. Sadece iş kaybı değil, aynı zamanda çalışan da geçinemiyor. Ben bir çalışan olarak ailemin beslenmesini karşılamakta zorlanıyorum.
16: Arjantinliler, barış, emek, toprak, ev ve iş yazılı dev bir pankartla yürüdü. Yürüyüşe binler katıldı. Yürüyüş Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin reformlarına karşı protestoya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Milei, göreve geldiğinden bu yana ülkede enflasyonu düşürmek için sosyal yardımları kısıtlayan önlemler alıyor. Çalışma reformuyla çalışanların işten çıkarılmasını kolaylaştıran ve grev haklarına sınırlamalar getiren bir yasayı geçirmişti. Şimdi ise kiracıların tahliyesini ve Arjantin vatandaşı olmayanların ülkede arazi alımını kolaylaştıran yasa tasarısıyla tepkilerin hedefinde.
0: Polonya'da kuraklık alarmı var. Ülkenin en uzun nehri Vistül'deki suyun kritik seviyelere düşmesi nedeniyle ülke iki santralde elektrik üretimini kısmak zorunda kaldı.
4: Aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Ülkenin en uzun nehrinde su seviyesi kritik oranlara düştü. Polonya'da kuraklık alarmı var. Ülke haftalardır ortalamanın altında seyreden yağışlar ve sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Polonya Ulusal Meteoroloji Kurumu, hidrolojik kuraklığın ülkenin büyük bölümüne yayıldığı uyarısı yaptı. Vistül Nehri'ndeki su seviyesi ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kuraklık, ülkenin enerji sektörünü etkilemiş durumda. Kamu kuruluşu Enea, Vistül Nehri'ndeki düşük su seviyelerinin soğutma suyu tedarikini sınırlandırması üzerine iki santraldeki elektrik üretimini kıstı. Nehirdeki bu yeni rekor düşük seviye, Polonya genelinde kuraklık koşullarının tırmanan etkisini gözler önüne seriyor. Su kaynaklarındaki kriz, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi konusundaki endişeleri de artırıyor. Reuters'ın verdiği bilgiye göre Polonya'daki sıcaklık Cuma günü tarihi ortalamanın 2,6 derece üzerinde gerçekleşti. Yetkililer su krizinin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Dünya Bankası Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe kararı aldı. Bu destekle Suriye finans sektörünün modernleştirilmesi hedefleniyor. Açıklama Dünya Bankası'ndan geldi. Hibe edilecek kaynakla Suriye'nin dijital ödeme altyapısının geliştirilmesi desteklenecek. Projeyle bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de planlanıyor. Ayrıca Suriye Merkez Bankası ve Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitesinin artırılması hedefler arasında. Dünya Bankası projeyle yılda en az 15 milyon elektronik ödeme işleminin yapılmasını amaçlıyor. Ayrıca en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanması da desteklenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Gündem maddeleri arasında üniversite sınavı da olan Bakan Tekin, gelecek yıl sınav sisteminin değişmeyeceğini söyledi.
18: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Arnavutköy'de öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite tercih destek programında konuşan Bakan Tekin gençlerin sorularını yanıtladı. Sınav sistemiyle ilgili bir değişiklik olmadığını belirtti.
19: Sınav sistemi değişmiyor ama o sorular müfredata uygun hale gelecek. Kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS sınavıyla ilişkilendirmeyi. YKS sınavı sizin hayatınızda bir küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz.
18: Bakan Tekin bu yıl üniversite sınavına giren ve seneye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.
19: Siz eğer demoralize olursanız, kötü bir sınav, istediğim yer gelmedi, istediğim üniversite gelmedi derseniz hayat boyu umutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın.
18: Öğrencilere yabancı dili geliştirmenin de önemli olduğunu söyleyen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dil öğrenme platformu Dilimi önerdi.
0: Üniversitede olmak isteyenler için tercih dönemi de 10 Ağustos Pazartesi günü sonlanacak. Adayların bölüm ve okul araştırmaları da sürüyor bir yandan. Peki sürecin tamamlanmasına günler kala adaylar listelerinde nelere dikkat etmeli? Bu sene hangi bölümlere ilgi daha fazla? NTV yayınına katılan eğitim uzmanı Muhammed Tosun yanıtladı.
4: Üniversite hayali kuranlar için tercih döneminde son günler. Pazartesi günü saat 23.59'a kadar listeler tamamlanıp sisteme girilmeli. Peki sıralama nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli?
20: Kendi sıralamalarına hem yakın hem uzak olabildiğince istek sıralarına göre bir düzen yapmaları lazım. Diyelim ki öğrenci 100 bin sıralama elde etti. Sayısal eşit ağırlık sözel fark etmez. Bu öğrenci kesin olarak yerleşmek istiyorsa giderim dediği son yere kadar yazacak. Burası 200 bin civarında olabilir.
4: Bu yıl kontenjanlarda 47 bin düşüş yaşandı. Uzmanlara göre bu durum rekabeti artırabilir.
20: Kontenjanların düşmesi öğrenciler açısından maalesef bir durum. İTÜ'de kontenjan eksikliği yaparsanız İTÜ'ye giremeyen öğrenci Yıldız'a girecek, Yıldız'a giremeyen öğrenci Marmara'ya girecek gibi bir zincirleme etki oluyor, bir kelebek etkisi oluyor.
21: Bu ikisi arasında karar var.
4: Peki bu sene hangi bölümlere ilgi yüksek?
20: Sağlıkta ciddi bir ilgi söz konusu. Tıpta, hemşirelikte çok yoğun bir tercih görüyoruz. Savunma sanayine olan çocukların yoğun ilgisi de, gençlerin yoğun ilgisi de elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği gibi programların yoğun talep görmesini açıkçası bize net bir şekilde gösteriyor.
4: Tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik yeni bir desteği hayata geçirdiğini açıkladı. Kacır, COP31 odaklı hızlandırma desteği çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre teknoloji merkezi işletici kuruluşlarıyla girişim ofisi sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Kacır, programla temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını hedeflediklerini belirtti. Bu destek sayesinde girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz dedi. Programa son başvuru günü de 30 Ağustos. Türk fındığının Hindistan'da daha geniş pazarda daha çok üründe kullanılması için önemli bir ziyaret yapıldı. İhracatçılar Hindistan'da hem sektör temsilcileriyle hem de imalatçılarla buluştu.
4: Fındık ihracatçıları Hindistan'da sektör temsilcileriyle buluştu. Amaç bu geniş pazarda Türk fındığının farklı türlerde kullanımını sağlayabilmek. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Organizasyonu ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği işbirliğinde düzenlenen programda heyet Yeni Delhi ve Mumbai'deydi. Yeni ürün geliştirme çalışmaları ve uzun vadeli ticari işbirliği imkanları da ele alındı. Hindistan'ın önde gelen çikolata ve dondurma imalatçılarıyla kahve zincirlerine ziyaretler düzenlendi. Türk fındığının çikolata, pastacılık, dondurma ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi farklı ürün gruplarında kullanılmasına yönelik değerlendirme yapıldı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, Hindistan'ı yalnızca ihracatımızı artırabileceğimiz gelişen bir pazar olarak değil, Türk fındık sektörünün uzun vadeli ve stratejik ortaklarından biri olarak görüyoruz dedi. Amaçlarının kalıcı işbirlikleri kurmak olduğunu söyledi. Sabır, ihracat miktarının 2020 yılındaki 352 ton seviyesinden 2025 yılında yaklaşık 1000 tona ulaştığını belirtti. Hedefin ilk etapta 5000 tonu yakalamak, uzun dönemde ise 20.000 tonun üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'a yeni hastane yatırımları müjdesi verdi. Ergene'deki hastanenin birkaç hafta içinde hizmete gireceğini söyledi.
1: 1,5 milyonluk bir sağlık ordusuyla 3 milyon kez her gün 3 milyon kez insanlarımıza sağlık hizmeti için dokunuyoruz. Şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle...

0: bu hastanede hizmeti açıyor. Hepinize saygılar sunuyoruz.
1: Sağlık Bakanı Çerkezköy'de ilaç üretim tesislerini de ziyaret etti. Ar-Ge faaliyetleri, yatırım planları, üretim altyapısı ve aşamaları hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ve sağlık teknolojilerinin yerli imkanlarla üretilmesine yönelik çalışmaların daha da ileri taşınacağını kaydetti.
2: Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulacak. Açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu yaptı.
3: Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni evet Ankara'mızda Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk dünyasında birlik sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı.
3: Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Ortak koridor dediğimiz Hazar'dan, oradan uzada Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
1: Zorlu, Ankara'nın 29-30 Ekim'de gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirtti.
2: Antalya Kaleiçi'de 600 civarında olan nüfus turizm sezonunda geceleri 40-50 bine kadar çıkıyor. İlçe hava kararınca ilgi odağı haline geliyor. Esnaf da nüfusunun kat be kat fazlasını ağırlamaktan memnun.
1: Kaleiçi'nin nüfusu gece 100 katına çıkıyor. Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi gündüz ve gece farklı bir görüntüye bürünüyor. Yaklaşık 500-600 kişinin yaşadığı Kaleiçi, yaz aylarında akşam saatlerinde binlerce kişiyi ağırlıyor.
4: Turizm sezonunda ve hafta sonları genel ağırladığımız müşteri sayımız çok fazla artıyor. Gündüzleri 810 bin civarında, akşamları 40-50 bin kişiye kadar çıkabiliyoruz.
1: Gündüz saatlerinde yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği bölgede gece insan sirkülasyonu 30-50 bine kadar çıkıyor. Saat 20'den itibaren hareketlenen kale içinde yoğunluk gece 4'e kadar sürüyor. Tarihi sokakları, restoranları, kafeleri ve eğlence mekanlarıyla bölge yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.
5: Burası bir yaşayan bir olpan, yaşayan bir şehir burası. 8-10 bin kişi civarında bir sirkülasyon var. Akşamla birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğunu hesaplıyoruz biz.
1: Kale içinde yaklaşık 180 konaklama işletmesi bulunuyor. Restoran ve kafelerin sayısı ise 200-250 civarında. Bölge esnafı yoğunluğun turizm açısından önemli olduğunu belirtirken, artan ziyaretçi sayısının beraberinde lojistik ve altyapı sorunlarını da getirdiğini söylüyor.
2: İngiltere'de 97 yaşındaki Betty Bromwich bir gösteri uçağının tepesinde kanat yürüyüşü yaparak dünya rekoru kırdı. Daha önce de pek çok kez performans uçuşu yapan 97 yaşındaki Betty Bromwich, hayır kurumlarına bağış toplamak amacıyla bir kez daha uçağın kanadına çıktı. Gerçekleştirdiği son kanat yürüyüşüyle en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü unvanını da bir kez daha korudu. Geçen yıl geçirdiği felce rağmen tutkusundan vazgeçmeyen Bromwich, son rekorunuysa 4 yıl önce 93 yaşındayken kırmıştı. Son 10 yılda 6 kez kanat yürüyüşü gerçekleştiren İngiliz, 100. yaşı için de bir performans yapacağını söylüyor. Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen medya ve içerik fuarı MIPCOM'da dünyaya tanıtılacak.
6: Burası her yılın Ekim ayında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli medya ve içerik fuarlarından biri olan MIPCOM. Türkiye'deki onlarca dizinin dünya pazarına açıldığı etkinlikte bu yıl Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin dünyaya tanıtılacak.
7: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yazaya evlenecekler? Sen beni öldürecek.

0: misin?
1: Sana emanet ettim her şeyi. Nasıl bıraktıysam öyle olmak isterim.
2: Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'u başrolde buluşturan dizi sezon boyunca zirveden inmedi.
3: Ben seni çok üzerim be çirkin.
4: Üzecek sen de sen üz beni.
1: İhanetin en acısı nedir biliyor musun?

0: Genç bir kadının hayat mücadelesini merkeze alarak sarsıcı bir aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu kaleme alıyor.
1: Yanında seni görüyorum Türkiye. Öyle denk geldi galiba. Denk gelmiş olsun.
2: Böyle küçük hesaplar yapıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
0: Çetin Tekindor ve Nur Sürer gibi usta oyuncuların rol aldığı Çirkin'in yönetmeni ise Burcu Alptekin ve Merve Çolak.
3: Destek olurum. Bizim aramızda hiçbir şey yok derim. Kadir kızını seviyor derim.
2: Burada yaptığın hatayı hayatında ödersin.
0: MİPKON Fuarı bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
2: Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT 12.0 kısa film yapım desteği alan Dondurma isimli kısa film 45 derece sıcakta sete çıktı.
5: Fatma Çakmak Özcan'ın yazıp yönettiği kısa film Dondurma'nın çekimleri Şanlıurfa'nın 45 derecelik sıcağında gerçekleştirildi. Film, karpuz ve dondurma metaforları etrafında sınır ve savaş olgusunu bir çocuk ve hayata umutla bağlı bir gencin gözlerinden anlatıyor.
6: Çocuklarım... Ben 10 yaşındaki kızım Elif Duru bir gün bana geldi. Anne arkadaşlarımızla okulda konuşurlarken söylediği şu cümle beni çok etkiledi. Anne ya savaş bizim de ülkemize gelirse ya biz büyümeden ölürsek dediğinde her ne kadar kendimizi uzak coğrafyalarda hissetsek de aslında hanemizin içinde her şey diye düşündüm.
5: Abdülhamit Güler ve Aşkın Özcan filmin yapımcı koltuğunu paylaşıyor.
7: Ümit ediyoruz ki savaşsız bir gelecek çocuklarımıza, genç nesillere bırakmış oluruz. Mücadelemiz bu yönde devam edecek.
8: Dondurma kısa film projesi ele aldığı meselenin sadece bölgesel olmaması, evrensel unsurlara işaret etmesi ve çok güncel yaşadığımız sorunlardan da dem vurması açısından bizim için önemli. Hikayenin içeriği, anlattığı mesele dışında yöntemi, anlatım dili, metaforik kullanımı da bizim için önemliydi.
5: Filmin festival yolculuğu yakında başlayacak.
4: Popüler müzikte genç gruplar etkisini günden güne artırıyor. Manifest'ten sonra şimdi de sıra erkek grubunda. 7 genç isimden oluşan Crush grubu geçtiğimiz günlerde ilk şarkısını yayınladı ve hemen dikkatleri çekti.
5: İlk ateşi Manifest yaktı. Onların başarısının ardından Mantra, Aura ve The Soulist gibi birçok yeni kız grubu müzik dünyasına adım attı. Şimdi sıra erkeklerde. 7 genç erkekten oluşan Crush grubu ilk şarkısını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Şarkı çıkar çıkmaz büyük bir etki yarattı. Klip ilk 13 saatte 1 milyon izlenmeyi, ilk 48 saatte ise 3 milyon barajını geçti. Bütün dinleme platformlarında hızla üst basamaklara tırmanan grup, dijital platformlarda yayınlanan Idol House Türkiye yarışmasında finale kalan 7 kişiyle oluşturuldu. Güney Kore'deki idol yetiştirme sisteminden esinlenilen projede yarışmacılar vokal, dans, sahne performansı, kamera öne eğitimi ve ekip çalışması gibi alanlarda kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti. Yaklaşık 4 ay süren eğitimlerin ardından vokal uyumu ve koreografi performanslarıyla dikkat çeken grup, kendi adını taşıyan ilk teklisi Crush'la sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Modern pop altyapısını R&B etkileriyle birleştiren Crush'ın ilk büyük konseri 12 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Maximum Unique açık havada gerçekleştirilecek. Crush'la birlikte bir haber de Manifest cephesinden geldi. Ekim ayında gerçekleşecek Wembley Arena konseri öncesi önemli bir adım atan Manifest, ortak yaşam ve çalışma alanını Londra'ya taşıyacağını açıkladı. Grubun kurucusu Tolga Akış, yakında yeni bir dönem başlıyor diyerek global bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduklarını da duyurdu.

0: Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, üç ülke Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmanın etkilerini NTV yayınına katılan Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin değerlendirdi. Bu yorumlarla da haber saatini noktalıyoruz. Saat başında ise Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Bu resmi açıklama oldukça kısa. Dolayısıyla burada varılan mutabakatın detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle de NATO'ya birebir benziyor dememiz çok mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz bu aşamada. Bu basit bir savunma anlaşmasından biraz daha fazla. Çünkü alenen belirtildi ki burada NATO'nun 5. maddesi benzeri bir anlayışla konulara, saldırılara, dışarıdan gelecek saldırılara yaklaşılacak. Ama bu saldırılara karşı herhangi bir üyenin diğerinin yardımına nasıl gideceği konusu tabii ki net değil. Muhtemelen bu konuda bir takım çalışmalar daha yapılmamıştır. Belki önümüzdeki dönemdeki gelişmelere göre bunlar netleştirilebilir. Örneğin Husiler Suudi Arabistan'a yarın bir drone atsalar, drone'la saldırsalar, buna Türkiye'nin silahlı güçleri ya da Pakistan silahlı kuvvetleri Yemen'e bir operasyon yapacak mıdır? Muhtemelen yapmayacaktır. Yani bu 5. maddenin bir nevi harekete geçirilmesi için de belli koşullar vardır. Zaten anlaşmada aslında bu konuda şöyle bir işaret de var. Her ülkenin kendi içindeki süreçler takip edilerek gibi bir tabir var. Dolayısıyla örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında herhangi bir bölgeye yollanması için örneğin tabii ki bunun bir takım istisnai durumları vardır mutlaka ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alması gerekiyor. Bu da içerideki bir mekanizma Türkiye'de. Eminim Pakistan'da da, Suudi Arabistan'da belki çok önemli değildir yönetim yapısı itibariyle ama Pakistan'da da muhtemelen buna benzer bir takım düzenlemeler vardır. Dolayısıyla bu iç süreçler içinde de bu NATO'daki kadar otomatikleşmiş bir yardıma gelme, hemen gelme anlamına gelmez. Çünkü NATO çok kurumsal bir yapı ve zaman içinde tabii ki bu kurumsal yapı olma özelliğini daha da derinleştirdi. Şimdi burada örneğin şunları bilmiyoruz. Bu ülkeler ortak bir ordu komutanlığı vesaire gibi bir yapılanmaya gidecekler mi? Bu anlaşmanın coğrafi olarak kapsadığı belli bir alan var mı? Yoksa coğrafya sınırı olmaksızın bu anlaşma söz konusu mu olacak? Ve kim komuta edecek? Kim ne kadar asker verecek vesaire? Bütün bunlar şu an belirsiz. Dolayısıyla evet kağıt üzerinde önemli bir gelişme. Ama bunun detaylarını öğrendiğimiz zaman bunun gerçekten NATO benzeri bir örgüte evrilip evrilmeyeceği konusunda daha iyi bir fikrimiz olacak. Tabii bu yardıma gelme konusundaki 5. madde benzeri açıklama muhtemelen Suudi Arabistan'ın işini kolaylaştırmak için özellikle bu dönemde öne çıkarılmış olabilir. Çünkü Suudi Arabistan bugünlerde özellikle İran ve İran destekli Irak'taki ve Yemen'deki bir takım güçlerin saldırısını bekliyor. Her an olabileceğini bekliyor. Evet İran da Suudi Arabistan'a doğrudan saldırmıştı ama Nisan ayının başlarından itibaren bir anlaşma yaptılar. O günden bu yana Suudi Arabistan'a İran doğrudan saldırmıyor ama bu İran'ın bölgedeki müttefik güçlerinin Suudi Arabistan'a saldırmayacağı anlamına gelmiyor. Amerika'nın bölgeden giderek zaman içinde biraz daha çekileceği konusunda ben de aynı fikirdeyim. Zaten Trump yönetimiyle İranlılar arasında yapılan müzakerelere baktığımız zaman müzakerelerin gidişinden Amerikalıların aslında burada her ne kadar savaş dili kullansalar da aslında savaşmak istemediklerini görebiliyoruz. Trump çeşitli zamanlarda İran'a çok ağır saldırılar yapacağını söyledi. Bu zaman zaman inandırıcı da olabildi ama günün sonunda Trump bu saldırıları yapamadı. Biliyoruz ki Amerikan Genelkurmay Başkanı yakın günlerde sızdı bu bilgi. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Trump'a tavsiyesi İran'daki savaşı bir an önce sonuçlandırıp daha doğrusu bir şekilde bir yoluna sokup ya da bir karara varıp İran tiyatrosundan Amerikan güçlerinin çekilmesini talep etmiş. Bunu bir politik önerisi olarak Trump'a sunmuş. Tabii Trump'ın önünde kolay seçenekler yok, seçimler var bir taraftan. Bir taraftan kamuoyu hiç beğenmiyor İran'a yönelik politikayı. Ama belli ki Amerikan devleti aslında bu İran meselesinden bir şekilde sıyrılmak istiyor. Ve zaten aslında Trump'ın orijinal söylemine baktığımız zaman ki bu aslında Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da bir yakın zamanda söylediği gibi Orta Doğu'daki ülkelerin kendi bölgesel güvenliği için daha fazla rol almasını, böylece de Amerika'nın üzerindeki yükün üzerinden alınmasını, Amerika'da bunu benzer bir söylemle söylemişti. Artık sonsuza kadar devam eden savaşlara girmeyeceğiz diye söz vermişti Trump. Dolayısıyla hatta Trump yönetimden ayrılsa bile Amerika'nın Orta Doğu'da eskiden olduğu kadar aktif olma ihtimali yok. İşte son bir skandal durum var. Trump Amerika'da Amerikan askerlerinin kullanabileceği mühimmatın neredeyse tükenmiş olduğunu yeni öğrenmiş olmalı ki Hegseth'e savunma bakanına çıkıştığı söyleniyor. Hegseth'in de bu konudaki zafiyeti yardımcısına havale ettiği gözüküyor. Yani Amerika'nın belli sıkıntıları var, askeri olarak da var. Bütün hem Orta Doğu'da hem Çin'i çevreleme hem başka bir takım bölgelerde faaliyette bulunması çok da kolay gözükmüyor. Amerikan kaynaklarında sınırı var. Bu üçlü ittifak Orta Doğu'ya yön mü verecek? Bunu söyleyebilmek şu aşamada kolay değil. Önemli bir etken olacaktır mutlaka. Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve belki Pakistan'ın eli biraz daha güçlenmiş olabilir. Özellikle Suudi Arabistan için bu çok önemli gözüküyor. Önemli bir rahatlama sağlamış olabilir. Ama unutmayalım, İran'ın dahil edilmediği bir bölgesel sistem sorunlu olmaya devam edecektir. Sanıyorum ki bu üç aktörden hiçbirisi de İran'ı tamamen dışlamayı da istemiyorlar. İran'ın evet bu kadar agresif olmasını ve bu kadar üstten konuşmasını, savaş bittikten sonra bu şekilde devam etmesini arzu etmiyorlar. Ama İran'ın çok güçsüz hale gelmesini de istemiyorlar. Çünkü her üç güç aynı zamanda İsrail'in Orta Doğu'da etkisini mutlaka azaltmak istiyorlar. Yani bugün İsrail basınında da söylenenlere baktığım zaman İsrail bu durumda evet İsrail'in gücünü bir miktar dengelemeyi, azaltmayı hedefleyen bir tarafı da var. Kimseyi doğrudan hedeflemiyor deniyor tabii ki ama İran'ı ve İsrail'i bu anlaşmanın rahatsız etmesi tabii ki oldukça anlaşılabilir bir şey.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Doğa Takvimi. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bir orkide türü insan kokusuna benzer bir koku çıkarıyor. Platanthera obtusata adlı bu türün amacı sivrisinekleri çekmek. Çünkü sivrisinekler tozlayıcıdır ve orkide de çoğalmak ister. İnsan kokusunu duyan sivrisinek o kokunun peşinden orkideye gider ve çiçekten vücuduna yapışan polenleri başka çiçeklere taşıyıp tozlaşmaya yardımcı olur. Bir başka orkide türü de aynı amaçla arıları kullanır. Görünüşü ve kokusuyla tam bir dişi arı kılığına bürünür. Böylece erkek arıları çeker, polenlerini yaysınlar diye. Hatırlatalım, yaz günlerinde sivrisinekleri kaçırmak için limon ve karanfil kokusu etkili bir çözüm olabilir. Limonu ortadan kesin ve dilimlerine birer karanfil saplayın. Pencere önüne koyun. Anadolu halk takvimine göre Eyyam-ı Bahur, yani en sıcak günler bu günlerde sona erer. Ay sonunda leylekler göç yoluna çıkar ve yaz biter, sonbahar başlar.
3: Doğa Takvimi.
5: Hava durumu.
6: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece, İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli. Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.

Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo.

0: İyi geceler, saat 1 haberlerle karşınızdayız. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar arttırılıyor, cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
1: 18 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Çömez tarafından Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevi kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının üzerine tedbir amacıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı. Bu açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Fidan, Anadolu Ajansı'nın editör masasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
2: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstüne altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
2: Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
1: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
2: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
1: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
2: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daydı. Bir dizi ziyaretlerde bulunan iki bakan ardından kameraların karşısına geçti. Adalet Bakanı suç örgütleriyle mücadelede önemli mesajlar verdi. İçişleri Bakanı'nın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
4: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci için bu mesajları İstanbul'dan verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gürlek ve Çiftçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la bir araya geldi. Bakanlar heyetleriyle birlikte güvenlik ve adalet konularında briefing aldı. Bakanlar ardından Büyükçekmece Adliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğinin mesajını verdi.
5: Peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
3: Hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor.
4: Bakan Çiftçi ayrıca tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unun toplanmış olduğunu belirtti.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Yasa teklifini mevcut haliyle doğru bulmuyoruz, eksikliklere ilişkin rapor hazırlayarak meclise sunduk dedi.
6: Hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Adalet Komisyonu'na gönderdik. Büyük Birlik Partisi'nin bu yasa teklifinde gördüğü eksiklikleri, noksanlıkları, olumsuzlukları da çok net bir şekilde ifade ediyor. Yasa mevcut haliyle komisyondan geçti. İnşallah genel kurulda bizim bu teklifimiz değerlendirmeye alınır. Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz.
0: Hürmüz Boğazı bilmecesi henüz çözülebilmiş değil. İran ve Umman arasındaki görüşmeler imzaya kalmış durumda. Taraflardansa temkinli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ayrıntılara bakalım.
4: Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açılacak mı? Dünyanın petrol ticareti damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açılması için diplomasi trafiği sürüyor. İran'la Umman arasında imzaların atılması beklenirken ABD tarafından yeni açıklamalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İran'a baskıların devam edeceğini söyledi. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceğiz dedi. Fox News'e konuşan J.D. Vance, İran'ın ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını belirtti. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizen ABD Başkan Yardımcısı, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu ifade etti. İran tarafından da açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinde birlik, güç ve dayanışmanın hakim olduğunu söyledi. ABD ile anlaşmaya varmak için en iyi zaman dedi. İran'ın savaştan galip ayrıldığını savundu. ABD'nin İran için hala güvenilmez olduğuna vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Arakçı, Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan yeni güzergahın belirlenmesine teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti. Arakçı, anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Bu şartlar arasında ABD tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise son gelişmelere dair daha temkinli konuştu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiğini savundu.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Beyaz Saray'da imzaladıkları ortak deklarasyonun yıl dönümü nedeniyle telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Paşinyan Aliyev'i aradı. Açıklamaya göre görüşmede bir yıl boyunca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekildi. Taraflar ayrıca Washington'da varılan anlaşmalar doğrultusunda Trump uluslararası barış ve refah yolu güzergahının hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede liderler barış sürecinin ilerletilmesinin önemini vurgularken bölgede kalıcı barış ve istikrarın yanı sıra ekonomik işbirliğinin sağlanması yönündeki çabaların devamı konusunda da mesajlar verdi. Washington'daki tarihi zirvede liderler imzaladıkları deklarasyonla birbirlerinin toprakları üzerindeki hak taleplerinden vazgeçmişti. Rusya-Ukrayna hattında tansiyon dinmezken Ukrayna lideri Zelenski Rusya'ya yaptırımlara katılmayan Sırbistan'da temaslarda bulundu. Ukraynalı lider hem Sırbistan Cumhurbaşkanı hem de Başbakanıyla görüştü. Patriot hava savunma sistemlerine dair konuştu. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
7: 7,5 yıldan bu yana ilk kez Sırbistan'ı ziyaret etti. Sırbistan'ın önemli bir özelliği Rusya ile yakın ilişkiler içinde olan bir ülke olması ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan bir ülke olması. Fakat yani bütün bunlara rağmen tabii Zelenski'nin böyle bir ülkeyi ziyaret etmiş olması ve bazı konularda mutabakat metinlerinin imzalanmış olması tabii ilk başta böyle şaşırtıcı gibi gelebilir. Fakat şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sırbistan yönetimi şu anda bir denge politikası izlemeye çalışıyor. Çünkü Sırbistan sonuçta Rusya'nın bulunduğu yere biraz daha coğrafi olarak uzak ve Sırbistan'ın komşularının hemen hemen tamamı şu anda Avrupa Birliği üyesi. Bütün bunlar Sırbistan'ı bir denge siyaseti izlemek zorunda bırakıyor. Ayrıca Sırbistan'ın şu anki yönetimi muhalefetin protesto gösterileriyle karşı karşıya ve muhalefet Batı yanlısı. Bu nedenle Sırbistan yönetimi biraz da Batı'dan muhalefete gelen desteğin önüne geçmek için Amerikan yönetimiyle biraz daha yakınlaşıyor ve Batılıların biraz daha istediği adımlar atmaya çalışıyor. O nedenle Sırbistan yönetiminin Zelenski ile yakınlaşmaya başlamasının biraz böyle Avrupa ile ya da Rusya ile olan ilişkileri Avrupa ile dengeleme çalışması ve iç politikada da biraz daha güç kazanma çabası olarak değerlendiriliyor. Bu ziyaret esnasında Zelenski savaşa yönelik bazı açıklamalarda bulundu ve Amerikan Başkanı Trump'la füzeler, Patriot füze savar sistemleri konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ve Amerikan yönetiminin her ay belli miktarda Patriot füze sistemlerinden, füzelerinden Ukrayna'ya vereceğini söyledi. Fakat Zelenski Amerika'nın bu verdiği ve vereceği füzeler yeterli değil dedi ve bu yıl batılı ülkelerden Ukrayna'ya yapılan füze savar sistemi desteğinin geçen yılkine göre çok daha düşük olduğunu söyledi ve Ukrayna hava sahasının tamamen savunmasız kaldığını dile getirdi.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'de yaşanan göçmen krizi İtalya ile İspanya arasında soruna dönüşmüştü. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi.
8: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. Madrid yönetimi İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi. Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya, kararın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yönelik göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid ise Roma'dan gelen bu açıklamaları reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, SEPTE'ye giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak İtalya bu talebi kabul etmedi. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
0: Ağustos ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi gördü. Serinlemek isteyenler hafta sonu İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek. Kısmen yağmur geçişleri de olacak.
9: Çok nemli vardı. Balkonda falan çıktık, yattık. Gece geldik, denizde bir ayaklarımızı soktuk. İzin verirseniz ben atlayacağım. Dayanamıyorum çünkü.
8: Sıcak ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak zorlaştı.
10: İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca etkili oldu. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi aştı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar da denize girerek serinlemeyi tercih etti.
11: Çok nem vardı, hissettim, evet. Uyuyamadık. Burada serinliyoruz şu anda.
12: Ev çok sıcak, bir de nem de çok yüksek. Evde durulmuyor. Kendimizi zor zor buraya atıyoruz.
10: Denize giriyor musunuz? Nasıl deniz?
13: O kadar güzel yüzüyorum ki yarışmaya gideceğiz. Şöyle batıp çıkıyoruz biz burada.
14: Evin üst katta olduğu için güneş direkt benim odama vuruyor. O yüzden evde de çok duramıyorum. O yüzden hep buralardayız.
8: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Pazar günü İstanbul'da yer yer yağmur geçişleri olması bekleniyor. Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
15: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
0: Afyonkarahisar'da Anız yangını sırasında oluşan yoğun duman görüş mesafesini düşürdü. İkisi tır, 13 araç zincirleme kazaya karıştı. 3 kişi yaralandı. Kaza Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nun Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede çıkan Anız yangını nedeniyle oluşan yoğun duman karayolunda görüş mesafesini düşürdü. Bu nedenle sürücülerin kontrolünü kaybettiği ikisi tır, toplam 13 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşandı. Anız yangını ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kuzey Makedonya asıllı şarkıcı ve söz yazarı Cansever hayatını kaybetti. Özellikle 90'lı yıllarda ülkemizde ilgiyle takip edilen şarkıcı bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Almanya'da hayata veda eden Cansever 59 yaşındaydı. Sanatçı bir süre önce ilik nakli olmuş, hayranlarından dua istemişti. Makedonya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Cansever 12 yaşında geçirdiği kazada tek gözünü kaybetmişti. Ordu'da mevsimlik tarım işçisi olan iki kardeş ırmağa girdi. Akıntıya kapılan 17 yaşındaki Ersin Özarış hayatını kaybederken 14 yaşındaki kardeşinin durumu kritik. Olay Fatsa ilçesindeki Bolaman Irmağı'nda meydana geldi. Fındık kasadına katılmak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu'ya gelen 14 yaşındaki Savaş Özarış ile ağabeyi Ersin Özarış serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki kardeşi çevredekiler kurtardı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 17 yaşındaki Ersin Özarış hayatını kaybetti. Kardeşin durumu ağır. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği denetimleri sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son bir ay içinde tespit edilen ihlaller nedeniyle 48 milyon lira ceza kesti.
8: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine yönelik son bir ayda 530 denetim gerçekleştirdi. Tespit edilen ihlallerden kurumlara 48 milyon lira idari para cezası kesildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin geri dönüşüm merkezlerinden gelen mikroplastik yüklü atık suları yeterince arıtmadan Seyhan Nehri'ne deşarj ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle 5 milyon 874 bin lira idari para cezası uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz yılda aynı ihlalden dolayı ceza kesilmişti. Mersin'de 2025 yılında Göksu Nehri'ne atık suları arıtmadan deşarj eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meskiye'de 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki atık su arıtma tesislerinin de mevzuata uygun çalıştırılmadığı ortaya çıktı. 10 ayrı ihlalden dolayı Antalya Su ve Atık Su Genel Müdürlüğü'ne 7 milyon 538 bin lira, özel şirkete 4 milyon 693 bin lira olmak üzere toplam 12 milyon 232 bin lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılı içerisinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muskiye, Marmaris ve Güllük'te atık suların arıtılmadan boşaltılması nedeniyle 1 milyon 133 bin lira idari para cezası uygulandı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hızlı tren projesiyle Ankara-Kayseri arası mesafenin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini açıkladı. Kayseri'de konuşan Bakan Uraloğlu proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürenin de yaklaşık 5,5 saate ineceğini belirtti.
16: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz.
8: Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak. Çift ray sistemi sayesinde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek. Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yapımı devam eden Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesini yerinde inceledi. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
16: Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
8: Proje tamamlandığında İstanbul'la Kayseri arası sürede yaklaşık 5 saat 30 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak.
16: Bu yalnızca bir zaman tasarrufu değil elbette. Aile bağlarının daha sıkı bir şekilde örülmesi, öğrencilerimizin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması demek.
8: Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinin 2028 yılında açılması hedefleniyor.
0: İstanbul'un trafik çilesi yıllardır bilinen bir gerçek, ancak artan araç sayısıyla birlikte bu soruna bir yenisi daha eklendi. Şehrin otopark kapasitesi de yollar gibi yetersiz kalıyor. Park yeri arayışı sürücüler için olduğu kadar kent trafiği için de çok önemli bir sorun.
17: Park edecek yer bulamıyoruz. Böyle dörtleri yakıp yolun ortasında bekliyoruz.
4: Bir sokak dolu, diğerinde de boş yer yok. İstanbul'da sürücünün trafik çilesi gideceği yere ulaşınca bitmiyor. Bu kez de park yeri arayışı başlıyor.
18: Trafiği de yoğunlaştırıyor zaten. Park yeri aranıyor. 1,5 saat falan uğraşıyoruz yani.
4: Zaten yoğun olan trafiğin bir nedeni de park yeri arayan araçlar.
19: Yanlış yerlere park ediliyor, otobüs geçemiyor. Bakın yan taraftaki araca bakın, yolu kapatmış. Nasıl geçecek insanlar?
4: Megakent'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu aşsa da kamuya açık otoparklardaki kapasite sadece 1 milyon 144 bin.
20: Trafik levhasının koyduğu kural ortada. Park etmek yasak.
0: Ama görüntüler de ortada. İstanbul'da milyonlarca araç var ama park kapasitesi bunun çok altında. Yer bulamayan sürücüler çözümü yol kenarına park etmekte buluyor.
20: Güneşin altında bekliyoruz yani. Polis geldiği zaman kaçıyoruz.
21: Şöyle bir otopark var. Git bir saat diyor 500 lira. Ben günde o kadar kazanmıyorum.
22: Şu an otopark ücretleri 350 liradan başlıyor. Tam gün 2000 liraya kadar.
4: Kimi İstanbullu da otopark sıkıntısı yüzünden aracını yerinden çıkarmıyor.
23: Ben vasıtaları kullanıyorum. Metro, otobüs.
24: Günlerce kullanmıyorum arabayı ama park yeri gitmesin diye.
4: Otoparkta binalar evlerin fiyatlarına da yansıyor.
25: Yan binadaki, aynı bölgede yan binadaki dairenin fiyatı 30 bin liraysa öbür otoparklı binanın fiyatının 35 bin lira, 40 bin lira olduğunu söylüyoruz.
4: İstanbullular otopark sorununa tüm kesimlerin birlikte çalışarak çözüm getirmesini istiyor.
0: Fındık hasadı için Ordu'ya giden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına ders zili çaldı. Çocuklar çadır kentlerde oluşturulan sınıflarda eğitim görüyor. Derslerin yanı sıra sosyal etkinliklerle de yaz tatilini verimli geçiriyor.
8: Aileleri Ordu'da fındık bahçelerinde çalışıyor. Onlarsa okul sıralarında. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları çadır kentlere kurulan prefabrik sınıflarda ders başı yaptı.
0: Okul öncesinden 42, ilkokuldan 105, ortaokuldan 72, toplam 219 öğrenciye ulaştık. Aileleri bahçelerde olan öğrencilerimizin burada verimli vakit geçirmesi, sosyal aktivitelerden geri kalmaması için onlar adına büyük bir avantaj sağlıyor.
8: Çocuk işçiliğini önlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Uluslararası Çalışma Örgütü bir projeyi hayata geçirdi. Fındık hasadı için farklı illerden Ordu'ya gelen işçilerin çocuklarına eğitim veriliyor. 8 derslikte 11 öğretmen ve bir gönüllü görev yapıyor. Çocuklar Türkçe, matematik, resim ve müzik dersleri görüyor. Okuma yazma bilmeyen öğrenciler için ayrı sınıflar da oluşturuldu.
0: Öğrencilerimizin buradaki başladığı seviyeden buradan ayrılırkenki seviyeler arasında büyük bir farkı oluyor. Kendilerini geliştirmiş oluyorlar.
8: Ders bitince etkinlik zamanı başlıyor. Çocuklar yüzüyor, spor yapıyor, tiyatro ve film izliyor.
26: Annem fındık toplamaya gittiğinde ben okula geliyorum. Sonra öğretmenlerimi çok tebrik ediyorum. Öğretmenlerim hepsi çok güzel, çocuklar ders veriyorlar.
8: Projenin amacı yalnızca çocuk işçiliğinin önlenmesi değil, onların eğitimden uzaklaşmasını önleyerek yeni eğitim dönemine daha iyi hazırlanmaları da sağlanıyor.
27: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
28: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, kitabımızın adı Sokak Lambalarının Meleği, The Angel of the Street Lamps. Sean Moncrief'in kitabı, Ümit Edeş çevirmiş ve Tünel Kitap yayında. Ama kitapla buluşmamız ilginç oldu biraz. Çünkü ben internette bunun hakkında bir şeyler gördüm. Çok da ilgilendim. İşte yazarı da radyocu. Gazeteci aynı zamanda. Bir de çok iyi eleştiriler vardı kitap için. Burada da basılmış, anlaşılıyor, Türkçe'ye çevrilmiş. Fakat bir Ankara yayınevi ve İstanbul'da bulmakta zorlandık. Sonra telefon ettik. Bütün büyük kitapçılarda olduğu söylendi. Sonra arkadaşım telefon etti, Gülden Milliyet'ten. Onlara yazacağımı ve radyo programı yapmak istediğimi söyledi galiba. Onun üzerine kitabı bana yolladılar hemen. Böylece biz de okuduk ama gene de büyük kitap evlerinde bulunuyormuş. Şöyle bir dolaşın derim. Çünkü gerçekten sıra dışı bir kitap. Neden? Sadece hikayesinden, cinayetinden değil, aynı zamanda İrlanda'nın belli bir dönemini de anlattığı için, o hikayeye bağlı olarak, daha doğrusu birkaç kişinin hikayesine bağlı olarak, çünkü hikayeyi birkaç kişi anlatıyor, onların hikayelerine bağlı olarak İrlanda'nın belli bir dönemini de gayet net bir şekilde anlattığı için, yani daha önce de bazı İrlandalı yazarlarda olduğu gibi kitabı okurken aynı zamanda İrlanda hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Ama hemen bilgi sahibi olacaksınız derken korkutmayalım. Yani didaktik bir durum söz konusu değil. Size bir şey öğretmeye çalışmıyorlar. Sadece içeriden bakan birinin gözüyle İrlanda'nın belli bir dönemi hakkında fikir sahibi oluyoruz. Sean Moncrief'ten söz edeyim biraz. Gerçi daha sonra bir bölümde anlatacağız onu. Ona bir bölüm ayıracağız ama her şeyden önce dediğimiz gibi İrlandalı. 1961 doğumlu, 53 yaşında. University College Dublin mezunu ve yayıncı, gazeteci, yazar. Gerçekten de bu radyocu olma meselesi çok hoşumuza gitti. Çünkü meslektaş malum. Gerçi üçünde de meslektaşız ama bir radyo meslektaşlığı daha yakın geldi benim kalbime. Ve hala da süren bir meslek. Haftada 5 gün program yapıyor. Çok seviliyor ülkesinde. Yani belki de kitabının ilgi görmesinin de başlıca nedenlerinden biri onun yazmış olmasıdır bu kitabı. Yani Sean'un elinden çıkmış olmasıdır. Dolayısıyla ne demiş diye insanlar merak edip okumuşlar ama artık ondan sonra fısıltı gazetesi de oldu mu? Herkes kulaktan kulağa birbirine. Hani sadece onun yazdığı bir kitap değil, aynı zamanda iyi bir kitap diye fikirler verdi mi? Onu bilemiyoruz tabii. Ama sonuçta ülkesinde iyi sattığı kesin. Başka ülkelerdeki durumunu maalesef bilemiyorum. Dediğim gibi bu 5 ayrı kişinin anlattığı bir hikaye ve hepsi de kendine mahsus bir dille konuşmuş. Bu 5 kişi de farklı insanlar. Buzz, öldürdüğünden şüphe edilen kişi, maktulü, Morris, taksi şoförü, Rachel, milletvekili adayı, Michael, rahip, Carol, ölen kişinin kuzeni, pek iyi durumda olmayan bir gazeteci.

Baştaki bölümle girelim bu bölüme. Çok kısa bir bölüm. Düşüş. Görüntüler ortaya çıkmaya başladıktan sonra kimileri kızın pencereden çıktığını gördüklerini iddia ettiler. Yapı iskelesinin alnının çatına küt diye çarparak inen kollu bacaklı, panik içindeki bir beyaz karartı. Kimileri de düşüşü görmediklerini söylediler. Ama onlar da içlerini cızlatan bir dehşet duymuşlardı. Buz gibi bir vınlama duymuşlardı. Yoğun biçimde toz yuttukları için solumaları ağırlaşmıştı. Bir kısmı seçim afişinin aşağı süzülüp kızın üstüne konduğunu gördüklerini ileri sürüyorlardı. Ama düzinelercesi, hatta belki yüzlercesi de kızın öldüğü gün iskeleden geçtiklerini iddia ediyorlardı. Bakmadan ama, sadece etrafta biriken bütün o millete karşı kendi sessiz hoşnutsuzluklarını kaydetmek üzere. Cep telefonları kızın ezilip iki büklüm olmuş cesedini örten parlak ipek Nedime elbisesini çevirmişken çoktan. Bundan sonra anlatmaya başlıyor karakterler teker teker. Önce Carol Murphy. Carol pek de iyi durumda olmayan bir gazeteci. Yani atılacak gibi bir hali var. Her şeyden önce çok içiyor. Çok içmesini engelleyemiyor. Kendinden istenen iyi işleri çıkartamıyor. Çıkartması gerektiğini bildiği halde çıkartamıyor. Kılığı kıyafeti düzgün değil. Kendi anlatışına göre görünüşüm de şu, saçlarım yerden ışıl ışıl, ayakkabılarımdan birinin topuğu sallanıyor. En azından bir 6-7 kilo verene kadar giymemeye yemin ettiğim pantolon, fermuara güvenmiyorum da ve bluzumu da ters giymişim, yeni fark ettim diye kendini anlatıyor. Allah'tan ki iş yerinde onu seven bir şefi var, ona şans vermek isteyen. Bu yüzden hala ayakta, bu yüzden hala çalışıyor ve bu ölüm olayı öğrenildiği zaman işi ona veriyorlar. Ama bu meselenin Carol

önemsememesine yol açsa da sonunda yavaş yavaş o acıyı da hissetmeye başlıyor. Ama bu fırsatı kaçırmak istemediği için iştekilere de Mende'nin kuzeni olduğunu söylememiş. Bunu açığa çıkarmadan yürütmek istiyor haberin araştırılmasına. Çünkü elbette ki herkesten çabuk ulaşıyor, akrabaların hepsini tanıdığı için annesine pat, işte kardeşine hemen gibi. Dolayısıyla onun böyle bir ortada kalmış hali var.

Evet efendim, başka kimler var? Başka ikinci kadın karakterimiz, yani anlatanlar içinde Rachel Belton. Kendisi milletvekili adayı, fakat bu ölüm meselesi onun durumunu biraz sarsıyor. Çünkü kampanyasını yürüten Aidan Huston'ın da söylediği gibi herkesin çok dikkatini çeken, herkesin kalbini parçalayan bu ölüm olayında kızın üstüne Rachel Belton'ın afişinin düşmesi ve onu sarması hiç de iyi bir izlenim yaratmamış Belton'un açısından. Ki zaten Belton'un çok da fazla olumlu bir izlenim yaratması beklenemez. Çünkü bir defa güzel, ikincisi zengin bir adamın karısı, üçüncüsü de ona oy verecek kitleyle pek ilintisi yok. Yani bir ortak yaşamları olmamış, ortak şeyler paylaşmamışlar. Onların yaşadığı gibi yoksulluk içinde en azından son zamanlarda yaşamamış. Dolayısıyla her an partinin onu gözden çıkarması an meselesi ve Rachel da aslında bu heyecanla yaşıyor. Üçüncü kahramanımız Michael Rourke, bir rahip, bir papaz. Hiçbir şeyden hoşnut olmayan birisi her şeyden önce. Çünkü kendisinin gerçek bir inanç sahibi olup olmadığından da emin değil. Bu olayın bir parçası olmaktan memnun da değil ayrıca. Çünkü orada

kız ölmek üzereyken oradaymış ve dua okumuş, son duasını okumuş. Mandy onun son konuştuğu insan olmuş. Dolayısıyla bir anda o da kameraların ve basının hedefi haline gelmiş ki bundan hoşnut değil. Dediğimiz gibi pek aslında kimseden hoşnut değil diyelim. Bu sırayla anlatış içinde bir de gene hoşnutsuz olanlardan ama sadece hoşnutsuz olmakla kalmayıp basbayağı insanlara düşmanlık da duyan eleman var. O da Morris. En sona bıraktığımız karakter Buzz, olay yerinden uzaklaşırken istemeden ona yardımcı olmuş taksici Morris. Acaba kendince adaleti sağlaması gerekir mi diye düşünüyor. Çünkü götürdüğü, bıraktığı yeri hatırlıyor. Bir adam da aranıyor. Onun da bu adam olacağından şüpheleniyor. Hatta hemen hemen emin. Ayrıca kendi görünüşü konusunda ciddi sorunları var. Çünkü sedef hastalığı var. Küçüklüğünden beri başına dert olan. Bütün bunlar bir araya gelince beşinci kişimizden, bazdan nefret etmesi de normal.

Geldik baza. Beşinci karakterimiz şahsen benim kitapta en sevdiğim karakter. Tabii en ipe sapa gelmez karakter. Bir de çok ağzı bozuk. Küfür kafir konuşuyor. Özellikle zaten iyi bir çeviri yapmış olan Ümit Edeş'in Baz'ın konuşmaları konusunda çok başarılı olduğunu belirtmeliyim. Baz yani vaktiyle çok yetenekli falan bir çocukmuş. Kendisine her türlü fırsat verilmiş. Annesi kendi kendini yetiştirmiş bir kadın. Üniversite eğitimi görmüş. İşte mahallede herkesin takdir ettiği birisi. Fakat Baz bütün imkanlara rağmen farklı bir yola sapmış. Yani kötü yola sapmış. Ve işte hırsızlıktı, uyuşturucuydu, şuydu buydu. Boyuna gidiyor annesinden para istiyor. Yalan söylüyor, zorla almaya çalışıyor. Sıkıştığı zaman daima annesi. Bu arada bir de evlilik yapmış, bir de küçük kızı var. Kızını annesi gelip alıyor, annesi bakmaya başlıyor. Karısı zaten çoktan gitmiş. Yani hamle edip kendini toparlamaya çalışsa da bir türlü toparlayamıyor. Bir de bir gene galiba uyuşturucu işinden Gürcüler peşine takılmış, kafasını keseceklerinden korkuyor. Ne yaptığını da bilmiyor tam olarak, orada ne olduğunun da farkında değil ama oradan çıkmış, taksiye binmiş, annesinin evine gitmiş. Oradan da çıkmak istememiş. Öbür yandan şoför Morris de adaleti kendisi tecelli ettirmek istiyor. Böyle bir durum ama öte yandan da umutsuz insanlar, berbat bir ekonomik durum. Yani İrlanda halkı da genelde pek iyi değil. Sean Moncrief dediğimiz gibi yayıncı, gazeteci, yazar ve efsane diyorlar. Newstalk'ta Moncrief kendi adıyla anılan programı yönetiyor. Televizyonda da çalışmış. Hiç başka bir şey yapmayı düşünmemiş herhalde. İlk romanı Dublin 2001'de Doubleday yayıncıları tarafından yayınlanmış ve listelerin en tepesine çıkmış. Sonra kurmaca olmayan bir kitap Stark Raven Rulers, 20. yüzyılın 20 küçük despotu, 2004'te yayınlanmış. Hemen arkasından da God, a User's Guide, Tanrı bir kullanımcı rehberi gelmiş 2006'da. İkinci romanı The History of Things, Şeylerin Tarihi, 2007'de büyük övgülerle basılmış. Ve hatta Irish Independent onun yılın en iyi İrlanda romanı olduğunu söylemiş. Üçüncü roman da bu. 2012'de basılan The Angel of the Street Lamps. Sokak lambalarının meleği. Bu arada belirtelim. Yani çok isterdim size sesini dinletmek ama ne yazık ki bulamadım. Kendisi radyonun en seksi sesi seçilmiş. Eğer bir polisi daha yazarsa o vakte kadar hiç merak etmeyin. Sesini de size takdim ederiz. Evet efendim, sokak lambalarının meleği, The Angel of the Street Lamps, yazarı Sean Moncrief, çeviren Ümit Edeş, Tünel Kitap Yayın. Ayrıca teşekkür ederiz kitabı bize yolladıkları için. Başka bir yazarla, başka bir kitapla birlikte olmak umuduyla hepinize heyecan dolu bir hafta diler. Hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinde Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister. O kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Mekke Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı. Bu açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan savunma paktının ayrıntılarını açıkladı. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Bir herhangi yazıya çiziye bağlanmış bir üstünde altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın hedeflerini bu sözlerle anlattı. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç olduğunu, üç ülkeye saldırmayan hiyçbir ülkenin hedefte olmadığını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasında konuşan Fidan, anlaşmanın teknik işleyişi hakkında da önemli bilgiler verdi.
1: Bir sekreterya var, yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak.
2: Bakan Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili İran'la konuştunuz mu sorusuna, İranlılar bu konuya yabancı değiller dedi. Anlaşma üzerinde 2 yıl çalıştıklarını söyleyen Bakan Fidan, Mısır üye olacak mı sorusunu da yanıtladı.
1: Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler böyle.
2: Hakan Fidan'a Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de çok uluslu bir savunma koalisyonu kurma çağrısı ve Türkiye'nin tavrı da soruldu.
1: Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor, toplantılara katılıyor. Bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu değerlendiren Bakan Fidan, savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar dedi.
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da Mekke anlaşmasını değerlendirdi. İran'a ya da herhangi bir kişi veya kuruma karşı bir yapılanma değil dedi. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi.
3: Bunu herhangi bir tarafa, kişiye, kuruma bir tehdit oluşturan bir yapı olarak ve İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Nereden gelirse gelsin oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Evet. Mısır çok değerli bir ülke, çok önemli bir güç. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlar da olabilir bu yapıya.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk yayınında konuştu. Anlaşma bir ülkeye değil, risklere karşı oluşturulmuş bir mekanizma dedi. Anlaşmaya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıldı.
5: Bölgenin daha istikrarlı olması için planlanan, var olan problemleri kendi içerisinde, bölgenin kendi içinde kendi gücünü birleştirerek çözmesini hedefleyen bir sorun çözme odaklı bir anlaşma.
6: Sınırın hemen ötesinde konuşlanan örgütlere karşı artık çok daha entegre bir mücadele yürütülecek. Öyle günler süren bürokratik yazışmalar beklenmeyecek.
4: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise anlaşmanın gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.
7: Biz de Yüce Meclisimizde bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğinin açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz.
0: Mekke anlaşması dünyanın da yakın takibinde, anlaşmaya dair dış basında dikkat çeken yorumlar var.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması dış basında geniş yer buldu. Özellikle Amerikan basınında dikkat çeken analizler var. New York Times gazetesinde Ben Hubbard imzalı makalede anlaşmanın Orta Doğu'nun stratejik düzenini yeniden şekillendirebileceği yorumu yapıldı. Gazetede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı bir araya getiren bir pakt fikri, bu yıl Orta Doğu genelindeki savaşlar ve istikrarsızlığın birçok ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı güçlere güvenmeden güvenliklerini artırmanın yeni yollarını aramaya yöneltmesiyle gelişti ifadeleri paylaşıldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer verilirken anlaşmanın NATO tarzı bir askeri entegrasyondan ziyade siyasi bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi. Washington Post gazetesi de benzer bir vurgu yaptı. Anlaşmadaki temel çerçevenin bir ülkeye yönelik saldırının 3 ülkeye birden yapılmış sayılması olduğunu belirtti. Bunun da anlaşmayı sıradan bir savunma işbirliğinin ötesine taşıdığı aktarıldı. İngiliz basınında da yorumlar dikkat çekici. Guardian gazetesi anlaşmanın NATO tarzı karşılıklı savunma mekanizması olarak görüldüğünü yazdı. Haberde Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları hatırlatıldı. ABD'nin bölgedeki güvenlik sağlayıcı rolünün sorgulanması ve bölge ülkelerinin kendi güvenlik mekanizmalarını oluşturması öne çıkarıldı. Independent gazetesi de anlaşmayla ilgili NATO benzeri yorumu yaptı. Anlaşma haberi Körfez ülkelerinin de yakın takibindeydi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire anlaşmayla ilgili ABD'nin Orta Doğu'daki rolü açısından ne anlama gelebilir başlıklı bir analize yer verdi. Buna göre analistler bölgesel ortakların ABD'nin desteğinden vazgeçmeden güvenliklerini destekleyecek alternatifler aradığını söylüyor. Analizde İran'a karşı askeri operasyon başlatma kararı da savaşın ardından yürütülme biçimi ve savaşı sona erdirmeye yönelik inişli çıkışlı girişimlerde bu endişeleri yalnızca artırdı. Güvenlik ve savunma ilişkilerini çeşitlendirme çabalarını da hızlandırdı ifadesine yer verildi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde anlaşmanın Yunanistan'ın destek verdiği Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesine ilişkin beklentileri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Gece boyunca zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
8: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
9: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
8: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
10: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
11: Kim ister?
10: Tahakküm zincirleri, tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben pabuç bırakmam.
8: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öndürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Çömez tarafından Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair yapılan açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevi kötüye kullanma, irtikap ve rüşvet suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmasının üzerine tedbir amacıyla görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile cezalar arttırılıyor. Cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
2: 8 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İndirim oranlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre 12-15 yaş arasında işlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilebilecek. Diğer cezaların yarısı indirilecek. 15-18 yaş arasında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis isteniyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar ceza olabilecek. Diğer cezaların 3'te 1'i indirilecek. Olayın amacı işleniş şekli, önceden ceza alma gibi haller olursa kasten öldürme veya ağır yaralama suçlarını işleyenler için hakime 15-18 yaş grubu arasında indirim yapmama yetkisi de tanındı. Tekrar eden suçlarda ceza artırımını 15 yaşına düşüren madde tekliften çıkarıldı. Çocuk hükümlüler hapis cezalarına eğitim evleri yerine doğrudan çocuk cezaevinde başlayabilecek. İyi halli olanlar eğitim evine geçebilecek. Terör, örgüt suçlarından hüküm giyenler çocuk eğitim evine gönderilmeyecek. Ailelere yönelik cezalar da artırılıyor. Ateşli silahların çocuğun eline geçmemesi için önlem almayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Göktaş, evlatlarımızın üstün yararını esas alan, sağlıklı gelişmelerini destekleyen, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımızı daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturuyoruz dedi. Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak ifadesini kullandı. Kanunun ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum açıklamasında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özalper tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özalper tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özalper'in tutuklandığını Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, bizi korkutamazlar, susturamazlar, geri adım attıramazlar. Her haksızlık karşısında daha da büyüyeceğiz. İlksen Başkanımız yalnız değildir sözleriyle duyurdu. Altı yıl aşkın süredir Türkiye'nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku davasında soruşturma her geçen gün daha da genişletiliyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini savundu. Soruşturmayı yürüten savcılıklara olayın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerden oluşan 108 kişilik bir şema sundu.
11: Gülistan Doku dosyası yıllarca organize şekilde örtbas edildi. Dosya yeni başlıyor, 108 kişilik bir örtbas listesi verdik. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski vali Tuncay Sonel'in eşi Andan Sonel'le Gülistan'ın telefonla müdahale eden bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 12 kişi tutuklandı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi. Savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle ilgili bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
12: Bu 108 kişinin ilk 30 kişisi de önemli görevler aldı. Yani örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Bunlara yönelik biz bir soruşturma bekliyorduk. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da böyle yayılarak devam edeceği yöndedir.
11: Avukat Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Güley'in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çekti.
12: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Duman'ın anlatımlarıyla birlikte biliyorsunuz korucu başı tutuklandı, Fatih. Ve korucu başına sorulan sorularda biz görüyoruz ki Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman tarafından da örtüşüyor.
11: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı.
0: Başakşehir Aymakop Sanayi sitesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Başakşehir'de ayakkabı üretim fabrikalarının bulunduğu Aymakop Sanayi sitesinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uğraşlarının ardından yangın söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi. Adana'da içme suyu kanal hattında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. İmamoğlu ilçesinde Yedi Göze içme suyu projesinin devam eden tünel hattında göçük meydana geldi. Ekipler göçükte 5 işçinin kaldığını belirledi. İşçilerin tümü dışarı çıkarıldı, içlerinden biri hayatını kaybetti. Adana Valisi Mustafa Yavuz Askin'in projesinde meydana gelen göçükte bir işçinin de yaralandığını açıkladı. Ayağında kırık olan yaralı işçinin solunum sıkıntısı çekti. Belirtti. İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında çevresindeki 4 bina zarar gördü. Binalar tahliye edildi.
4: Deprem oluyor sandılar, gece vakti dışarı çıktılar. Yaşadıkları binanın devam eden inşaat nedeniyle zarar gördüğünü anladılar. İstanbul Sultan Gazi'de temel kazısı yapılan inşaatın çevresindeki 4 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
13: Gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik. Harfiyat 2 metre daha derin kazdığı için sıkıntı ondan olmuş. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
4: Olay 50. yıl mahallesinde yaşandı. Binalarında ses duyan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Önce bir binanın zarar gördüğü tespit edildi. Ardından sayı 4'e çıktı.
14: Çocuklar deprem oldu diye sandılar. Dışarı çıktılar, baktılar ki bina çökmeye başlamış. Temel boşalmıştı. Değerli eşyalar içeride. Burada bir yerden ayrılmadık.
4: Temel kazısı yapılan alana toprak dolduruldu. İncelemeler sürüyor.
0: İstanbul'da peş peşe meydana gelen iki ayrı kaza kameralara yansıdı. Sultan Gazi'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza trafiği kilitlerken Kartal'da kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Her iki kazada da şans eseri can kaybı olmadı.
4: Biri zincirleme kaza, diğeri ise taklalar atan bir otomobil. İstanbul'da peş peşe meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. İlk görüntüler Sultan Gazi'den. Seyir halindeki bir otomobilden kopan parça yola savruldu. Arkadan gelen sürücü bu parçaya çarpmamak için yavaşlasa da peş peşe gelen araçlar duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 10 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Ancak Edirne istikametinde 3 şerit bir süre trafiğe kapatıldı. Bu görüntülerde Kartal'dan. Yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıktı. Önce park halindeki 3 araca çarptı. Ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Refüje çarparak durdu. Otomobilde şoförün yan koltuğundaki kadın kendi çabasıyla araçtan indi. Şoför ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İki kişi de sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şişli'de ise seyir halindeki bir motokurye hızla şerit değiştiren araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
0: Ağustos ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi gördü. Serinlemek isteyenler de hafta sonu İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Ancak sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek ve kısmen yağmur geçişleri de olacak.
15: Çok nemli vardı. Balkonda falan çıktık, yattık. Gece geldik, denizde bir ayaklarımızı soktuk. İzin verirseniz ben atlayacağım. Dayanamıyorum çünkü.
4: Sıcak ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak zorlaştı.
16: İstanbul'da sıcaklık hafta boyunca etkili oldu. Termometreler güneşin altında 39 dereceyi aştı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar da denize girerek serinlemeyi tercih etti.
17: Çok nem vardı, hissettim, evet. Uyuyamadık. Burada serinliyoruz şu anda.
18: Ev çok sıcak, bir de nem de çok yüksek. Evde durulmuyor. Kendimizi zor zor buraya atıyoruz.
16: Denize giriyor musunuz? Nasıl deniz?
19: O kadar güzel yüzüyorum ki yarışmaya gideceğiz. Şöyle batıp çıkıyoruz biz burada.
20: Ev en üst katta olduğu için güneş direkt benim odama vuruyor. O yüzden evde de çok duramıyorum. O yüzden hep buralardayız.
4: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Pazar günü İstanbul'da yer yer yağmur geçişleri olması bekleniyor. Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
21: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
0: Hürmüz Boğazı bilmecesi henüz çözülebilmiş değil. İran ve Umman arasındaki görüşmeler imzaya kalmış durumda. Taraflardansa temkinli açıklamalar gelmeye devam ediyor.
11: Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine açılacak mı? Dünyanın petrol ticareti damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açılması için diplomasi trafiği sürüyor. İran'la Umman arasında imzaların atılması beklenirken ABD tarafından yeni açıklamalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İran'a baskıların devam edeceğini söyledi. Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğalgaz çıkarmayı sürdüreceğiz dedi. Fox News'e konuşan J.D. Vance, İran'ın ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını belirtti. İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizen ABD Başkan Yardımcısı, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu ifade etti. İran tarafından da açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinde birlik, güç ve dayanışmanın hakim olduğunu söyledi. ABD ile anlaşmaya varmak için en iyi zaman dedi. İran'ın savaştan galip ayrıldığını savundu. ABD'nin İran için hala güvenilmez olduğuna vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Arakçı, Tahran'da basın toplantısında konuştu. Umman'la devam eden görüşmelerin güncellenmiş haritalara dayalı geçici bir rota belirlemeye odaklandığını söyledi. İranlı bakan yeni güzergahın belirlenmesine teknik ve hukuki unsurların dikkate alınacağını ifade etti. Arakçı, anlaşmanın bazı koşulları olacağını da vurguladı. Bu şartlar arasında ABD tarafından İslamabad mutabakat zaptının ihlal edilmesine bağlı tazminat ödenmesini de gösterdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise son gelişmelere dair daha temkinli konuştu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Zülkadir, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi gerektiğini savundu.
0: Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması İran'la Umman arasındaki anlaşmaya bağlı, ancak anlaşma sağlanamazsa ABD yeniden saldırılara başlayabilir. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise savaştan çıkış yolu arıyor. İddia ABD basınında yer aldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, İran savaşından çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan televizyonu CNN'den. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırılan habere göre Kane, çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Deneyimli komutan bu endişelerini Washington yönetimiyle de paylaştı. Kane'in son haftalarda aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade ediliyor. Kane yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunuyor. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı yaptığı görüşmeler boyunca Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde de durdu. CNN'e konuşan kaynaklar Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını iddia ediyor. Hava saldırılarının ise Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceği düşünülüyor.
0: Gazze'de hayat İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle hayli zorlu. Üstelik ateşkese rağmen yıkılan binaların sayısında da artış var. Birleşmiş Milletler'e göre Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı %9 arttı.
4: Gazze'de yıkıldığı tespit edilen yapıların sayısı Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana %9 arttı. Ekim 2023'ten bu yana ise yapıların %82'si hasar gördü. Açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak'a göre bölgede 200 binden fazla yapı hasar görmüş durumda. Bunların 3'te 2'sinin de yıkıldığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler hali hazırda Gazze'deki durumu daha düşük yoğunluklu ateş olarak adlandırıyor. Bu dönemde bile binalarda hasar ve kısmi yıkımların devam ettiği belirtiliyor. Verilere göre Gazze'ye giren insani yardımın hacmi ise Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında %33 arttı ve 55 binden fazla palete ulaştı. Bu miktar yaklaşık 2600 kamyon yüküne denk geliyor. Yardımların yaklaşık %60'ını ise gıda oluşturuyor. Birleşmiş Milletler motor yağ ve yedek parçalara yönelik kısıtlamaların hastaneleri, su pompalama istasyonlarını ve fırınları faaliyetlerini azaltmaya veya durdurmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bölümü elverişsiz koşullarda yerinden edilmiş durumda.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'de yaşanan göçmen krizi İtalya ile İspanya arasında soruna dönüşmüştü. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi.
4: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. Madrid yönetimi İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi. Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya, kararın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yönelik göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid ise Roma'dan gelen bu açıklamaları reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Septe'ye giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak İtalya bu talebi kabul etmedi. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
0: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia edilen ve aralarında iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
1: Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı. 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan iş insanları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan da tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Can Çekici de serbest bırakıldı. Masak ve tapu kayıtlarıyla usulsüzlükler yapıldığı soruşturma dosyasına girdi. Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan mülk satışlarında gerekli döviz girişi sağlanamadığı da iddialar arasında. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatıldı.
0: Diyarbakır'da son 7 ayda yapılan asayiş ve uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilanço açıklandı. Suç oranları geçen yıla göre düştü. Ayrıca olayların aydınlatılma oranı %97'den 98'e yükseldi.
3: Hem suçla hem uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. Rakamlar geçen yıla göre azaldı.
22: Bu zehir tacirlerini, bu baronları, bu torbacıları, bunların başlarını ezeceğiz, kafalarını ezeceğiz.
3: Diyarbakır'da düzenlenen asayiş bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık güvenlik bilançosu açıklandı. Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti, çetelere yönelik sert mesajlar verdi.
22: Hiç kimse kendini kolluğun filan yerine koyarak bir takım planlamalar içerisinde hiç kimse yer almasın. Bunun bedeli de sonucu da çok ağır olur.
3: Toplantının bir diğer önemli başlığı ise uyuşturucuyla mücadeleydi. Geçen yılın ilk 7 ayında 36 milyon kök kenevir imha edilmişti. Bu yıl başarılı operasyonlar sayesinde kenevir ekimi azaldı ve imha edilen miktar 4 milyon 700 bin köke düştü.
22: Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı zehirlemeye çalışan bu zehir tacirlerine göz açtırmamak üzere tüm ilgili kurumlarımızla, kolluk birimlerimizle Allah'ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz.
3: Asayiş olaylarında da geçen yıla göre azalma var. 2025'in ilk 7 ayında 18.860, bu yılın aynı döneminde ise 17.759 olay meydana geldi. Olayların aydınlatılma oranı ise %97'den %98'e yükseldi.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da üniversite tercih destek programında gençlerle bir araya geldi. Gündem maddeleri arasında üniversite sınavı da olan Bakan Tekin, gelecek yıl sınav sisteminin değişmeyeceğini söyledi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul Arnavutköy'de öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite tercih destek programında konuşan Bakan Tekin, gençlerin sorularını yanıtladı. Sınav sistemiyle ilgili bir değişiklik olmadığını belirtti.
23: Sınav sistemi değişmiyor ama o sorular müfredata uygun hale geldi. Kendinizi ve bu ülke için yapacaklarınızı YKS sınavıyla ilişkilendirmeyi. YKS sınavı sizin hayatınızda bir küçücük bir parça. Önemli olan sizin hayatın ilerleyen kısımlarında kendinizi nasıl yetiştireceğiniz.
1: Bakan Tekin, bu yıl üniversite sınavına giren ve seneye hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.
23: Siz eğer demoralize olursanız, kötü bir sınav, istediğim yer gelmedi, istediğim üniversite gelmedi derseniz hayat boyu o mutsuzlukla yaşarsınız. Öyle yapmayın.
1: Öğrencilere yabancı dili geliştirmenin de önemli olduğunu söyleyen Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dil öğrenme platformu Dilimi önerdi.
0: Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Muhammed Dilmaç görenleri şaşırtan bir ev yaptı. Arazisi engebeliydi, altından da yol geçiyordu. Evini yolun üzerine yerleştirdiği 8 metrelik beton kolonların üzerine inşa etti.
4: Düz arazi bulamayınca çözümü sıra dışı bir projede buldu. Yamaçtan geçen yolun üzerine 8 metre yüksekliğinde kolonlar dikti. Evini de kolonların üzerine inşa etti.
24: Ev yapmak için böyle fazla geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir şey düşündük. Üstü toplam 100 metrekare, altı 80 metrekare. Görenler villa diyorlar. Biz villa diye yapmadık onu. Biz ahşap evi diye yaptık onu.
4: Burası Rize. Engebeli arazi sıra dışı bir yapıya dönüştü. Muhammed Dilmaç ev yapmak için düz arazi bulamayınca kolları sıvadı. Kendi arazisinden geçen yolu da kapatmak istemedi. Yola 6 dev beton kolon dikti, kolonların üzerine de 4+1 ahşap ev inşa etti.
5: Alttan yol geçtiği için bunu yüksek yapmak zorunda kaldık. Mikser geçiyor, kepçe falan geçiyor buradan, nasıl olacak yolun üstünde ev? Mecbur böyle yüksek yaptık bunu. Görenler de beğeniyor evi. Misafirler geliyor, resim çekiniyorlar, çok da memnun oluyorlar.
4: Yolun üstünde yükselen ev, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sıra dışı bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 13. durağı Malatya. 9 gün sürecek etkinlikte konserler, sergiler ve gastronomi olmak üzere 149 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
4: Sergiler, tiyatrolar, lezzet durakları. Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı kayısının başkenti Malatya'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Malatya bu yıl ikinci kez etkinliğe ev sahipliği yaparak kültürel birikimini yeni nesillere aktarıyor. Festival kapsamında şehrin farklı noktalarında 149 etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileriyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerde ziyaretçiler birbirinden lezzetli, yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak. Uzman kurullar tarafından belirlenen 31 noktada gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.
6: Dünyanın en büyük festivali, Avrupa Festivaller Birliği'nde üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık bir dünya markası haline gelmiş durumda. En fazla katılımcının sağlandığı bir festival olmuş durumda.
4: Malatya Kültür Yolu Festivali 16 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: İlayda Balfilis henüz 31 yaşında, 4 aydır hastanede tedavi görüyor. Çünkü onu nefessiz bırakan, akciğerini söndüren bir hastalığı var. Sağlığına ve oğluna kavuşabilmesi için akciğer nakline ihtiyacı var. Bu yıl Türkiye'de yalnızca 8 hastaya akciğer nakli yapılabildi. Hayatta kalmak için organ bekleyen binlerce hastanın umuduysa organ bağışı.
7: 4,5 yaşında bir oğlum var. Onun için buradayım. Ben oğlumu büyütmek istiyorum.

0: dolduran bir hastalık bu. Sigarayla ilişkili. Kızımız artık sigara içmiyor. Bu hastalarımız genellikle normal hayatında, işinde, gücünde olan ama sık sık pnömotoraks dediğimiz, halk arasında akciğerin patlaması olarak tanımlanan akciğer çökmesiyle acil kliniğe geliyorlar. Yoksa bir
1: arkadaş... Yalnızca Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin listesinde 67 hasta akciğer nakli için bekliyor.
2: Bir sonraki anneler gününde oğlumun yanında olmak istiyorum. Onun daha sağlıklı bir anneyle olmak. Parka gitmek istiyorum. Yani çok basit. Her anne gibi okula ben götürmek istiyorum.
1: Akciğer nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılabiliyor. Beyin ölümüyle ilgili yanlış algı organ bağışının önündeki en büyük engellerden biri.
0: 35 senelik bir cerrah olarak, doktor olarak söyleyebilirim ki beyin ölümü %100 kesin ispatlı bir şey ve geri dönüşü yok. Halkımız aslında veriyor ama kavram kargaşaları veya çok konuya hakim olmadan ortaya atılan, ya ben bunu söyledim de söylemiş olmak için söyledim dendiği için ortada bir karışıklık var. Sadece halkımız için değil, doktorların da bilinçlenmesinin artması lazım.
1: Türkiye'de bu yıl şu ana dek 1480 beyin ölümü teşhisi koyuldu. Bu kişilerin yalnızca 264'ünün organlarının bağışlanmasına izin verildi. Bu yıl Türkiye'deki 2 akciğer nakli merkezinde yalnızca 8 akciğer nakli yapılabildi.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tekirdağ'a yeni hastane yatırımları müjdesi verdi. Ergene'deki hastanenin birkaç hafta içinde hizmete gireceğini söyledi.
4: 1,5 milyonluk bir sağlık ordusuyla 3 milyon kez her gün 3 milyon kez insanlarımıza sağlık hizmeti için dokunuyoruz. Şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle, aşılama programlarıyla sağlık teknolojisini, üretimini ve hizmetini onlara sunuyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tekirdağ'daydı. Sağlık Bakanlığı ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği'nde yapılan Kapaklı Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Türkiye genelinde 27 şehir hastanesinin 39 bin yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirten Bakan Memişoğlu, Tekirdağ'a yeni hastane yatırımları müjdesi verdi.
4: Ergene'deki hastaneyi de birkaç hafta içinde teslim alıp insanlarımızın hizmetine sunacağımız gibi, Tekirdağ'ın eski hastanesinin olduğu yere 100 yataklı bir devlet hastanesi yapacağımız gibi, aynı zamanda Çorlu'da 250 yataklı ek bina yapacağımız gibi bu hastanede hizmeti açıyor. Hepinize saygılar sunuyoruz.
1: Sağlık Bakanı Çerkezköy'de ilaç üretim tesislerini de ziyaret etti. ARGE faaliyetleri, yatırım planları, üretim altyapısı ve aşamaları hakkında bilgi aldı. Bakan Memişoğlu, yeni biyolojik tedavilerin geliştirilmesi ve sağlık teknolojilerinin yerli imkanlarla üretilmesine yönelik çalışmaların daha da ileri taşınacağını kaydetti.
3: Polonya'da kuraklık alarmı var. Ülkenin en uzun nehri Vistül'deki suyun kritik seviyelere düşmesi nedeniyle Polonya, 2 santralde elektrik üretimini kısmak zorunda kaldı.
1: Aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Ülkenin en uzun nehrinde su seviyesi kritik oranlara düştü. Polonya'da kuraklık alarmı var. Ülke haftalardır ortalamanın altında seyreden yağışlar ve sıcak hava dalgasının etkisi altındaydı. Polonya Ulusal Meteoroloji Kurumu, hidrolojik kuraklığın ülkenin büyük bölümüne yayıldığı uyarısı yaptı. Vistül nehrindeki su seviyesi ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kuraklık, ülkenin enerji sektörünü etkilemiş durumda. Kamu kuruluşu Enea, Vistül nehrindeki düşük su seviyelerinin soğutma suyu tedarikini sınırlandırması üzerine iki santraldeki elektrik üretimini kıstı. Nehirdeki bu yeni rekor düşük seviye, Polonya genelinde kuraklık koşullarının tırmanan etkisini gözler önüne seriyor. Su kaynaklarındaki kriz, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi konusundaki endişeleri de artırıyor. Reuters'ın verdiği bilgiye göre Polonya'daki sıcaklık Cuma günü tarihi ortalamanın 2,6 derece üzerinde gerçekleşti. Yetkililer su krizinin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.
3: Arjantin'de geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu günü yürüyüşü düzenlendi. Buenos Aires'te sokaklar doldu. Hükümetin toprak yasasına karşı çıkan göstericiler protesto düzenledi.
5: Önce polis protestocularla çatışmış, sokaklar savaş alanına

0: dönmüştü. Bu kez festival gibi bir yürüyüş düzenlendi. Arjantinliler, Aziz Cacheteno adına düzenlenen geleneksel iş ve ekmeğin koruyucusu gününde hükümetin politikalarını davullarla ve eğlencelerle eleştirdi.
1: Arjantin'de iş bulmak giderek zorlaşıyor. Sadece iş kaybı değil, aynı zamanda çalışan da geçinemiyor. Ben bir çalışan olarak ailemin beslenmesini karşılamakta zorlanıyorum.
0: Arjantinliler barış, emek, toprak, ev ve iş yazılı dev bir pankartla yürüdü. Yürüyüşe binler katıldı. Yürüyüş Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin reformlarına karşı protestoya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Milei, göreve geldiğinden bu yana ülkede enflasyonu düşürmek için sosyal yardımları kısıtlayan önlemler alıyor. Çalışma reformuyla çalışanların işten çıkarılmasını kolaylaştıran ve grev haklarına sınırlamalar getiren bir yasayı geçirmişti. Şimdi ise kiracıların tahliyesini ve Arjantin vatandaşı olmayanların ülkede arazi alımını kolaylaştıran yasa tasarısıyla tepkilerin hedefinde.
2: Gazeteci yazar Halit Kıvanç Kakınç hayatını kaybetti. Uzun yıllar basın sektörünün farklı kademelerinde görev yapan Kakınç, akademik çalışmaları ve kitaplarıyla da tanınıyordu. Sürekli basın kartı sahibi de olan Halit Kakınç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesiydi. 1952'de Ankara'da dünyaya geldi. Üniversite yıllarında gazeteciliğe başladı. Kakınç çok sayıda kitap kaleme aldı. Almanca ve İngilizceden çeviri ve derleme çalışmaları yaptı. Gazeteciliğin yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Kakınç 9 adet 45'lik plak çıkardı. Kakınç İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucuları arasındaydı. Şarkıcı ve söz yazarı Cansever hayatını kaybetti. Özellikle 90'lı yıllarda ülkemizde ilgiyle takip edilen şarkıcı bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Almanya'da hayata veda eden Cansever 59 yaşındaydı. Sanatçı bir süre önce ilik nakli olmuş, hayranlarından dua istemişti. Makedonya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Cansever 12 yaşında geçirdiği kazada tek gözünü kaybetmişti. Yönetmen Ferzan Özpetek kariyerinin en önemli projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Özpetek, efsane modacı Giorgio Armani'nin hayatını anlatan bir dizi çekecek.
3: İtalya'da yaşayan Ferzan Özpetek, efsanevi modacı Giorgio Armani'nin hayatını konu alan bir dizi çekecek. Henüz adı açıklanmayan biyografi dizisi yalnızca Giorgio Armani'nin moda dünyasındaki yükselişini değil, aynı zamanda Hollywood'la kurduğu güçlü bağları, sanat anlayışını ve dünya modasına yön veren vizyonunu da ekrana taşıyacak. Armani ile uzun yıllara dayanan dostluğunu anlatan Özpetek, ünlü moda tasarımcısını yalnızca bir stil ikonu değil, aynı zamanda güçlü bir sanat insanı olarak gördüğünü de belirtiyor.
4: Giorgio'yu yakinen tanıyordum. Ona hayranlık duydum ve onunla vakit geçirdim. Sinema, sanat, mimari, kostümler ve hayat üzerine uzun sohbetler ettik. Orada hem vizyoner ve parlak bir sanatçı, hem de ayakları yere basan, son derece kararlı bir insan gördüm.
3: Yapım ekibi Armani'nin arşivlerine, tasarımlarına ve ikonik mekanlarına erişim sağlayarak izleyicilere moda tarihinin en önemli isimlerinden birinin yaşamına bugüne kadar görülmemiş bir bakışı sunacak. 4 Eylül 2025'te hayatını kaybeden Giorgio Armani, moda tarihini değiştiren isimlerden biri olarak kabul ediliyor. 200'ün üzerinde filmin kostüm tasarımlarında imzası bulunan Armani, Hollywood'la moda dünyası arasında kurduğu güçlü köprü sayesinde yalnızca bir tasarımcı değil, aynı zamanda popüler kültürün en etkili figürlerinden biri haline geldi.
2: Müzik Pembe Panter filminin tema müziğindeki performansıyla akıllarda kalan Amerikalı saksafon sanatçısı Plas Johnson'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi unutulmaz film müziklerini yeniden hatırlamamıza neden oldu. Şimdi gelin o ilk notasını duyar duymaz hatırladığımız bizi anılarımıza götüren film müzikleriyle bir zaman yolculuğuna çıkalım ve saat başında tekrar burada olalım.

0: bazen tek bir nota yeter. Bir saksafon sesiyle Pembe Panter'in peşine düşer. Bir melodiyle okyanusun derinliklerinde görünmeyen bir tehlikeyi hissederiz. Unutulmaz filmlerin tema müzikleri yıllar geçse de ilk duyulduğu andaki etkiyi yaratmayı sürdürüyor. Şüphesiz bu unutulmaz film müzikleri arasında 1963 yapımı Pembe Panter'in müziği ilk akla gelenlerden. Besteci Henry Mancini tarafından yazılan, geçtiğimiz günlerde 94 yaşında kaybettiğimiz Amerikalı saksafon sanatçısı Plas Johnson'ın ses verdiği melodi, sinema tarihinin en ikonik melodilerinden biri oldu. Bir başka unutulmaz melodi James Bond serisine ait. İlk kez Dr. No filminde duyulan tema Monty Norman tarafından bestelendi. Jaws filmi için John Williams'ın hazırladığı basit ama giderek hızlanan ritmiyle iki notalık tema sinema tarihinde görünmeyen tehlikenin sembolüne dönüştü.
1: The good. The bad.
0: İtalyan besteci Ennio Morricone ise iyi, kötü, çirkin filmi için ıslık, insan sesi ve elektrik gitarı bir araya getirerek western müziğini adeta baştan yazdı. Tema bugün hala kovboy filmleriyle özdeşleşen melodilerin başında geliyor.

0: my father. And then I come here to kill him.
1: 1972 yapımı The Godfather, baba için Nino Rota tarafından bestelenen melankolik temada mafya sinemasının en güçlü müzikal simgelerinden biri oldu. İkonikleşen bir başka film teması ise bizi uzayın derinliklerine götüren Star Wars serisinin John Williams imzasını taşıyan görkemli müziği. Unutulmaz film müzikleri denince Mission Impossible'ı es geçmek olmaz. Simple game. Rocky. Aslan Kral, Harry Potter, Karayip Korsanları, Titanic, Amelie, film müzikleri deyince akla gelen diğer ikonik filmlerden. Elbette Türk sinemasında da birçok film unutulmaz müzikleriyle hatırlanıyor. Cahit Berkay'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filmi için bestelediği tema, Yeşilçam'ın en duygusal melodilerinden biri olarak kabul ediliyor.

0: Cahit Berkay'ın Devlerin Aşkı, Çiçek Abbas ve Dila Hatun gibi filmler için hazırladığı müzikler de unutulmazlar arasında. Babam Sınıfı serisinin Melih Kibar imzalı müzikleri de sinemamızın en neşeli, en tanınan melodilerinden. Müziği ve şarkılarıyla akla gelen bir başka unutulmaz film Eşkıya. Erkan Oğur imzalı müzikler filmin dramatik yapısını güçlendirerek klasikler arasına girdi. Babam ve Oğlum filmi için Evantia Rebutsika'nın keman ağırlıklı besteleri filmin duygusal etkisini artıran en önemli unsurlardan biri oldu. Canırmağ'ın diğer filmlerinde de müzikler gizli başrollerden biriydi hep.
1: Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdım.
0: Tarzan Özpetek sinemasında da müzik ve şarkılar hep önemli oldu.
1: Başımı omzuna yaslamaya.
0: Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele serisine Kardeş Türküler'in hazırladığı müziklerse filmin sıcak atmosferinin ayrılmaz bir parçası oldu. Teknoloji değişiyor, sinema dönüşüyor ama aradan yıllar geçse de film müzikleri ilk birkaç notası duyulduğu anda bizi aynı sahneye, aynı duyguya, aynı hikayeye götürüyor. Belki de sinema ve müziğin sırrı burada saklı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Ailede kalp hastalığı olduğunda mutlaka bir kardiyoloğa gidip kalp muayenesi yaptırıyor, içimizi rahatlatıyoruz. Ancak kalbe gösterdiğimiz özeni damar sağlığı için de sürdürmemiz gerekiyor. Peki kalp sağlığı kadar damar sağlığına neden bu kadar dikkat etmek gerekiyor? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes anlatıyor.
3: Özellikle kalp damar hastalıkları aslında önlenebilir hastalıklar. Yani eğer dikkat edilirse, tedbir alınırsa, sağlıklı yaşama dikkat edilirse, koruyucu kardiyolojiye önem verilirse, risk faktörlerine dikkat edilirse önlenebilir. Ve erken yakalanırsa da tedavi edilebilir. Ama maalesef dünyada, ülkemizde hala birinci ölüm sebebi bu. Yani risk faktörlerini sayarsak stres, anksiyete evet önemli bir risk faktörü ama sağlıklı beslenmeye özellikle dikkat edersek, örneğin yüksek kolesterol önemli bir risk faktörü. Hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı bunlar da önemli. Tabii genetik özelliği de var bunun. Yaş önemli bir faktör. Yaş ilerledikçe risk artıyor. Obezite, hareketsiz yaşam. Bunların hepsi kalp damar sağlığına zemin hazırlayan faktörler. Bunların bir kısmını kendimiz düzeltebiliriz. Kısmını değiştiremeyiz ama kontrol altına alabiliriz. Dolayısıyla sağlıklı yaşama özen göstermek, örneğin beslenmede Akdeniz diyetini tercih etmek, uykuya stresi kontrol edebilmeye dikkat etmek, bunu öğrenmek çok çok önemli. Bir de tabii kalp kontrollerini zamanında yaptırmak gerekiyor.
2: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlığı.

0: saat 3 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Teklifin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
2: Birincisi, bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir.
1: Sabaha kadar süren görüşmelerde ilk gerginlik teklifte imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken İYİ Partililerin itirazıyla başladı.
3: Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
4: Kim ister?
3: Tahakküm zincirleri kopuyor. Bundan korkuyorlar. Bağırmayla, çağırmayla, ajitasyonlara ben papuç bırakmam.
1: Toplantıda teklife karşı çıkan İYİ Partililerin konuşmalarının uzaması üzerine de gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel maddelere geçmek isteyince İYİ Partililer itiraz etti. Gerilim Yüksel'in teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmesiyle azaldı. Toplantıda MHP ve İYİ Partililer arasında da tartışma yaşandı. 12 maddeden oluşan çerçeve kanun teklifi PKK-KCK'yı kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propaganda ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının yayınlanması. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararları kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasları öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun teklifinin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.
0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile cezalar arttırılıyor. Cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor.
5: 18 yaşından küçük suçlulara cezaları artıran kanun teklifi meclisten geçti. 18 yaşından küçük